0: Hamilton vurdu, Ersin çıkarttı. En geriye Wolfen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'le top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Wolfen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda. Normal süre uzatmalar, biraz penaltılar,
1: biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu, Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine bir kader mi yapacak acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraporto Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Hocam kolay iş değil, 39 yaşında 120 dakika.
1: Evet.
0: Bir de penaltı durmadan,
1: bir de penaltı
0: işlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
0: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
1: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
0: Alkışlar Fraporto Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
1: İyi mücadele ettiler.
0: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İki kaptan, teknik adamların da aldılar araya. Enteresan.
0: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor.

0: kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
1: Trabzon bir geldi bir geldi hocam.
0: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü. Etten duvar. İkinci hamle. Şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen. Yeni transfer Jens Larsen güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika. Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, ara pası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkavan penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor Trabzonspor. 4'e 2 yakaladı Bordo Mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
2: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir kötü hatıra
0: olur. Atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. kartıyla

0: Kara olan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
1: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir Kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
1: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden ceza alanına gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez cezalarında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
1: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
1: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson, baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor, kırmızı.
0: Kırmızı olacak. Yani
1: 10 kişi kaldı Galatasaray.
0: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson, Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok klas bir dokunuş. 4-0. Dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
2: Kutluyoruz kendisini.
0: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu.

0: Son kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık süper derbinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. Vardaki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı, yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa, kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzzi. Genduzzi ve gol! Matteo Genduzzi! Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Genduzzi!
1: Serie A'da Lazio'da iki golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Hadi vurdu kafayı dışarıya. Genduzzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba cesarlığının da yerden. Şimdi Kerem etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Genduzzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Meler. İşte burada bakın. Genduzzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor, önüne düşüyor. Sonrası da

0: Yunus topu alarak gönderdi. Lumut Beler oyunu durdurdu.
1: Musa üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas, seken top, şut, kaleci Günay. İkinci hamle, son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı.
0: Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler, Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Ali Umut Meler
2: kronometresi kontrol etti. Ali Umut Meler işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor süper finalde. Kalabalık cezaları içi. Asensio korneri kullandı. Cezalarından bir vuruş, toplamarda gol! Osterwolde! Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Osterwolde ile buluyor sarı lacivertliler.
0: Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu. Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
2: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca cezalarına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan. Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek cezalarında. İsmail vurdu Günay. Genduzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı cezalarını, ortayı yaptı. Günay.
0: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
2: Kerem pas istiyor. İsmail topu hala kesti. Şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye. Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Meler'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor. 8.

Mate Genduzi maçın oyuncusu seçildi. Genduzi maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Şikrinyar'a. Milan Şikrinyar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin.

0: heyecan artık az burada. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Sizlerle keyifli bir aşağı yukarı bir saat geçirmeyi umut ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, yine tekrar edelim. Biz bir yandan geçmişe dönerken bugüne dair de çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. O günleri hatırlamayanlara bir takım yeni bilgiler verebilmek, o günleri yaşayanların ise anılarını, hatıralarını tazeleyebilmek adına orijinal olduğunu düşündüğümüz başlıkları ekrana getirmeye gayret ediyoruz. Kemal abi, yeni stüdyomuz.
1: Evet.
0: Daha henüz biraz daha yapım aşamasında. Dolayısıyla yepyeni bir görselle de ekranda olacağız. Bundan sonraki programlarda da diyelim, hemen startı verelim, geçmiş zaman olur ki diyerek.

0: Şimdi birçok ilki barındıran, bünyesinde barındıran bir karşılaşmayı hatırlatacağız sizlere. Geçmiş zaman olur ki deyip. Yıl 1958. Hani şu yıldız meseleleri falan da tartışılıyor ya. Aslında onların tartışılma konusu olma nedenlerinden de biri bu. Türkiye'nin bir Türk takımının bir İspanyol takımıyla oynadığı ilk uluslararası resmi maç. Bir Türk takımının bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi, Şampiyon Kulüpler Kupası diyelim, de oynadığı ilk maç. Bu kadar çok ilki barındıran bir karşılaşma. Ve Beşiktaş'ın da ilk Avrupa Kupası maçı. Bu kadar ilki barındıran bir karşılaşma. Nedir efendim bu maç? Şampiyon Kulüpler Kupası birinci turunda, daha doğrusu öneleme turunda Olympiakos'la eşleşmiş Beşiktaş. Ya da birinci turda Olympiakos'la eşleşmiş. Ama Olympiakos o dönemde işte Kıbrıs meselesi falan da bayağı gündemde, sıkıntılı bir süreç var. Bir Türk takımıyla karşı karşıya gelmek istemiyor. Öyle olunca maçı çıkmayınca Beşiktaş otomatik olarak ikinci tura geçiyor. Kimle karşılaşıyor? Real Madrid'le. Real Madrid de öyle bir Real Madrid ki yani Di Stefano, Puşkaş değil mi?
1: Tabii.
0: O dönemin oyuncuları.
1: Copa,
0: ekranada Gento. Bir yandan o karşılaşmadan görüntüler de yansırken Beşiktaş Türkiye'yi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkı kazanıyor. Aslında bir sene önce de var ama Federasyon Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkı kazanıyor ama UEFA'ya geç bildiriliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Bu yüzden değil mi Beşiktaş'ın rahmetli Cenk Koray'ın evet. gündeme getirip şu iki Şampiyon
1: Bunlar
0: Kulüpler
1: da Cenk,
0: Kupası
1: rahmetli Cenk'in gündeme getirdiği dolayı. Bu iki sezondur öyle diyelim yani.
0: Yani resmi bir lig başlamadan önce çünkü bu şampiyonluklar.
1: Tabii tabii tabii ondan sonra federasyon geç bildiriyor işte uyuyor öyle diyelim o zamanın deyimiyle. Hı. Alışık değiliz yani.
0: Bu da tarihi bir görüntü Kemal abi. Beşiktaş'ın ilk Avrupa Kupası maçı, Real Madrid Beşiktaş maçı, Türkiye'nin Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçı, bir Türk-İspanyol takımının ilk maçı. Yani az önce anlattım. Şu görüntüler tarihi görüntüler.
1: Şu Real Madrid'in attığı ikinci golde kaleci Varol Umaralı hepsini kaleye sokuyor Real Madridliler.
0: Orada tabii, gazeteler foul. Varol elinden işte topa sahip ya. Olamadı falan diyor. Ama, foul ama
1: foul,
0: değil mi?
1: O gol foul ama tabii Real Madrid çok büyük bir firma. Zaten 5 sene üst üste bu kupayı kazanıyor.

0: Ondan sonra gelen de Beşiktaş, yani Türk takımı yani, ne işi var?
1: İlk yarı da 0-0 bitiyor
0: tabii,
1: bu arada.
0: Tabii.
2: Var ol. Yani değerli izleyenler, ilk yarı 0-0, ne oluyoruz ya falan diyorlar. Sonra 57'de Juan Sebastian 2-0 yapmış. Bir bakalım. Evet, sen evet. 84'te Juan Sebastian. Evet, 57'de Juan Sebastian. Bu Di Stefano mu bu gol acaba?
0: Bu benim ikinci gol değilim. İşte İte Kaka.
2: Bu da ikinci gol İte Kaka. O da 80'li dakikalar. Beşiktaş 85-86 falan.
0: Hem Varolu hem de o geçmiş gün öteki
2: oyuncu. İşte fena bir mücadele sergilememiş Beşiktaş.
0: Hepsini beraber kaleye sokuyorlar.
2: Yani enteresan bir maç. Varol da sakatlanmış orada.
0: Tabii.
2: Varol ürkmez değil mi?
0: Evet.
2: Bu arada şöyle bir not var. Beşiktaşlı savunma oyuncusu Münir Altay Di Stefano'ya çok sert bir faul yapar. O da yumrukla karşılık verince iki oyuncu da kırmızı kart görür. Bu karşılaşma.
0: O zaman kırmızı kart yok da ellen ihraç var.
2: İhraç var. Enteresanmış. İkinci maç Dolmabahçe'de. 27.395 seyirci varmış. O zaman için büyük bir rekor bu.
0: Bu biletli seyirci.
2: Ha, tabii.
0: Avantajlarla beraber 35.000'in üzerindedir o.
2: Ve Real Madrid takımı sahaya Türk bayrağı ile çıkıp bir şeref turu atmış, selamlamış seyircileri.
0: Evet.
2: Bir jest yaparak ellerindeki çiçekleri seyircilere atıp balonları havaya bırakmışlar. Bakın şöyle ekranda yansıyor o Türk bayrağı ile çıktıkları görüntü. Gazhane tarafı dedikleri gazhane de arkadan gözüküyor bu arada.
0: Gazhane bayağı bildiğin gazhane. Gaz üreten bir yer.
2: Kadroya bak. Kemal abi, Ahmet Gürcan, işte Varol, Kaya, Küçük Ahmet, Özcan, Metin Faik, Sofyanidis, Kamil, Recep. Hatırlıyor, gidebilmiş miydin maça?
0: Ben mi?
2: Evet.
0: Maça gittim tabii orada.
2: Ben mi diye sorulur mu diyorsun?
0: Kaya attı golü rahmetli. Solak bir yeri, çolaktı. Ama çok iyi topçuydu. Solaf oynuyordu. O attı golü. Bir tane yedik, sonra attık. Yani evet. Yedik derken Türk takımı olduğu için diyorum.
2: Tabii ki.
0: Real Madrid'le her ne olursa olsun bir berabere kalmak.
2: Kaya dediğin Kaya Köstepen mi?
0: Kaya Köstepen, yani o müthiş bir sonuçtur Türk futbolu için.
2: Nasıl bir etki bıraktı o dönemde bu Beşiktaş-Real Madrid maçları? Ya, çok da özel bir durum bu. Yani Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir Türk takımı ilk kez maça çıkıyor.
0: Evet, ve şöyle ilk turu da işte dediğim gibi Yunan takımı gelmedi Olympiakos. Maçlara çıkmayınca elendi otomatikman. Beşiktaş ikinci turda oynuyor. Tabii. Yani bir de o zaman şöyle.
2: Çok takım da yok.
0: Sadece şampiyon olan ülkelerin tabii, takımları tabii. geliyor. 33 ülke var o zaman Avrupa'da. Şimdiki gibi 50 bilmem kaç değil.
2: Hı-hı.
0: Yani. Onun için.
2: Zaten 32 ise 16'ya yeni vermiş. Tabii. Bunu da geçsen çeyrek finale
0: tabii, çıkacak. Yani o zaman öyle. Yani. Ama işte dediğim gibi. İkinci gol. Yani hepimizin Türkiye'de futbolla ilgilenen hepimizin moralini bozdu. Dedik ki ya 2-0 çıkmaz. Ama 1-0 olsa, yani bitse Madrid'deki maç, yani diyeceğiz ki ya Beşiktaş iyi bir takım, aslanlar gibi de oynadı. İşte kalede Varol gibi bir adam var, bilmem ne, bir sürü Baba Recep var, kaptan demin gösterdi orada görüntüde. Yani ama 2 olunca biraz zor. Yani
2: zemin bayağı kötüymüş yalnız şimdi bakıyorum.
0: Tarla.
2: Değil mi?
0: Tarla. Ben çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçeli Tarzan Mehmet Ali. Bu rahmetli Şeref As'ın abisi.
2: Hı hı.
0: Bu Brezilyalılar çok sık geliyorlardı o zaman Türkiye'ye özel maça. Resmi maçta özel maça. Onlar böyle şimdiki ayakkabıları giyiyorlardı Brezilyalılar. Terlik diyorduk biz ona o zaman hatta.
2: Hı hı.
0: Bizimkiler de tabii bunları görünce, Brezilyalıların tekniği çok yüksek ya. Tık tık alıyor. Herhalde dediler bu ayakkabının sihri. Yani bu kadar teknik.
2: Evet.
0: Rahmetli Mehmet Ali abi de öyle rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tane Dinyakos'a bundan yaptırmış.
2: Dinyakos'u işlemiştik burada. Bizi sürekli takip edenler hatırlayacaklardır. Dinyakos ayakkabılar o dönem başka bir şey.
0: Tabii.
2: Ve el yapımı.
0: El tabii canım.
2: Öyle şey yok.
0: Nerede abi? Ve Mehmet Ali abi bunu ilk Türkiye'de giyen adam. Çık İnönü'de de yine bir maç böyle çamur deryası. Bir aralık ayakkabıyı kaybetti Mehmet Ali. Çamurda yani bir top vermiş, ayağından çıkmış, alışık da değil. Çünkü ayakkabılar o zaman bileğin üstüne kadar konçlu. Öyle giyiliyor. Tabii o terliği giyince bir de çamurda herhalde yapıştı kaldı. Bir verdi falan, bir baktık Mehmet Ali bir şeyler, ulan ne oldu, sakatlandı mı dedik falan filan. Sonra bir baktık şöyle bir yarım metre falan ileride bir yerde bir baktık ayak.

0: ayakkabıyı kaybetmiş. Anladım. Giydi ayakkabıyı.
1: Evet, bu maç değerli izleyenler gerçekten tarihi bir maç. Beşiktaş'ın ilk Avrupa Kupası maçı. İlk karşılaşmayı yani son Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu Real Madrid bu arada. Hani kolay değil. Puşkaş, Di Stefano falan diyorum.
0: 5 sene be.
1: Arka, bu da bu sezonda bu arada şampiyon oluyor. Yani Beşiktaş'ı elediği sezonda şampiyon oluyor. İlk maç 2-0, ikinci maç 1-1. Ama ilginç bir şey var. Beşiktaşlı oyuncular o 1-1'den dolayı 1500'er lira prim almışlar.
0: Tabii.
1: Yani, 500 lira iyi para mı o zaman?
0: Çok iyi, büyük para. Türkiye'yi çok iyi temsil edebildikleri için. Real Madrid gibi bir takıma İstanbul'da galibiyet vermedikleri için. Hatta maçı bile kaçırır gibi oldular bazı şeylerde. Yani o zaman futbol anlayışı, yönetici anlayışı, kulüpçülük anlayışı, bunun altını kırmızıyla çizeyim, bambaşkaydı.
1: Şimdi ve tabii ucuz gibi, Beşiktaş gibi taraftarı olsun olmasın herkes o maça koştu o dönemde.
0: Tabii, tabii yani bilet bulabilen gitti. Burada bir daha söyleyeyim, siz rakam vermişsiniz.
1: 27.395.
0: O 30.000, 35 falan o seyirci. Çünkü o zaman normal satılan biletlerin dışında nereden baksan 10.000'e yakın avantajı vardı. Açık ve net. Her kulübün.
1: Şey var mıydı bir dönem hani böyle teberrulu bilet falan derler. Teberrulu. Özel böyle parayla satılan.
0: Şöyle mesela bilet, atıyorum bugünkü parayla konuşalım, 100 lira. Diyor ki kulüp alıyor mesela işte 2000 tane bileti neyse. Diyor ki teberrülü alıyor. Yani kulübe yardım işte. Evet. 100 liralık bilet 200 lira. Hı hı. 150 lira artık o günkü raice göre.
1: O dönemde de vardır belki öyle bir
0: tabii, şey. Tabii %100.
1: Uzun süre çünkü uygulanmış.
0: Oo, senelerce. Evet. Senelerce. Teberrü makbuzu da keserlerdi böyle yalandan.
1: Çok, çok özel bir maç dolayısıyla. Bir önceki görüntüdeki hani İspanya'daki maçta öyle.
0: Tabii.
1: Gerçekten. Yani 58 yılında ve hep söylüyoruz ya işte şampiyonluktan önce bu maçlardan dolayı şampiyonluk sayısı şöyle oldu, yıldız sayısı böyle oldu dediğimiz maçların örneği de işte bu karşılaşma. Bu tabii. Federasyon Kupası şampiyonluğu değil mi bu?
0: Ya bir tanesi öyle. Sanıyorum ya bu ya bu şeyin Olympiakos'un gelmediydi galiba herhalde sanıyorum o. Yani Türkiye temsil edildiği için.
1: Türkiye
0: Ligi'nin
1: şampiyonu sıfatıyla.
0: Şampiyonu veya temsilcisi her neyse. Cenk rahmetli oradan tutturdu. Hukukta, yasada ne diyorsanız. Evet dediler, bu iki şampiyonluk sayılır.
1: Peki. Yani,
0: ama bak şimdi şu Real Madrid takımının forvetine bak abi. Copa.
1: Ya.
0: Real. Di Stefano. Puskas. Gento. Düşünebiliyor musun?
1: Ha, skoru 2-0 yapan da Copa'ymış bu arada.
0: Copa tabii.
1: Di Stefano değil.
0: Tabii Di Stefano değil. Copa, Real, Di Stefano, Puskas, Gento. Müthiş. Önüne geleni süpürüyor tabii. Önüne geleni süpürüyor yani. Dörtlük, beşlik falan böyle yani. Müthiş.
1: Mesela yani ilk maçta da Varol Hükmez'in yerine futbolcularan Aleko Sofyanidis. Sofyanidis. O golden sonra, 2-0'dan sonra kaleye o geçiyor.
0: Tabii,
1: son 3-4 dakikada, 5 dakikada o oynuyor.
0: Beyoğlu Spor'dan almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Santrfor oynuyordu Sofyanidis. İyi bir oyuncuydu. Mecburen oyuncu değişikliği falan da yok o zaman. Sakatlanıp çıktı mı yani, geçmiş olsun. Başka bir kaleye geçiyor.
1: Yani. Tabii. Evet, çok özel ve Türk futbol tarihinin önemli satır başlarından biri olan bu maçı geçmiş zaman olur ki deyip hatırladıktan sonra bir futbolcu bir hikaye diyelim bakalım hangi futbolcunun hikayesine odaklanacağız. Şimdi onu teknik adam olarak tanıyorsunuz hepiniz ama doğrusunu söylemek gerekirse iyi futbolcuydu. İyi futbolcuydu. Ünal Karaman'dan bahsedeceğiz.
0: İyi futbolculuğu kadar 10 numara bir adam.
1: Düzgün, çok, çok düzgün. Şimdi de aynı çizgiyi, aynı duruşu sürdürüyor. Futbolcuyken de öyleydi. Hani diyeceksiniz ki bir zaman söylenir ya işte şöyleydi de duruldu falan. Öyle değil, her zaman...
0: Hakiki hani adam gibi adamdı. Giydiği formanın
1: şimdi de aynı şekilde tabii, devam ediyor. 1900 şöyle bakıyorum notlarıma. Konya altyapısından. Konya Spor zaten Konya doğumludur Ünal Karaman. Kimileri hani Antep doğumlu diyen var, Trabzonlu mu diyen var falan. Hayır, Konya doğumlu. Konya Spor altyapısından yetişme. Konya Spor'dan Gaziantep Spor'a gidiyor.

0: Gaziantep Spor'da da 84-85 sezonunda ikinci ligde oynarken A milli takıma seçiliyor. İlk Tabii. kez. Bu da önemli bir bence özelliği Ünal Karaman'ın. Ve ikinci ligde oynarken milli takıma seçilip hatta hiç unutmam İlker abi kulakları çınlasın İlker Yasin o karşılaşmayı anlatırken 15 bin kişilik Kamil Ocak stadından 70 bin kişilik Wembley'e işte bir ikinci lig takımından Wembley'de İngiltere'ye karşı oynayan Türk demişti ki bence o Ünal Karaman'ın 1-0'lık 1-0 mağlup olduğumuz İngiltere maçında direkten dönen şutu evet. da belki gol olsa hani o kadar konuşulmaz. O direkten dönen şutla o kadar çok konuşuldu şu anda. Bir yandan ekrana da yansıttı arkadaşlarım. Oğuz'dan aldığı pasla Oğuz Çetin'den bakın şimdi 30-35 metreden Woods'tu yanılmıyorsam kalede. Bu da şeyden sonra 0-0'dan sonraki maç yanılmıyorsam bir İngiltere'de şey İngiltere ile İzmir'de 0-0 beraber evet, kaldığımız evet. bir maç var. Yoksa hani o dönem 8-0'ların falan gölgesinde gerçekten titreyerek çıktığımız maçlar oluyor. Ama şu kale direğini titreten Ünal Karaman şutu uzun yıllar gol kadar değer bulmuştu bizde. Zaten ilk golü de o da bir şanstır benim için. Benim anlatma fırsatım oldu bir özel maçta Manchester'daki. Şimdi Hı-hı. bizim Hakan Çalhanoğlu atmıştı. Tarihimizdeki ilk ve tek gol İngiltere'ye. O da öyle. Ne dersin Ünal Karaman'ın futbolculuğu için Kemal abi nasıl bir futbolcuydu? Bugün onu seyretmeyenlere nasıl anlatabiliriz? Örnekler vererek belki de.
1: Şimdi aranıyor ya orta saha oyuncusu. Çok koşacak, çok çalışacak.
0: Evet. Açık o kapatacak. İki yönünü de oynayacak.
1: Açık kapatacak, hücuma katkıda evet. bulunacak. İşte Ünal bunun eşittir Ünal Karaman. İyi mi? Hiçbir gün oyun disiplininden kopmamıştır. Neyse onu vermiştir. Ne söylendiyse onu yapmaya çalıştır. Çalışmıştır. Tabii ekstralar da koymuştur yanında. Ünal'ın bendeki en, bana göre tabii, en değerli, en büyük anısı nedir? Hı hı. Fransa'da Olympic Lyon'la oynuyorlar.
0: Tamam, meşhur maçtır o.
1: İşte
0: Öztürk abi anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 4-3
1: kazanıyor evet. Trabzon. O maça biz uçakla hep beraber Mehmet Ali Başkan falan filan gitmiştik. 3-2-3-3. Yani Hami'nin attığı ikinci gol. Hami'nin kendisinin attığı ikinci gol. Galiba 3-3 yapan gol. Veya 4-3 yapan gol. Sağ kanattan biz basın tribününde oturuyoruz. Trabzon burada sağımızda. Lyon burada. Bir top oldu. Ünal oradan orta sahadan kaydı. Sağ bek önünde aldı. Bir topla gidiyor çizgiden. Yani devam edecek çizgiden. Bir Lyon'lu çok güzel kesmeye çalıştı onu. Ben hayatımda ilk defa bir futbolcunun rakibinin üstünden atladığını gördüm. Jimnastik gösterileri gibi. İnanılmaz bir şey. Yani resmen Ünal o driplingi atarken adam geldi böyle kesmeye Ünal'ı adamın üstünde atladı. Gitti. Bir orta Hami vurdu gol oldu.
0: Çok elastik bir oyuncuydu. Çok güçlü.
1: O evet onu hiç unutmam. Elastik. O Ünal'ın o topu götürürken rakibinin kızaklayarak gelip indirecek. Yani alamasa bile topu. Adamın üstünden atladı ya. Ve kontrolünü kaybetmeden bir de 2 metre daha sürdü. Bir orta attı. Hami'ye alattı. Hami de vurdu gol oldu.
0: Konya, Gaziantep, Malatya, Trabzonspor ki Trabzonspor'da da işte orada gerçekten iyi işler yaptı. Tabii. Ankara gücünde de noktaladı kariyerini.
1: Sonra oraya gitti.
0: Başka transfer aslında çok transferde adı geçen bir oyuncu.
1: Ünal'a Fener, Galatasaray, Beşiktaş hepsi talipti.
0: Evet.
1: Gitmedi ama.
0: Diyorum. İstanbul'a gitmek istemedi.
1: Gitmedi.
0: Onu
1: çok
0: biliyorum.
1: Enteresan bir yani duruşu vardır Ünal'ın. Bir de iyi bildiğim bir şey söyleyeyim. Çok iyi bir MHP'lidir. Bak siyaset karıştırmıyorum ha. Hı-hı. O başka bir şey. Ve İstanbul'un bu tek ya bu oyuncu alınmaz mı ya? Öldü hepsi ama hiç gitmedi. Gitti Trabzon'a. Yani şunu da mı dedi acaba bilmiyorum. Bu konuyu da Ünal'la hiç konuşmadım. Ya oraya giden ölüyor, öldürüyorsunuz. İki gün

0: de bir kadro dışı bilmem ne falan. Ben en iyisi gideyim Karadeniz'e bir aslan.
1: Kafamı dinleyeyim.
0: Kafamı dinleyeyim aslan gibi bir top.
2: O şey var mı Ercan? Hani bir saz çalışı vardı. Güzel de saz çalar. Var mı o görüntü elimizde?
0: Var mı?
2: Ercan. Ha şey mi? Bir bakayım ona. Şimdi bulacaklar diye düşünüyorum.
0: Hamdi mi o, kim o?
2: Arkada.
3: Üstüne yokuşuna ölürüm.
2: Ya tam da aslında

0: Evet. Çok güzel. Yani şimdi teknik direktörlük yapıyor mesela. İşte maç sonraları basın toplantısı veya hafta içinde antrenmanlarda muhabir arkadaşlar. Ya Ünal'ın ya şimdi hiç kimse alınmasın. Açık ve net her şey ortada. Böyle gidenler vardır. Bugün böyle derler, yarın bu taraftan dönerler, öbür gün bu taraftan gelir dönerler. Ünal'ı dinleyin bakın, tek tek tek tek dümdüz. Hiç.
1: Bu arada şurada gazeteyi görüyorum, Mehmet Ali Yılmaz dönemi. Evet. Malatya Spor'a 1 milyar 350 milyon verilmiş, Ünal'a da 1 milyar 900 milyon tabii transfer ücreti verilmiş. İyi rakamlar o dönem için.
0: Ama işte Ünal'ı alıyorsun abi.
1: Evet.
0: Belki İstanbul'a gelse bizim üç büyükler dediğimiz firmalara 2 misli 3 misli alacak tabii belki de.
1: Tabii.
0: Maçta gitmedi. Yani.
1: Evet, Ünal Karaman teknik adam olarak da hiç fena gitmiyor.
0: Tabii.
1: Kısıtlı imkanlarla, sıkıntılı sürece rağmen.
0: Tabii. Bir tek bu seneki yani bu seneki Trabzon'la bir tek bana göre yaptığı yanlış bana göre o Hüseyin ve Hüseyin'i tandemini çok sık değiştirdi.
1: Evet.
0: Orası bu sistemin en hassas bölgesidir. Bunlar sakatlanıp ceza alana kadar abi amatör kümeyle antrenman maçında bile bunlar oynar.
1: Doğru.
0: Ha öbürküleri hazır edeceksin çünkü sakatlanır adam ceza alır. Sarı
1: sen milli takımda da Çağlar'la Merih'in oynaması gerektiği gibi bence de o da.
0: Filan yani.
1: Yani sürekli o ikiliyi oynatacaksın. Ha.
0: Ama bu şeydekiler alternatif oyuncuları Trabzon'un olmadı uyamadılar yapamadılar uymadılar. Belki bu oynayanlardan da daha iyiler onu bilemiyorum ama... O Hüseyin'i değil mi? Hüseyin'i mi? Hüseyin'i mi? Evet. Ondan bizim Hüseyin gayet güzel uyum gösterdiler. Gayet güzel oradaki sistemi mükemmel şekilde işletiyorlar.
1: Evet, Ünal Karaman'ı futbolculuk yıllarını böyle hatırladık. Unutulmaz anlar diyelim. Çok ilginç bir kupaya götüreceğiz sizi. Üstelik oradaki hikaye de çok ilginç. Şimdi olmayan bir kupa bu. Balkan Kupası.
0: Balkan mı kaldı?
1: Evet. Ve Balkan Kupası'nda 1967-68 sezonu. Fenerbahçe o sezonun flaş takımı. Kadrosu da ekrana geldi bir yandan. İşte o gün Ercan Selim falan değil mi? Yılmaz Şen de var o dönemde. Ekrana da verdi arkadaşlarım. Ve... O dönemin ilk kupa, uluslararası ilk kupa başarısı 60'lı yıllarda geliyor. Finale gelene kadar da işte iki ayrı grupta mücadele ediyorlar. Bir grubun lideri, diğer grubun lideri. Finalde rakip AEK. Yunanistan'da AEK takımı 2-1 kazanıyor. İkinci maç İstanbul'da Fenerbahçe İstanbul'da 1-0 kazanıyor. Artık o dönemi biliyorsunuz öyle averaj iç saha dış saha yok. Gazete captionları da bu arada gözüküyor. Balkan Kupası finalinin ilk maçı diye. Üçüncü maç olacak. Ama üçüncü maç nerede olacak? Bu arada tabii klasik özellikle o dönemler aramız hiç iyi değil Yunanistan'da. İşte gazeteler Bizans'ın merkezine Balkan Kupası'nı almaya gidiyoruz falan diye manşetler atıyorlar. Hani böyle bir tansiyon da yüksek bir ortam. Ama üçüncü maç nerede?

0: Nerede oynanacak? Üçüncü maçı oynanmasını belirleyecek kurayı UEFA başkanı o sırada maçı izleyenler arasında. O çekiyor. Hop İstanbul. Üçüncü maçta İstanbul'da oynanacak. Ama bakın şurada haber var. Ekrana da yansıyor. İyi de para geçmiş eline.
1: Tabii.
0: 9 Kasım'da oynanacak ama oynanamıyor. Oynanamama sebebi de o dönemde Kıbrıs sorununun alevlenmesi. 9 Kasım'da oynanamıyor ve iki ülke federasyonu 30 Mayıs 1968 günü için anlaşıyorlar ve 30 Mayıs 1968 akşamı artık Türkiye Ligi ve Federasyon Kupası şampiyonu olarak Fenerbahçe bu karşılaşmaya çıkıyor. AYK da Yunan şampiyonu.
1: Evet tabii.
0: AYK da Yunan şampiyonu. Ve ilginç bir maç. Fenerbahçe'nin kadrosunu da hatırlatıp Kemal abiye pası atıyorum. Yavuz Şükrü, Levent, Selim Ercan, Yılmaz Ogün, Nedim, Abdullah, Ziya, Yaşar.
1: O maçın kadrosu.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bir kere önce şunu söyleyeyim. Bunu Türkiye'de bilmiyorum. Bilen var mıdır? Balkan Kupası rahmetli Faruk Ulgaz'ın icadıdır.
0: Allah Allah, ilginç. Evet.
1: Faruk abi nurlar içinde yatsın. Şimdi biraz işte Beşiktaş, Galatasaray, şampiyon kulüpler, kupaları falan filan. Oradan biraz şeyli, kırık diyeyim, bozuk, buruk. Ve çok sık işte gidiyor Romanya, Yugoslavya, o zaman Bulgaristan filan, işte Yunanistan, Balkan ülkeleri. Bu temaslarda bir fikir atıyor ortaya. Diyor ki ya bir Balkan Kupası yapalım. Biz şampiyon kulüpler var. Yani biz de bir Balkan Kupası yapalım Balkan ülkeleri arasında. Hem işte takımlarımız tecrübe kazanır. İşte şöyle olur, böyle olur falan. Ve Faruk abinin bu girişimi olumlu karşılanıyor. Ve Balkan Kupası'nın oynanmasına protokol imzalıyorlar, karar veriyorlar. Yani önce bir kere bunu anlatayım. Bunu çok kişi bilmez.
0: Buraya 8 ülkenin şampiyonları mı? Balkan ülkesinin şampiyonları mı?
1: Şampiyonları katılıyor. Bazen şampiyon arızalı oluyor mesela. Onun yerine ikinci katılıyor falan filan. Ama Balkan ülkeleri arasında bir turnuva yani oynatılmasına, oynanmasına Faruk Ulgaz öncülük yapıyor. Ve bu Balkan Kupası işte 67-68'de Fenerbahçe'de bunu kazandı. Fenerbahçe o sene 5 kupa kazandı. Bir tanesini oynamadan kazandı. Ligle kupa.
0: Ligle zaman, kupa şampiyonu olunca Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı o zaman oynamadan
1: veriyorlar? Otomatikman alıyorsun. Gittiler şeye.
0: Şimdi öyle değil.
1: Yok, şimdi gittiler, gittiler Ankara'ya topluca.
0: Evet.
1: Bütün takım. Başkan, başkan hepsi birlikte.
0: Kupa almaya.
1: Kupa almaya. O zaman Cumhurbaşkanı kimdi ya? 67-68. İhtilalden sonra oluyor yani. Gittiler, fotoğraflar çekildi. Kupalar verildi. Cumhurbaşkanlığı kupasını aldı geldi. Oynamadan.
0: Statta değil yani.
1: Hayır hayır. Cumhurbaşkanlığı makamında işte hangi salondaysa artık onu bilmiyorum. Aldı, fotoğraflar çekildi. İşte kupalar falan filan. Aldı geldi. Onunla beraber 5 kupa. Kazandı. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim futbolumuzda uluslararası bir kupanın da bulunması ile birlikte 5 kupanın kazanıldığı tek sezondur. Ha, bu arada Cumhurbaşkanlığı oynamadan kazanıldı, o ayrı hikaye. 4'tür esası da.
0: Şu gazetede de yazıyor, Stanley Rose UEFA'nın başkanı, FIFA başkanı düzeltiyorum. FIFA başkanı. O kupa vermek için geliyor. Hani hem Balkan Kupası'na da bir böyle bir şey kazandıralım.
1: Anlam kazandıralım
0: diye. Ama sonuç olmayınca bari 3. maçın kurasını çeksin diyorlar. Kurayı çekip İstanbul'u çıkartan o.
1: Tabii. Fenerbahçe 3-1 kazandı yanlış hatırladım.
0: 2-1. 2-1. Bir dakika. 3-1 evet abi.
1: 3-1. 3-1
0: kazandı. 1-0'a 3-1.
1: Evet, 3-1 kazandı. Şimdi burada yazmışsınız. Yavuz Şükrü Levent, bu biraz evvel verdiğimiz fotoğraf,
0: sezon fotoğrafı.
1: O sezon fotoğrafı.
0: Evet.
1: Yavuz Şükrü Levent, Selim Ercan Yılmaz, haf attı

0: Müthiş. Müthiş. O gün Nedim zaten Şenol'la Birol gitmişti. Daha doğrusu Şenol gitmişti. Birol vardı da oynamıyordu. O gün Nedim, Abdullah, Ziya Yaşar. Ziya ile Şükrü de 64'te gelmişlerdi Fenerbahçe'ye PTT'den. Yaşar da onlardan bir sene sonra gelmişti. Buradaki fotoğraf, şu fotoğrafta kimler var? Fuat var bu maçta oynamayan orada. Yanındaki Levent, Yavuz, Ercan, Selim, Ercan, Yılmaz, Selim, Apo, Abdullah, Yaşar, Numan mesela o maçta yok. Bu maçta var, hangi maçsa. O gün ve Nedim. Bir hayli şeyli bir Fener takımıydı. Yani iyi top oynayan.
1: Senin yani seyrettiğin Fenerbahçe takımları arasında ilk üçe girer mi bu kadro?
0: Benim ilk üçüme Selim, Ercan, Yılmaz girer.
1: He.
0: Yani o haf attı girer. Öyle haf o zaman. İki bek, üç haf işte santraf, sağ santrfor, sağ iç, sol iç, sol iç. Selim, Ercan, Yılmaz girer. Zaten bu Selim, Ercan, Yılmaz'a daha sonra Nunvayler katıldı. Bir sene sonra. O haf attı girer. Tabii burada şu fotoğrafta Numan, Levent bek, bekler. Şükrü yok bu şeyde. Zaten Şükrü 60 rahmetli 64'te geldi Fenerbahçe'ye. Bir sene altın çocuk lakabını kaptı. Evet. Altın çocuk. Götürüyor, gol atıyor, attırıyor, geliyor, çekiyor, kurtarıyor, alıyor, götürüyor, gol atıyor, attırıyor. Ama ondan sonra hep sakat. Yani burada da herhalde sanıyorum ki sakattı ki şu fotoğrafta bile yok. Şey de var yalnız, 67-68 bu AEK maçında var. Ya o haf attı, bilmiyorum. Yani benim seyrettiğim kadarıyla en, nasıl desem yani, mesela Selim, bizim Selim Soydan.
1: Evet. Şimdi milli takımlar sorumlusu olan.
0: Bu sene, bu sezonda Milliyet Gazetesi'nde yılın futbolcusu seçildi ankette. Yılın futbolcusu seçildi Selim. Her maç, o zaman Milliyet veriyor yıldızları zaten daha çok. 5 yıldız veriyor en üst. Selim hiç 4 yıldız almadan bir sezon bitirdi. 5-5-5-5.
1: Onu bak işemedik Kemal abi. Ne zaman başladı? Hangi yıllarda başladı o yıldız verme işi? Futbolcuların performansına.
0: Abi Namık abilerin, yani rahmetli Abdi İpekçi ile birlikte.
1: İşte Milliyet. Kimisi hala yıldız veriyor. Kimisi puan veriyor. Yurt dışı genellikle puan veriyor.
0: Yani ondan sonra işte patronla, o zaman diyorlar ki ya işte sporu arkaya alalım Milliyet'te falan filan. İşte artık herkes çok ilgi gösteriyor. Maçlar filan falan. Abdi Bey tabii bu işte önce oluyor. Ve Milliyet yıldızlara başladı. Yani biz o zaman 67-68, tabii ben yani genç takımdan da bitirmişiz, yaşımız geçmiş. Yani futbola meraklı herkesin ilk işi, doğru veya kimse beni yalanlayamaz, İlk işi Milliyet Gazetesi'ni almaktır.
1: Öyle bir dönemdi.
0: Hem oynayan hem seyreden, aa kaç yıldız vermiş, kaç almış. Sonradan sevgili Necmi abi, Necmi Tanyolaç, Allah rahmet eylesin, tercümana rahmetli Kemal Bey onu transfer ettikten sonra bir de tercümanda, Milliyet tercüman. Sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen, daha doğrusu baskette de verirdik. Baskette de verirdik. Bizim Güven Taner bizim tercümanda basket yazarımızdı. Ve bu iki gazete alınırdı. Kim ne yıldız almış bakalım. Geçen hafta kaç almıştı, bu hafta kaç almış. Sonradan işte şimdi şeye çevrildi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 yardı.
1: O da var, yıldız da var ama eski etkisi yok.
0: Eski etkisi
1: eski
0: yok.
1: Etkisi yok. Peki, geçmiş zaman olur ki dedik, unutulmaz anları söyledik. Biliyor muydunuz diyeceğiz, bakalım neyi bilip bilmediğinizi soracağız size.

0: Galatasaray'ın ya şu ana kadar 7 maçta atamadığı golü bir maçta çok kez atmış. Çok kez. Hatta Galatasaray'ın lig tarihinde bir maçta en fazla gol attığı maçı o sırada görünce dedim bari bunları yapalım, en fazla gol attığı maçları. Galatasaray'ın en farklı, tarihindeki en farklı, lig tarihindeki en farklı galibiyetini ekrana getirip biliyor muydunuz diyelim. Hangi takıma karşı? Şimdi çok ilginç, Beşiktaş'ınki de Galatasaray'ınki de aynı takıma
1: aynı
0: karşı.
1: Aynı takım, evet.
0: Galatasaray'ın lig tarihinde bir maçta en fazla gol attığı takım Adana Demirspor, 9-2 değerli izleyenler karşılaşma. Beşiktaş'ın da 10'a 1 miydi ya o maç? Rekor olan maç.
1: Tabii
0: 10'a 1'di değil mi? 9-2 Adana Demirspor maçı yine. 7 ve üzerinde gol attığı maçlar. Bu arada bu işte o karşılaşma. 83-84 sezonundaki 9-2'lik karşılaşma. Bir yandan da görüntüler ekrana yansıyor. Ya inanılmaz gerçekten.
1: Kim o ya?
0: Hočić, Sejdić var orada. Bayağı gol atanlar, yanlış görmüşler.
1: Hayır şey diyorum ya, orada görem iyi görüyorum.
0: Ahmet 2 gol atmış. Sejdić 2 gol atmış. Tarık Hočić 2 gol atmış, biri penaltıdan. Büyük Mustafa'nın bir golü var. Mustafa Denizli. Metin Yıldız, bir de Fatih kendi kalesine atmış. Galatasaray'ın golleri böyle.
1: Şimdi 9-2. Burada şu gol listesini...
0: Gol listesini de verelim mi çocuklar ekrana?
1: Gol listesini arkadaşlar çıkarmış. Şimdi burada enteresan bir maç var. Onun altını şurada ben çizdim listeyi görünce. Dedim ki buna ben konuşmamda ayrı bir paragraf açayım. 1970-1971 sezonu.
0: Evet, PTT maçı mı?
1: Ankara'daki PTT maçı.
0: İkisi de 7-1 yalnız o sezon. Bir ilk yarı ve ikinci yarı.
1: Ben Ankara'daki.
0: İstanbul'daki de 7-1, Ankara'daki de 7-1.
1: Neden ama bak tarih neden? Ne? 6-6-1971, 6 Haziran.
0: Evet.
1: Neden
0: abi?
1: Aynı anda İnönü'de Fenerbahçe Beşiktaş oynuyor. Ve Ankara'da da PTT Galatasaray.
0: 6 Haziran 1971.
1: Evet. Aynı anda da Fener oynuyor şeyde PTT. Ama Galatasaray oynuyor PTT ile. Şayet PTT Galatasaray'ı yenerse 2 puan o zaman.
0: Evet.
1: Fener de Beşiktaş'ı yenerse Fener şampiyon oluyor.
0: Ha.
1: Böyle bir gün. Ve o zaman tabii cep yok. Bırak cebi de normal telefon doğru dürüst çalışmıyor. Çeviriyor.
0: Yazdırıyorsunuz değil mi?
1: Hayır. Hat, mesela biri arayacaksın değil mi evdeki evet. Telefonda 15 dakika hat beklersin. Öyle bir dönem.
0: Şehirler arasında falan da yazdırılıyor galiba.
1: Yazdırıyorsun ki Allah Allah bağlarlarsa iyidir. Böyle bir dönem. İkinci yarının ortaları diyeyim. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bir haber geldi basın tribününe. İnönü Stadı'nda basın tribününün altı da şeref tribünüdür biliyorsun. PTT 2-0 galip Galatasaray'a karşı. Yok ya sahi mi ki ne falan. Şeref tribününde de bir alevlenme oldu böyle. Rahmetli Faruk abi de başkan. Faruk abi sen in şeref tribününden sahaya çık. Atletizm pistini de geç. Taç şeyinin o var ya oraya kadar oradan bağırıyor. Hadi çocuk 0-0 maçı. Hadi çocuklar Galatasaray 2-0 mağlup. Atın bir tane şampiyon olacağız. Bas bas bağırıyor böyle ve hakem şey yapıyor, yan hakeme diyor ki ya diyor filan. O arada kulakları çınlasın Tavşan Sami, öyle derdik lakabı öyleydi. Beşiktaş'ta oynuyor o zaman, iyi oyuncuydu ha. Koko Burhan'la da akrabalıkları vardır. Bir pozisyon oldu Gashane Kalesi önünde, öyle diyelim, sen demin öyle anlattın evet. Gashane Kalesi'ni. Böyle penaltıyla altı pas arasında böyle bir top oldu. Tavşan Sami ayağını böyle sanki çekti. Bize öyle geldi. O gün de vurdu boş kaleye gol oldu. İkisi de hatırlarlar oynayan. Faruk abi zıpladı yerinde pistte şeyde sahaya girdi neredeyse. Bu şampiyon olduk falan filan diye tabii dediler ki abi o yapıyorsun ya sahaya gireceksin neredeyse yani. Faruk abi zorla sahadan çıkardılar şeref tribününe geldi.

0: O hani haber geldi ya PTT evet. 2-0 galip diye, Galatasaray o arada 5-0 galipmiş. Tamam mı? Bir öyle yani, biz o zaman bu tiplere hergele derdik. Bir tanesi orada bir şey maytap atıyor. Atmış. Anladın mı? Bütün stat karıştı. Ve Fener Beşiktaş'ı 1-0 yendi o günün o golüyle. Ama öbür taraf 7-1. Onun için bunların içinde şöyle bakarken bu
1: bir özel bir durumu
0: var. PTT Galatasaray maçının çok özel bir durumu vardır.
1: Peki.
0: Yani.
1: Peki. Bunları biliyor musunuz dedik. Galatasaray'ın bu farklı galibiyetlerini de gol sıkıntısı yaşadığı bu dönemde ekrana getirelim, hatırlatalım istedik. Ve son başlığımız geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve bir transfer hikayesini getireceğiz ekrana. Şimdi işte anlatıyoruz bu programda. Eskiden transferde adam kaçırma vardı. Ya ne oluyor? Kriminal bir durum mu diyeceksiniz? Yani aslında bir açıdan kriminal durum. Futbolcuyu kaçırıyorlardı. Maça çıkarken kaçırılan futbolcu var. Değerli dinleyenler, izleyenler. Şimdi bugün de böyle bir transfer hikayesini anlatacağız size. Tarık Daşgün. Gençler Birliği'nde oynuyor. İyi de oynuyor. Ve transferde en gözde isim 94-95 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ikisi de almak istiyor değil mi Tarık?
0: Evet.
1: Müthiş bir transfer yarışı var. Rahmetli İlhan Başkan Galatasaray'la anlaşıyor.
0: Kongre üyesi Galatasaray'ın İlhan abi.
1: Tarık Daşgün de Fenerbahçe'yle anlaşıyor. Hadi bakalım, buyurun buradan yakın. Ondan sonra neler oluyor Kemal abi?
0: Şimdi İlhan abi Galatasaraylıydı. Yani Galatasaray'ın kongre üyesiydi rahmetli. Ama Türkiye'ye Gençler Birliği diye bir takım sundu. Şimdi al yani.
1: Evet.
0: Nurlar içinde yatsın. Tabii böyle Tarık işte oynayınca Galatasaray diyor ki ya İlhan diyor, bunu bize versene diyorlar. Kongre üyesi falan. Tabii diyor, ben şey yapacağım, vereceğim, parasını da alacak tabii de. O arada Fenerbahçe duydu. Tarık'ın Galatasaray'a gideceğini, bu sefer Fenerbahçe İlhan Cavcav'a. Dedi ki bize versene işte 10 liraysa biz 20 lira verelim neyse. Böyle bir şeylik yaşanıyor. Bir kaos yaşanıyor yani. Tarık nereye gidecek falan filan diye. Hatta son maçta da oynamadı galiba. Yanlış aklımda kalmadıysa. Diye aklımda kaldı.
1: Kaçıranın ismi var. Fenerbahçe'ye yönetici.
0: Yavuz bizim...
1: Yavuz Kayral değil mi?
0: Yavuz bizim Ankaralı, yani çok iyi bir Fenerlidir ve şey Fenerlidir Yavuz Kayral, düz Fenerlidir yani. Ne onun tarafını tutar yanlışsa, ne bunun tarafını tutar, hangisi doğruysa oradan bakar. Ve tabii esas yani kaçıran Yavuz Kayral değil, kaçırılmasına öncülük eden Yavuz Kayral. Sonra Fenerbahçe Ankara'dan kaçırdı Tarık'ı.
1: Bir sürede bulunamamış.
0: Tabii gazetelerde manşetler falan. Ben nerede olduğunu biliyordum da.
1: Bak İlker abiye bak. İlker abi Bülent, o zaman Fenerbahçe'de Bülent.
0: O da Bülent. Değil mi? Tabii.
1: O ortadaki de Mustafa Doğan'a benzettim sanki.
0: Olabilir. Ve kaçırıldı Ankara'dan. Yani İstanbul'a getirildi. Fener alıyor artık yani. Hatta İlhan abi hastaneye falan yattı.
1: Öyle hastanelik tabii. Olmuş İlhan Cavcav.
0: Fakat Tarık'ı bulamıyorlar. Ben Tarık'ın İstanbul'a geldikten sonra, teslim edildikten sonra deyip, kimle beraber nerede olduğunu biliyorum. Ama yani bizim 94-95 o zaman ben emekliyim, emekli oldum. Sağda solda yazı yazıyorum işte, istiyorlar falan. Televizyonlar yavaş yavaş şey oluyor falan filan. Fakat yani kaçıranla konuştum. Yani Fenerbahçe adına kaçıranla konuştum. Benim arkadaşım. Dedi ya hiç sorma dedi, ne yapacağız bilmiyorum dedi. Ne oldu dedim ya, başınıza bir şey mi? Ya yok dedi kardeşim, adamı disipline edemiyorum dedi. Neredeler? Adadalar. Adalardalar öyle diyelim. Nasıl ya, ne demek? Ya adam bir aralık bir gidiyor kayboluyor, iki saat sonra geliyor. Nereye gidiyor? Ne bileyim ya. Bu kabiliyetli bir oyuncuydu.
1: Çok. Ama işte...

0: Mesela Fenerbahçe'de 2,5 sezon oynuyor. 52 maç oynayabiliyor. 2 golü var.
1: Yine o kadar iyi.
0: 4 milyon dolar bu arada Gençler Birliği'nin aldığı para. Tabii. Rekor o dönemin tabii. rekoru. Yanına tabii. yaklaşılacak bir para değil. 4 milyon tabii. dolar. Şu andaki Beştepe'deki İlhan Cavcav tesislerinin tabii. yapılmasına vesile olan para o.
1: Tabii. Ve kaçıran. Ben dedi bu adama dedi hakim olamıyorum dedi. Sonra dedi yani bomba bana patlamasın. Neyse işte sezon açıldı artık. Adada kalacak hali yok. Bütün takım Kadıköy'de çalışırken yani tek başına. Kadıköy'e de gelince film tam koptu. Ve o kabiliyetiyle, yeah. o özellikleriyle bu Tarık, neydi soyadı?
0: Daşgün.
1: Maalesef. Yani bu maalesef oyunculardan biridir. Sen buraya yazmışsın veya bizim Ercan yazdı bilemiyorum. Şurada nerede? Ne? Şuraya bak abi. Yozgat Spor, Gençler Birliği, Sakarya Spor, Kardemir Karabük, Bingöl, Bingöl.
0: Kocaeli, Ankara Gücü falan da var. İlk önce Kocaeli'ye gidiyor. 6-7 tane, 8 tane takıma gidiyor sonra ama bir daha hiçbir büyük takıma gidemediği gibi hiç de dikiş tutturamıyor. Yani o yüzden bugünkü futbolcu kardeşlerimize de zaman zaman uyarıyoruz. Mesela Ozan gerçekten adeta yeniden doğdu.
1: Evet.
0: Bu sıkıntıyı tam yaşarken, bunun bedelini öderken geçen sene yaptığı Alanya Spor transferi ve Sergen Yalçın'ın ona futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz lafından bugün geldiği noktaya bakın. Çünkü, yeniden milli takım
1: çünkü doğru. Neden? Sergen aynı ızdırabı çekmiş adamdır. O büyük kabiliyetine rağmen. O bilmiyorum ne konuştular. Yanlarında değildim ama herhalde Ozan'a dedi ki bak arkadaş ya biz de böyle böyle işte bak yapma bunun sonunda olmuyor filan falan.
0: Unutulur gidersin. Yani bir şeyler süper yetenekleri olan insanlar var. Ne futbolcular biliyoruz. Bakın Tarık da gerçekten çok yetenekli futbolcuydu. Çok.
1: Sergen bir şeyler anlattı Ozan'a belli ki. Herhalde La Fontaine'in masallarını anlatmadı.
0: Tabii.
1: Ve bir baktık Ozan bir şeyler oluyor Ozan'a. Bu da öyle. O zamanlar eğer böyle birinin disiplini altına girebilseydi bu da bayağı Fener'de anıları olan çok, bir adam olarak kalacaktı. Çok. Ama düşün adadaki o süreçte gizlendiği
0: daha sakladığı orada.
1: Süreçte bizim şey dedi ki ben hakim olamıyorum.
0: O yüzden işte diyoruz ya hep kimi zaman geçmişten bugüne de ufak çıkarımlar yapıyoruz diye. Yani İstanbul'a gelmek kolay değil ama İstanbul'da iyi futbolu devam ettirip yıldız oyuncu olabilmek daha zor.
1: Bak güzel bir yere geldin. Ekleme yapacağım. Abi Robinho nerede?
0: Robinho kulübede.
1: Mi? Ben hiç girdiğini görmedim son maçlarda.
0: Ha tabii. Yani tribünde ya da işte.
1: Laiç'in halini gördün mü? Beşiktaş'taki.
0: Evet.
1: Laiç'in resimlerini gördünüz mü 3 gün evvel çıkan?
0: Evet maalesef.
1: Ya. İşte.
0: Ya futbola odaklanacakları süre 15 yıl ya. Bilemedin 20 yıl.
1: Roberto yani, Carlos aman hadi aman o emekliliğinde değil. Geldi. Bir otelde oda kiraladı abi bir senelik. Yani evet. Bu ben onun için Galatasaray Lines'i kadroya yazmadı ya.
0: Evet.
1: Ben dedim ki Galatasaray son 2-3 yıldaki en büyük hatasını yapmıştır dedim.
0: Bence de.
1: Çünkü Lines denen adam Norveçli değil mi o?
0: Büyük profesyonel.
1: Her maça 6.5'la başlar abi. 7.5 yapar, 8 yapar, 6.5'la
0: ama 3-4'lük oynamaz hiç.
1: Katiyen abi.
0: Standartı var.
1: Ve sen bu adamı şimdi ne oluyor? Gazetelerde haberler okuyorum. İşte Ocak'ta Lines kadroya girdi.
0: Büyük ihtimalle
1: ne yaptınız siz büyük kardeşim ya? Döner. Sol bek diyorsun adam gidiyor oynuyor orada da.
0: Sol sağ bekte oyna diyorsun oynuyor.
1: Sağ bek zaten oynuyor da sol beki git oyna tabii. diyorsun oynuyor herif. Yani Türkiye'nin o kuzey ülkelerinden gelen adamlar Türkiye için şanstır.
0: Disiplinli oynayan.
1: Cesök. Fener'deki.
0: Aile yaşantısı iyi olan.
1: Yani bunlar hep kuzey ülkeleri.
0: Doğru söylüyorsun.
1: İsveç, Norveç, Finlandiya hatta biraz Danimarka'yı da kat. Hı hı hı. Bu ülkelerin sporcuları, sade futbolcuları değil son derece profesyonel doğru. ve disiplinli hayat yaşarlar. Buralardan aldın adamları. Gidiyorsunuz abi bir yerden bir adam alıyorsunuz. Hayatında elektrik görmemiş Afrika'da. Boğaza bir bakıyor. Ana.

0: göz kamaştırıyor. Yapmayın Allah aşkına ya.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Tarık'tan buralara kadar geldik ama işte bu tarz o kadar çok futbolcu var ki aman dikkat diyelim futbolcu kardeşlerimize. Bugünü de noktalayalım. Bir zamanlar futboldan bugünlük de bu kadar efendim. Sizlere iyi bir pazar tatili diliyoruz. İyi haftalar, hoşçakalın.

Can artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu Can yayınlar. Stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler. Usta yorumculardan maç analizleri. Son dakika gelişmeleri. Taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlar

38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı. Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova. Samardžić. Ayakçı falso. Son anda Christensen. Sağdan pas. Süleyman'a. Dodo karşısında. Süleyman'a. Yerden oynadı. Ceza sahası. Raspadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa. Yunus Musa gidiyor. Yunus Musa. Yunus Musa. Kaleye doğru. Christensen. İkinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori. Raspadori, Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini, rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan, Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izakini'nden ve gole attı. Piccoli. Dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina bir zafer önde. Musa. Musa'dan pas. Raspadori. Açı kapandı. Raspadori. Şut şansı. Ahanur vurdu. Kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Gudmundsson. Mandragora geldi. Şimdi Mandragora. Sportiello ve Konner. Harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasis'in son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Corner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlar da gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Komutso.

0: 82. dakika biterken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zapakosta sağ kanattan çok etkili geldi, çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi'de
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Renato Dalla arada goller başladı. Inter öne geçti, Bernardeschi karşılık veriyor. Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Bruyne kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rov'a doğru bir pas oldu bu. Rov güzel çekti. Buldu açıyı. Rov'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rov dışarıya attı. Orta şansı. Orta Bernardeschi olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu ağlara gidiyor. Seken topu ağlara gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

Bernardeski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeski vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat. Yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.

0: Zielinski. Aradan Diouf'a doğru iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına Diouf. 3-3. İnter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonacina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3 maç sonucu bu şekilde.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan. İyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin, Pedro süratlendi hemen. Pellegrini, Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağıyla kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisa. Ve o çıkıyor bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Vizborek karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini. Maldini. Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzandı köşeye. Korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Marie Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda buldu, gollerle 2-1 mağlup ediyor.
2: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi.

0: kanattan hata taşıdı. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita, iki rakibinden sıyrıldı Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nikolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası, kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında dışarıya gitti top. Burati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamin Keita. Nikolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nikolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nikolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti güdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Di Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakika.

0: dakikada çok büyük tehlike yarattığı Napoli Udinese kalesinde.
1: Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı, 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kapasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi. İki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti. Politano. Çok kötü şut.
1: Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler.
0: Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund, Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund, Hoylund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
3: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane, Maikers ve gol. Hücumunda golü buluyor Milan. Sane Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan.

Efsane Bikers. CSA'dan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina. Kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu alana yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Salemakers baskıyla aldı. Yerden pası Enkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Enkunku. Rabiot yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabiot aldı yine. Cezalını Rabiot çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalını Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut. Son anda Menyan. İkinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemakers yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü şimdi Fofana, cezalını sıyrılamadı. Salemakers çevirdi. Mina kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu top dışarıda. Tekrar Salemakers döndü sola. Leao. Leao cezalına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Salemakers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Munera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Ruzeta bekliyor.
Navarro. Navarro cezalığına Guruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Guruzeta, kaleyi yoklayan isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo cezalığını ve gol!

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şansı arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1, gol Guruzeta. De Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel ceza alanına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tavada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu, top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler.

Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe sakladı, bıraktı geriye. Ceza alanı, Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Jose Gaya, Copete, Mukhtar Diakabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler şimdi Valencia ata, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez, Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor Diego Lopez. Yaptı ortayı, Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası, Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk, oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası, Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal'de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir verkaç. İyi verkaç. Balde çaprazda yana alar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak Valencia adına 4 oyuncu ile geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk, orada Javi Guerra var. Pas geldi, Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde, orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavini ortayı yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart

0: Lampard kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez iyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş, kaleci Dmitrievski. Müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1'i buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı. Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting, ikinci lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi.

0: konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torrensa atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torrense yeniden önde. İkincilik ekibi Torrense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torrense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torrense tarih yazıyor. İkincilik ekibi Torrense Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes ile Mokyo'nun müdahalesi var. Ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götz içeri gönderdi. Boşta kalan top, bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götz'ün önüne doğru. Götz bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta, havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon

0: partileri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Albert Lefroux tarafından dizayn edildi.

Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin, Amerika Birleşik

Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçiler ise Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen ekibi

rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan bayrak yarışında Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lailapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı.

Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gentoni'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu. Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı.

İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk Milli Futbol Takımı'nın yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya ile özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten 1948 yılında futbolu bıraktı. O sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden baba hakkıydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkı

ne vererek oynadı. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah-beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terlettiği Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi: "Ben Türk'üm. Adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum." Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sualler sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray kulübüne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle "ben basketbolcuyum" diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansı çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin milli basketbol takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere, organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda

1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı olimpiyat oyunlarında büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet, Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güreş çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu. Spor tarihine baktığımızda

1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım, 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken, Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri, İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Dietborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Orta Amerika'dansa 1 ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Sanchez bought it right in the face. That was David, and he's off the field. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan forması ile mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçayı yakın markaja alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust'a pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı.

Belgrad yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çeklerin sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki iki Dünya Kupası'nda oynamış çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şarov hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane da başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jarković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garinca gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Greco-Romencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'ta 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Greco-Romen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızı Mayo'yla 2 dünya Greco-Romen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Greco-Romen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs stadında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla

0: 21. oldu. 21. Balkan oyunlarında Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı. Kros çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile cross'ta 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı. ...1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız gün. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk sporunun aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızsa ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş, o bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde

Taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil, dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde

0: heyecan artık az burada. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. Amili futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla az burada. Aspor Radyo, sporun radyosu. Tekrar program.
1: Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler, mutlu bayramlar. Son sayfaya hoş geldiniz. Caner İşbeğendiren ve Güven Çukurtar stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar efendim.
2: İyi bayramlar. Kutluyoruz.
4: İyi bayramlar. Allah sağlıklı, sıhhatli, mutlu, başarılı nice bayramlar nasip etsin inşallah hepimize.
1: Amin. İyi bayramlar.
3: Çok teşekkür ederim. Burada sizlerle ikinci yayınım. Hocamla ilk yayınım. Öncelikli olarak şunu...
1: Hocayla ilk yayınım.
3: Evet, hocayla ilk yayınım.
4: Ama içeride biraz konuştuk.
3: Evet evet.
1: Şeyle, nasıl fikirlerin uyuşuyor mu?
4: Uyumazsa fena yapacağım onu. Bak dedim yani yok uyuşuyor. Çok gayet ılımlı,
3: onur
4: gayet
3: duyarım.
4: Bilgili.
3: Hocamla birlikte.
4: Gollerini gösterdi. Bana müthiş golleri var. Bildiğiniz gibi değil. Buradan
1: beğendim.
4: Bir şey söyleyeyim mi? Şener Söğüt arkadaşıma.
3: Ama hocam yaşımız geçti.
4: Selam göndereyim ben buradan. Tamam mı?
1: Köyde selam size. Faslı.
4: Ya ne selam? Biz tane verdik. Çok sevdiğim birisi ya başkan ya. Neyse. Hadi buradan selamlar.
1: Bütün izleyenlerimizin bayramını kutluyoruz bir kez daha. Dün gece zaten bayram gününe birlikte girmiştik. Bugün de bayramın ilk gününü birlikte noktalayacağız. Yazın bayramınız nasıl geçiyor? Birlikte hem biraz futbol hem biraz spor konuşup hem de bir yandan bayramı birlikte yaşayalım. Neden yaşamayalım ki? Dün yoğun bir gündü bizim için. Bayram arifesinde burada Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'yi konuk ettik.
3: Evet.
1: Kendisi projelerinden bahsetti. İlerleyen günlerde Sayın Aziz Yıldırım'ı da konuk edeceğiz. Onun da projelerini Aspor izleyicisiyle buluşturacağız, paylaşacağız aynı şekilde. Yani bize bayram yok, mesai var yoğun bir şekilde. Bunu her yayında söylüyorum. Bu mesaiye siz de mesajlarınızla, X hesaplarınızdan katılabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bekliyorum mesajlarınızı. Sizinle de değerlendirmek ve konuşabilmek adına bir. Belki izlemeyen, kaçıranlar vardır. Hakan Safi'nin gündem özel açıklamalarının satır başları var. Bir onları ekrana getirelim.
5: İyi gözlem yapıyorum. Cesaretliyim. Hırslarım var. İştahım var. Ben buralara çalışarak geldim. İyi bir kendime göre eğitim aldım. Yurt içi ve yurt dışı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de bu ticari hayatta başarılı olduğum modellerimi de burada da uygulamak istiyorum. Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir bizim spor kulübümüz, dünya kulübü. 30 milyon taraftarı var tabii ki. Çok büyük bir, bizim için bir aset. Dolayısıyla bugün de Fenerbahçe'mize baktığınız zaman da eksik olan yerlerini görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Dolayısıyla buralara yıldız oyuncu alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla anlıyor. Ne diyoruz? Atan tutanın da iyi olacağı bir kadro kurmamız lazım diyoruz. Basit anlamda herkesin anlayacağı şekilde. Dolayısıyla değerli rakibimiz ne diyordu 2018 senesinde? Futbolcu olarak işte şunu alın, bunu alın, yıldız oyuncular boş diyordu. Sonra da şimdi de görüyoruz fair play anlayışı içerisinde bunlar nasıl alınacak, nasıl sorulacak diyor. Ben de ne diyorum? Alacağız diyorum. Getireceğiz diyorum. Hatta görüşüyoruz. Dün de görüştüm, bugün de görüştüm tekrar birkaç tane oyuncuyla. Dolayısıyla bu oyuncuları da Fenerbahçe'mize

0: kazandıracağız. Nerelere kazandıracağız? Forvet kısmına kazandıracağız. Bunu da artık herkes biliyor. Fenerbahçe'nin bugün eksiğinin ne olduğunu da biliyoruz. Fenerbahçe'mizin şu an ihtiyacı olan yer sol stoper. Bizim esas konumuz şu an kaleci, bu saydığımız transferler içerisindeki son maddemiz. Dolayısıyla onlar için daha biraz daha zamanımız var. Takip ettiğimiz tabii ki oyuncular var. Konuştuklarımız da var. O yüzden camiamız rahat olsun. Fenerbahçe'ye daha böyle agresif, daha sorumluluk alan güzel kaleciler var. Onları da gördük, seyrediyoruz. Haberleri de geliyor. Ders sonunda biraz ne diyelim, eşinin sosyal medyanın fazla kullanılmasından yana olduğu için de biraz sıkıntılar yaşadık. Ama hala dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi kendisi. Bir doku uyuşmazlığı oldu mu diyelim. Evet, oldu diyelim. Parası pulunu soruyorlar. Çok önemli değil onlar. Biz onların hepsini şekli buluruz yani. Bulduk zaten. Biz zaten bunların hepsini yapıyoruz yani. Şimdi daha getirmeden dert bizi, yörüngemizi buraya kaydırmaya çalışıyorlar. Nasıl getireceksin? E getireceğiz işte be. Para nerede? E para bizde işte. Hepimiz getireceğiz işte. Efendim limit yok. Ya buluruz onun da çaresini. Var bizde ABC planları var. Fenerbahçe'nin şu an 37 tane şey var ya, topçusu var ya. Sordum, 38'miş.
1: Planlama şimdi, çok önemli.
2: Bir yandan da kurtulmak yanlış bir ifade de satabilmek. Orada da bir çünkü bir para kazanma.
0: Biz ilk önce vereceklerimize bakmıyoruz, alacaklarımıza bakıyoruz. Hmm. Enler Bey, o yüzden bizi kimse hayallerimizden alıkoyamaz. Şimdi hala nasıl getireceksiniz? Limit yok. Limit var orada. Ben görüyorum orada.
3: Ya şüphesiz ki bir kadro mühendisi yapılacak. Bu planlandı yani.
0: Var yer. Biz onu zaten yaptık. Hep bunların biz şu an antrenmanlarını hep yapıyoruz. Ekibimize sağ olsun kafamızı da hep bunları yoruyoruz sabah akşam. Türkiye Ligi'ni hiç bilmeyen bir hocanın da gelip Türkiye Ligi'ni anlaması bizim yine puan kaybettiğimiz haftalara denk geleceği için de sonuçta başka değerli hocalarla da görüştüğümüz zaman da herkes sonuçta daha uzun süreli tabii gelmek istiyor.
2: Yani şunu anlıyorum ben oradan. Yani yanlışsam beni düzeltin. Yolu da eğer yabancıysa buradan geçmiş. Yani atıyorum ben. Jesus, Farioli, işte Montella vesaire gibi isimler.
0: Türkiye Ligi'ni bilen hoca. İster yerli olsun, ister yabancı olsun.
1: Yakında başarılı
0: ne? Çok güzel bir ipucu veriyorum ben size. Dolayısıyla ama niye bunu istediğimi de söylüyorum. Şimdi hatırlayın, biz 5-6 seneden beri dünya hocaları da getirdik buraya. Hiç Türkiye'yi bilmeyenler. Doğru mu? Ligi anlayana kadar zaten evet. Aralık 25'e kadar zaten biz 5-6 puan geriye düşüyoruz. Ondan sonra da formda tutsak yakalayana kadar zaten yine bir ömrümüz geçiyor. Biz hep takip edilen bir takım yapmamız lazım. Hocasıyla beraber takip etmeyeceğiz. Takip edilen. O yüzden söylüyorum. Diyorum ki Türkiye Ligi'ni bilen hoca. Tecrübe olarak da, içeride çalışma olarak da 15 ay içeri girdim, çalıştım. Değil 15 ay 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları yine aynı. Ben zaten 3 ay sonra zaten anladım bu işlerin nasıl olduğunu. Allah'a şükür gözlem yeteneğimiz de var. O yüzden içeri girmek, çalışmak da sonuçta daha uzun sürede kalsak zaten sorunlar hep aynı. Yöntemleri de farklı tabii olabiliyor. Orada cesaret sahibi olup farklı kararlar almak lazım, hızlı kararlar almak lazım, beklememek lazım. İnandığın rakamlara inanmak lazım. Akıl arkadaşlarımıza inanmak lazım. O yüzden tecrübe tabii ki çok önemli. Ben yeteri kadar 15 ay çalıştım, gördüm. 15 yılda çalışsam hiçbir şey değişmeyecekti. O yüzden hesap kitap yapmadan çıktım, o tecrübemle beraber Fenerbahçe'mize aday oldum. Yeteri kadar da sorunları gördüm. Bir tane şimdi başkan seçilecek. O başkanlık seçiminden sonra da herkes onun etrafında toplanması lazım. Ne zamana kadar? Bir sonraki seçime kadar. Usulün böyle olması lazım. Ama bakın diğer başkan adayımızı, 2018'den beri bir tane güzel bir şey söylemiş mi Fenerbahçe için? Fenerbahçe'nin lehine bir şey söylemişler mi? Arşivler duruyor, açın arşivlere bakalım yani. Biz bunlardan çok çektik. Bunlar Fenerbahçe'yi böyle Fenerbahçe ne yazık ki şu an futbol olarak, futbol şampiyonluk adedi olarak geri kaldık biz. Hayallerimiz de öyle. Sonuçta takımımızı şampiyon yapacağız ve ondan sonra da biz Fenerbahçe'mizi 2050 senesine hep beraber hazırlayacağız. En büyük projede stat kendi yerinde büyüyebiliyor. Burada biz bunu gerçekleştireceğiz. 2008'den beri hayal kurduğumuz Şampiyonlar Ligi müziğini de biz o stadımıza inşallah getireceğiz. Ve hep orada kalacak. Ve her sene orada kalacak. Avrupa'da gittiğim zaman ben de seyrediyorum Şampiyonlar Ligi, dinliyorum müziklerini. Hep tabii hayalim hep Fenerbahçe, Fenerbahçe. Stat seyrediyorum, stat bakıyorum. Koltuklara bakıyorum, yer değiştiriyorum. Hep protokolü temas ediyorum. Bakıyorum inşallah o Şampiyonlar Ligi müziğini Fenerbahçe'de arka arka yıllarda dinletmek, seyrettirmek inşallah. Euroleague'de

0: Kendine biraz çeki düzen versin. Biz oranın ortağıyız. Onlar Fenerbahçe'nin ortağı değiller. Fenerbahçe taraftarını da orada gelip saatlerce bekleyen benim yönetici arkadaşlarım maça giremediler ya. VIP biletleri vardı. Maçı seyredemediler ya. Bunları da duymuşsunuzdur. Yunan polisinin tabii sıkıntılı işleri oldu. Biz de onları konsolosluk üzerinden de gerekli müracaatları da yaptık. Fenerbahçe taraftarına yapılan oradaki ne diyelim zorbalık asla kabul edilemez yani. Ben de gerekli şekilde konsolosluğuma da zaten söyledim orada. Onları sağ olsunlar bize ve takımımıza sahip çıktı. Dediğim gibi Euroleague'de artık iyi bir organizasyon ama parasal karşılığını Fenerbahçe alamıyor. Unutmayalım hala biz amatör branşlarda basketbol takımı tek eksi veren yer. Ama ona rağmen biz bütün amatör branşları aynı konumunu daha da pekiştirip birkaç tane de yeni branşlar açacağız.
1: Evet, Hakan Safi'nin Gündem Özel'e yaptığı açıklamaları getirdik ekrana. Tabii kendisi bir profil çizdi. Özellikle bayram sonrası daha net hamlelerini açıklayacağından da isim vererek bahsetti. Biraz daha profil çizerek aslında konuştu. Özellikle benim ilgimi çeken teknik direktör konusunda bu ligi bilen ifadesini kullanması, ya yerli ya da Türkiye'de daha önce çalışmış bir hocadan bahsediyor herhalde diye yorumlattırdı herkese. Caner, seninle başlayayım.
2: Evet, öncelikle dünkü yayınınızdan ötürü tebrik ederim. Gerçekten muhteşem bir yayıncılığa imza attınız. Önümüzdeki günlerde Sayın Aziz Yıldırım'la gerçekleştireceğiniz yayında merakla bekliyoruz. Evet, oldukça ilgi çekici noktalar vardı. Benim özellikle dikkat ettiğim nokta şu oldu. Bu bahsedilen başlıklardan bir tanesi. Bu pilot takım projesi.
1: Evet.
2: Bu pilot takım projesinin nasıl hayata geçeceği konusu çok büyük merak konusu. Çünkü burada TFF talimatlarını ve UEFA kuralları nezdinde hukuki ve sportif sınırlara takılmaması açısından bunun nasıl gerçekleşeceği çok mühim. Çünkü rekabet ihlali ve oyuncu manipülasyonu gibi konular özellikle gündeme gelmemesi adına, bir soruşturma durumu yaşanmaması adına. Çünkü Avrupa'da ve dünyada bunun birçok örnekleri var. Çoklu kulüplü sahiplik durumu, işte burada bir önceki yayınımızda mesela Chelsea Strasbourg örneğinden bahsetmiştik, ya da City grubun sahibi olduğu takımlar, işte Manchester City, evet, ve diğer kıtalarda yer alan takımlar gibi. Ama tabii aynı federasyona bağlı yapı içerisinde, aynı ligde yer almasa dahi, işte bir alt ligde ya da bir sonraki aşamada yer alan takımlar, bunu şeyden bağımsız söylüyorum bu arada hocam, işte Hollanda'da ve diğer liglerde mesela takımların B takımları oluyor, işte PSV B takımı, evet, Ajax B takımı, onlar mesela bir alt ligde yer alıyorlar ve bir üst lige çıkamıyorlar statü gereği. Sadece buradaki durum beni biraz merak ettiriyor ama tabii orada şu gündeme gelebilir. Daha çok bir şeyden ziyade, bir kulüp sahipliğinden ziyade pilot takım projesi bir işbirliği ya da bir altyapı ortaklığı olabilir. Ama tabii ki Sayın Hakan Safi özellikle Avrupa ve Afrika'dan mutlaka bir akademi, evet, altyapısına değindi. Bunun çünkü önemli örnekleri var. Mesela bir Avrupa'da şu anda en genç kadro ortalamalarından bir tanesi Zilina takımı. Onların çok ciddi akademileri var. Yine Danimarka kulüplerinden Nordjylland bu konuda Right to Dream diye bir akademileri var Gana'da. Oraları da tabii es geçmemek lazım. Paolo Maldini ile biliyorsunuz, evet, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Tabii bu ortaklığın, bu buluşmanın ne olduğuna dair kimse bir, herkes bir fikir ortaya atıyor ama tabii bunun detaylarını ilerleyen günlerde biz de net biçimde öğreneceğiz. Bir sportif direktörlük görevi mi, ya da başka haricinde bir futbol operasyonları
1: ya
2: görevi
1: dostlukları
2: mi?
1: Dostlukları olduğunu çok, evet, detaylı bir şekilde dile getirdi ve fikir alışverişi yaptıklarını, bazı futbolcularla iletişim kurmasına destek olduğunu, ama böyle bir anlaşmadan henüz bahsetmiyor.
2: Ya belki bu Sayın Hakan Safi'nin dile getirmiş olduğu pilot kulüp projesinde bir tür yapılanma lideri olarak da görülebilir. Sonuçta Maldini 2023'ten beri çalışmıyor bildiğim kadarıyla, evet, ve Milan'daki aktif görevi de sona ermişti. Bu işte çok kulüplü scouting sistemi konusunda da oldukça bilgi birikimi yüksek bir isim. Yani bir danışmanlıktan ziyade zannediyorum Fenerbahçe'nin bu anlamda futbol operasyonları yöneticisi gibi bir pozisyonunda belki, belki görebiliriz. Bir İtalyan teknik adam olasılığı üzerine konuşuyoruz şu anda. Çünkü genelde işte Maldini ile bir araya gelmiş olması ve ligi bilen bir yabancı antrenör demesi bizi ister istemez biraz İtalya'ya yönlendiriyor.

0: diyor, o coğrafyadan teknik adamları yönlendiriyor. Bu ihtimallerden biri işte Farioli diyoruz. Farioli ihtimali ben hala çok güç görüyorum, bilmiyorum. Yani Porto'da şampiyon olmuş, bu kadar başarılı bir sezon geçirmiş bir teknik adamın şu anda Türkiye'ye dönmesi ne kadar sağlıklı olur? Antonio Conte yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Montella'nın akıbeti biraz bu yaz milli takımımızın Dünya Kupası'nda alacağı sonuçlara göre de değişkenlik gösterecek. Bir diğer ihtimal de yerli olarak Nuri Şahin ismini bir önceki yayınımızda burada ifade etmiştik. Bakalım ilerleyen günlerde daha net biçimde göreceğiz. Tabii Sayın Hakan Safi ile birlikte Sayın Aziz Yıldırım'ın da burada bir karşı hamlesi ne olacak, onu da merakla bekliyoruz elbette.
1: Hocam sen ne söyleyeceksin?
2: Mancini geliyor aklıma. Bana göre uygun bir profil Fenerbahçe için. Tecrübeli, daha evvel de Türkiye'de bulunmuş. Galatasaray'ı çalıştırmış. Benim için yani aklıma o geliyor. Türkiye'den birisi olabilir. Bilmiyorum. Onu düşünüyor mu? İsmail olabilir herhalde. Aykut'la ilgili Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Şu anda onu getireceğim diye bir şey falan düşüncem yok dedi yani.
1: Kesin, henüz kesin, net değil dedi.
2: Net
1: evet.
2: Değil dedi.
1: Birazdan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına olabilir. Bakacağız. Evet.
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi şey geliyor aklıma. Sayın Ali Koç Başkan geldi. Komoli geldi. Tam bir bana göre yani tamam adam kariyerlidir şuradan, tam bir fiyasko yani. Fiyasko çıktı. Şimdi ona çok
1: şu an güvenim. İtalya'da mı Komoli?
2: Yani ne olabilir? Yani
0: Komoli en son işte İtalya'daydı. Fransa'da da çalıştı. Şu anda aktif olarak nerede görev yapıyor hatırlayamadım ama
2: fark etme nerede yaparsa yapsın. Yani Türkiye'deki şeyleri çok şey kötü. Yani kötü bir
1: izlenim. Liverpool'la bile çalıştı.
2: Ya fark etme ya. Orası başka, burası başka. Şimdi Fenerbahçe geçen gelen kim geldi? Dortmund'dan mı geldi?
1: Ne bileyim, Devin Özek mi?
0: Devin Özek.
2: Devin Özek geldi. Yaptık şeyleri, aldıkları adamları falan bak. 20-30-40 milyon lira verdi. Nene ile çocuğa, şeye, Şerife. Ya tam bir fiyasko yani. Şimdi ha o da orada mesela başarılıydı falan filan neyse. Yani şimdi Türkiye'yi de bilecek, Türkiye'deki futbolcuları bilecek, Türkiye'nin yapısını bilecek. Tam böyle kolay değil. Hakikaten kaliteli bir adam lazım. Donanımlı birisi lazım. Yani ama işleri çok zor. Şimdi onu mu alırlar, bunu mu alırlar bilemem ama Mancini mesela, Mancini iyi bir profil bana göre. Yani alacaklarsa hem kariyerli. Yani ben olsam onu tercih ederim ama hani şimdi İsmail'de şey var. Aykut var bir de. Yani ikisi de Fenerbahçe'de görev yapmış ama şimdi camianın tepkileri var. Tamam mı? İkisine de tepki var. Daha çok Aykut'a var yani. Bana
1: İhtimal olarak hani yerli hoca gelirse bu iki isimden bahsediliyor zaten. Evet. Başka yani, çok konuşulan bir isim yok.
2: Yılmaz Vural var. Taraftara sorsalar var ya kesin Yılmaz Vural. Bir anket yapsalar ya, bak.
1: Anket taraftara yapsalar.
2: Kesin Yılmaz Vural gelir biliyor musun? Yılmaz hocama buradan selamlar, hala gelmedi.
1: Almanya'da değil mi?
2: Almanya'da.
1: Hocama selamlar.
2: İngiltere'ye de gitmiş.
1: Evet maça evet.
2: Gitmiş. Belki orada kaparım maçına. Maparım bacını kandırırım falan diye gitmiştir. Hocam bir haber ver bakalım.
1: Şaka yapıyor Yılmaz hocam. Güvenceli şaka yapıyor. Öpüyoruz seni çok.
2: Hadi selamlar. Ya neticede şu var. Ya şeyler Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ya işler çok zor. Tamam mı? Yani kimi alacaklar, kimi yapacaklar? Şimdi başkana bakıyorum. Şeyi hoşuma gitti mesela. Ben de çok hırslıyım, bir inatçıyım diyor, güçlüyüm diyor. Tamam çok güzel. İstekli, arzulu olması bir şeyin. Ama şimdi bu arada tabii ben hiç şu anda kimseye bir şey yani taraf değilim. Ama Aziz Yıldırım da çok şu anda o da çok istekli. O da bir ayrılık verdi, bir iddialı falan filan. İki tane başkan adayı da iyi şeyler yapacak Fenerbahçe. Hangisi gelirse gelsin. Onu ben takip ediyorum. Kimi alacak şimdi? Ne yapıyorum biliyor musun? Fenerbahçeli birisini arıyorum. Fenerbahçe kulübünden. Ya kim olur, kim gelir diyorum. Geçen mesela dün Müjdat Yetkinler'le konuştum. O Aziz Başkancı, tamam mı? Ondan sonra bizim Metin arkadaşımız var beraber. O onlara çalışıyor. Cemil Turan ya Aziz şeyin Yıldırım'ın sağ koluydu neredeyse yani şeyde. Eski kaptan. O da Hakan Safi'nin tarafında şey yapıyor, çalışıyor. Koşturuyorlar. İnanılmaz bir çekişme var. İnanılmaz. Ya vallahi çok merak ediyorum ben kim kazanacak diye. Hayırlısı olsun inşallah. Fenerbahçe için, futbolumuz için hayırlı olsun. Ama şuna inanıyorum ki hangisi gelirse gelsin ikisi de çok istekli, çok hırslı. Yani

0: Bugüne kadar tabii çok başkan geldi geçti. Mesela Aziz Yıldırım başkan da geldi ama şimdi bu sefer bu seçimdeki başkan kadar iki tane hırslı başkan görmedim ben, istekli. Bak Aziz Yıldırım başkan kaç sefer geldi değil mi?
1: Çok da ya tahmin edilmesi de çok güç zor. Bir seçime gidiyor Fenerbahçe. Yani bilmiyorum, benim bakış açım değil, bir tek görüş aldığımızda da genellikle bu söyleniyor. Hani kesin bu isim çok güçlü kazanır ya da diğer isim diyemiyor kimse. Bakalım, o yüzden her geçen gün yaklaştıkça seçim tarihi sanki bir maç heyecanı gibi bir hal aldı seçimde. Hamleler, normalde bu kadar heyecanlandırmaz Melike, ama çünkü yani her şey belli bak, olacak ya, hoca, transferler.
0: Evet, ama şimdi hamleler önemli. Şimdi diyecek ki birisi Cristiano Ronaldo'yu alıyorum, o diyecek ki Messi'yi alıyorum. Öbürü şah diyecek, öbürü vezir diyecek. Biri ne bileyim kaleye oynayacak, at oynayacak.
2: Ama şeylerde de vakit kaybediliyor şu anda. Mesela sözleşmesi elinde olan oyuncular da 6 ay öncesinden diğer kulüplerle görüşmeye başlıyorlar. Doğal olarak şu anda bir başkan belli olmadan ve teknik direktör belli olmadan oyuncuyla da görüşmek çok sağlıklı bir karar olmuyor doğal olarak.
0: Ama gene konuşurlar ya. Mesela geçen Mourinho ile ilgili Aziz Yıldırım başkan dedi ki ben onu alacağım. Şey dedi ki ben de onu alacağım dedi.
1: Bir anda Mourinho yani, kendini Türkiye'de buldu.
0: Buldu, şimdi de Real Madrid'e gitti.
1: Burada şimdi Aziz Yıldırım oldu. Demişken Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var. Diyor ki şu an diyor iki golcü imza attırabilirim. Biz bir bu açıklamaları hatırlayalım. Sonra biraz kim olabilir bu isimler? Bence daha çok biz onları konuşalım. Keyifli olacak diye tahmin ediyorum. Ama önce Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da son verdiği röportajdan açıklamaları ekranlarınıza bir gelsin.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim gündemi, transferler, teknik direktör ve projelerine dair açıklamalar yaptı. Sports Dijital'e konuşan Yıldırım, transferde önceliklerinin santrfor olduğunu belirterek, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadroyu yapacağız. Biz bu santrforları alacağız. Ben şu anda iki santrfora imza attırabilirim. Son hattayız ama fazla para vereyim dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur. Pazarlıklar devam ediyor. Stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bonservisli satış da yapabiliriz dedi. Ederson'a ayrı parantez açan Aziz Yıldırım, Ederson iyi kaleci. Uyum sağlayamadı ama burada tek sebep kendisi değil, defansın da sorumluluğu var. Avrupa'da artık hep 30 metrede oynuyorlar dedi.
4: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
3: Teknik direktör sorusuna yanıt veren Yıldırım, herkes rahat olsun. Şu anda ekip çalışıyor. Henüz bir karar vermedik. İsimlerle görüşüyoruz. Sorumluluk benim ve yönetimin şeklinde konuştu. Son olarak üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu proje sayesinde her ay 1 milyar TL girdi sağlayacağını söyledi. Aziz Yıldırım, bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil, arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek, inanıyorum yapacağız, o zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar TL girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.
1: Ben böyle şeyleri çok seviyorum. İşte hani tam isim vermeden işaret edildiği zaman onu tahmin etmeye çalışmayı çok seviyorum. Hem Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını yorumlayalım. İki golce imza attırabilirim dedi. Stoper, sol bekte alacağız dedi. Önce transfer vaatlerini konuşalım biraz. Sonra da kimler olabilir? Biz aramızda az önce biraz böyle bir istişare yaptık acaba. Şu mu olur? Bu olursa nasıl olur? Benim aklımda direkt iki isim vardı. Caner de olabilir evet dedi ama başka isimler de gündeme gelmiş. Onlara geçeceğiz ama geçmeden bir Aziz Yıldırım'ın da seçim çalışmaları, seçim vaatleri üzerine ne düşünüyor konuklarım merak ediyorum. Caner seninle başlayayım.
2: Şöyle, şimdi ben bir bağlantı kurarak gitmek istiyorum esasında. Biraz geçmişe gideceğim. Barcelona'dan bir örnek vermek istiyorum esasında. Barcelona 1999'da yani kendilerinin 100. yılında şampiyon olduktan sonra 2003'e kadar şampiyonluk göremediler. Tabii bu periyot biraz Real Madrid'in tamamen domine ettiği, yükselişe geçtiği ve ekonomik anlamda da Barcelona'nın fazlasıyla öne geçtiği bir dönemdi. 2003'teki başkanlık seçimini Laporta kazandı o dönem. Tabii Laporta

0: Elinde çok fazla argüman ya da çok fazla materyal yoktu Barcelona'yı kalkındırabilecek. O dönemki koşullar itibariyle yapabileceği hamleler çok sınırlıydı. İşte gerçekleştirmek istediği bazı vaatleri gerçekleştiremedi. Mesela David Beckham'a imza attıracağım dedi. O yaz mesela David Beckham'ı Real Madrid kapmıştı. Yani 99'dan beri kupa kazanamayan bir takımın başına geldi. İlk hamlesi Frank Rijkaard oldu. Akabinde Ronaldinho'yu getirdi. Çok fazla ekonomik anlamda iyi düzeyde, iyi durumda olmadıklarından kaynaklı da tamamen La Masia'ya sarılmak durumunda kaldılar. Ve o dönem işte A takıma yeni yükselen Xavi, Iniesta, daha sonra Manchester United'dan kiradan dönen Pique, işte Puyol yine A takımdaydı. Anlatıyorum çünkü süreci benzer süreçler olduğu için. Çünkü evet. Laporta ikinci döneminde de geldiğinde şöyle ilk döneminden aslında şöyle beklentiler vardı. İlk dönem tabii ki Pep Guardiola'nın gelişi sonrası kulüp ciddi manada gelirlerini inanılmaz yükseltmişti. Yani kulüp gelirleri sezon bazında 170 milyon eurodan 400 milyon eurolar seviyesine çıkmıştı mesela. Üye sayısını çok ciddi düzeyde arttırmıştı Barcelona Pep Guardiola sonrasında. İkinci dönemi biraz daha sancılıydı. Şimdi işin zorluk kısmına geleceğim. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye gelirse Laporta ile ne gibi karşılaştırmalar ya da ne gibi benzerliklerle karşı karşıya gelebilir? Çünkü Laporta'nın ilk döneminde çok benzer bir durum vardı. Tribün gruplarıyla da bir çatışma içerisine girmişti. Hatta oranın Çılgın Çocuklar diye bir taraftar grubu var. Şimdi ismini tam hatırlayamadım şeyini, telaffuzunu. Onları mesela, onlar bu hatta meşhur bir şey vardı hatırlarsın Melike. Figo'ya bir domuz kafası atılmıştı korner bayrağına şeyde o tepki olarak. O taraftar grubuyla Laporta çatışma halindeydi ve ilk faaliyetlerinden bir tanesi de o taraftar grubunu stadyuma sokmamıştı. Günün sonunda esasında ilk döneminde, ilk 6 yıllık periyotta ciddi başarılı oldu. İkinci döneminde geldiğinde tamamen iflasa sürüklenen bir Barcelona ile karşı karşıyaydı. 2021'de göreve geldi. Baktı ki kasada para yok. Tamamen yüklü maaşlar. Messi ile bile yollar ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü kulüp o kadar içeriden götürüyordu ki 30 milyon euro, 40 milyon euro gibi bütçeler, sürekli maaşlar bu şekilde gidiyordu. O yaz Messi Paris Saint-Germain'e gitti. Ekonomik zorluktan dolayı ilk yaptığı şey bir finans müdürü olan bir CEO getirdi. O CEO zaten 7 ay kadar görevde kaldı ve kulüp içindeki bütün ekonomik denetimi, her şeyi, bütün tabloyu ortaya koydu ve Barcelona'nın o günkü toplam borcu 1.3 milyar euroya tekabül ediyordu. Bunu şundan dolayı söylüyorum. O dönem Barcelona'nın tıpkı bugün Fenerbahçe'nin belki de karşı karşıya olduğu bir finansal krizle karşı karşıya. Transferde elini kolunu bağlayan bir harcama limiti durumu var. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında esas tehlikelerinden bir tanesi şu. Önümüzdeki günlerde Sayın Aziz Yıldırım da bunu ifade etti. Hatta ilerleyen günlerde burada A-Spor'a konuk olacağı yayında da muhakkak bunu söyleyecektir. Haziran ayında UEFA tarafından bir kısıtlamayla alakalı bir durum gelecek. Şöyle, çünkü daha önce yapılan hem Jose Mourinho hem Kerem Aktürkoğlu transferlerine bağlı olarak bir ihlal durumu söz konusu olduğu için buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde tabii ki olur ya da olmaz ama Sayın Aziz Yıldırım'ın anlattıklarından pay biçerek bunu söylüyorum. Bu çok muhtemel görünüyor şu anda. Buna bağlı olarak da önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin eğer ki bir 10 ila 15 milyon euro arasında bir ceza alması durumunda UEFA'da bu tabii ki ister istemez belli başlı engeller de getirebiliyor. Hem transferde hem de
1: hamlelerde
0: tabii. Şöyle oluyor. Onda da mesela Sayın Aziz Yıldırım diyor ki yani cebinizden ne kadar para koyarsanız koyun esasında bunun bir karşılığı yok. Bu şey gibi değil. Şimdi yanlış yönlendirmeyelim bizleri, izleyenleri. Örnek veriyorum. UEFA'dan mesela 15 milyon euro ceza geldi. İşte kulüp yöneticileri hepsi cebinden para koysun bu cezayı ödesin gibi bir durum söz konusu.
1: O cezanın bir yaptırımı var ve o yaptırım tabii kulübe bir şekilde o parayı anında bile ödeseniz uygulanıyor.
0: UEFA şöyle diyor, benim UEFA müsabakalarıma katılıyorsun, buradan kazandığın paralarla ancak bunu ödeyebilirsin. Örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu oynayacaksınız. 3. eleme turunu geçtiğinizde playoff'a kaldığınızda 4.3 milyon euro cebinizde. Şampiyonlar Ligi yeni lig aşamasındaki formata katıldığınız andan itibaren cebinize girecek olan para takribi 21 milyon euroya tekabül ediyor. Katılamazsanız şayet Avrupa Ligi'ne gittiğiniz senaryoda Avrupa Ligi'nin katılım bedeli de 4.3 milyon euro, yani toplamda 8.3

0: 6 milyon euro gibi bir para Fenerbahçe'nin cebine giriyor. Bu defa borcu yapılandırmak zorunda kalıyor Fenerbahçe yönetimi, yeni yönetim.
1: Bir dahaki turnuvaya katıldığı süreçlerdeki gelirlerini de bırakmış oluyor. Yani doğru. Yine hani ödedim bitti gibi bir durum söz konusu olmuyor. Olmuyor,
0: kesinlikle olmuyor. Borcu yapılandırmak zorunda kalıyor. 2 ya da 3 yıllık vadeyle bunu bu şekilde ödemek zorunda kalıyor. Tabii bunu tamamen Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllarda da Avrupa'da devam ettiği senaryoyu pay biçerek söylüyoruz. Ümit ediyoruz tabii ki bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilciyle mücadele ederiz. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bir arada yer aldığı bir Şampiyonlar Ligi izlemek çok isteriz. 2008'den beri göremiyoruz bunu. En son Fenerbahçe ile Beşiktaş yer almıştı 2007-2008 sezonunda. Ümit ediyoruz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk temsilcisi görürüz. Fenerbahçe'de bu engeli ortadan kaldırmış olur. Bu bilgiyi de vermiş olayım Sayın Aziz Yıldırım, çünkü özellikle işin finansal kısmına çok değindi. Bu kısmı bakalım neler gösterecek, özellikle Haziran ayında UEFA tarafının Fenerbahçe ile görüşmeleri ne şekilde sonuçlanacak, bunu da göreceğiz.
1: Evet, ekonomik kısmı detaylandırdı Caner. Hocam ne söyleyeceksin? Dikkatle dinledin Caner'i.
2: Dikkatle dinledim de hangisi gelirse gelsin hiçbir sıkıntı olmaz ekonomik olarak.
1: Bak bu ifade de bizim çok alıştığımız bir ifade. Çözülür diye bakıyor.
2: %100 çözülür. Niye gelmez ki o zaman kimse? Bunlar hazırlıklı. Yani ikisi de
1: Hakan Safi de hazırlıklı. Tabii, Hakan Safi de benzer şeyler şöyle söyledi.
2: Falan,
1: hani, yani. Ben diyor görüyorum orada tabloyu ve ben bunu çözebileceğimi söylüyorum. Herhalde diyor.
2: Ya Aziz Yıldırım başkan da çözer, Hakan Safi başkan da çözer yani. Ya. Orada bir sıkıntı olmaz. Orayı geçelim bir kere, tamam mı? Şimdi transferlerle ilgili iki tane, ya şimdi burada iki tane stoper alıyorsun, tamam. Sol bek alacak. İki tane golcü, sağ bek yok. Öyle mi? Yani iki tane golcü sağ, şimdi santrafor demiyor bak, golcü diyor. Sağ tarafta olabilir, sol tarafta olabilir. Esasında Musamba ile Kerem var, Talişka var, golcü olarak Asensio var. Bana göre Fenerbahçe'nin müthiş bir kadrosu var. Fred gider mi bilmem, gönderirlerse çok yazık olur. Ben olsam Fred gidecekse Galatasaray'ı alırım, Beşiktaş alırım, Trabzon alırım yani. Adam bana
1: Hoca
2: göre...
1: Hoca Fredçi.
2: Fredçi de müthiş bir adam ya.
0: Bir ben de şimdi çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin kadrosunda hocam.
1: Yeni kurallı da.
2: Yani Fred mi olur?
0: Yani bir miktar oyuncu eritmesi gerekiyor tabii.
2: Fark etmez, en son gidecek adamlardan bir tanesi Fredör. Gitmez yani, ben olsam kesinlikle göndermem. Şimdi orada 20 milyon 22'ye aldılar. Nene var, genç, ilerisi ya bak şimdi. İleriye doğru mesela çok büyük paralar kazanabilirler Sıddık-ı Şerif'ten, Nene'den, ama şampiyonluk gitti. Biraz evvel biz içeride, şimdi geçen Yusuf bir tablo çıkart demiştim, hatırlıyorsun değil mi? Yusuf da bizi dinliyorsa buradan. Çıkarttı ama kendine göre çıkarttı. Şimdi baktık Fenerbahçe tam 10 maçta benim söylemi istemediğim kadroyla 18 puan kaybetmiş. Ve bunda Karagümrük maçı hariç, en son maç hariç. Bak Karagümrük maçında da o orta sahaya çıktı. Tam 10 maçta 18 puan kaybetti. O hani ben orta sahaya Fenerbahçe çıkmaz dedim. Başlarda 18 puan. Yani ben orada %100 haklıyım. Çıksınlar baksınlar. Bizde istatistikler çok fazla. Herkes onu yapıyor, bizim yorumcularımız. Bir baksınlar. Bak söylüyorum. Karagümrük maçında saymıyorum. En son Eyüp maçında saymıyorum. Onun haricinde, tamam mı? 10 maçta 18 puan kaybetmiş. O hani bir 10 numara var ya, Asensio veya Talişka'nın oynadığı 10 numara oynadığı maçlarda 18 puan kaybetmiş. Hani bizim şöyle söyleyeyim, herkes anlarsa, yani bir Trabzon maçındaki orta saha İsmail, Kante, Gendüzi üçlüsü veya Fred koy bunu veya
1: yani senin söylediğin gibiymiş hocam.
2: Evet, benim söylediğim gibiymiş. Yusuf orada bir şeyler yaptı, etti falan, şu kadar gol attı dedi Talişka. Ben gol atmaz demiyorum ki. Golü attın da 18 puan kaybettin. Yani neticede neyse. Mesela şeyde santrafor oynamış. En son maçta Başakşehir maçında 3 gol atmış. Kayseri maçında 10 numara oynamış. 3 gol atmış.
1: Yani ne olmalı hocam?
2: Benim dediğim gibi olmalı. Yani neticede benim dediğim gibi olmalı. Koşan bir orta saha olmalı. Yani olmadı. Çok güzel söyledin. Herkes daha iyi anlasın. Fenerbahçe'nin orta sahası. Evet, ne diyorsam olacak. Ya işte baktık. Burada şahidim de var. Yalancı şahit değil yani. Beraber baktık. Maas ona da şey
0: evet, yaptı. 11 kilometre koşmuş hocam.
2: Bravo bak. Ya vallahi bravo. İyi bir partnerim var bak. İyi ki Onur yok. Kulağı çınlasın.

0: Dedi ki bir baktı ya bu Fred'e koşmuyor koşmuyor dedi. Bir baktı 11 kilometre koşmuş Fred. Çok iyi bir rakam neredeyse, tamam mı? Yani onu da şey yaptı, bana destek yaptı sağ olsun Caner. Şimdi neticede Fenerbahçe orta sahası belki Galatasaray'dan ya iyi değilse de aynı diyelim yani, tamam mı? Forvet'te Osimhen farkı var ama burada da Asensio var. Orada Sané var. Yani Barış var, tamam mı? Burada işte yani 3 aşağı 5 yukarı orta saha forvetler hemen hemen aynı. Fenerbahçe'nin arka tarafı sağ tarafta Samedo, burada Skriniar, ama Skriniar diyorum ne o? Salah'ı, Samedo tabii bir tık, iki tık daha iyi ondan futbolcu olarak. Skriniar var tabii, Sanchez bir tane. Yani fena şeyde Abdülkerim'le şey arasında Osterwold'e fena değil yani, kafa kafaya gelir. Sol bekte zaten şey, Galatasaray'da Jakobs var, orada da Archie Brown var. Yani baktığımız zaman bir kaleci farkı var, bir santrfor farkı var. Kafa kafaya bir takım var hemen hemen. Yani şey, mukayese ettiğimiz zaman Fenerbahçe ile Galatasaray'ı. Ya iki tane şimdi golcü alacağım diyor. En iyi golcün sen de. Asensio orada, Talisca orada, Kerem orada, milli takımın golcüsü orada. Fred orada. Oynatırsan tabii. Fred'i göndermek istiyorlarmış. Vallahi aklım sırrım vermiyor. Neyse. Ya şimdi neticede sağ bekte Samet oynamadığı zaman çok şey yaptı. Fenerbahçe aksadı. Hele bir şey maçı var. Karagümrük maçı var. İyi bir orta sahayla çıkmış ama sağ tarafta Mert, Yiğit Efe, Osterwolde, Dement. Üçü yani şey dördü arkada. Dört tane acemi diyelim. Yani yerin şey olmayan futbolcular. Osterwolde de stoper değil neticede. İşte Yiğit Efe yeni, işte Levent yeni, Mert Müldür zaten savunmada şey eksiği var. Onlar da buralara takviye, sağ beke mesela şey olmadığı zaman oraya bir takviye yapması lazım. Sol bek zaten alacağız diyor, stoper zaten alacağız diyor. Fenerbahçe'nin o kadar fazla şeyi yok. İki tane forvete de gerek yok bana göre. Ha alıyorsan çok güzel. Yani şimdi isim...
1: Şimdi oralara gelelim.
0: Ha, neyse, hadi. Yani
1: gelelim oralara.
0: Santrafor bir kere Lewandowski.
1: Ki diyor ya iki golcüyle anlaşabilirim diyor. Kesin. Kimdir onlar mesela? Siz de yazın. Sizce kim olabilir? Ya da hani evet, kim olabilirden ziyade kim olmalı?
2: Evet.
1: Hani bu olmalı, bu isim olmalı. Anlaşacakları isimler ya da bu profilde, bu tarzda oyuncular olmalı diye. Son sayfa etiketini yazın, biz de konuşalım. Güven Çocuğu diyor ki Lewandowski. Şimdi bakınca aslında bitti. Orada anlaşması, sözleşmesi zaten veda etti. En çok böyle olabilir gözüyle bakılan, bir de geldi bir sezonda iyi işler çıkardı, iyi tabela yaptı, gitti oyuncusu aslında Lewandowski. Yani kalıcı olmasa bile yaşı itibariyle söylüyorum. Yani o da hiç belli olmaz bu arada yani. Öyle de bir isim. Yani Lewandowski her türlü kabul görür bence. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Muhteşem bir profesyonel zaten. Yani Cristiano Ronaldo, Lewandowski gibi örnekler kendilerine çok iyi baktıkları için fizik olarak ve sürekli hazır ettikleri için. Evet. O yaş meselesi biraz rakam yaşsızlar olarak
0: ya
2: kalıyor. Tabii
0: Zeko'yu da iyiydi ya. Beğenmediniz ya. Zeko'yu da beğenmedi kimse ya.
2: Tabii tabii.
0: Tadiş'le ikisini var ya, ondan sonra Wum'la aradılar.
2: Şalke'de muhteşem bir sezon geçirdi.
0: Ya zaten geçirir. Bu sene de olsaydı dünya kadar gol atardı. Bizde şöyle bir şey var ya, tekrar söylüyorum. Bu menajerler bana kızıyor. Gerçi onlar da haklı. Para, çok büyük para kazanıyorlar, tamam mı? Yani onlara da bir şey saygı duyuyorum. Adamlar illaki birilerini gönderip birilerini aldıracaklar. Medyayı kullanıyorlar. Taraftar gruplarını kullanıyorlar. Yani ne bileyim, sosyal medyada ne yapıyorlar? Yöneticileri oradan buradan falan filan derken adamları gönderiyorlar. Yerine yerlerini alıyorlar. Şimdi Fred'i gönder oraya. Ne lüzum var, kimi alacaksın?
2: Hocam bu arada bu sadece bizim iklimimizle alakalı bir durum da değil aslında. Yani tamam, beklenti çok büyüdü ama şimdi globale baktığımızda önümüzdeki hafta Real Madrid'de de mesela başkanlık seçimleri olacak ve ilk kez 20 yıl sonra Florentino Perez'e karşı rakip çıktı mesela. Genç bir başkan adayı çıktı. Enrique Riquelme diye, 37 yaşında bir başkan adayı.
0: Riquelme eski futbolcu mu?
2: Yok hocam, hiçbir bağlantısı yok. Bu bambaşka birisi. Bu tamamen yenilenebilir enerji alanında bayağı sektörde öncü
0: paralı
2: bir isim.
0: Yani.
2: Biraz paralı birisi. Hatta Florentino Perez kulüp tüzüğünü bile değiştirmiş birkaç yıl önce. Yani karşısına bir aday rakip çıkmasın diye ciddi bir meblağ para konulması gerekiyor. İşte Real Madrid'in yıllık gelirinin %15'i kadar banka teminatı gösterilmesi gerekiyor gibi bir şey. Bu Enrique Riquelme de cebinden 187 milyon euro parayı direkt koymuş masaya, demiş ben adayım. Rest şeyi de karşılıyor yani, tabii. Kulüp tüzüğünü de karşılıyor. Başkan adayı olabilmesi için Real Madrid kulübünün

0: 20 yıllık üyesi olması gerekiyormuş. 16 yaşından beri de kulüp üyesiymiş. Eskiden babası da yöneticiymiş Real Madrid'de. Dolayısıyla o kriteri de karşılıyor. Biraz Real Madrid'le kafayı bozmuş bir insan. Yani bakalım başkan olacak mı? Florentino Perez'e karşı ne gibi hamleler olacak? Tabii Perez'e karşı kazanmak çok zor.
1: Çok.
0: Yani ilginç yani vaatleri var.
1: Benden sonrası olmasın diye de büyük bir çaba harcayan.
0: %100 öyle ve şey diyor. Yani genç başkan adayı Jürgen Klopp'la görüşmüş. Yani başkan olursam Jürgen Klopp'u getireceğim. Bununla beraber iki dünya yıldızı diyor. Birazcık ben deştim İspanyol basınını, kim olabilir bu iki dünya yıldızı diye. Birinin Erling Haaland olma ihtimali konuşuluyor tabii ki. O da tamamen şundan dolayı. Vinicius ve Mbappe'ye bir nevi böyle hem gözdağı vermek. Oradaki o ego çatışmasını biraz bölmek. Rekabeti biraz harlamak.
1: Haaland ve Mbappe'nin aynı takımda olduğu bir senaryo yani, mu?
2: Ama şimdi...
0: Bilmiyorum nasıl bir şey olur acaba.
1: Neden nereye geldik yalnız?
2: Paris Saint Germain'de de herkeyi aldılar. Messi'yi aldılar, Neymar'ı aldılar, onu aldılar, bunu olmadı, aldılar. Ama. Olmadı yani.
1: Evet.
2: İşte işi de bilmek
1: şey
2: lazım
1: değil.
2: Yani. Her şey
1: hep
2: para
1: aynı
2: da
1: örneği
2: değil,
1: veriyoruz.
2: Orada antrenör çok önemli yani.
1: Çok çok önemli ama şimdi Lewandowski ile giriş yaptık. Peki başka kim olabilir? Muriç'i de konuştuk aramızda. Aramızda konuşmuşken bahsedelim. Hani sözleşmesi bitenler, bunlar daha kuvvetli muhtemel hemen imza attırılabilecek isimler olduğu için ama siz de yazın kim olabilir? Mesela Burak Bey, Lewandowski tam bizim ligimize göre bir 9 numara diyeceğim de hangi lige göre değil ki? Müthiş bir transfer olur. Serdal Başkan Fenerbahçe'ye kaptırma sen al demiş Beşiktaşlı bir izleyicimizin mesajı. Kamil Bey, kim başkan olursa olsun evvela şunu uygulamalı. Önce kadro kuruyorsa o kadroyu oynatacak hoca gelmeli. Önce hoca gelecekse o hocanın istediği kadro kurulmalı. Ben yaptım olduğuyla zaman kaybetmesinler. Zaten bu hep konuşuluyor. Yani hatta Hakan Serfi şunu söyledi. Yani, kuracağım kadro, yapacağım transferlere ilişkin, listemizdeki isimlere ilişkin görüştüğümüz teknik direktörlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz.
2: Melike bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi bir hoca geldi, bu Lewandowski'yi istemiyorsa bu hoca
1: yok,
2: zaten...
1: Yok tabii Lewandowski değil bu.
2: Yok
1: yani.
2: Yok ama bir
1: ama
2: dakika.
1: Ama orada bile bize şey çıkar, ona göre oyun olması lazım mı
2: ya
1: falan diye.
2: Yani,
1: bizde bu yorumlar çıkar ama çıkar da, yani yok öyle bir şey.
2: Lewandowski'yi yani istemeyen hocayı ben var ya, ben dedim ki bir telefon geldi, bak hanımın çağırıyor, annen çağırıyor. Doğru oraya bir git dedim, geri gönderirim ya Lewandowski'yi istemiyorsa yani. Tamam olur, Haaland'ı istiyordur, o zaman saygı duyarım. Tamam mı? Mbappe istiyordur, tamam. Olur da Lewandowski
0: çıkartabilecek bir karakter de değil Lewandowski. Yani daha önce geçmişinde böyle takım içinde herhangi bir sorunla gündeme gelmiş ya bir isim değil.
2: O, bak Polonya'da işte Çekoslovakya'da oralardaki futbolcular hiç böyle sorun falan yaratmıyor. Çünkü çok futbolcularla beraber olduk yani. Afrika'dan olsun şeyden falan, o kuzey ülkelerindekiler falan çok şeyle oluyor. Tam profesyonel oluyor. Ben de mesela Thomas'la Kratochvil vardı. İşte antrenmandan yarım saat evvel gelirlerdi.
0: Tamam, Kratochvil.
2: Deniz Spor'da çalışırlardı falan, tam böyle profesyonel anlayışları vardı. Hiçbir problem çıkartmazlardı. Öbür mesela başka yerden tabii isim şey vermeyeyim, ülke falan. Ya hocam bizim paramızı alsana.
0: Kabat vardı bir de galiba hocam değil mi? Sizde
2: ben
0: Peter de Kabat. Sizde değil miydi?
2: Yok. Peter ben Kabat. De, yani ben varken yoktu veya neyse yani. Neticede şu var. Yani tabii her ülkenin de oyuncuların karakterleri, şeyleri bambaşka oluyor. Kültürleri bambaşka oluyor. Ona göre futbolcu almak lazım. O kuzey ülkelerinden gelenler yani onlar çok şey karakterli. Karakter derken oyun karakterleri de öyle. Profesyonellik anlayışları da çok iyi. Herhalde onun için Lewandowski'nin öyle bir sıkıntısı olmaz. Muriç gelir mi? Bak şimdi. Melike, Muriç senin abin olsun, tamam mı? Sen abini gönderir misin Lewandowski'nin yanına? Ya bir dakika soruyorum sana ya.
0: Oynama garantisi isteyebilir.
2: Ya bir dakika.
0: Oynama garantisi isteyebilir.
2: De bir dakika ya. Müşterim sen...
1: abim. Müşterim kaç yaşında bir dakika.
2: Ya neyse ya, farz et ki kardeşin abi neyse.
1: Kardeşim.
2: Tamam. Şimdi
1: artık biz de yaşlandık
2: şimdi,
1: ya.
2: Tamam
1: da
2: bir şey
1: evet,
2: neyse. Şimdi gönderir misin? Ben mesela derim benim oğlum olsa o kafayı mı yedin oğlum? Lewandowski var orada, adam sakatlansın diye kenardan dua mı edeceksin derim. Tövbe yarabbim. Yani veya ne zaman oynayacaksın? İşte hamle oyuncusu. Ben gelmem. Ha şöyle olur. Derler ki şimdi ben mesela son mesela 28 yaşında falan bizde artık futbolu bırakacak falan derlerdi, tamam mı? Hep santforlardı. Gene ben oynardım, tamam mı? Şimdi ya bırakacak mı bırakacak diye falan diye derler Lewandowski'ye, derler ki şeye Muriç'e. Ya bu Lewandowski seneye gider. Sen kal bir sene burada. Zaten Fenerbahçe'yi biliyorsun. Tamam, parayı da bize ne derler? Şimdi cukka derler, biliyor musun? Cuk.

0: Cukkayı biliyor musun, para?
1: Argo.
0: Ne argo? Cukkayı kaptım öyle derler. Şey, futbolcu ağzıyla konuşuyorum. Sen cukkayı indir kardeşim, biraz bekle. Seneye bu zaten gider, ondan sonra oynarsın falan filan derler. Ama ben yani gelmez. Tahmin etmiyorum gelsin. Direkt oynamayacağı bir yere gelmez. Çünkü çok iyi oynuyor ya. Çok da geliştirmiş kendini. Buradaki yani Rize'den de iyiydi. Rize'de de iyiydi. Galiba Ankara yüzünden mi gitti o? Gençler Birliği'nden bir yerden gitti. Rize'de de iyiydi. Burada da iyiydi. Şimdi bu sene çok çok daha iyi. Seyrediyorum onu. Çok geliştirmiş kendini. Tabii tecrübe de var.
2: Tabii,
0: ama ben gelmem değil yani. Ben gelmem, bilmiyorum. Ne oldu?
1: Getirdin? Ben gelirim.
0: Sen gelsin.
1: Ben gelirim. Lewandowski var.
0: Ne diyecek? Abi diyecek.
1: Tamam, arkasında kalabilirim belki.
0: Yok
1: ama
0: ya.
1: Orada bir ligin boyu uzun, maç sayısı fazla.
2: Nereye bu şey gibi oldu. 2006-2007 sezonunun ilk girişinde Fenerbahçe Gökçek Wederson'u transfer etti. İki hafta sonra da Sayın Aziz Yıldırım Roberto Carlos'u getirdi. Direkt şey, Wederson transferinden sonra. Wederson tabii Carlos'tan ötürü ama çok fazla göremedi.
0: Tamam da yani o da Carlos yani tamam da. Wederson da iyiydi. Ankara Spor'dan geldi.
2: Tabii Ankara
0: yani
2: Spor'dan
0: çok
2: geldi.
0: Çok çok iyiydi. Ama Roberto Carlos da dünya starı. Belki de
1: bana
0: Türkiye'ye
1: göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş, evet, en büyük,
0: en kariyerli
1: evet, oyuncu. Ya kariyerli diyorum, burada beni hep bozuyorlar. Evet. Belki de bunu 75 bin kere söyledim ama
2: şöyle
1: kupalarına tamam bakalım. Şimdi verilen bonservisleri, çok üzülüyorum sözünü unutma, verilen bonservisleri bir kenara bırakın. Kupalarına bakın, takımına, kupalarına bakın. En kariyerli isim hala.
2: Seni şöyle destekleyeyim, şöyle tanımlayalım bence. Şimdi mevkisinin en iyisi dediğimizde Roberto Carlos için bunu söyleyebiliyoruz.
1: Evet.
2: Yani diğer isimler mesela daha tartışmalı olabiliyor. Tabii.
1: Güzel.
2: Örnek veriyorum, mesela Hagi çok büyük bir stardır. Ama Hagi için dünyanın en iyi 10 numarası mıdır desek bu çok tartışmaya açık
0: Messi
2: bir konu.
0: Messi var,
2: yani,
0: bilmem ne var. Ronaldinho
2: çok,
0: var falan.
2: Çok fazla örnek var. Ama evet. Roberto Carlos kendi döneminde bir devrim yaratmış bir isimdi. Yani bir çığır açmış bir isimdi. Doğal olarak mevkisinde belki şu anda hani Marcelo daha sonra geldi Real Madrid'e. Hani Marcelo mu Carlos mu,
1: evet,
2: diye çok tartışıldı. Ama Carlos bambaşka bir etkiler.
1: Carlos başka gerçekten.
2: Tabii
1: yani. Biliyorsunuz şampiyonları biz paylaşıyoruz hep sizinle. Hep bizim yanımıza denk geliyor saati dolayısıyla ve Konferans Ligi'nin de şampiyonu Crystal Palace oldu. Bu akşam Rayo Vallecano ile oynadığı finali 1-0 kazandı Crystal Palace ve Konferans Ligi kupasına uzandı. Artık bir tek ne kaldı? Devler Ligi kaldı.
2: Evet, evet. Paris Saint-Germain, Arsenal finali.
1: Arsenal finali. Bir de şimdi çok büyük ihtimalle bence Paris Saint-Germain olacak. Bir de Arsenal alırsa bu sefer bir İngiliz.
2: İnanılmaz bir İngiliz dominasyonu.
1: Dominasyonu olacak. UEFA'da da, konferansta da, Şampiyonlar Ligi'de de enteresan. Çok kısa yorumlarınızı almak isterim Caner.
2: Ben öncelikle Konferans Ligi'ni kazanan Crystal Palace'tan biraz söz etmek istiyorum. Şöyle, Oliver Glasner hocaları, Bundesliga ekolünden gelen çok kıymetli, çok değerli bir hoca. Evet.
1: Ki ismi anılıyor.
2: Evet, ya büyük bir devrim başardı. Devrimden kastım şu esasında. Çünkü günümüz modern futbolunda artık çok fazla işte üçlü savunma formasyonuyla oynayan takım sayısı oldukça sınırlı. Özellikle Premier Lig gibi bir yerde hem devrim niteliğinde bir takım değişiklikler yapmak çok çok büyük bir başarıydı. Ama şunu da belirtmek istiyorum biraz altını çizerek. Maalesef biz kendi futbolumuzun inovasyonunu çok fazla yapamıyoruz. Şuraya bağlayacağım. Şimdi sevgili hocam 80'lerden beri, yani futbolculuğunu da kattığımızda esasında 70'lerin başından beri futbolun içindesiniz hocam ve antrenörlüğünüzden itibaren baktığımızda 80'lerin başından beri antrenör olduğunuz zamanlarda ilk Türk futbolunda da dünya futbolunda da bir üçlü savunma ekolü vardı değil mi? Liberolu bir düzen. Genelde üçlü savunma, işte bekler biraz daha önde, sizin işte Kocaeli Spor dönemlerinizde.
0: Sağ, sol, af, santraf vardı. Tabii. Sağ bek, sol bek, ama esasında bak şimdi de baktığın zaman beşli gibi sanki, biliyor musun? 3-5-2 gibi, biliyor musun?
2: Tabii.
0: Tekrar yani dönüş gibi yani.
2: Öyleydi.
0: Öyleydi
2: ya,
0: ama
2: şeyi de hatırlıyorum
0: çünkü. Çocukluğumuzda da öyleydi. Sağ bek, sağ af, santraf, sol af, sol bek.
2: Tabii.
0: Bak düşünebiliyor musun? 3-5-2 gibi sanki veya 3-4 neyse yani. Arkası böyleydi ya. Çok enteresan değil
2: ya
0: mi?
2: Sizin işte az önce yayın arasında şeyi konuşuyorduk hocam. Bu 92-93 sezonundaki başarınızı, ki Kocaeli Spor'un o dönemki koşulları, imkanları doğrultusunda. Mesela belki
0: imkansızlığı
2: doğrultusunda. Belki birçok futbol sever bunu hatırlayamaz. Belki yaş aktinden dolayı.

0: Belki çok insan hatırlamayabilir ama Anadolu'da ciddi bir devrim de esasında sizin yaptığınız şey. Yani ligin ilk devresini lider tamamlamak o takım ve hatta sezon bittiğinde yanlış hatırlamıyorsam ligi dördüncü bitirdiğiniz sezon bile siz dördüncüydünüz, Fenerbahçe beşinci bitirmişti değil mi? Fenerbahçe'yi yenmiştiniz. Galatasaray ve Beşiktaş'la kafa kafaya maçlar oynamıştınız. Yani çok ciddi bir iş
1: Galatasaray
0: başardınız ve...
1: şampiyon olmuştu da Galatasaray yenilmemişti. Burada 1-1, orada 0-0 kalmış. 5 maç kala demin şeyi gösterdim. Melike'ye gösterdim ama bakmıyor, beni kıskandığı için.
0: Biraz...
1: Bir puan şey... bir puan fark var, tamam mı, şeyde adını söyle. Galatasaray kaç puan? Biz bir puanla aramızda 5 maç kalmış ya, düşünebiliyor
0: Doğru,
1: musun?
0: tabii.
1: Şampiyon olacaktık neredeyse. Antrenman sahamız yok, toprakta oynuyorduk
0: Doğru.
1: bilmem ne. Bak bir şey söyleyeceğim. Sistemlere geldin ya. Diyor ki Sporting Lisbon'la oynuyoruz. Bir dizilişimiz var bak şimdi. 2 tane stoper, 5-3. Bak 2-5-3 hem de Lisbon'da. Yani dizilişimize bak ya. Böyle kimseden korkumuz falan yok. Bobby Robson ya, rüya takımdı. Rüya takıma karşı böyle bir sistemle oynamışım. Düşünebiliyor musun? İki kişi burada. Onu bir bulsam şeyleri,
2: şimdi
1: gene
2: buradan tekrar dönelim. Crystal Palace'a dönelim.
0: Evet.
2: Toparlayalım.
0: Ya önemli bir zafer tabii ki. Ben biraz hem hocamın dönemine biraz binaen yorum yapmak istedim. Çünkü işte üçlü savunma ekolünü hocam da iyi biliyor. Onlar da o dönem çok fazla
2: evet.
0: ilgilendiler. Ne yazık ki işte biz kendi değerlerimize yeterince çok yeterli ilgiyi gösteremediğimiz için çok fazla onurlandıramadık hem ya hocama hem hocam
1: ediyorum,
0: gibi
1: canım benim,
0: kıymetli futbol isimlerini.
1: Keşke başkan olsaymış.
0: Bu bağlamda.
1: Bak, başkan olsa kesin beni almıştı.
2: Kesin
1: biliyor musun?
2: Yapardı hocam. Evet.
1: Kesin ya. Teşekkür
0: dolayısıyla
1: ederim.
0: Buradan pay biçmek istedim. Yani Oliver Glasner evet önemli bir iş başardı ne olursa olsun ama tabii ki gönlümüz hep Arda Turan'dan yanaydı. Keşke
1: evet.
0: Arda Turan kazanmış
2: Keşke.
0: Olsaydı Konferans Ligi'ni. Nasip değilmiş. Belki önümüzdeki yıl başarılı olur.
1: İnşallah.
0: Bakalım şimdi merakla Şampiyonlar Ligi finalini bekliyoruz. Paris Saint-Germain Arsenal, ben de sana katılıyorum. Paris Saint-Germain bir adım önde ama Arsenal kazanırsa bambaşka bir İngiliz dominasyonu
2: Aston Villa,
0: göreceğiz.
2: Crystal Palace, Arsenal diyeceğiz ki artık tamam.
0: Toplamda
2: yani.
0: 10 takımla önümüzdeki yıl Avrupa Kupalarına katılma gibi bir ihtimali var öyle bir senaryoda.
2: Ha, imkansız da değil bu arada. Yani sadece Paris fark yaratıyor gerçekten. Bir de bence o erken finaldi. Yani Bayern Paris'e
0: Arsenal namalup şu anda Şampiyonlar
2: evet.
0: Ligi'nde.
2: O erken finaldi. Orayı
0: evet.
2: geçen o artık şampiyondu
0: tabii, tabii.
2: bana göre. Ki yanılmayız diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Onu da yine konuşuruz zaten.
1: Ben Arsenal'ı tutuyorum.
2: Denk
1: biliyorsun
2: gelirse.
1: Değil mi?
2: Hocam yani ben normalde Arsenal... ben de öyle yapardım.
1: Bak.
2: Ama biraz böyle bir Luis Enrique sempatimiz oluştu artık.
1: Ya
2: normalde Paris Saint-Germain hiç sevmezdim.
1: Hocasından değil
2: İki sezondur
1: evet.
2: Parisçiyim.
1: Tabii onu yaşadığı şeyden...
2: bir tek o da değil. Hem o tabii ki...
1: Olaylardan dolayı ben
2: hem,
1: yani Luis Enrique'yi
2: evet,
1: seviyorum.
2: Hem o da
1: tutuyorum.
2: Var. Aynı zamanda karakteri hocanın
1: evet.
2: bu pozitif bize yansıması... Pep Guardiola gibi aynı şekilde. Bunun dışında da kurduğu takım, o takımın eskiden bize antipatik gelme nedeni tamamen para birimi işareti gözüyle bakıyorduk Paris Saint Germain takımına. Ama artık bundan çok daha fazlası olduğunu gördüğümüz için
1: Melike,
2: biraz daha sempatik.
1: Eşref oynuyor mu Eşref?
2: Hocanın favorisi.
1: Şair Eşref.
0: Eşref Hakim mi?
1: Eşref Hakim
2: mi? Favorisi.
1: Acaba şeyden haber var mı? Reci'den bir haber var mı bize? Oynayacak mı diye ya falan sakatlık
2: Hocam dur
1: ya.
2: Bakalım. Şimdi...
0: Hakimi mi? Hakimi çok büyük ölçüde oynayacak.
1: Öyle mi?
0: Tabii
1: Vallahi.
0: Tabii.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bak İngiltere'de maça gittim bir gün. Arsenal maçına. Şimdi ne oldu biliyor musun? Takım saydı. O arada...
2: Cumartesi günü bu arada maç.
0: Evet.
1: Değil mi?
2: Cumartesi günü saat
1: Hangi
2: 19'da.
1: Cumartesi?
2: Bu cumartesi.
1: Bu cumartesi.
2: Yapma evet.
1: ya. Ben gidebilirdim maça. Neyse. Şimdi gittim. Bak şöyle bir şey oldu. Tabii orada maçlara falan gidiyordu. Hatta Selim Soydan da gelmişti. Selim abi de gelmişti. Maçlara gitmiştik orada falan. Şimdi bir şey oldu, bir gürültü şeyde 34.500 seyirci diye anons yapıldı, tamam mı? Ama ben tabi orasını duymadım, bir gürültü, ya ne oldu dedim, 34.500 seyirci anons yaptılar, statta bir şey çıktı, uğultu çıktı ya. Bu ne kadar önemli bir şey ya, düşünebiliyor musunuz yani 34.500 o zamanki statta ne kaç kişiyse artık doluydu, full doluydu. O beni yani inanılmaz bir coşku vardı ya, yani seyirci sayısını söyledi. Ya insanlar nasıl mutlu oldu, nasıl bir heyecan, nasıl bir şey. Ondan beri ben Arsenal'i tutuyorum. Yani çok onun için de ya, ama
2: sempati duymuşsun.
1: Sempati duyuyorum. Bir de o top mu falan filan forma şeyleri falan da çok güzel. Ne bileyim ama gene de
2: benim de bir Arsenal formam vardır.
1: Öyle mi?

0: Yine de bakalım hayır kim şey yaparsa.
1: Ben çocukluğumdan beri biraz daha Manchester United'ım.
2: Ben de bu arada Ronaldo'lu zamanın forması var Manchester United'ın. O başka. Sonradan daha yeni 3-4 yıl önce bir Arsenal formam oldu. Öyle duruyor yani. Ben, çok bizim Arsenal
1: Cristiano Ronaldo'nun ilk dönemi gerçekten United'da.
0: Muhteşemdi de bak siz hatırlamazsınız benim çocukluğumda da Nottingham Forest vardı.
2: Öyleymiş.
1: Hatırlıyorum dediğim.
0: Nottingham Forest
2: şey.
0: Yani.
2: Öyleymiş Forest. Evet. Hep Nottingham sevgili Forest Serkan Korkmaz'ın da şey İngiltere'deki takımı hep söyler değil yani. Ben yetişemedim tabii
0: hep
2: ki.
0: Hep de ona bakıyorum zaman. Biliyor musun? Düşmedi herhalde değil mi?
1: Hep yok düşmedi.
0: Düşmedi aman
1: Vitor
0: ya.
1: Pereira kurtardı takımı.
0: Ya bırak o kurtaramamıştı. Hocam düşürmek için uğraşmıştı.
2: Bakın Vitor Pereira, Jesus, Mourinho yani neyse şimdi tekrar oraya dönmeyeceğim. Konuşuyorduk golcü kim olur Fenerbahçe'de de yine konumuza dönelim. Evet Crystal Palace'ın şampiyonluğunu da paylaşmış olduk sizinle. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kim alacak? Artık bir o kaldı. Hala futbolda kupalar tik atılmadı daha bitmedi yani. O bitecek zaten Dünya Kupası. Heyecanı hemen başlıyor. Bize durmak yok. Hep
1: hocam bir tarafta Vitinha, diğer tarafta Declan Rice. Düelloyu düşünebiliyor musunuz şimdiden?
0: Vallahi bilmiyorum da. Ben bu maça gitmek isterdim yani biliyor musun?
2: Yani hocam sen bütün maçlara gitmek istiyorsun.
0: Yok
2: zaten.
0: Yok. Bunu
2: çok geziyor.
0: Bunu
2: çok
0: yok yok.
2: Ya bunu, bayağı geziyor. Bıraksak Dünya Kupası'na da gidecek.
1: Hocam o maşallah var ama nazar evet, değmesin. Evet. Gerçekten.
2: Gezmeyi çok seviyor. Şimdi bir virgül koyduk. Tekrar Fenerbahçe'de golcü kısmına geleceğiz ama bir Galatasaray'ın golcü konusuna gelelim. Galatasaray'ın Osimhen'i var diyeceksiniz ama Osimhen'in de çok isteyeni var ve daha da olacaktır elbette ki Chelsea başta olmak üzere. Ama Galatasaray ne diyor? Satmam diyor. Bir haberimizi izleyelim.
3: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
4: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aldı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
3: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı kırmızılı kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
2: Evet, şimdi nabız yokladılar diyoruz şu anda tabii ama bence biraz da bu Dünya Kupası süreci sonrası belli olacak. Evet Osimhen yok Dünya Kupası'nda ama takımların Dünya Kupası'na giden oyuncuları, onların akıbeti, Dünya Kupası sonrası oyuncuların bonservislerinin geleceği durum, bunların hepsi her an yani transfer döneminin sonlarına doğru bile olsa her an Osimhen'e teklif gelebileceği sinyalini veriyor diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Caner seninle baş.
1: Ya Osimhen'e zaten sezon genelinde de Avrupa'dan belli başlı kulüpler zaten ilgi gösteriyordu. Bunların evet. Başında işte Barcelona, Arsenal. Arsenal hatta bir gözlemci yollamıştı. Burada Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde takip etmişti Osimhen'i. Barcelona'nın tabii içinde bulunduğu finansal kriz biraz bu transfere engel çıkartabilir. Her ne kadar bu sezon Lewandowski'nin ayrılığı ihtimali konuşulsa da şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisinde kafalarında belirledikleri belli başlı profiller var. Şu an tabii öncelik olarak işte bonservisi elinde olan bir Bernardo Silva Barcelona için daha temel ihtiyaçlardan biri olarak görülüyor ama tabii bunun yanı sıra şimdi Victor Osimhen'i bonservisli almak Barcelona için çok ciddi bir ekonomik engel. Diğer tarafa baktığımızda işte belli başlı İngiliz kulüpleri de şu anda finansal fair play kriterlerinden dolayı bu paraları veremeyecek seviyede. Hatta önceki 1,5 yıl önce Chelsea ihtimali konuşulduğunda

0: çaplı bir durum şu an itibariyle. Tabii ki dünya pazarında o yaş aralığında çok sayıda oyuncu yok. Yani bugün örnek veriyorum, Barcelona bile arayıştaysa ve Barcelona'nın bile radarında olan oyunculardan biri halindeyse, hakikaten dünya pazarında şu anda top class seviyede diyebileceğimiz forvetlerde ciddi sayıda eksiklikler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Doğal olarak tabii Osimhen şu anda Avrupa'da birçok kulübün radarında olması çok çok normal. Sonuçta görev aldı. Son iki sezonda Galatasaray'ı neredeyse tek başına belki de taşıdı. Yani tabiri caizse söylüyorum bunu, elbette şampiyonlukta çok çok büyük pay sahibiydi, en azından öyle söyleyebiliriz. Ama elbette Avrupa kulüpleri Osimhen'i yakından takip ediyor. Sadece buradaki tek aşama, tek karar, Osimhen'e teklif edecekleri maaş bütçesi, bu çok çok belirleyici olacaktır. Çünkü Galatasaray'dan aldığı yıllık aldığı bedelin üstünde bir rakam alabilir mi bir Avrupa kulübünden, orası biraz soru işareti. Yok,
1: üstündeyi aynısını alabilir mi?
0: Çok zor.
2: Arap yarısı... Yarımadası'ndan gelebilir ancak öyle bir teklif. O da bence burada aldığı tadı kolay kolay alamayacağının farkında. Çok benimsemiş zaten, bağlarını da koparmamış hala İstanbul'la. Koparmayı da düşünmüyor.
0: Acaba Real Madrid'in yeni başkan adayından bahsettik ya, Haaland derken bir ters köşe olup Victor Osimhen transferi gibi
2: şey
0: durum.
2: Çok az. Yani şu anda dünya çapında Osimhen gibi, Haaland gibi oyuncu çok az.
0: Tabii,
2: hani
0: tabii, çok
2: böyle
0: az.
2: Bir bolluk yok. O yüzden ben Dünya Kupası belirleyici olabilir dedim. Oyuncu sakatlanır, bir şey olur. Ya da işte olumlu da bakın, pozitif yönden de. Bir takımdan bir başka takıma gittiği zaman o takımın da Osimhen'e bu sefer ilgisi olabilir, hiç hesapta yokken. Çünkü orada Osimhen olmasa da sahneye çıkan yıldızlar bonservis bedelleriyle birlikte kendilerini gösterdiklerinde bir yerlere gidebilirler, transfer olabilirler. Bu da transfer hareketliliğinde Osimhen'e gözleri çevirebilir. O yüzden söyledim aslında. Şimdi ama tabii, maaş konusunda haklısın. Bizdeki maaşı verecek, ya hiçbir zaman bunu zaten konuşuyoruz, Avrupa kulübü çıkmıyor.
0: Ya Victor Osimhen'in gittiği senaryoyu bir de düşündüğümüzde, yerini nasıl bir profille doldurmak gerekiyor, o da çok önemli. Yani Victor Osimhen varsayalım, diyelim ki gitti. Yani ne gibi bir profil gelecek? Var, yerini doldurabilecek mi?
1: Var. Sam amca. Sam amca profili. Dolar. Koyacaksın profil dolar.
2: Peki.
1: Ya 125 milyon euro falan, dolar falan neyse verirlerse, yani her türlü doldururuz ya.
2: Osimhen Avrupa'nın hangi ülkesinde bu kadar sevgi ve ilgi görür? Sadece kazandığı maaş değil, oyuncunun reklam sektöründe kazandığı paralar ve Galatasaray camiasında kahraman gibi lanse edilmesi oyuncunun bu sezon daha burada kalması için çok gerekçeli sebepler. Mehmet Bey'in yorumu bu şekilde.
0: Doğru, %100 katılıyorum. Buna zaten bir önceki yayınımızda da bununla alakalı bir görüş bildirmiştim. Çünkü şimdi oyuncunun Nijerya'dan gelmiş olması, gördüğü kültür itibariyle şu an Galatasaray'da yaşadığı duygusal yoğunluk çok fazla. Yani burayı gerçekten kendine ait hissediyor Victor Osimhen ve burada gördüğü sevgi selini bugüne kadar oynadığı hiçbir yerde görmedi. Ne Napoli'de, ne Lille'de, ne Belçika'da. Hiçbir yerde böyle bir şeyle karşılaşmadı ve bunu her defasında, her röportajında Victor Osimhen özellikle dile getiriyor. Yani Galatasaray benim için hayatımdaki en önemli kırılma anlarından biridir ve benim en büyük şanslarımdan biridir diye de her defasında belirtiyor. Galatasaray taraftarının da ona gerçekten ilgi düzeyi çok yüksek. Ya muhteşem bir sevgi bağı oluştu bu iki taraf arasında. Victor Osimhen de tabii ki öncelikli tercihi gitmek olmaz diye tahmin ediyorum ama tabii burada...
1: Kaç paraya gider ya? Onu sor ya, bak...
2: Bonservisi maaş olarak.
1: Maaş olarak. Maaş kaça olarak gidersin? Dur Melike'ye sorayım. Kaç liraya gidersin şimdi buradan? Galatasaray'dan seni Barcelona istedi.
2: Barcelona isteyince de maaşa bakar mı ya?
0: Yani bakar. Bak. Yine bakar ama işte nasıl? Burada hedef...
2: Ama ben olsam niye bakmam? Bir dakika söyleyeceğim. Bir dakika. Ben olsam niye bakmam? Osimhen'in şu an Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok.
0: Doğru.
2: Yaşı da yani genç ama yani öyle genç değil. Yani böyle takımlarda bu kupayı müzesinde bulundurma, kendi kariyer hanesinde bulundurma şansı yüksek. Bu açıdan da bakan bir sporcu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kaç milyon?
2: Osimhen'in. Ben şimdi dediğim gibi Juventus isterse gitmeyebilir. Şu anda da yok Devler Ligi'nde. Ya da ne bileyim, hani yine Devler Ligi şansı gitse de kupayı alma ihtimali, Barcelona'nın her sezon adaydır yani, Barcelona, Paris
0: doğru,
2: gibi.
0: Tabii.
2: Hani Real Madrid gibi. Bu takımlara gittiğinizde bu kupanın sizin

0: olma olasılığı arttığı için kariyer olarak Osimhen de bugün dünyanın en iyileri arasında belki santrfor olarak sayılıyor ama işte bir eksiği var. Bu kupası yok.
1: Kaç, bunun kaç için milyon gidebilir. Feda edersin ama ya?
0: Hocam belki, gelecek teklifi
1: böyle bir şey dedin ki. Yani kaç milyon? 21 alıyor. Kaç ne, yani kupa için kaç milyon feda edersin?
0: Hocam ben paradan anlamıyorum ya. Ben hep şeye bakıyorum. Allah ben pazar, çok kariyer odaklıyım. Yani
1: kariyer odaklı.
0: Hocam bunu anlaman lazım. Yani. Bu kadar yıldır beni tanıyorsun ya. Ben hep burada kariyer, bunu söylüyorum. Yani. Pardon, ben çok dakika, kariyer odaklıyım.
2: Şey mi? Taksimetre 15'ten açılır herhalde hocam.
1: Bravo bak.
0: Parayla işim hiç yok.
1: Ya parayla da bak.
2: Muhtemelen 15'ten açılır herhalde. Şimdi Barcelona gibi bir kulüp talip olursa örnek verelim. Der ki,
1: açılır hani, der ki 15'e gider.
2: Ha yani 5-6 milyon eurodan feragat eder. Der ki Barcelona'da oynayabilirim, La Liga'da oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalim olabilir. Bu ve bunun gibi ihtimaller için. Belki de
1: bedava
2: milyon
1: gidecek ha. Baksana para önemli değil de kupa.
0: Ki ben Real Madrid'im de. 20
1: milyon liraya kupa mı? Ya, ya bir tane kupa yaptırırsın. Tamam verirsin. Kaç para mı altından böyle kupa.
0: Hocam yaşa bakıyorum şimdi. Yani para da kazanıyor. Daha da kazanacak yani tamam. Bu şey gibi ya, Talişka'nın genç yaşında Çin'e gitmesi saçmalığı no, yani.
1: Saçmalı
0: eğer yani. Osimhen Galatasaray değil de Suudi Arabistan'a gitseydi ben zaten burada hep söyledim yani büyük saçmalık yani, yani daha fazlasını da verseydi saçmalıktı yani. Hani burada Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak vesaire orada yok öyle bir şey. Aynı şekilde burada takımlardan bağımsız söylüyorum yani gitsin diye söylemiyorum bu arada sadece o seviye bir takım çağırdı mı gidebilirsin ve zaten sana da niye gittin demezler. Yani diye düşünüyorum. Para odaklı
1: ya yapma
0: bakmıyoruz.
1: Ya biz 15,
0: kupa 16, odaklı bakıyoruz.
1: 15-16 dediğimiz ya 1 milyon 55 milyon lira bir tanesi ya. 1 milyon ya.
0: Benim gibi düşünen var.
1: Ya 10 milyon euro 550 milyon neredeyse yani öyle derim ya. Çok büyük paralar yani ya.
0: Dünya Kupası'nda ülkesinin katılamamasından dolayı boy gösteremeyen ve izlemekten mahrum kaldığımız yıldızlar için wildcard tarzı bir uygulama olmalı. Osimhen, Kvara, Szoboszlai, Lukman, Donnarumma, Lewandowski vesaire. Ekleme için izleyiciye sorsan mı? Yaz. Güzel.
2: Güzel. Aa, gerçekten güzel.
1: Güzel bir fikir.
0: Atalay
1: bu adam şeylerden.
2: Bunu bir İFAB'a mail atalım buna.
1: Bana bak, bir takım yapsınlar böyle. Değil mi? Hakikaten değil mi? Karma o da yani dünya karması olarak kupa. Çok güzel bir fikir. Kimse bravo.
0: Atalay
1: ya.
0: Özdemir. Ha?
1: Bravo vallahi. Çok yaratıcı ya. Bir fikir.
2: Özdemir, evet.
0: Gerçekten.
1: Müthiş olur biliyor musun? Ya o da bir ne olur biliyor musun? Futbolcular için bir teşvik olur. Şimdi diyecek ki ben dünya karmasına gidip dünya kupasını oynayacağım. Ya çok müthiş bir
0: baksana
1: şey olur.
0: Baksana saydı isimler.
1: 30 kişilik bir kadro.
2: Ama hocam işte ha, ne güzel o takım kupayı olur, kazanırsa kupa nereye gidecek mesela? O da çok önemli. Yani müze olarak nereye gidecek? Hangi coğrafyaya gidecek?
0: FIFA'nın
1: hepsine bütün
2: FIFA'nın genel merkezine ay, değil mi?
0: Yani oraya FIFA onu saklayacak yani.
1: Şöyle bir şey olabilir.
0: Oyunculara da birer nişanesini verir yani bir şey.
1: Nişanesi de ya 30 tane yapsınlar ne olur şey mi olur yani ayıp mı
0: yani
1: olur?
0: Yani hepsine bir yani hocam o zaman bütün ülkelere versinler ya, bütün
1: ülke
0: takımlara
1: değil,
0: niye
1: ya,
0: öyle?
1: Futbolculara 30 kişiyse 30 tane verirsin yaparsın ne olacak yani yapar.
2: Ama çok beğendim projeyi.
0: Projeyi
2: yani
0: ben de beğendim.
2: Proje tutar bence.
1: Kimse var ya müthiş ya. Teknik direktör de beni alacaklar yalnız onu unutmuş orada. Onu çok
0: kalede
1: ayıpladım.
0: Donnarumma forvet Osimhen tüm dünya karmasını tutar. Vallahi iştahlandım yazmış Mehmet Bey de. Gerçekten. Herkesin favorisi olur bir anda yani. İçten içe böyle kendi takımı oynamadığı sürece dünya karmasını tutarlar yani. Öyle bir durum olacak, oluşacak.
1: Gerçekten bravo ya çok yaratıcı bir fikir var. Aferin adama ya.
0: Avrupa kupalarında final oynayan hangi takım 9 numarasını 75 milyon euroya almış? Osimhen'siz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurlar ama Galatasaray Osimhen'siz son 2 sene ligde şampiyon olamazdı. Burak Bey de böyle yazmış.
1: Nasıl olamaz ya? Icardi varken oldu. Icardi'yi de çok çabuk unuttular ya. Yani biraz vefasız bazı insanlar ya. Ne çabuk unuttunuz ya o şeyi Icardi'yi? Unutmayan da var. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki Icardi ile ilgili. Ama
0: Icardi gitti artık hocam.
1: Ya, tamam,
0: artık bunu kabul et.
1: Gitti de şunu söyleyeyim. Icardi fizik olarak eskisi gibi döndü yani. Eski haline döndü. En son attırdığı gole falan baktığın zaman hala bizde şimdi aynı kafa ya kilolu işte koşamıyor edemiyor falan filan diye insanların kafasında böyle bir şey yarattılar yani algı yarattılar. Ya Osimhen gibi atletik değil zaten bu. Osimhen'le evet. Bunu mukayese etmeyin. Osimhen zaten başka şeyleri var, artıları var. Kafa toplarıydı, şunlardı, bunlardı. Golcülük Icardi'de ama Atletico yapısı olarak Icardi önde. Osimhen önde. Onun için de onu böyle mukayese etmesinler. Icardi'yi de gidince onu da merak ediyorum ben. Kimi alacaklar merak ediyorum ya. Kimi alacak, kim yiyecek?

0: gelecek. Oyuna kenarda oturacak bir adam lazım. Herkes oturmaz ki. Hadi Muriç'i aldın. O, yani gelmem Muriç'in yerinde olsam. 3-5-2 oynamıyorsun.
1: Bir haberimiz daha var. Şimdi Galatasaray'da transfer konuşuyoruz ya. Bir de Şalay'a teklifler var Premier Lig'den ama Galatasaray orada da tok satıcı. 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyormuş. Bir haberimizi izleyelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da kimler gider, kimler kalır üzerine.
2: Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Şalay'ı sağ bekte önce Singo, sonra Sacha Boey'i yedek bıraktı.
3: Şimdi Şalay yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol!
2: Şalay bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Alstin'in Macar oyuncuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 2 sene önce 6 milyon euroya transfer ettiği Şalay'a 20 milyon euronun üstünde değer biçiyor. Yönetim 20 milyon euro nakit artı bonuslar içeren teklif gelmedikçe masaya oturmayı düşünmüyor. İtalyan medyası Galatasaray'ın Zeki Çelik'le de temas kurduğunu yazdı.

0: Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için sarı kırmızılıların teklifte bulunduğu öne sürüldü. Roma'nın da tecrübeli futbolcuya sözleşme önerdiği, ancak Zeki'nin beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray Roland Şalay için gelen tekliflerden birini değerlendirmeye alırsa Zeki Çelik konusunda girişimlerini hızlandıracak.
1: Evet, bir yandan da Galatasaray'da esas mevkiyi sağ bek olan oyuncuları geride bırakmış bir isimden de bahsediyoruz performansıyla. Yani bu açıdan şimdi hocam yine eleştirecek savunmasıyla ilgili ama Şalay'ı bence Galatasaray'a vermesi gereken katkıyı tek o mevkide değil, pek çok mevkide verdi. Caner, seninle başlayayım. Hocadan sonra eleştirileri alırız.
2: Çok sayıda oyuncu denendi. Sasha Boy'un ilk ayrılığı sonrasında Bayern Münih'e gittiği süreçten sonra o bölgede oluşan boşlukta Kaan Ayhan oynadı. Şalay oynadı.
3: Singo.
2: Singo oynadı. Barış Alper oynadı. Ya o kadar bir kara deliğe dönüştü ki o sağ bek pozisyonu bir türlü
3: doldurulamadı. Oynadı.
2: Evet, Elias Yelert geldi.
1: Evet,
2: sürekli bir evet, sürekli bir sirkülasyon. Yani aradaki isimleri de zaman zaman unutuyoruz ki muhakkak yine unuttuğumuz oynamış bir iki oyuncu daha çıkabilir hatta düşündüğümüzde biraz daha kafa yorarsak.
3: Bir stoper aldılar. O da onu da oynattılar.
2: Singo
3: yok yok, daha iki sene evvel bir stoper aldılar ya. Şeyle
1: kim hocam?
3: Ne bileyim, siz bileceksiniz, ben nereden bileyim?
2: Kim şey mi? Amerikalı, Danimarkalı.
3: Yok yok.
1: Oynamadı ya. Çok.
2: O da oynamadı.
3: Hayır ya, stoper aldılar ya, bilmem benim partneri dediler falan filan.
1: Şey mi söylüyorsun? Güney Amerikalıyı mı söylüyorsun?
2: Cuesta'yı mı? Carlos Cuesta. Ha.
3: Onu bile oynattılar sağ bek.
1: Hatırlamıyorum.
2: Ben de pek hatırlamıyorum. Genelde savunma. Hep şey, Kasımpaşa işte maçı yani geliyor aklıma. Işte. 3-3 bir tane.
1: O da çok beklenen gibi olmadı. O tabii çok... Sanchez'in partneri diye çok beklenti yüksekti ama olmadı.
3: Kazıkladılar bizi. Farkları falan da değil yani.
1: Turnuva da ilgi çekmişti o zaman.
2: Ya
1: o
2: hocam, Brezilyalılar çok memnunlar şu anda Cuesta'dan.
3: Nasıl?
2: Oradaki performansından çok memnunlar.
3: Ya bilmiyorum, burada pek iyi değil.
2: Demek ki yani orada yani beklediği şeyi bulabilirler.
1: Evet, ama çok fazla sağ bek gerçekten geldi gitti, geldi gitti Galatasaray'da. Bir türlü orada işte tam Sasha Boy oldu derken o Bayern'e transfer oldu. Sonrası malum zaten.
2: Aynen öyle. Fizik olarak Sasha Boy'un son hali de Galatasaray yönetimini çok tatmin etmedi tabii ki. Orada bir zannediyorum bonservisi alınması gibi bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Yine Galatasaray yönetimini yeni bir arayışa itecek gibi görünüyor bu bölgede. Sonuçta Şalay'ın orijinal mevkisi sağ bek değil. Dolayısıyla önde oynayan bir oyuncu. Almanya kariyeri de hep genelde sol önde oynadı ama görev verildiği zamanlarda gerek sağ önde gerek sağ bek pozisyonda görev verildiği her yerde görevini eksiksiz biçimde yerine getirmeye çalıştı. Ha, defektleri yok mu? Savunma bölgesinde zaman zaman işte kademede vesaire sorunlar yaşamıyor mu? Muhakkak yaşar. Orijinal bölgesi olmadığı için adam da kaçırır. Birebir eşleşmelerde sorun da yaşayabilir. Bunlar çok normal elbette orijinal mevkisinde oynamadığı için. Ama yine ben vermiş olduğu mücadelesinden kaynaklı ve enerjisinden kaynaklı takdir ettiğim, beğendiğim isimlerden bir tanesi. Ve Galatasaray'ın tabii Galatasaray yönetiminin 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmemesini de doğal buluyorum. Sonuçta burada bir kimya uyumu da gerçekleştiği için Şalay ile Galatasaray arasında. Okan Hoca'nın da çok memnun
3: Nelson
2: olduğu isimler.
3: Nelson gibi olmasın sonra.
2: Yani hocam,
3: olabilir yani. Nelson
2: o da
3: gibi
2: olabilir.
3: Bak,
2: tabii ki.
3: Yani. Çünkü artık bu bir tane iyi bir sabah. Zeki'nin adı geçiyor ya biraz evvel, bizimkiler söyledi. Zeki'yi alırsa bir daha bu oynamaz. İleride Sané var, Barış var. Ne bileyim, var da var yani. Bir daha oynamaz, kenarda kalır Nelson gibi. Oynadığı zaman da özgüvenini kaybeder. Ondan sonra 5 milyona falan versen kimse almaz. Bana göre acil onu satsınlar, acil. Yani şimdi yedirdiği gollere bakıyorsun burada.
1: İşte.
3: Ya iştesi ne ya? Ya Melike, Allah aşkına seyretmiyor musunuz ya?
1: Hoca affetmiyor. Kadar çok... Gol yediriyorsa yani istediği kadar
3: ya kaç
1: katkı
3: tane
1: versin.
3: Kademesi yok. Şimdi dedi ya, orada oynadı, burada oynadı. Rakipten de çok oynadı. Biliyorsun değil mi? Rakip santfor olarak da çok oynadı yani Sarayi. Yani unutmayalım onları da. Çok gol yedirdi ya.
1: Şimdi madem bunu konuşuyoruz, Zaniolo'dan da bahsedelim. Zaniolo'nun da bonservisini Udinese almak istiyor. Evet. Haberi ekstra ekrana getirmeden üzerine konuşalım aslında. Biz de izlerken aslında Caner, sen de söylemişsin. Galatasaray bir yandan da hani bu oynatmayacağı oyuncuları paket halinde tekrar göndermek istiyor. Bunlardan biri de Nelson.
2: Evet.
1: Şimdi Zaniolo'yu konuşurken Nelson'a da değinelim.
2: Tabii burada da bir feragat etme durumu söz konusu. Sonuçta yeni kuralla birlikte, 10+4 kuralıyla birlikte Galatasaray elindeki yabancı oyuncuları önemli ölçüde eritmesi gerekiyor. Hem işin tamamen finansal engeli hem de oyuncu kontenjanı konusu Galatasaray yönetiminin de Galatasaray teknik heyetinin de elini kolunu bağlayan unsurlardan bir tanesi. Victor Nelson'la o istenilen uyum olmadı. Belki de yanlış zamanda gelmiş doğru isim de olabilir. Nelson zaman zaman iyi maçlar çıkardığı da oldu Galatasaray'da ama bir Süper Kupa maçı vardı. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Bu Immobile'nin gol attığı, hocam hatırlarsınız, 40. saniyede gol attığı. Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı maç. Belki de Nelson'un Galatasaray kariyerinin bitişi diyebileceğimiz bir maçtı o karşılaşma. O günden sonra bir türlü o taraftarla olan o şeyi bir yakalayamadı Victor Nelson ve sonrasında da bağlar tamamen koptu. Yani Nelson esasında çalışkan bir oyuncu. Yani Danimarka'dan gelen, işte Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen oyuncular genelde zaten disiplin anlamında oldukça çalışkanlığı yüksek isimler oluyor. Yani İtalya'da kariyerine devam etme ihtimali çok kuvvetli. Zaniolo ile birlikte Udinese'de yola devam etme ihtimalleri var. Böyle bir paket transfer halinde Galatasaray'ın elden çıkarması şu anda gündemde. Tabii burada Galatasaray'ın Victor Nelson'u elinden çıkartırken herhangi bir bonservis beklentisinde olmayacağını da altını çizelim.
3: Kaç lira vermişlerdi onu hatırlıyor musun? Vermediler Galatasaray.
1: Ya onun çıkış maddesi vardı 20 küsur milyon euro değil mi?
3: Sen, Serhan Türk'ün kulakları çınlasın.
1: Nereden nereye?
2: Tabii.
3: Ya şimdi bak ben şöyle söyleyeyim, eleştiriyorum derken ben gördüklerimi söylüyorum. Hiçbir zaman eleştirme açısından kendimi böyle yani suçlu da hissetmiyorum. Yani eleştiri yapmıyorum. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Şimdi Nelson'la ilgili sıkıntılar var. Şimdi adam olacak çocuk vardı ya şeyin, Barış Manço'nun.
2: Evet.
3: Allah rahmet eylesin. Şimdi ne olacağını ben görüyorum. Onu yapacakları hataları görüyorum. Bunları görüyorum. Bunları görüyorum. Şimdi bir gün birisi yazmış sana Nelson'u yedirmeyiz diye. Ya ben kimi? Vallahi bir taraftar olabilir, seviyor. Onu sana yedirmeyiz. Sanki ben onu.
1: Bugün mü yazmış?
3: Ya o zaman ya.
1: O zaman yazmış. Şu anda. Nelson nerede ya diyordur Galatasaraylılar yani.
3: Ya yok yani, ama ya, o zaman da bana haksızlık da yapıldı olsun. O arkadaşımız öyle de. Ne oldu, yedirme? Ya ben kimseyi yani yeme taraftarı değilim. Ya yüzü çok taraftarı değilim. Şimdi görüyordum onun şeyini, hatalarını falan filan. Bir de zaten futbolcu bir de oynamadığı zaman zaten özgüvenini kaybeder. Tabii. Bu da stoper oynuyor. Dediğin gibi o maçta falan ya birkaç tane maçta falan var ya komik durumları da işte önemli değil. Yani neticede Galatasaray onu, ben olsam o gün orada verirdim hemen. Şimdi yani niye söyledim? Salah'ı acil Galatasaray, bak buradan söylüyorum. Allah ömür verirse Salah inşallah iyi oynar. Ya bir yanılırım da mesela ben Onatçı geldiğinde dedim ki ya kazmaya bak, baltaya bak dedim değil mi şeye?
1: Maalesef biliyorsun.
3: Ben diyorum şimdi ya ben nasıl böyle bir şey söylemişim diyorum. O adam müthiş bir adam.
2: İlk golleri atıyor.
3: Neyse müthiş bir santrafor. Yani hata da yapabiliriz, tamam mı?
2: Olabilir.
3: Ama

0: şimdi
1: hocam.
0: Bunu acil, bak Nelson unutmayalım. Şeydi, Galatasaraylı yöneticiler falan filan varsa, tamam mı? Buradan da yine bir söyleyeyim. Verin arkadaş ya, bana verin. Zeki. Ya Zeki'nin, ya şimdi Caner şeyde Zeki'yi seyredim en son milli maçta. Ne o Bulgaristan'da adam sağ açık gibi oynuyor. Şey hakim şeydi ne oldu? Eşref gibi.
1: Eşref hakim ya.
0: Ya vallahi buradaki şey maçında da öyle. Müthiş oynuyor yani. Çocuk şeye bakıyorum. Roma'nın maçlarına bakıyorum adam gene aynı. Ya müthiş oynuyor adam ya. Müthiş oynuyor. Ya al kardeşim onu ya. Nedir yani? Derdin ne?
1: 10+4'ten sonra Zeki'yi tekrar konuşabiliriz herhalde.
0: Yeniden ya Zeki ya girebilir. Bırak 10+4'ü bırak. Zaten adamı al sen. Yabancı da olsa al.
1: Doğru.
0: Anladın mı? Ki yani onun için de adamı verin arkadaş. Verin 20 ya, milyon bak Türkiye bir an evvel.
2: Zamanında işte kıymeti de bilinmemiş gençken onun.
0: Ya zaten iyiydi. Ya. Zaten iyiydi. Ya gene şimdi bir şey ben... Ya şimdi onu tercih etmeyip de başkasını tercih eden bir de hocamız var bizim milli takım hocası. Ya.
2: Evet onu söyleyecektim.
0: Söylemeyeceğim. İsim vermeyelim gene de. Delirmek işten değil ya. Vallahi ya.
1: Türkiye'de derbiler çok büyük kırılım. Yani Nelson'un üzerinin çizildiği maç Beşiktaş derbisidir. Mesela tam tersi bir örnek vereyim. Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe kariyerinin sürdürmesini sağlayan maç da Galatasaray derbisidir mesela. Galatasaray derbisinde gol atması.
0: Çağlar'a mesela çok bana göre haksızlık yapılıyor. Bir tane bir şey iyi oynadığı maçta bile bak şimdi mesela diyor çok geri oynuyor
1: çok
0: bilmem
1: ağır sakatlıklar yaşadı ama
0: tamam fark etmiyor çok iyi maçlar oynuyor aynı Fred gibi ya Fred de iyi oynuyor bak gene İlkay ile ilgili işte şöyle 50 bin tane eleştiri var ya İlkay iyi oynuyor kötü değil ki adamı çıkarınca bizim medyadakiler diyor ki aa bu çok kötü sen birinden oyundan alma adam sakatlansa değil mi ya buradan futbolcuları var eş dost akrabalar söyledim oğlum çıkarken bak söyleyin o futbolculara ayağını mayağını tutsunlar belini tutsunlar da şimdi taraftar şimdi çıktığı zaman tamam mı hani sakatlığını belli etmezse eyvah kötü oynadı o gözle görüyor herkes bütün medya bizim bir kere bu gözle görüyor şimdi taraftar da medyaya bakıyor okuyor dinliyor bizi falan filan aa diyor bu tamam bitti işi diyor falan filan ya arkadaş onun için şimdi adam Fred'le ilgili Icardi'yle ilgili ya, yapılan eleştiriler ya tabii ki kötü bir zamanları olmuştur falan filan ama taraftar bir yerde yönlendiriyoruz biz taraftarı onun için de hani sakatlandı bizde birisi oyundan çıktığı zaman o futbolcu kötü futbolcu oluyor kesinlikle %100 yani bir gün mesela Trabzon maçıydı. Korner atıyordu Gabriel Sara. Sağının en iyisi, Galatasaray'ın en iyisi. Tabela bir kalktı. Sara çıkıyor oyundan. Ya dedim ya eyvah yani. Çıktı. Şöyle bir bozuldu falan filan. Sağın diyorum Galatasaray'ın en iyisiydi. Olabilir hoca. Ama sen şimdi o şeyi görmeyen mesela o sahneyi görmeyen falan ya Sara kötüydü bu maçta diyor. İnan bana yani. O kadar da
2: o da ezber olur hocam. He? Yorum yapmak olur tabii. Maçı izleyen anlar herhalde onu.
0: Yok anlamıyor. Çıktığı zaman o futbolcu kötü şey olarak görüyorlar. Ya işte mesela ne o? Torreira bir ara Torreira'nın üzerine oynadılar. Torreira çok kötü, çok kötü, çok kötü. Derbi maçında gol attı sayılmaz. Sonra gol attı. Ne oldu? Bir haftada düzeldi. Forma mı girdi?
2: Valla tırnak içinde ölüsü bile iyi Torreira'nın gibi bir durum var yani.
1: Ama öyle değil. Magazin gündemi devreye girince biraz yıpratıcı olabiliyor ister istemez. Saha dışı konuşulmaya başlandığı vakit.
0: Ya işte doğru söylüyorsun.
2: Ama sağ dışında da en konuşulduğu zaman aslında en iyi performansı verdiği zamanda. Aslında o da var. Diyorum ya ben hep yani o pozitif yönde gittiği zaman ilişkisi sahaya da yansıyor. Belki
0: onları takip ediyor. Magazini çok iyi takip ediyor.
1: Magazini takip ediyor hocam yani.
0: Haberleri yok, ondan alıyor.
2: Bana yazıyorlar. Bana yazıyorlar ama.
1: Ama iş gereği de takip
2: bana yazıyorlar.
0: Niye bana yazmıyorlar da sana yazıyorlar
2: hocam
0: yani
2: ben, hocam. Ben ama televizyoncuyum.
0: Tamam ben neciyim?
2: Sen teknik direktörsün. Tamam.
0: Ya bana da bir yazsın, ben de bileyim kim ne yapıyor.
2: Hoca daha çok merak ediyor, inanın. Ona yazın, bana değil.
0: Senden haberleri alıyorum canım ben.
2: Şimdi bir ben kimim yapalım o zaman.
1: Oh, geldi.
0: Nasıl durumu? Müthiş mi? Ya benden
1: fiyasko. Hocam güçlerimizi birleştirmemiz lazım.
0: Ben de işte o zaman şöyle olacak, 95'i 5 bir güç.
2: Zor biraz.
1: Çok zormuş.
2: Efsanesi olduğum kulübün tarihinde kazandığı 6 Lig 1 şampiyonluğunun 3'ünde payım var. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Real Madrid'e 2-0 mağlup olduğumuzda günlerce gözüme uyku girmedi. İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda 13 kez meşin yuvarlağı ağlara göndererek turnuvada gol krallığı yaşadım. Milli takım formasını 21 kez terletmeme rağmen 30 kez rakip fileleri havaladım.

0: andırdım. 21 kez, evet. Yaşadığım sakatlıklar sebebiyle yeşil sahalara 28 yaşında veda etmek zorunda kaldım. Bu ne kariyer ya?
1: Şimdi ben bunu biliyorum.
0: Hadi bakayım.
1: Söylemeyeceğim. Santrafor.
0: Hadi bakayım.
1: 13 golle biliyorum. Santrafor olduğum için biraz sen uğraş.
2: Hocam zaten gol krallığı yaşamış ya, o yüzden oradan.
0: Bunu hoca nasıl bilebilir? Çünkü biraz eski bir isim değil mi?
2: Muhtemelen eski. Ben eski, çünkü İsveç'te oynanan kralı, Dünya kralı. Kupası'nı düşünüyorum şu anda. Kaç yılında oynandığını
1: Milattan
2: şu an sevmiyorum.
1: İşte sen biraz uğraş hadi. Bırak. Millet de uğraşsın.
2: Yani Lig 1 şampiyonluğu, bu oyuncu Fransız olsa gerek diye tahmin ediyoruz elbette.
1: İkinci harfinin baş harfi F.
0: Aa.
1: F. İki ismi var. İkinci harfinin, yani ikinci isminin baş harfi F.
2: Şimdi bu oyuncu Marsilya'da mı oynuyordu acaba? 2-0 mağlup oldu dediği Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Real Madrid'le.
1: Ben gol krallığından dönem... biliyorum bunu. Bu çok zor mor diyordum. Bak Melike görüyorsun değil mi? Zorlu. 40 yılda bir biliyorum ben ya. 40 yılda o da sana denk geldi.
0: Ama biraz daha hocaya göre bir isim sormuşsun.
1: Evet. Yok ya, eski ya.
2: Ama
1: yok,
2: bu tanıdığımız bir oyuncu herhalde değil mi?
1: Yok işte sen tam...
0: sen bilirsin tarihten de yani.
1: Yok tabii... hiç yani bilemez. Tahmin
2: bilemez
1: etmiyor.
2: Miyim?
1: Sen milattan evvel.
2: Kim hocam sizin tahmininiz? Aşkı
1: sefeyle. Tahmin değil, ben biliyorum.
0: Ya doğum tarihine bakayım diye açtım. 1933.
1: Falan... Ne?
0: Caner.
2: Ha, 1933. Kim ya o şeyim, Alfredo Di Stefano falan mı?
1: Bak, hadi bilen bakalım. Var mı?
0: Bakayım. Sayfayı yeniliyorum hemen.
1: Bak bu,
0: ama 19... vardır, onlar bakıp bulmuşlardır şimdi.
1: Nereden bulacak?
0: Mert Bey bilmiş, Mert Akaydın. Mert Akaydın.
2: İsveç'te Dünya Kupası kaç yılında
1: 80 yaşında falan mı Mert Akaydın kardeşim?
0: Hocam arkadaşım, bakmışlardır şeye. Kariyerine orada.
1: Olmaz, hemen bakacak, hemen anında söyleyecekti bizi.
0: Hocam bir dakika önce gelmiş o. Bunlar, anında o bulan yoktu, girip bakmışlardır işte.
2: Allah Allah. Ya çok, isim çok eski olduğu için şu an gözümde kimse canlanmıyor. Yani Fransız işte bu Platiniler falan.
1: Gözünde canlanır şey, koskoca mazi var ya, nasıl bir şarkıydı.
2: Ya Platini'den daha eskiye gidemiyorum ben şu anda Fransa dediğimizde. Ondan, ya ben şu an Fransız bir oyuncuya odaklandım kafamda.
1: Ondan da eski. Daha yok değil mi başka da?
2: Çok daha eski bir oyuncu düşünüyorum ha? Ama.
1: Var mı? Bir de.
2: Var mı ufak tefek tiyolar?
0: Nasıl bir ipucu versem? Sanchfor diyebilirim. Fransız diyebilirim.
1: Peki ilk harfinin birinci ismini de söyleyeyim sana.
0: F.
1: Jale'nin C'si.
0: Evet, J, F. Ha. Hadi. Sana bildirmeye çalışıyoruz. Hoca bildi.
2: İlk ismi F. Hayır.
1: Yok. J ile başlıyor. İlk isim, ikinci ismi de F ile başlıyor.
0: Hocam helal olsun sana ya.
2: Allah Allah, kim ya? Jean-Pierre Papin değil şey. JF.
0: Zor ama bunu senin bilmen de çok kolay değil. Bekleriz yani. 33 doğumlu
1: şey
0: yani.
1: Allah da, şey JF olsaydı iyiydi. Sabıra kadar beklerdik. Ramazan
0: kariyerinde 3 kez ayağı kırılmış bu arada. 28 yaşında da veda etmiş. Belki o yüzden de çok bilinemeyebilir.
1: Bak onları ben bilmiyorum esasında. Ben attığı golü biliyorum, tamam mı? Şurada. 13 gol, gol krallığında.
0: Gelsin mi?
1: Ne bileyim ben?
2: Gerçekten bulamadım ya.
1: Söyleyeyim mi?
2: Söyleyin hocam.
1: Baş harfi Just Fontaine.
0: Just Fontaine. Hmm.
2: Hiç ben bu sabaha kadar düşünsem bulamazdım muhtemelen. Ama bu soru hocama yönelik ya. Yani, benlik...
0: Biraz ben, olur.
2: Yani,
1: ya hocama yönelik değil. Ben Just bunu bir tek 13 golle gol krallığını biliyorum, o kadar. Bunlar öbürlerin hiçbirisini bilmiyorum. Şu sakatlığını, şunları bunları falan. Altı lig bilmem ne.
2: Çok mümkün değil.
1: Kime yenilmiş bu? Hangi takımda yenildi 2-0?
0: Real Madrid'e.
1: Ama kim?
0: Şampiyon Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Rams takımıyla 2-0 yeniliyor Rams'le.
1: Işte hayat,
0: zaten Nice ve Rams'i var.
1: Rams'i de söylesem bilemem ben yani, bilemezdin.
2: Yok yok hiç. Yani. Mümkün değil, çıkmazdı. Evet, oyuncuyu biliyorum, ismen biliyorum ama hiç kariyerine dair hiçbir detay yoktu bende. Ya 1933 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Yani evet, biraz tarihin tozlu sayfalarını karıştırmış Ertuğ.
1: Gol krallığında bu kaçıncı acaba? Kaç tane? Dünya kupalarında kaç gol attı en fazla?
0: Bilmiyorum.
1: Leji'ye bir sorsana. Leji, Dünya kupalarında en fazla gol atan kim var?
0: Bu arada 57-58, 59-60 ve 61-62 sezonlarında Lig 1 şampiyonlukları yaşamış. Bu Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde de 58-59'da.

0: Real Madrid'e 2-0 mağlup oldukları
1: sen
0: maç.
1: Biliyor musun?
0: 58 yılındaki Dünya Kupası'nda da gol krallığı yaşıyor. Kariyerinde de 3 kez ayağı kırılmış. Bu da dünya, tabii üzücü.
1: Yok, dünya
0: 28 yaşında da yeşil sahalara veda etmiş.
1: En fazla gol atan bileni, kim?
0: Bileni de söyleyeyim hocam, özür diliyorum senden. Mert Bey. Baksınlar hocam ona şimdi.
1: İşte baksınlar diye söylüyorum, merak ettim ya.
0: 13 golü var Dünya Kupası.
1: Yok yok, başka en fazla.
0: Başka kimin en
2: Dünya
0: fazla
2: Kupası
0: golü?
2: Tarihinde en fazla gol atan mı?
1: Evet.
0: Bakalım ona.
2: Bu çok spesifik bir şey. Miroslav Kloze'nin kaç golü var?
0: Yani hocam öyle bir soruyorsun, şu an ezbere bilebilir miyim? Bakmamız
1: sen
0: lazım.
1: Ya nereden biliyorsun? Reci'den baksınlar işte.
0: Reci ısmarlıyor hoca, biliyorsunuz.
1: Şey ne o? Yapay zeka biliyor mu?
0: Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? Dün de konuştuk biraz. Felipe Luis temasları yoğunlaştı. Peki başka kimler var? Kimler olabilir? Önce bir haberimizi izleyelim. Sonra sohbete devam.
3: Beşiktaş'ın teknik adam listesinde ilk sırada yer alan Felipe Luis için temaslar yoğunlaştı. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla süreci yürüten As Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen, genç teknik adamla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek adına yurt dışında. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edilirken taraflar arasında henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığı aktarıldı. Beşiktaş cephesinin Felipe Luis'i ikna etmek adına çalışmaları sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da Brezilyalı çalıştırıcı ile ilgilendiği ve kısa süre içerisinde resmi temas kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Bayram sonrasını işaret eden Beşiktaş yönetimi, Haziran ayının ilk günlerinde yeni teknik direktör konusunu netleştirmek istiyor. Felipe Luis görüşmelerinden istenilen sonucun çıkmaması halinde ise alternatif planları hazır. PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu, güçlü adaylardan biri olarak listede yerini koruyor.
0: Evet, tabii henüz bir netlik yok ama Felipe Luis ismi çok isteniyor şu anda Beşiktaş tarafında, bunu biliyoruz. Dün de konuşmuştuk, biraz daha temaslar sıklaştı. Israr yoğun. Konuklarımla da birlikte, sizin de tabii yorumlarınızla birlikte konuşacak. Kolay da değil tabii. Seninle başlayayım Can'a.
2: Evet, Sergen Yalçın sonrasında kim gelirse gelsin ateşten gömlek giymek zorunda. Çünkü hakikaten çok ciddi bir baskı olacak gelen teknik adamın üzerinde. Çünkü Giovanni Van Bronckhorst geldi yakın zamanda, Solskjaer geldi, Fernando Santos geldi ve bu teknik adamların hiçbirisine tahammül edilemedi. Esasında hepsi uzun vadeli yatırımlardı ama çok fazla tahammül edilemedi. Çünkü maalesef ülkemizdeki futbol iklimi biraz daha kısa vadeli başarıya dayalı. Dolayısıyla burada seçenekler içerisine baktığımızda Razvan Lucescu ismi biraz daha güvenli liman gibi görünüyor. Çünkü şundan kaynaklı. Şimdi Sergen Yalçın döneminde biraz daha yıldız odaklı ve serbest bir oyun planına sahipti Beşiktaş. Bunu şöyle örnekleyelim. Mesela geçtiğimiz son sezon değil, ondan önceki sezon hücumda Rafa Silva gibi bir değeri vardı Beşiktaş'ın ve tamamen Rafa Silva'ya atalım, Rafa Silva'nın bireysel becerileriyle gol bulalım gibi bir oyun mantalitesi oturmuştu esasında. Rafa Silva sonrasında hücumda çok ciddi bocaladı Beşiktaş ve o boşluğu da dolduramadı. Şimdi bir en azından bir oyun prensibi, bir takım kimliği oturtması gerekiyor. Tabii öncelikli olarak buna bağlı bir oyun planı inşa edip buna bağlı transferler yapması gerekiyor. Razvan Lucescu bu isminin burada öne çıkmasının sebebi hem kültürel açıdan Yunanistan futboluna hem Türk futboluna çok benzetmem burada önemli bir etken. Bir diğer tarafı da Beşiktaş'ın şu anda mevcut oyuncu rotasyonu diğer hocaların talep ettiği atletizmi kaldırabilecek seviyede değil. Yani söylüyoruz hep Beşiktaş'ın kadrosunda yenilenme olması lazım. İlk 11'ine belki minimum 4-5 tane ilk 11'de oynayabilecek seviyede, belki 10-11 tane de geniş rotasyonda transfer yapması gerekiyor ki tekrar yarışmacı olabilsin Beşiktaş. Şu anda bu transferleri yapamadan Beşiktaş'ı idare edebilecek, yani kadrodaki mevcut oyuncu havuzunu idare edebilecek isim Razvan Lucescu. Şimdi Felipe Luis ismini konuşuyoruz. Felipe Luis Beşiktaş'a ne katabilir? İyi bir takım savunması yaratabilir. Savunma bakımından iyi bir teknik adam ama hücum açısından yine sorunlar yaşayabilir mi Beşiktaş? Yine bazı konular eleştirilebilir mi sezon içerisinde? İşte çok fazla pozisyona giriyor, gol atamıyor gibi eleştiriler de doğal olarak beraberinde getirebilir. Yani Solskjaer döneminde yaşanılan tekrarlar bir kez daha gündeme gelebilir. O yüzden çok riskli ama mevcut seçenekler içerisinde

0: içerisinde. Eğer ki olabilitesi varsa ben Razvan Lucescu ismini Beşiktaş'a oyun kimliği olarak en sıcak isim olarak görüyorum ama Razvan Lucescu tarafında burada karar yine Yunan ekibinde PAOK tarafında olacak. Çünkü devam eden bir yıllık sözleşmesi daha var. Hatta dün bir Romanya basınına bir açıklama yapmış Razvan Lucescu. PAOK tarafıyla görüşme yapmadan hiçbir kulüple temasa geçmeyeceğim diye. Çünkü artık o camiayla da özdeşleşti sonuçta. Orada iki şampiyonluk da yaşadı ve uzun yıllardır PAOK çalıştırıyor. Dolayısıyla zor bir durum. Çünkü yani Razvan Lucescu'yu da ikna etmek zor. PAOK tarafını da ikna etmek zor. Ama şu anki iklimde baktığımızda Beşiktaş'ın yeniden küllerinden doğabilmesi için ve mevcut oyuncu grubunu idare edebilecek en makul ve en mantıklı isim, en güvenli liman Razvan Lucescu gibi görünüyor bu seçenekler arasında.
1: Oyunu Razvan Lucescu'dan yana kullandı Caner İş beğendiren. Hemen Güvenç Kurtar'a döneyim. O ne düşünüyor? Merak ettim.
2: Ne düşünüyorum? Beşiktaş'tan ayrılıp PAOK'a giden kimdi? Futbolcu.
0: Futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılıp.
2: Benfica'dan. Kim gitti ya?
0: Benfica'dan
2: yok ya, Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan da şey gitmedi mi PAOK? Şampiyon olmadı mı? Orta saha futbolcusu.
0: Pelkas'ı hatırlıyorum ben ama şey yok. Pelkas
2: bu sene gitti ya, Beşiktaş kiralık verdi ya.
1: Tamam hocam, sorma.
2: Nasıl bilemiyorum? Hep bana soruyorsunuz ya, ben de soruyorum.
0: Çok kontra oldu bana direkt isim verince.
1: Hayır hocanın böyle kontraları var da PAOK değil AEK olmasın
2: AEK,
1: hocam?
2: AEK kim şampiyon oldu bu sene?
1: Şey mi diyorsun sen? Tamam, Juan Mario. Seninki. Tamam, hocam Juan. İsmi mi hatırlayamadın, sınav mı yapmak istedin?
2: Yok, hatırlayamadım abi. Şimdi
0: Juan Mario.
2: Juan Mario. Juan Mario geri gelecek mi, merak ediyorum. Şey yani, onu kesin Razvan alır diye düşünüyorum. Yani geriye alır, oynatır diye düşünüyorum. Çünkü AEK mı şampiyon oldu bu sene şeyde?
1: Evet evet.
2: Hindistan'da. Şampiyon takımın futbolcusu, bizimkiler beğenmedi, gönderdi. Burada bas bas bağırdım. Bu adam çok iyi adam, çok iyi oynuyor. Bir de gösterdim, adam orta sahaya geliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor diye beğendiremedik. Neyse, gittiler, dünya kadar adam aldılar. Şimdi bence Razvan çok uygun ama Beşiktaş'ın Türkiye yapısına, Beşiktaş'ın yapısına uygun bir teknik adam. Oradan bir şey, bu ailesi varsa oradan koparmak çok zor. Bir, ben şimdi Galatasaray'ın eski teknik direktörü, İtalyan ne o?
0: Mancini.
2: Mancini de Türkiye'yi bildiği için Mancini benim için ikinci plan. Tabii yine burada olursa Beşiktaş'ta mesela Şenol Güneş onu başkan bir şimdi veto etti ama yani bilemiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Çünkü Türkiye'de bazı şeyler var, bu kulüpten kapısından adım atamaz denilen insanlar o kulüplerde hep teknik direktörlük yaptı. Hep bunu duyduk veya futbolculuk yaptı. Onun için de orada bir açık kapı bırakmak lazım. Çünkü Türkiye'yi bilecek, edecek. Gerçi Şenol Hoca'nın da son şeyde iki senedir karnesi zayıf. Yani bana göre eski formda değil ama o olabilir. Antrenör de formsuz olur.
1: Şimdi her zaman evet.
2: Şimdi olabilir. İhtiyacı da var. Yani bir şeyi ispat etmek mecburiyeti.
1: Sana göre doğru isim kim peki?
0: Ligi bilen sıfatı çok önemli ben, hocam için.
2: Şenol Hoca, Razvan, Mancini.
1: Sıralama şimdi mı bu? Üçün,
2: evet ya. Öyle bana göre ama Razvan olmayabilir. Çünkü orada bir sene mukayesesi varsa, tabi onu bilemiyorum ben. Bir sene mukayesesi
0: evet,
2: varsa
0: bir sene daha
2: zor.
0: Devam ediyor.
2: Yani onu oradan koparmak
0: zor
2: yani.
0: Tabii.
2: Para vereceksin, onu yapacaksın. Ona uğraşmazlar. Mancini Galatasaray'da da yaptı. Türkiye'yi de az çok biliyor. Ben iyi şeyler duydum onun için antrenmanlarıyla ilgili. Mancini ile ilgili. İyi şeyler duydum. Yaptırdı, futbolcuları öğrettiği şeyler var. Taktik idmanlarını falan filan. Şimdi burada Şenol Hoca burayı biliyor. O, ya şimdi bizim hepimiz mesela her şey tecrübedir, tamam mı? Şimdi ne hatalar yaptı, ne eksikler yaptı Şenol Hoca onları biliyordur. Senelerdir tabii. Bu işin içinde. Yani aynı şeyleri tekrar hataları yapmaz. Öyle tahmin ediyorum ki başarılı olur diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın yeni işi zor. Yani bir de şöyle bir şey var. Şenol Hoca bazı futbolcuların mesela performansını arttırıyor. Şimdi mesela şimdi bu sene Sergen Hoca'ya mesela yapılan eleştiriler, diyor ki adam çok iyi geldi. Tamam, o mesela Ondan sonra stoper geldi, formdan düştü falan. İlk geldiği gibi değiller, tamam da. Kim transferler ilk geldiğinde çok iyiydi işte.
1: Hocam bu arada Serdal Adalın'ın Şenol Güneş'le ilgili açıklamasını hatırlıyorsun değil mi? Çalışmayı düşünmediğini söylüyor. Evet.
2: Düşünmüyordur. İlk önce düşünmüyordur. Sonra düşünebilir yani. Ya ne olacak ya? Bu ya başkansın sen. Şimdi bak. Ya, yanlışlıklar şöyle var. Diyorsun. Mesela bak. Serdal Adalı ben çok seviyorum. Ya, çok da iyi bir insan. Bir de samimi. Tamam mı? Şimdi bazı şeyleri hep hocaya bıraktı. Sergen'e bıraktı. Tamam mı? Olabilir. Şimdi bunu yapmadım der. Tamam mı? Yağlı yedim. Dilim kaydı diyebilir. Tamam mı? Yani gider. O gün öyle der. Vazgeçtim der. Ya tekrar alabilir yani geriye. Sözünü geriye alabilir. Veya işte
1: kararını değiştirebilir.
2: Kararını değiştirebilir. Onun için de ya o da olabilir. Ama yine söyleyeyim. Bir kere Razvan'ın ben mukayesesi olduğu için olmasa diyeceğim ki bir numara o diyeceğim. Tamam mı? Yani gelsin, futbolu biliyor, başarılı bir teknik adam. İki sene gidelim şampiyon yaptı herhalde şeyi. Değil mi?
1: Gittiği takımlarda genel yani olarak başarılı olan.
0: İki ayrı dönemde şampiyon
2: tamam, babası
0: yaptı.
2: Babası burada, şurada falan filan. Babası sağ olsaydı ona danışır falan bazı şeyleri diyecektim ama danışmıştır bugüne kadar. Tamam mı? Ondan sonra ama şimdi burada herhalde iki tane ya şeyi öbür tabi Brezilya'dan gelecek gidecek, sen savunması iyi falan diyorsun da bak bizde şimdi ne var biliyor musun? Şimdi ben mesela ta üçüncülükten başladım, tamam mı? Bizde öyle tabi iyi futbolcular oldu benim üçüncülükte de şeyimde ama bizde bir hücum organizasyonu yaparız biz. Yani gidip de futbolcunun işte Rafa Silva'nın ayaklarına işte Osimhen'in ayağına bilmem nereye falan bırakmayız yani Messi'nin falan filan, tamam mı? Biz de futbolcu bir şey futbol takımımıza bir hücum organizasyonu çalıştırırız. Nasıl gol atacağımızı, nasıl yapacağımızı falan. Tamam mı? Şimdi eğer sen bunu yapmazsan sana çok işte Mustafa Hoca'nın da kulağı açınca 10.5 numara falan diyordu. Hani 10 numara değil de 10.5 numara diyordu. Çok kaliteli işte bir orta saha, işte iyi bir santrafor falan. Onları işte bırakırsın, onlar kendi kendilerine oynar. Ama şimdi öyle bir durum yok yani. Futbolcuları çalıştırmak mecburiyetlisin. Böyle nasıl gideceksin?
0: Bir teknik adamı en çaresiz bırakan durumlardan birine siz de çok aşinasınız. Sergen Yalçın göreve geldiğinde sezon başlamıştı ve transferlere müdahale etme gibi bir şansı yoktu. Şimdi 2000'li yılların başına dönüyoruz. 2002-2003 siz Kocaeli Spor'un başına geçtiğinizde kaçıncı haftada geçtiniz hocam? 8. hafta falandı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
2: Nerede?
0: Kocaeli Spor 2002-2003.
2: 9 ha. 9.
0: Değil mi? Yani tabii, sezon başlamıştı. Transfere müdahil olabilme gibi bir durumumuz yoktu.
2: 8 maç bir puanımız vardı.
0: Tamam. Bir sonraki sezon Elazığ Spor. Kaçıncı hafta başladınız hocam göreve? 13. 13. hafta.
2: Yok. Bakayım 11 maç 5. 5 puan.
0: Bir sonraki sezona gidelim. 4-5 Akçaabat Sebat.
2: Oho.
1: Yine sonra. Bayağı.
0: Yok,
2: şimdi
1: hatırlıyorum.
0: Bravo, bak şimdi. Kastettiğim zorluk derecesi şu.
2: Ya ama ben hocamı şöyle yaptım.
0: Transferde herhangi bir dahli olmayınca.
2: Bak şimdi bak ben oraya giderken şimdi mesela isim vermeyeyim dediler ki bana git Sebat'a bir askerlik yap benim için dediler. Tamam dedim. Öbür taraftan mesela bak bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok enteresan bir şey var. Elazığ Spor'a gittim. 11 maç 5 puan. Şeyi kurtarma aşamasına geldik. Abi hakemler geliyor yemin ediyorum. Ya inanamazsın. Katliam hani öyle 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane katliam. Sonuna kadar gidiyorlar. En sonunda birisi dedi ki ya hoca sana kim dedi oraya git dedi ya. Bir sene evvel bilmiyor musun dedi. Diyarbakır Spor maçında takım açıldı. Elazığ Spor gitti. Golü attı. Ligde kaldı.
0: Siz
2: Altay
0: Yılmaz
2: düştü.
0: Hoca'dan devralmıştınız değil mi hocam? Yok. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yok. Kimden bilmiyorum yani.
0: Yılmaz Hoca olabilir değildi. Çünkü
2: yok,
0: Efe vardı. Efe vardı.
2: Efe vardı. Efe Ankara gücündeydi o. Ben tamam. Onu başkasından şey yapmıştım. Neyse şimdi anlatacağım. Sen niye gittin oraya dedi. Ya düşeceksiniz dedi. Ya bilmiyor musun geçen sene dedi. Ümit Kayağan da Diyarbakır'ın teknik direktörü ya Altay düşecek ya Elazığ. Düşünebiliyor musun? Tabii orada bulunan hadiseleri ayyuka çıktı. Aileni herkes anlattı. Başkanın yaptıklarını anlattı. Maçı verdi Diyarbakır. Düşünemediler siyasi olarak. Hem Elazığ hem Diyarbakır'ı. Dedi ki İner bırak dedi. 10 maç kadar bıraktım. Öbürüne gittik dedi ki ya dedi şey
1: hocam askerlik, neler yaşadın?
2: Tabii ya bir askerlik neler yaptı gittik falan filan. Neyse ya neticede böyle bir yerlere gittik. Yani biz bir şey ama elimizden gelen şeyleri de yapmaya çalıştık. Fark etmiyor. Şimdi transfer şimdi ben şimdi bir de şöyle düşünüyorum.
1: Hocam bu arada transfer demişken bak Calo'ya Mainz talip olmuş. Bu arada Udokai'yi de göndermeyi düşünüyorlar. Ya takımda birçok isim değişecek. Bunlar stoper Udokai, için özellikle söyledim sana.
2: Tamam da Udokai zaten taktılar kafaya. Udokai 50-60 tane maç oynadıysa 5 tane kötü maçı vardır. 50 tane iyi maçı vardır ama onu gönderecekler illa ki. Bir kafaya taktı illa adam aldıracaklar. İşte Calo'ya ne şeyi aldılar öbürüne. 18 milyon euro verdirdiler.

0: bunlar menajerlerin oyunları. Hocam
1: Taylan Bulut geldi işte sağ bek.
0: Tamam aldın. Sen şimdi bak şimdi şans bazı şeylerde Melike'yle de anlaşamıyoruz. Ceyda da kulağı açında anlaşamıyoruz. O sayı Samuel'i almadı. 1 milyon 800 binmiş, 100 bin dolar fazla istemiş. 100 bin euro. Başkan da kızmış. Şimdi biz de medyada da diyor ki iyi yaptı. İşte şuydu babası ya tamam da ver 100 bin euro da tamam ne yaptın? Taylan'a 6 öbürüne 4 8 10 milyon euro harcadın. Ne oldu şimdi? Masa okuyu bir kötülediler. Şöyle kötü böyle savunması yok adam 10 asist bir golü var o. Formsuz bir Beşiktaş takımında onu da gönderdiler. Ya bazı şeyleri var ya. Yani şimdi ben hep şey kullanıyorum bir deyim var. Alsın derler, maldan ederler, yiyilsin derler, candan ederler. Dolmuşa gelmeyeceksin. Dolmuşa gel bizim Beşiktaş yönetimi. Hep dolmuşa geldi. Onu sattı, bunu sattı. Ya arkadaş ver. Sen yöneticisin. Ben olsaydım ne diyordum Melike sen belirttin. Ben Beşiktaş'a bir tek sağ bek alırdım. Hiç kimseyi de satmazdım. Öyle demedim, demiyor muydum? Kimseyi de almazdım dedim bak. Bir sağ bek alırdım. Değil mi? Söylediğim bu. Şimdi 100 milyon euro da cepte kalırdı. Bundan da kötü olmazdı. Belki kupayı da alırdın. Belki de Sergen'le sen alırdın o kupayı. Tamam mı? Yani neticede şöyle. Beşiktaş takımı iki tane Fenerbahçe'yi yenmiş. Hem orada hem burada Galatasaray şampiyon olmuş takımı derbilerde yenmiş. Bir tek bir şey vardı. Şu bakayım. Bu Rafa Silva'yı 3 tane orta sahanın önünde oynattı bu maçlarda. Bunu anlatamadım ben. Medyaya hiçbir arkadaşımıza, kardeşimize anlatamadım. Bu 3 tane orta sahanın önünde oynadı. Bu 3 maçı Beşiktaş aldı. Ama sen bunlardan bir tanesini hani... Biraz bugün hep şeyden evvel konuştuk ya orta sahada Asensio ve
1: evet.
0: Talisca'nın oynadığı her 10 tane maçta 18 puan kaybetmişler. Şurada Rafa Silva'yı burada oynatırsan olmaz. Dedi ki burada oynat kimseyi alma bir sağa bek al bitti. Dünya kadar para harcadın. Şimdi ya neticede Beşiktaş takımını şimdi bundan sonra hücum diyorsun ki adam gelecek. Hücum organizasyonunu çalış ya, bilemez herkes. Biz şeyden zorunluluktan bir takımı şimdi bizde yoktu ki işte Messi şu bu falan filan yoktu ki 10.5 numara 10 numara. Biz bir organizasyon yaptırıyorduk. Onu da her antrenör bir bak bizim kitaplarda falan böyle bir şey yok. Kurslarda böyle bir hücum organizasyonu falan yok. Göremezsin yani. Sen kendin bunları icat mı diyeyim artık ne yapacaksın? Kafa çalıştıracaksın. Nasıl ben gol attırım yapacaksın? Şimdi o gelen antrenör onu çok zor yani. Ben olsam bir kere onu kafadan silerim. Tamam mı? Şimdi bir Razvan da gitti. İki tane adam kaldı. Bence Mancini ile Şenol Güneş. Fazla surat atarsın.
2: Şimdi mesela birisini Atalay alırsın. Bey Caner sana Genesio için ne düşünür? Neden gündemine gelmez diyor. Bruno Genesio'dan bahsetmiş. Bunu sormak istiyorum.
0: Kime?
2: Birkaç yorum daha okuyayım. Birkaç yorum daha okuyayım. Sen de üst üste istersen cevap verirsin.
3: Sporun Radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: birlikte bulacaksın.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Mayıs 1902 bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Altın entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
4: Görene bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Galatasaray'la başlayacağız bugüne. Chelsea başta olmak üzere Avrupa kulüpleri Victor Osimhen için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray yönetiminin ise bu konuda tavrı net gibi duruyor. Detaylara haberimizden bakalım.
5: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
6: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla gol! Victor Osimhen! Attı yine!
5: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı kırmızılı kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
4: Roland Şalai'nin Premier Lig'den talipleri artıyor. Galatasaray yönetimi ise 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
7: Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Şalai, sağ bekte önce Singo, sonra Sacha Boey'i yedek bıraktı.
6: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol!
7: Şalai bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Alstede'nin Macar oyuncuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 2 sene önce 6 milyon euroya transfer ettiği Şalai'ye 20 milyon euronun üstünde değer biçiyor. Yönetim 20 milyon euro nakit artı bonuslar içeren teklif gelmedikçe masaya oturmayı düşünmüyor. İtalyan medyası Galatasaray'ın Zeki Çelik'le de temas kurduğunu yazdı.

0: Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için sarı kırmızılıların teklifte bulunduğu öne sürüldü. Roma'nın da tecrübeli futbolcuya sözleşme önerdiği, ancak Zeki'nin beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray Roland Şalay'ı için gelen tekliflerden birini değerlendirmeye alırsa Zeki Çelik konusunda girişimlerini hızlandıracak.
1: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor. Galatasaray'da Nicolò Zaniolo bonservisiyle ayrılıyor. Sarı Kırmızılıların 2022-23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Zaniolo, yarım sezon oynadıktan sonra farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi. Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen yıldız oyuncu Türkiye'ye dönmek istemiyor. Udinese sportif direktörü Gianluca Nani, Nicolò Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi. Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo bize takımda kalmak istediğini söyledi." dedi. 2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2025-26 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol 7 asistlik katkı verdi.

0: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda henüz karar vermediklerini söyledi. Transferde de önceliklerinin santrfor mevkii olduğunu belirtti.
1: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım seçim gündemi, transferler, teknik direktör ve projelerine dair açıklamalar yaptı. Sports Dijital'e konuşan Yıldırım, transferde önceliklerinin santrfor olduğunu belirterek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadroyu yapacağız. Biz bu santrforları alacağız. Ben şu anda iki santrfora imza attırabilirim. Son hattayız ama fazla para vereyim dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur. Pazarlıklar devam ediyor. Stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bonservisli satış da yapabiliriz dedi. Ederson'a ayrı parantez açan Aziz Yıldırım, Ederson iyi kaleci. Uyum sağlayamadı ama burada tek sebep kendisi değil, defansın da sorumluluğu var. Avrupa'da artık hep 30 metrede oynuyorlar dedi.
2: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
1: Teknik direktör sorusuna yanıt veren Yıldırım, herkes rahat olsun. Şu anda ekip çalışıyor. Henüz bir karar vermedik. İsimlerle görüşüyoruz. Sorumluluk benim ve yönetimin şeklinde konuştu. Son olarak üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu proje sayesinde her ay 1 milyar TL girdi sağlayacağını söyledi. Aziz Yıldırım, bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil, arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek, inanıyorum yapacağız, o zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar TL girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısına ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplum

0: de dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş son olarak Felipe Luis'le görüşmeler yapıyordu ancak Luis'den olumlu yanıt alınamadı. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan ve AS Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen'in görüşme gerçekleştirdiği Felipe Luis'den olumlu sonuç alınamadı. Brezilyalı çalıştırıcı tercihini Lig 1 ekibi Monaco'dan yana kullandı ve siyah beyazlılar arayışlarını alternatif isimlere çevirdi. İstanbul'a dönen sportif direktör Önder Özen'in yönetime yeni bir teknik direktör listesi sunacağı ve Başkan Serdal Adalı ile adaylar üzerine tekrar bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta Felix Udoka ile yolların ayrılması bekleniyor.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer verilmeyen Felix Udoka için ayrılık ihtimali güç kazandı. Siyah beyazlı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Alman stoperin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Almanya ve Rusya'dan teklifler alan 28 yaşındaki savunmacının tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke ile daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Mainz'ın Udokai'ye yakın ilgi gösterdiği ifade edildi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen Udokai için Beşiktaş yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlıların Felix Udokai'den 3-4 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 6,5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Udokai, beklentilerin altında kalan performansının ardından gözden çıkarılan isimlerden biri oldu. Alman savunmacının önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
1: Bundesliga ekibi Mainz Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jallo'ya talip oldu.
2: Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jallo'ya Almanya'dan talip var. 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Bundesliga ekibi Mainz'ın önümüzdeki günlerde siyah beyazlılara resmi teklif yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Juventus'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ile ilgili son kararı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü verecek. Siyah beyaz yönetim teknik direktörle anlaşma sağlanmadan Jallo ile ilgili adım atmak istemiyor. Geride kalan sezonda forma şansı bulmakta zorlanan Jallo özellikle Agbadu transferiyle kulübeye hapsolmuştu. Düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen 26 yaşındaki savunmacı yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek. Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde forma giyen Jallo bu mücadelelerin 20'sine ilk 11'de başlamış 2 gol katkısı vermişti.
1: Trabzonspor Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'nun transferinden istediği sonucu alamadı.
0: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler.

bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri nelermiş? Gelin hemen ana sayfalarla başlayalım her zaman olduğu gibi. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında bir Galatasaray bir de Fenerbahçe transfer iddiası manşette dikkat çekiyor. Galatasaray'da Ruiz Aslan'a, Fenerbahçe bölümünde de Vedat Fener'de başlıklı iki haber bugün gündemin ilk sırasında. Şampiyon Galatasaray'ın gündeme aldığı son dünya yıldızı, değeri 40 milyon euro olan ve İspanya'nın da vazgeçilmezi olan Fabian Ruiz denmiş. Hemen yanındaki haberde de Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın anlaştığı forvet ortaya çıktı. Vedat Muriç, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde getireceği ilk golcü deniyor. Mallorca'da oynayan 32 yaşındaki forvetin anlaşması 2029 yılında bitiyor. Fenerbahçe oyuncu 2020 yılında 18 milyon euroya Lazio'ya göndermişti. Ve şimdi Vedat Muriç'in yeni adresi yeniden Türkiye olacak gibi görünüyor. Bu arada Galatasaray'da da adı anılan bir isim olduğunu söyleyelim. Şimdi Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla devam edeceğiz. Fener'e dünya yıldızları başlıklı bir haber görüyoruz. Sol üst köşede Fenerbahçe'de seçim öncesi yıldız operasyonu başladı. Sarı lacivertliler Muhammed Salah, Ademola Lookman ve Vedat Muriç hamleleriyle transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor denmiş. Hemen yan tarafında Aslan'ın Leao planı başlıklı bir haber görüyoruz. Milan'ın süperstarını yıllık 10 milyon euro maaş ve 40 milyon euroluk dev bütçeyle ikna etmeye çalışıyor denmiş. Evet, Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Hemen Kartal'da hoca borsası başlığına da bakalım. Yine Fanatik gazetesinde dikkat çeken haberlerden biri. Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu hız kazandı. Siyah beyaz yönetim Filipe Luis, Zinedine Zidane ve Razvan Lucescu üçlüsünden birini takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor denmiş. Ancak tabii bir son dakika diyebileceğimiz bir haber. Filipe Luis'in Monaco'yla anlaşmaya, sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ve Beşiktaş'ta diğer adaylara yönelindiği haberini az önce ekrana getirmiştik. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız. Yıldırım seçimi kazanırsa Vedat Muriç imza atacak başlığını yine burada da sol üst köşede görüyoruz değerli izleyenler. Röntgeni çekti, operasyon başlıyor başlığıyla Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin açıklamaları Samet Yüksel tarafından kaleme alınmış. Transferde forvet, sağ kanat, stoper ve kaleci olmak üzere 4 bölgeye yoğunlaşan Safi, ihtiyaç duyulan profillere göre liste hazırladı. Hedef gelecek hafta bu isimlerle görüşmeleri tamamlamak deniyor. Özellikle defansa lider bir karakterin arandığı ve çok yönlü bir santrforun geleceği detayları paylaşılmış. Hürriyet 13, şampiyonun adı Crystal Palace. İngiliz ekibi son 16 turunda Samsun Spor'u eleyen Rayo Vallecano'yu tek golle mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Avrupa sahnesine ilk olarak 1998'de çıkan ve Intertoto'da Samsun'a elenen Palace, ikinci macerasını kupayla taçlandırdı. Beşinci kez düzenlenen kupayı üçüncü kez bir İngiliz temsilcisi müzesine götürmeyi başardı deniyor. Bu sayfadaki bir başka haber, paran varsa zirvedesin. Süper Lig'de kadro değerlerine göre oluşan sıralama puan cetveline de büyük oranda aynı oldu. Şampiyon Galatasaray en yakın rakibine kadro değeri olarak yaklaşık 100 milyon euro fark attı deniyor. Ligde kadro değeri en yüksek iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, ligde de en yukarıda yer alırken ilk 9 takım içinde sadece Trabzonspor bir basamak yukarı çıktı. Beşiktaş bir sıra aşağı indi. Kadro değeri olarak son 3'teki 2 takımdan Antalya ve Karagümrük düştü. Kadro değeri en düşük olan Eyüpspor kurtardı. Kocaelispor kadro değerine göre 5 basamak yukarı çıkıp en başarılı takım oldu deniyor. Bu sayfadaki diğer haberler, Efes Telekom'u yendi, çifte bayram yaptı başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Playoff çeyrek final serisinde Efes Telekom'u 86-75 mağlup etmeyi başardı. Bir de bu sayfada yine sayfanın

0: En altında kaleci Jorgensen için Beşiktaş'a umut ışığı başlıklı bir haber var. Beşiktaş'ın listesindeki Danimarkalı kaleci satış listesine konuldu deniyor. Ara transfer döneminde de Beşiktaş'ın büyük ilgi gösterdiği bir isimdi Danimarkalı file bekçisi. Bu yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olacak demiş haber. Takvim 19'a da bakalım. Şalai'nin alternatifi Arda Okan. Galatasaray yurt dışından çok sayıda talibi olan Roland Şalai'nin satılması durumunda Göztepe'de forma giyen Arda Okan Kurtulan için harekete geçmeyi planlıyor şeklinde bir haber. Hemen altında yeniden Beraldo haberine de bakalım. Galatasaray'da Buruk'un gözdesi olan Brezilyalı stoperle ilgili girişimler tekrar start aldı. Fransız basını Paris Saint Germain'den ayrılacağını yazmış oyuncunun. Lucas Beraldo'nun ismi yeniden gündeme geldi deniyor. Sol stoper takviyesi isteyen Okan Buruk'un ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğu öğrenildi. Bir de bu sayfada son olarak işte Aslan'ın yabancı teklifi başlığına bakalım sayfanın en altında. Galatasaray yönetimi bayramdan sonra TFF'ye yabancı kuralının 10 artı 2 artı 2 olarak değiştirilmesi için teklifte bulunacak. Kuraldaki ilk artı 2 2000 sonrası, diğer artı 2 de 2004 sonrası doğumlu oyuncular olacak denmiş. Süper Lig'de düşme korkusu yaşayan Kasımpaşa son hafta Galatasaray galibiyetiyle kümede kaldı.
1: Kasımpaşa Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı. Lig'de çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa kalesinde 49 gol gördü. Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı. Kasımpaşa 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Gürcü teknik direktör Şotar Veladze yönetiminde giren lacivert beyazlı ekip ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu 22 puan elde etti. Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Yanniotis oldu. Sezon boyunca lacivert beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi toplam 2970 dakika süre aldı. Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedicek oldu. Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan oyuncu çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.
0: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon en fazla süreyi Göztepe kalecisi Mateusz Lis aldı.
2: Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu. Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı. Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi 34 karşılaşmada 3060 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı. Göztepe'li kaleci Lis'in yanı sıra ligde 3 futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu. Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Czerny bu sezon 34 maçta 3008 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in gol krallarından Rams Başakşehir'in golcüsü Şumurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
3: Hopper'i de destek verdi. Bırnić ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Şumurodov ve gol!
2: Şumurodov, turuncu lacivertli formayla 2928 dakika oynadı. Lige veda eden Antalya Spor'da forma giyen Kenneth Paul da 34 maçta kırmızı beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maçta oyuna sonradan girdi. Süper Lig'de sezonun 9. tamamlandı.

0: oynayan Tümosan Konyaspor en fazla oyuncuya şans veren takım oldu. Yeşil Beyazlılar lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi. Konyaspor'u 40 futbolcuyla sezonun düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan İKAS Eyüpspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı. Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor'da 36 farklı ismi sahaya sürdü. Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti. Akdeniz temsilcisi teknik direktör João Pereira yönetiminde ligde müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi. Alanyaspor'u Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
1: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26.7 olarak kayıtlara geçti.
2: Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi. Lig'deki en yaşlı ekip 27.94 yaş ortalamasıyla Kocaeli Spor oldu. Yeşil Siyahlıları 27.9 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27.53 ortalamayla Hesap.com Antalya Spor takip etti. Göztepe ise yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu. İzmir ekibinde top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25.06 olarak kayda geçti. Göztepe'yi 25.08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor, 25.67'lik ortalamayla Tümosan Konyaspor izledi.
3: Yevtoviç top bekledi, şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı, duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri, Muleka bir plase, ikinci gol Tunahan.
2: Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalya Spor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Wakaeme ve Kocaeli Spor'un filebekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.
4: Kartal uzak mesafeden vurdu, kaleci top dışarıya gidiyor. Gökhan'ın müdahalesi.
2: Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençler Birliği'ndeki Ayaz Özcan oldu. Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Muhammed Akmelek de Ayaz'la birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.
5: Muhammed geldi topun üzerine. Muhammed topu ağlara gönderiyor.
1: Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalanan sezonda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik adam değiştiren takım oldu.
2: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Lig'de mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Lig'de Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa Kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi. Beşiktaş'ta sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'le alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi. Süper Lig'de 5 takım sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoylov koltuklarını

0: korudu.
1: Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler Dünya Kupası öncesi değerlendirmelerde bulundu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı, İspanya'daki hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu. Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, kendisini çok iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'nda Türkiye'ye faydalı olmak istediğini belirtti. Madrid'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını söyleyen genç futbolcu, "İnanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum." ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası ilk işinin antrenmana gitmek olduğunu aktaran Arda, "Öğle yemeğinin ardından 1-2 saat uyuyorum. Buradaki siesta kültürüne hemen adapte oldum. Daha sonra bazen fizyoterapi, bazen de teknik çalışmalar yapıyorum." dedi. Kylian Mbappe ile aralarında özel bir kimya olduğunu söyleyen futbolcu, takım arkadaşı hakkında, "Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza gerek kalmaz. O çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan." şeklinde konuştu. Arda Güler çok konuşulan orta saha golü hakkındaysa şunları söyledi. "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Ama o an o gol planlı değildi. Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Free kick olduğunda isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu." Fenerbahçe'de dörtlü orta sahanın sağında oynadığını hatırlatan Arda, "Real Madrid'de Kroos ve Modric gibi isimler varken Ancelotti ile sahada devam ettim. Xabi Alonso ise gelmeden önce aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Çok mutlu oldum çünkü hayatım o mevkide geçti. Hemen adapte oldum. Xabi ile hala mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra da beni arayıp tebrik etti." dedi. Maç içinde gol ve asiste odaklanmamaya çalıştığını vurgulayan genç yetenek, "Fenerbahçe'de de her maçı kazanmaya çalışıyorduk. Milli takımda da öyle. Real Madrid'in DNA'sında da bu var. Baskı olacaksa ben onun için oradayım." ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası öncesi hazırlık kampını Arizona'da yapacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'yla, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay'la, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.

0: UEFA Konferans Ligi'nde zafer Rayo Vallecano'yu tek golle geçen Crystal Palace'ın oldu. UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace'la Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Leipzig stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi. Rayo Vallecano karşısında ikinci yarıda Jean-Philippe Mateta ile öne geçen İngiliz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı. İngiltere'de 2024-25 sezonunda Federasyon Kupası'nı kazanan ancak çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti. Kylian Mbappe, Real Madrid'de sezonun oyuncusu seçildi.
1: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. La Liga temsilcisi tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını kazanan Kylian Mbappe sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonda bu ödülün sahibi olmuştu. La Liga'da gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Kylian Mbappe ligde oynadığı 31 maçta 25 gol ve 5 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de gol kralı olmayı başaran Fransız oyuncu, Devler Ligi'nde eflatun beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 15 gol ve 1 asist üretti.
0: Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik adamı seçildi.
1: İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta. Arsenal'ı 22 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör, Premier Lig'de sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Arteta yapılan oylamada Manchester United'ı sezon ortasında devralarak üçüncülüğe taşıyan Michael Carrick'i ve sezon sonunda Manchester City'deki 10 yıllık görevinden ayrılan Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Arsenal'daki görevine 2019 yılında başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu ödülü kazanan ikinci Arsenal teknik direktörü oldu. İlki 2003-2004 sezonunda topçuları namağlup şampiyonluğa taşıyan efsane teknik direktör Arsene Wenger'di. Arteta aynı zamanda 44 yaş 54 günle Premier Lig şampiyonluğu kazanan en genç teknik direktörler sıralamasında da 3. sırayı aldı. İlk 2 sırayı eski Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho elinde bulunduruyor. 2022-2023 sezonundan bu yana Premier Lig'de en fazla puan toplayan takım konumunda olan Kuzey Londra ekibi aynı zamanda 562 günle ligin zirvesinde en fazla bulunan takım oldu. Arsenal bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekti. Topçular 38 maçta yalnızca 27 gol gördü ve 19 kez kalesini gole kapattı. Kırmızı beyazlılar Premier Lig tarihinde bir sezonu kırmızı kart görmeden ve aleyhine penaltı çalınmadan tamamlayan ilk takım oldu. Arsenal cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek.
0: Pep Guardiola Manchester City taraftarlarıyla vedalaştı değerli izleyenler. Şimdi gelin Katalan futbol efsanesinin futbola getirdiği yeniliklere ve kazandığı başarılara birlikte bakalım.

Futbol her 10 yılda bir evrim geçirirken son dönemde de ciddi değişimler yaşandı. Modern dönemde oyunun yaşadığı son değişimlerin bir numaralı müsebbibi ise tartışmasız Pep Guardiola.

Peki Begiristain'la birlikte başlayan Katalan teknik adam yalnızca kupalar kazanmadı. Barcelona ile başladığı oyunu kökünden değiştiren taktiksel devrimini sürdürdü. Hollanda ekolünden gelen total futbol anlayışını benimseyen Johan Cruyff'un öğrencisi, topa sahip olma oyununu özel dokunuşlarla dönüştürdü. Pek çoklarına göre futbol tarihinin en iyi takımı olarak gösterilen 2010 Barcelona'sıyla topu çok hızlı geri kazanarak mazide kalmış bir oyun anlayışını modern döneme entegre etti. Topa sahip olmak ve oyunu yönetmek üzerinden biçimlenen 55 yaşındaki çalıştırıcı birçok pozisyon ve rol tanımını hayatımıza kattı. Sahte bek, sahte 9 ve son olarak da özel John Stones kullanımıyla sahte stoper. Tüm bu özel roller geleneksel yöntemlerle Guardiola takımlarını savunmayı güçleştirdi. Bu çığır açan yaklaşım şüphesiz rakipleri de gelişmeye ve yeni cevaplar üretmeye mecbur bıraktı. Klasik derin blok savunmalarıyla Pep Guardiola'ya karşı koyamayan takımlar farklı baskı şablonları ve geçiş planları geliştirmeye başladı. Birçok futbol otoritesi geçiş oyunu ve birebir baskıların trend haline gelmesinin sebebini Pep Guardiola ve onun fikirlerini takip eden teknik adamlara antitez üretme motivasyonuyla açıklıyor. Günümüz futbolunu domine eden topsuz oyun anlayışı 55 yaşındaki futbol adamının oyuna getirdiklerinin bir mirası olarak yorumlanıyor. Spesifik oyuncu kullanımlarıyla birçok potansiyel ismi dünya yıldızı haline getiren başarılı çalıştırıcı, Jürgen Klopp'la yaşadığı rekabetle de bir döneme damga vurdu. İki rakip özellikle 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında verdikleri kıyasıya yarışla Premier Lig tarihine geçmişti. Dünyanın en zorlu liginde iki kez 90 puan barajını aşan iki takım, bir puan farkla sezonu tamamlamış, gülen taraf City olmuştu. Yazında Jürgen Klopp'un Liverpool'a vedası sonrası ışığını kaybeden Premier Lig, Guardiola'yı da sahneden uğurladı. Some of you play better when you're angry with me. So if you hate me, hate me guys. No problem at all. Yakın döneme oyuna getirdikleri fikirlerle damga vuran iki büyük efsanenin gelecekte hangi projelerde yer alacakları belirsiz. Ancak futbol dünyasında bıraktıkları izlerin kalıcı olacağı kesin.

0: Lazio Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildiğini duyurdu.
1: Lazio Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. Serie A ekibi İtalyan teknik adama her şey için teşekkürler komutan sözleriyle veda etti. 2025-2026 sezonunda Lazio'daki ikinci dönemini yaşayan Sarri daha önce Temmuz 2021'de göreve gelmiş ve Mart 2024'e kadar mavi beyazlı takımı çalıştırmıştı. İlk döneminde yönetimle anlaşmazlıklar yaşayarak görevini bırakan Sarri 14,5 ay sonra Lazio ile yeniden anlaşmıştı. 67 yaşındaki teknik adam bu sezon Serie A ekibinin başında çıktığı 43 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. İtalyan basınındaki iddialara göre Sarri'nin yeni adresi bir diğer İtalyan ekibi Atalanta olacak.
0: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman 2026 Dünya Kupası'na götüreceği oyuncuları belirledi. Listede Noah Lang da yer alıyor.
2: Hollanda Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ronald Koeman kaleyi Flecken, Rolfs ve Bart Verbruggen'e emanet edecek. Portakalların defansında Ake, Dumfries, Hato, Timber, Van de Ven, Van Dijk ve Van Hek'e yer alıyor. Hollanda'nın orta sahasındaysa De Jong, Deron, Gravenberg, Kluivert, Koopmeiners, Reinders, Til, Timber ve Wiefer görevi.

0: yapacak. Forvet hattında da Broby, Depay, Gakpo, Malen, Somerville, Weghorst ve Noah Lang yer alacak. Koeman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele edecek Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.
1: NBA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından yılın koçu ödülü de sahibini buldu.
2: NBA Doğu Konferansı temsilcisi Boston Celtics'in başarılı koçu Joe Mazzulla sezonu ödülle kapattı. NBA'den yapılan açıklamaya göre Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasıyla normal sezonun en iyi baş antrenörü seçildi. 37 yaşındaki Mazzulla, Boston Celtics'in efsane baş antrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle ilk kez layık görülüyor. Genç teknik adam 1974-75 sezonunda bu unvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç baş antrenör olarak kayıtlara geçti. Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran J.B. Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'un baş antrenörü Mitch Johnson ise üçüncü oldu. Normal sezonda sakatlıklarla boğuşan Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamlamıştı.
1: Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın.

0: Aranda anında cebinde olur.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Mayıs 1902. Bilim adamı Thomas Edison pile buldu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: Den depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999.

0: alacağım.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım henüz teknik direktör konusunda karar vermediklerini söyledi. Transferde de önceliklerinin santrfor olacağını söyledi.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim gündemi, transferler, teknik direktör ve projelerine dair açıklamalar yaptı. Sports Dijital'e konuşan Yıldırım transferde önceliklerinin santrfor olduğunu belirterek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadroyu yapacağız. Biz bu santrforları alacağız. Ben şu anda iki santrfora imza attırabilirim. Son hattayız ama fazla para vereyim dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur. Pazarlıklar devam ediyor. Stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bonservisli satış da yapabiliriz dedi. Ederson'a ayrı parantez açan Aziz Yıldırım, Ederson iyi kaleci. Uyum sağlayamadı ama burada tek sebep kendisi değil, defansın da sorumluluğu var. Avrupa'da artık hep 30 metrede oynuyorlar dedi.
3: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Tomasson! İki güzel hareket. Tomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
2: Teknik direktör sorusuna yanıt veren Yıldırım, herkes rahat olsun. Şu anda ekip çalışıyor. Henüz bir karar vermedik. İsimlerle görüşüyoruz. Sorumluluk benim ve yönetimin şeklinde konuştu. Son olarak üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu proje sayesinde her ay 1 milyar TL girdi sağlayacağını söyledi. Aziz Yıldırım, bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil, arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek, inanıyorum yapacağız, o zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar TL girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısına ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi

0: Çin sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri Osimhen için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray yönetiminin ise bu konuda tavrı net. Detayları haberimizden bakalım.
0: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla Victor Osimhen attı yine.
0: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı kırmızılı kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
1: Roland Schalay'ın Premier Lig'den talipleri artıyor. Galatasaray yönetimi 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
3: Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Schalay, sağ bekte önce Singo, sonra Sacha Boey'i yedek bıraktı.
2: Şimdi Schalay yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol!
3: Schalay bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Macar oyuncuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 2 sene önce 6 milyon euroya transfer ettiği Schalay'e 20 milyon euronun üstünde değer biçiyor. Yönetim 20 milyon euro nakit artı bonuslar içeren teklif gelmedikçe masaya oturmayı düşünmüyor. İtalyan medyası Galatasaray'ın Zeki Çelik'le de temas kurduğunu yazdı.

0: Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için sarı kırmızılıların teklifte bulunduğu öne sürüldü. Roma'nın da tecrübeli futbolcuya sözleşme önerdiği, ancak Zeki'nin beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray, Roland Şalay için gelen tekliflerden birini değerlendirmeye alırsa Zeki Çelik konusunda girişimlerini hızlandıracak.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerden Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin hemen sayfasının üst kısmında Buruk'la 2 yıl devam başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'la sözlü anlaşmaya varan sarı kırmızılılar bayram sonrası resmi imzaları atacak. 52 yaşındaki çalıştırıcı 2 yılda Galatasaray'ın başında kalacak ve maaşına da zam yapılacak denmiş. Transfere dair dikkat çeken haberde Fabian Ruiz atağı yine aynı sayfada. Galatasaray yönetimi orta sahayı toparlayacak ismi netleştirdi. Torreira'nın yanına pas kabiliyeti yüksek bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, Fransız devi Paris Saint-Germain'le geleceği belirsizliğini koruyan Fabian Ruiz için yeniden harekete geçiyor denmiş. 30 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı söyleniyor ve görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi finalinden sonra yapılacağı belirtilmiş. Bir de yine bu sayfadaki yerli harekatı başlığına bakalım. Sarı kırmızılılar yabancı sınırını düşünerek doğrudan takıma katkı sağlayacak yerliler üzerinde duruyor. Listenin ilk sırasında Can Uzun yer alırken Bertu Yıldırım için de nabız yoklanıyor denmiş.

Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Yapılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin dosyayı titizlikle yeniden incelediğini, takipsizlik kararının kaldırıldığını duyurdu. Gürlek, amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması dedi ve Fenerbahçe Kulübü de bunun üzerine bir açıklama paylaştı. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine dedi. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz denildi. Transfere dair de bir haber paylaşalım hemen. Salah ve Lookman yine bu sayfanın öne çıkan bir başka haberi. Fenerbahçe dünya yıldızlarıyla kanatlanacak. Sarı lacivertliler bu yaz transfer piyasasını sarsacak hamlelerin peşinde. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızlara çubuklu formayı giydirmek istiyor. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, Dünya Kupası başlamadan ikna etmek için yoğun bir çaba var. Bir diğer hedef ise geride kalan sezonda Fenerbahçeli taraftarların gönlünde adeta bir yara açan Ademola Lookman. Yönetim her konuda anlaşma sağlansa da teminat vermek istemeyince yıldız futbolcu Atletico Madrid'e gitmişti. Yıldırım ve Safi rüyayı gerçekleştirmek istiyor denmiş. Sayfanın en altındaki Vedat Muriç'te anlaşma tamam başlığına da bakalım. Aziz Yıldırım transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Efsane başkanın Vedat Muriç'i geri getirmek için oyuncu ve kulübü Mallorca ile prensip anlaşmasına vardığı ve Kurban Bayramı sonrası açıklayacağı öğrenildi deniyor. Sabah Spor, Mehmet Özcan imzalı Aslan canlanacak haberiyle devam edelim. Sarı Kırmızılılar milli oyuncu için harekete geçti. Gençlere yatırım kararı alındı denmiş. 31 yaşındaki Bernardo Silva 3 yıl için 50 milyon euro isteyince yönetim frene bastı. Galatasaray'ın kurmayları rotayı 45 milyon euro bonservisli 20 yaşındaki Can Uzun'a çevirdi denmiş. Şalay'ın veliahtı Arda Okan kurtulan, bir önceki saat diliminde de bu başlığa bakmıştık. Premier Lig'e göz kırpan Macar futbolcu satılırsa hedef Göztepe'nin genç sağ kanadı deniyor. Evet, devam edelim ve Hürriyet gazetesine geçelim. O karanlık gece aydınlanacak. Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015'te Rize'den dönerken Sürmene'de uğradığı saldırının dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebinde şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek deliller bulunduğu belirtildi. Başvuruda soruşturmayı yanlış savcılığın yürüttüğü, tanık anlatımları, HTS kayıtları, sosyal medya paylaşımları ve delillerin yeterince değerlendirilmediği savunuldu deniyor. Yine Fenerbahçe'nin teşekkürü de paylaşılmış haberde. Sayfanın en altında Galatasaray'a dair bir haber. Udinese Zaniolo'nun tapusunu almak istiyor şeklinde. Yine haberlerimizde paylaştığımız bir haberdi bu. İtalyan ekibi Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı bırakmamakta kararlı. Udinese sportif direktörü Gianluca Nani, onu kesinlikle bonservisiyle satın almak ve takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo bize evet dedi açıklamasını yaptı. Milliyet 13'e de bakalım. Aslan'ın hedefi Arda Okan. Yerli rotasyonu için geniş çaplı bir liste hazırlayan Galatasaray yönetimi, Göztepe'de yıldızı parlayan Arda Okan kurtulanı çok istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da 23 yaşındaki futbolcunun alınması yönünde rapor verdiği bildirildi deniyor değerli izleyenler. Evet, Galatasaray haberi Milliyet gazetesinde bu şekilde diyelim ve gazete turumuzu tamamlayalım. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerinden bu şekildeydi gazete başlıkları. Şimdi devam ediyoruz akışımıza, geri dönelim. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlılarda teknik direktör arayışları sürüyor değerli izleyenler. Son olarak gündeme Filipe Luis gelmişti ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan ve AS Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen'in görüşme gerçekleştirdiği Filipe Luis'den olumlu sonuç alınamadı. Brezilyalı çalıştırıcı tercihini Lig 1 ekibi Monaco'dan yana kullandı ve siyah beyazlılar arayışlarını alternatif isimlere çevirdi. İstanbul'a dönen sportif direktör Önder Özen'in yönetime yeni bir teknik direktör listesi sunacağı ve Başkan Serdal Adalı ile adaylar üzerinde

0: üzerine tekrar bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta Felix Udokai ile yolların ayrılması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer verilmeyen Felix Udokai için ayrılık ihtimali güç kazandı. Siyah beyazlı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Alman stoperin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Almanya ve Rusya'dan teklifler alan 28 yaşındaki savunmacının tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke ile daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Mainz Udokai'ye yakın ilgi gösterdiği ifade edildi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen Udokai için Beşiktaş yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlıların Felix Udokai'den 3-4 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 6,5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Udokai, beklentilerin altında kalan performansının ardından gözden çıkarılan isimlerden biri oldu. Alman savunmacının önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
0: Trabzonspor Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'nun transferinden istediği sonucu alamadı.
2: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
0: Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Fanatik gazetesinin ikinci sayfası siyah beyazlılara ayrılmış. Hemen sayfanın en başındaki ya Trossard ya Davutoğlu haberiyle gelin başlayalım. Kanat transferine öncelik veren Kara Kartal iki isim üzerine yoğunlaştı. Siyah beyazlılar kısa bir süre önce listeye eklediği Trossard'la geçen devre arasından beri kadrosuna katmayı hedeflediği Davutoğlu için temaslarını sıklaştırdı demiş haber. Hemen altında da Kara Kartal hocasını seçiyor başlığını görüyoruz. Hoca adayları 3'e kadar düştü. Siyah beyazlılar Filipe Luis, Zinedine Zidane ve Razvan Lucescu'dan birini getirmek için yoğunca bağırıyor. Teknik direktörün kısa süre içinde netleşmesi beklenirken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor denmiş. Ancak tabii saatler içerisinde çok yeni gelişmeler olabildiği için Filipe Luis isminin artık rafa kalktığını söylemek lazım. Luis Monaco'yla sözleşme imzalamak üzere. Bu sayfada yine bir başka dikkat çeken başlık Salih Özcan yoklaması şeklinde. Siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Salih Özcan için yeniden devreye girdi. Beşiktaş yönetimi Dortmund'a veda eden milli futbolcu için nabız yoklayacak. Kara Kartal yerli rotasyonunu 28 yaşındaki orta sahayla güçlendirmeyi çok istiyor denmiş. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına geçelim. Lopez Cabral ısrarı burada dikkat çeken sol üst köşedeki haber. Bordo Mavililer Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Sidney Lopez Cabral'ı Dünya Kupası öncesi bitirmek için baskısını artırdı diyor haber. Hemen yanında da yeni elmas Opoku başlığını görüyoruz. Scout ekibi tarafından takip edilen ve hakkında tam not verilen 20 yaşındaki Ganalı sol kanat Joseph Opoku için ilk temas kuruldu denmiş. Sigankov teması birkaç gündür gündemdeki isim bildiğiniz gibi 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Girona forması giyiyor. Yine temasların başladığı belirtilmiş. Market değeri 15 milyon euro olan Sigankov'un sözleşmesi 2027'de bitecek. Yunus Emre Sel imzalı dikkat çeken bir haber. Yine bu sayfada kasa para dolacak başlığını görmek mümkün. 20 yaşındaki Olayi ve 22

0: yaşındaki Augusto için birçok kulüp teklif sunuyor. Bordo Mavili yönetim iki genç yıldızın satışından 55 milyon euro gelir planlıyor denmiş. Evet, devam edelim. Sabah 15 ile devam ediyoruz. O gün Şahinoğlu imzasıyla. Kartal'ın acelesi var, Luiz'in yok. Fulham, Strasbourg ve Leverkusen'ın da ilgilendiği genç teknik adam tüm teklifleri aldıktan sonra yanıtını vereceğini söyledi. Nuno Espirito Santo'da West Ham'da kalınca siyah beyazlı yönetim diğer alternatifleri değerlendirmeye başladı denmiş. Razvan Lucescu için de bekleyişlerin sürdüğü söyleniyor. Jorgensen hazır kıta. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de gündeme aldığı bir oyuncuyu da hatırlayacaksınız. Chelsea'nin file bekçisi Jorgensen'in bu kez teklifleri değerlendirmeye hazır olduğuna dair bir haber dikkat çekiyor. Takvim gazetesinin 16. sayfasında yine foto maçta da paylaştığımız bir isim vardı, Cabral. Aynı haberi görüyoruz. İlle de Cabral başlığıyla Benfica'da forma giyen genç yıldız markaj altında denmiş. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki oyuncunun transferinin Dünya Kupası öncesi bitirilmesinin hedeflendiği belirtilmiş. Yeni elmas Joseph Opoku yine bu haberi de paylaşmıştık. Bordo Mavililer oyuncuyu parlatıp yüksek bir bonservisle elden çıkarmayı hedefliyor şeklinde bir haber. Foto maç 2 Beşiktaş sayfasına bakacağız şimdi son olarak. Luiz zaman istedi. Hocaya ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Santo'nun da West Ham'da kaldığı detayını görüyoruz. Yine foto maç gazetesinde de Beşiktaş'ın alternatif isimlere yöneleceği söylenmiş. Transfere dair de Gomez yoklaması başlığına bakalım. Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İngiliz devinin yıldızına kanca attı. Emmanuel Agbadu'nun yanına lider karakterli stoper arayan siyah beyazlıların gündemine 29 yaşındaki İngiliz stoper geldi. Daily Mail, Liverpool'da forma giyen Joe Gomez'in Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını duyurdu deniyor haberin detayında. Bir de Rossi iddiası başlığına bakalım. Brezilya temsilcisi Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Agustin Rossi'nin de transfer listesine dahil edildiği belirtilmiş. Evet değerli izleyenler, yine akışımıza dönelim ve devam edelim. Süper Lig'de 9 kez fileleri sarsan Umut Nayır en çok gol atan Türk futbolcu oldu.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Lig'de sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu. Süper Lig'de sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi. Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu ligde 2 farklı takımda forma giydi. Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayır, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise bir kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor toplam 9 kez gol sevinci yaşadı.
2: Alessandro baktı arkadaşlarına, orta kafa vuruşu, gol! Umut Nayır!
1: Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.
3: Musaba kaçtı, Mert ara pası, Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
1: Rams Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer bu sezon ligde 2970 dakikayla en çok süre alan Türk oyuncu oldu. Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed 12 maçtaysa rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
2: Dar alanda paslar, Galatasaray'da şut şansı, Şallay vurdu kaleci Muhammed.
1: Muhammed Şengezer ligde bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasındaysa Kasımpaşalı Andreas Yannotis

0: ile 3. sırayı paylaştı. Gençler Birliği formasını bu sezon 15 yıl, 10 ay, 9 günlükken giyen Ayaz Özcan ligin en genç oyuncusu oldu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde 82. dakikada Mihal Nalepa'nın yerine oyuna dahil olan genç santrfor 8 dakika süre aldı. Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu Antalyaspor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu. Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 günle yine Antalyaspor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 günle de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunda futbolcular 24 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.
2: Süper Lig'de geride kalan sezonda 23 futbolcu kaleleri 24 kez şaşırdı.
3: 6. ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karabol top aradı, gol! Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi.
2: Ligde 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 5 kez de kendi karesine en çok gol atan takım oldu. Kırmızı siyahlı ekibin genç stoperi Anıl Yiğit Çınar 2 kez topu kendi karesine gönderdi.
4: Yerden Makuta kaleci çıktı ve ardından çok ters bir vuruş. Anlaşamadı orada Fatih Karagümrüklü iki oyuncu. Berkay ve Anıl. Top son olarak Anıl'a çarparak ağlara gidiyor.
2: Süper Lig'de 13 takım topu kendi ağlarına gönderirken bu durumdan en avantajlı çıkan ekip Galatasaray oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızıların rakipleri 4 kez meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi. Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kocaelispor ve Fenerbahçe kendi karesine gol atan takımlar oldu. Fatih Karagümrük 5, Kayserispor 4, Gaziantep Futbol Kulübü 3, Samsunspor ve Göztepe 2 kez kendi ağlarını havalandırırken diğer ekipler birer kez kaleye şaşırdı.
5: Yerden vuruş kaleci, pozisyonun devamı ters bir vuruş ve top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Lucas Claro topu kendi ağlarına gönderiyor.
2: Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor, Gençler Birliği, Konyaspor ve Kasımpaşa ise bu şanssızlığı yaşamadı.
1: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda en fazla penaltı kullanan takımlar Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
3: Şimdi incelemeyi tamamladı. Kararını açıklayacak Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor.
6: Süper Lig'de sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verildi.
3: Yevtoviç topu alarda gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
6: Beyaz noktadan yapılan vuruşların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Lig'de en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo Maviller bu penaltıların 8'ini gole çevirirken Sarı Lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı Beşiktaş kullandı. Siyah beyazlar 8 penaltının 6'sında topu ağlarla buluşturdu. Şampiyon Galatasaray ise 6 penaltı kazandı. Sarı Kırmızılar beyaz noktadan yaptığı vuruşların hepsini gole çevirdi.
4: İşaret geldi. Barış Alper ve ters köşe.
6: Dört büyükler arasında aleyhine en fazla penaltı verilen takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazların rakipleri 4 penaltı kazandı. Trabzonspor'un 3, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın aleyhine 1 penaltı verildi. Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu. Lige veda eden Akdeniz ekibi 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken 7 kez aleyhinde penaltı kararı çıktı. Küme düşen bir başka ekip Kayserispor ise bir kez penaltı kazansa da vuruşu gole çevirdi.

0: çeviremedi. Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paulo Nacho penaltı vuruşlarından en fazla skor üreten isim oldu. Nijeryalı futbolcu beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı. Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Alexandru Maxim ve Rams Başakşehir'den Eldor Shomurodos'a 4'er kez ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerde Talisca 3 penaltıdan yararlanamadı.
1: Anderson Talisca kendisinin 2, Fenerbahçe'nin 3. golü. Anderson Talisca atmaya devam ediyor.
2: A milli futbol takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık kampını Arizona'da yapacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
3: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'yla, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay'la, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.
2: Bağlantımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi gündemdeki gelişmeleri Haldun Domaç'la birlikte değerlendireceğiz. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizinle Arife günü bayramlaşmıştık aslında ama bugün bayramın ikinci günü, bir kez daha size ve ailenize güzel bir bayram dileyerek başlamak istiyorum.
4: Çok teşekkür ederim Ezgi. Ben de sana ve bütün İslam alemine, ayrıca ülkemize, izleyicilerimize güzel bir bayram günü diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Evet, hemen isterseniz izlediğimiz haberle başlayalım. Zira artık Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı. Bunun heyecanını da yaşamaya başladık ama bir taraftan tabii milli takımımızın Arizona'da kamp yapacak olması hem tartışmaları beraberinde getirdi hem de bazı soru işaretleri oluşturdu kafalarda. Birincisi, çöl iklimine sahip olan, 35-40 derece sıcaklıklara sahip olan bir bölge. İkincisi, grup maçlarının oynanacağı yerlere çok uzak mesafede olması, yani 3 grup maçı için toplam 9000 kilometre yol ve 10 saatlik uçak yolculuklarından bahsediyoruz. Dolayısıyla acaba bu durum takımımızı nasıl etkileyecek? Bir endişe yaratmadı değil.
4: Ezgi, olumsuz etkileyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Yani bir kere sabah maç oynayacaksınız. Yani bize göre, ülkeye göre sabah. Orada işte akşam yapılacak antrenmanlar. Sıcaktan kaçmaya çalışacaksınız. Bu tür durumlar gerçekten de oyuncuların hani klasik tabir var ya, vücut kimyalarını olumsuz etkileyecek bir durum. Onu özellikle söylememiz lazım. Zaten FIFA'nın ve UEFA'nın aldığı bu kararların birçoğunda

0: mantıklı izahlar bulabilmek mümkün olmuyor. Zaman zaman ben söylüyorum, Ezgi, diyorum ki ya tamam, Türk futbolunun eleştirilerini yaptınız, şimdi de FIFA ile UEFA'nın mı yapacaksınız diye söylenebilir. Yani şöyle vurgulamamız lazım. Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali oynandıktan 10 gün sonra o finalde oynayacak oyuncular Dünya Kupası oynayacaklar. Yani bunlar gerçekten planlamayla ilgili çok ciddi hatalar. Keza aynı şekilde işte Dünya Kupası'ndan dönecek bir takım 15'inde döndü diyelim. Hani 15'ine kadar yoluna devam etti. Dönecek, ön eleme oynayacak 22'sinde, 23'ünde. Yani bu trafiği bu kadar sıkıştırmanın, işte sırf daha fazla ülkeye katılsın diye böyle bir uygulama yapmanın bence çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani Dünya Kupalarının genel kimliğini de bozan bir durum ve bizim milli takım için de sıkıntı olacak. Yok efendim, playoff'tan geç katılmış. Yani biz katılmasak başka bir ülke katılacak sonuç itibariyle. Yani Türkiye değilse işte atıyorum yani Bosna Hersek katılacak mesela. Şimdi o da, onun için de aynı tabloyu çiziyorsun. Arizona'yı çiziyorsun. Neden Arizona'yı çizesin ki? Önceden biliyorsun zaten bir takımın katılacağını. Ona göre planlamayı daha uygun bir şekilde yapabilirler. Yani bu noktalarda çok çok ciddi sıkıntılar var. Onu net bir şekilde söylemem lazım. Hem UEFA hem FIFA takvim açısından, planlama açısından ciddi hatalar yapıyorlar. Ve ben yani Avrupa Şampiyonalarını izlemiş bir kişi olarak söylüyorum. Çok daha düzenli, çok daha düzgündü geçmişte. Bugün biraz daha karmaşık noktaya doğru gidiyoruz. Hele hele bundan sonraki işte kupanın, Dünya Kupası'nın işte 6 ülkeye falan yayılması söz konusu. Daha da kötü bir durum ortaya çıkacak. Onu da özellikle söyleyebilirim. Ama işte baş etmek zorundayız. Çünkü Dünya Kupası, hani kalkıp da 24 yıl sonra katıldığımız bir Dünya Kupası için de çok kötü demek sanki böyle hani biraz haksızlık olacak. Onun için de fazla üstüne gitmek istemiyorum. Ama UEFA ve FIFA'nın özellikle bundan sonra uluslararası organizasyonların yoğun yapıldığı dönemde biraz daha planlamayı doğru yapması lazım.
1: İşte Infantino'nun daha fazla insan izlesin, daha büyük şovlar olsun istekleri nedeniyle şu an uğraştığımız konular aslında bunlar, konuştuğumuz şeyler.
0: Doğru.
1: Sanki playoff'tan gelen takımlar da cezalandırılıyormuş gibi, hani siz doğrudan gelemediniz, alın size ceza gibi bir şey.
0: İşte bunu söylüyorum, zaten sen planlamayı yapmışsın. Playoff'tan gelecek bir takım var. Biliyorsun zaten playoff'tan gelecek bir takım olduğunu. O zaman yani hani bu tesadüfen şey gibi değil yani, bir Dünya Kupası var. Ya işte Yugoslavya dağıldı, Danimarka'yı alalım falan meselesi değil ki bu yani. Sonuç itibariyle burada o takımın geleceği belli. O ülkenin, bir ülkenin diyeyim daha doğrusu, geleceği belli. Planlama ciddi hatalı. İşte Avrupa Kupası maçlarının bir hafta sonra başlıyor, 10 gün sonra başlıyor olması, Şampiyonlar Ligi'nin 10 gün sonrasının Dünya Kupası ilk maçının oynayacak olması. Yani bunlar, yanılmıyorsam toprağı bol olsun Cruyff söylemişti. Yani biz futbolculara birer makina gibi bakıyoruz. Aslında biz o tarafına hiç bakmadık yani. Makina gibi bakıyoruz. Bunlar makina değil, bunlar insan demişti. Bu kadar çok maç trafiği, bu kadar birbirine yakın maç trafiği oyuncuların da gerçekten sıkıntılarını büyütüyor diye bir cümle söylemiş. O gün de çok konuşulmuştu. Bugün geldiğimiz noktada yine aynı yere gelmiş olduk gibi geliyor bana.
1: Neyse, dediğiniz gibi biz moral bozmayalım. Bizim oyuncularımız oraya da Arizona'ya da uyum sağlarlar, adapte olurlar diye düşünüyoruz. Peki kulüp haberleriyle devam edersek, şimdi birkaç bağlantıya Fenerbahçe ile başladık. Fenerbahçe'de başkan adaylarının açıklamaları gelmeye devam ediyor. İsterseniz bugün bir Galatasaray'ı değerlendirip öyle Fenerbahçe'ye dönelim. Zira Galatasaray'da birkaç gündür transfer haberlerinin çok yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa'nın dev kulüplerinin Osimhen'e ciddi bir ilgisi olduğundan ve şu anda tekliflerin gelmeye başladığından bahsediliyor. Bir taraftan 10 artı 4 kuralı nedeniyle biraz Galatasaray'ın yerli ve genç oyunculara yönelme durumundan da elbette bahsetmek lazım. Bugün özellikle Can Uzun ve Arda Okan isimlerinin çok gündemde olduğunu görüyoruz. Şöyle bir genel transfer planlamasını Galatasaray'ın konuşursak neler söylersiniz?
0: Tabii şimdi tekrar aynı yere dönmek istemiyorum ama bir cümle söyleyerek geçeceğim. Bu 10 artı 4 ucubesinden Türk futbolunu kurtarmak lazım. Bunun için kim çalışacak, ne yapacak bilmiyorum ama sonuçta bu bir ucubedir. Çünkü bunun yerine Fatih Terim'in söylediği

14 yerli daha doğru bir planlamaydı. Ama artık onu konuşmayacağım. Şimdi artık mevcut şartları konuşmamız gerekiyor. Önce Osimhen'den başlayayım istersen. Başkan Dursun Özbek diyor ki biz Osimhen'in 3 reklam kampanyasıyla maaşını bulduk, cebimizde hazır. Yani o 21 milyon euroyu hazırladık artık diyor. Sıkıntımız yok. Dolayısıyla biz satmayacağız diyor. Şimdi satmayacağız demek bence 100 milyona satmayacağız demek. O çok net. Ama 150 milyon euro gelir mi? Biraz da bugünkü konjonktürde çok kolay bir cümle değil bu. Hani kolay telaffuz edilecek bir cümle ama kolay bir cümle değil. Ben böyle kulüpler sıkıştıkça 120'lere, 125'lere falan çıkacağını düşünüyorum. Ama bir başka noktaya da işaret edeyim. Dursun Özbek de 150 milyon euroyu görmeden Osimhen'i elden çıkarmaz. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerinin geçen sene 60 milyon euroyu geçtiğini düşünürsek bu noktada Osimhen gibi bir kozu elinde tutmak isteyecektir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan giden bir Galatasaray var. Yani acaba gider miyiz, gitmez miyiz diye bir soru işareti olmadığı için bence bu nokta kapalı. Yani tartışmaya kapalı. 150 ve üstünü göreceksek tartışmaya açılır. Çünkü Dursun Özbek parasını da hazırladık diyor. Her şeyini hazırladık. Bir sorun yok artık bu noktada diyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bunun dışında neyi konuşacağız? İşte Sacha Boey'i rahatlıkla fiyat indirimi olsaydı alabilecek bir Galatasaray varken bugün defter kapanıyor. Peki şöyle bir şey var. Tabii ki bir Göztepe tarafıyla konuşmadım ama kamuoyuna yansıyan bilgi çerçevesinde söylüyorum. Şimdi Galatasaray Sacha Boey'i 15 milyon euro olduğu için Bayern Münih'ten almayı düşünmedi. Ha, bugün yabancı tercih olduğu için de almayabilir. Peki Arda Okan Kurtulan'ın bugün kamuoyunda yansıtılan bonservis bedelini de biliyor muyuz? 15 milyon euro. Bu işte 10 artı 4'ün getirdiği bir durum. Ha, Göztepe kazansın. Tabii ki kazansın. Ama şimdi dünya piyasasına çıkmış bir oyuncu Sacha Boey'i 15 milyon euroya almayan bir Galatasaray için önüne 15 milyon euroluk bir Arda Okan Kurtulan faturası çıkıyor. Oyuncunun kalitesini tartışmıyorum ama genele baktığımızda çıkan tabloyu söylüyorum. Yani bu gerçekten de çok ciddi bir sıkıntı Türk futbolu için. Kime elinizi uzatsanız 5, 6, 10 böyle rakamlar. Şimdi bir döneyim bir başka konuyu söyleyeyim. Bertu Yıldırım. Bertu Yıldırım'ı 2.2 milyon euroya aldı. Tabii ki kar edecek Başakşehir ve Göksel Başkan zaten böyle kulüplerini de ayakta tutuyor. Birçok kulüpte böyle ayakta tutuyor kulüplerini. 2.2 milyon euroya aldığınız oyuncuyu çift taneli rakamdan aşağıya bırakmam diyorsunuz. Çift taneden. Yani mesela 5-6 falan demiyorsunuz. Çift taneden aşağı bırakmam. Hatta şöyle bir oyuncu artı çift tane rakamı konuşuluyor. Şimdi bunun sebebi işte bu 10 yabancı noktasında kulüpleri zorunlu tutmak. Yoksa ben zaten diğer tarafına baktığımda artı 4 varmış. Artı 4. Tamam da artı 4 ile mi Şampiyonlar Ligi oynayacaksın, UEFA Avrupa Ligi oynayacaksın? Yani bunlar gerçekten de çok büyük bir hata. Dolayısıyla kulüplerin de bu manada özellikle yerli oyuncu transferinde çok ciddi sıkışacaklarını söyleyebiliriz. Şunu konuşabiliriz, yani şu da bir konuda gündeme gelebilir, herkesin aklına gelebilir. Kardeşim o zaman altyapıdan kendin yetiştir. Şimdi onu şöyle söylemek lazım. Yarışmacı takım olmak, yetiştirici takım olmakla aynı şey değil. Siz yarışmacı takımsanız ancak bir oyuncuya sabredebilirsiniz. Ve hatta zaman zaman ona bile sabredemiyorsunuz. İşte orada Arda Ünyay diye çok önemli, çok değerli bir oyuncu var. Ona bile sabredemiyorsunuz. Dolayısıyla yarışmacı hem yarışırken hem yetiştirmek çok çok özel bir beceri. O çok kolay bir iş değil. Ama dikkat edin, genel anlamda baktığımızda daha çok böyle yarışmacı olmaktan uzak takımlar daha yetiştirici ve satarak kazanan takımlar. Nitekim bunu ben birçok başkanda, Anadolu Kulübü'nün başkanında da duyuyorum. Tabii bizim işimiz böyle diyor zaten. Yani biz oyuncu bulacağız, getireceğiz, oynatacağız. Sonra da satarak ayakta kalacağız. Bizim ancak büyük bütçeli kulüplerle mücadele etme durumumuz bu. Yani işin doğası bu ama bu noktada gerçekten de yarışmacı takımlardan daha önemlisi Avrupa'da mücadele edecek takımları çok büyük zorlukta bıraktı Türkiye Futbol Federasyonu.

0: pozisyonu. Zaten anladığım kadarıyla Galatasaray bu konuda Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya çalıştığı için Federasyon'da çok ciddi bir şekilde karşı karşıya geldi. Daha henüz Galatasaray geldi. Mesela Beşiktaş transferlerine çok daha başlayamadı. Evet, görüşmeler sürdürüyor. Fenerbahçe başkanını seçmediği için henüz bu 10 artı 4 kabusundan uyanmadı. Onları söyleyebilirim. Trabzonspor keza aynı şekilde çok daha limitlerde hareket etmek zorunda kalıyor. Başakşehir benzer durumda. Yani sonuç itibariyle bu transfer döneminde yerli oyuncuların daha değerli hale gelme olanağı var. Ben değersizleşsinler demiyorum. Değerli olsunlar mutlaka ama hak ettikleri değerde olsunlar. Yoksa böyle zorlamayla oluşan değerler ortaya çıkmasın diye düşünenlerdenim. Şunu da söyleyeyim, Galatasaray her şeye rağmen çok değerli oyuncular transfer edecek. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. Neden? Çünkü Galatasaray bir geçen sene tadını aldığı Şampiyonlar Ligi'ni bir basamak daha ileriye götürmek, bir çeyrek final oynamak planını yapıyor. Zaten bu yatırımları yapıyorsanız onu da beklemeniz gerekiyor.
1: Peki geçelim Fenerbahçe'ye. Hakan Safi Aspor'un konuğu oldu salı akşamı ve teknik direktör konusunda özellikle dedi ki yolu Türkiye'den geçmiş, Türkiye'yi bilen bir isim istiyoruz. Yerli veya yabancı, o konuda ser verip sır vermedi diyebiliriz ama Fenerbahçe'den değil Türkiye'den yolu geçen bir isim detayı orada önemliydi. Aziz Yıldırım cephesi de ısrarla herhangi bir isim veya bir ipucu vermiyor, onu da söyleyelim. Henüz kararımız net değil ifadesi kullanıp sadece Aykut Kocaman adaylardan biri dedi şimdiye kadar Aziz Yıldırım. Dolayısıyla gelinen son noktayı da şöyle bir Fenerbahçe'de de değerlendirelim
0: Ezgi. Tersinden bir bakalım istersen. Demek ki teknik direktörü belirlemek seçimde bir anlamda olumsuz etki oluşturabilecek diye düşünüyor başkan adayları. Evet. Yoksa şimdi öyle düşünüyorlar. Yani öyle diğer türlü olsa benim adayım bu. İşte bu adayla geliyorum, ön anlaşmasını yaptım, başkan seçilirsem teknik direktör olarak takımın başına geçecek diyebilir, değil mi? Söylemiyorlar demek ki.
1: Mourinho öyle olmuştu. Noktada,
0: evet, demek ki bu da, hatta Mourinho da hem başkan hem aday aynı isimde birleşmişti. Doğru. O noktaya kadar gelinmişti. Yani şimdi böyle baktığımız zaman demek ki böyle bir aday yok ya da böyle bir adayın ortaya çıkması seçimi olumsuz yönde etkileyebilir düşüncesinde iki başkan da, öyle bakmamız lazım. Ben şunu söyleyeyim, hani tamamen hissiyat, bir bilgi değil bu. Tamamen hissiyatımı söyleyeyim. Konuşmalardan çıkardığım sonucu söyleyeyim. Bütün bunlardan çıkan sonuç Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman. Yani söylenmemesinin sebebi de bence zaten camiada genel anlamda oynattığı futbolu eleştiren bir kesim var. O kesimin tepkisini almamak, işte sandık başına giden insanların ya işte bize futbol olarak tatmin etmeyen birisiyle beraber çalışacak başkanı mı seçelim demesin diye, denmesin diye açıklanmıyor. Ben hemen seçimin arkasından kişisel kanaatim, hiçbir bilgi falan yok. Aziz Yıldırım kazanırsa Aykut Kocaman'ı açıklayacak diye düşünüyorum. Diğer hissiyatımı da söyleyeyim. Hala Hakan Safi'nin net bir teknik direktör adayı yok. Kafasında planladığı isimler var diye düşünüyorum. Ya bu söylediklerim sadece hissiyatım. O biraz daha zamanımız var. O zamanı kullanalım. Hem kamuoyundaki genel eğilime de bakalım diyor. Yönetenler genellikle bu tür şeyler yapıyorlar Ezgi. Yani kamuoyunda bir dalgalansın, oluşan havaya göre, esen rüzgara göre de kararı farklı bir şekilde oluşturalım denebiliyor. Ben Hakan Safi'nin henüz belli olmadığını, Aziz Yıldırım kazanırsa Aykut Kocaman'la yola çıkacağını düşünenlerdenim. Bu tamamen dediğim gibi hislerimle, bilgilerle hareket ettiğimiz bir durum değil. Bilgilerle söylediğim cümleler, kurduğum cümleler değil. Şimdi tabii ki şöyle bir gerçek var. İki başkan adayının da hem bizde A Spor yayınında Hakan Safi'nin konuşmalarından çıkardığımızı da söylüyorum. Aziz Yıldırım için de söyleyeyim. İki başkan adayı da net bir şekilde durumu tespit etmiş durumdalar. Yani ne demek istiyorum? Fenerbahçe'nin iki santrofora ihtiyacı var. Kaleci konusundaki o sıkıntıyı ortadan kaldırmaya ihtiyacı var. Sol bek transferine, sol stoper transferine, yani durum tespiti doğru bir şekilde yapılmış. Evet. Şimdi o noktalara doğru hamlelerin yapılması gerekiyor.

0: Bütün mesele bu. İki başkan adayında da aynı ve ayrıca gidilen isimlerde de genel anlamda bir beraberlik, bir ortak akıl var. Onu da özellikle söylememiz lazım. Bu bir yandan da avantaj oluşturabilir diye düşünenlerdenim.
1: Peki. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size hem iyi bayramlar hem de güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la gündemi değerlendirdik. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 28 Mayıs 1902. Bilim adamı Thomas Edison pile buldu.
7: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.

O da kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerine yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

0: Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar 2 gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Öncelikle Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bir kez daha herkese sevdikleriyle iyi bayramlar dileyelim. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Suat hoş geldin. Sana da iyi bayramlar diliyorum.
2: Diliyorum. Ben de önce senin sonra da tüm İslam aleminin bayramını kutlarım.
1: Çok
2: hayırlı bayramlar olsun.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok iyiyim.
1: Nasıl bir bayram geçiyor?
2: Çok şükür çalışarak geçiyor.
1: Hep birlikte
2: buralardayız. Gayet iyi. Bir problemimiz yok.
1: Peki. O zaman hemen başlayalım istersen. Transfer gündemi yoğunlaşmaya başladı tüm kulüpler açısından. Elbette konuşacağımız çok fazla konu var. Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar'da birkaç gündür transfer haberleri yoğunlaştı diyebiliriz. Özellikle Osimhen konusunda Avrupa'nın dev kulüplerinin artık talip olmaya başladığına dair, teklifler yapmaya başladıklarına dair haberler gelmeye başladı. Tabii Galatasaray yönetiminin bu konuda net bir tavrı olduğunu biliyoruz ama henüz o tekliflerin ne boyutlara ulaşacağını da bilemiyoruz. Onlar üzerinden biraz konuşacağız. Bu konuyla ilgili bir haberimiz vardı. Onu bir izleyelim, sonra başlayalım.
3: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
4: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu. Osimhen topu aldı. Gol! Victor Osimhen! Attı yine.
3: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı Kırmızılı Kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
1: Evet, Osimhen konusu belli ki yaz döneminde gündemi epey bir meşgul edecek. Çünkü işte Real Madrid, Barcelona, şimdi Chelsea geldi. Başka dev kulüplerde böyle bir transfer hareketliliği olur mu? Bir santrafor arayışı olur mu? Artık onu göreceğiz ama teklifler de daha şimdiden böyle bir 70-80 bandına geliyor gibi. Onlar katlanacak mı? Bu konuda Galatasaray yönetiminin tavrı ne olacak? Bunları merak ediyoruz.
2: 70-80 bandı hiç sıfır sayılan bir teklif Galatasaray için. Yani muhteşem bir sezon geçirmiş. Avrupa'da kendini Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir şekilde göstermiş. Juventus-Liverpool maçlarında ciddi Avrupa'nın gündemini sarsmış bir Osimhen'den bahsediyoruz. Dünya Kupası'na gitseydi daha da böyle net yüksek bedeller konuşulurdu ama şunun bir kere öncelikle altını çizelim. Galatasaray'ın Osimhen'i satmak gibi bir niyeti yok. Bu çıkan, özellikle dış basında çıkan haberler sanki Galatasaray böyle Osimhen'i satmak için transfer listesine, marketine koymuş gibi böyle anlatılıyor ama işin içerisine baktığında Galatasaray bütün planlarını Osimhen üstüne yapıyor. Yeni sezonda tekrar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tarihi bir istekle üst üste 5 şampiyonluk hedefi, bunları Osimhen olmadan Galatasaray düşünmüyor şu anda. Yani hiç ne yönetimin ne teknik heyetin aklında Osimhen'i biz işte 80-90 yüzlere satarız diye bir şey yok. İşin diğer boyutunda Osimhen de burada çok mutlu ve asla öyle şey bir karakter değil Ezgi. Yani oraya buraya göz kırpan, menajerine bana kulüp bul diyen, böyle sağa sola sinyaller
1: biraz
2: atan,
1: teklifleri değerlendirelim diyen.
2: O tipte bir profil değil. Yani bu zaten Galatasaray'a gelirken ki izlediği rota, ara transferde çıkma imkanı varken, ilk kiralık sezonundan bahsediyorum. Hani o güvenceyi Galatasaray'a veren, ben asla gitmeyeceğim haberiniz olsun diyen bir Osimhen'den bahsediyoruz. Ama Avrupa piyasası

0: piyasasında, hele ki Dünya Kupası sonrası ciddi bir transfer sirkülasyonu olacak. Yeni performans gösterenler, çıkış yapanlar. Tabii. Ve Osimhen şu anda Avrupa'nın, belki de dünyanın 5 büyük forvetinden biri olarak görülüyor. O profil, o oyun yapısında. Şimdi burada baktığında bu tekliflerin olması çok normal. Galatasaray Osimhen'i satacaksa bir kere Başkan Dursun Özbey'i ikna edici bir para gelmesi lazım. Yani öyle 80'ler, 90'lar Başkan Özbey'in hani böyle kağıt gelse önüne şaka mı bu deyip yazıp geri vereceği bir durum. Konuşulan Galatasaray'a yakın kaynaklar diyeyim, 150 milyon euronun altında bir teklifi Galatasaray değerlendirmeye bile almayacak. Öyle bir ortam var. Oyuncunun ücretinin Galatasaray'ı zorlaması gibi bir durum yok. Çünkü bu da zaman zaman kulüplerde problem yaratır. Öyle de bir durum yok. O yüzden Galatasaray böyle tarihi bir astronomik bedel gelmedikçe Osimhen'i asla bırakmayı düşünmüyor.
1: Hayır, bir de yani 120-130 dahi gelse yerini doldurmak o kadar zor
0: ki. 120-130'un da olur bonuslarıyla 150'sini düşünsün herkes. Yani kulübün bakış açısı bu.
1: Evet.
0: Hani yarın bir gün değişir, Eylül'de farklı olur bilemem ama kulüp 150'yi bulmadan Osimhen'i bırakmayacak. Yerini doldurmak ayrı bir dava. Yani 150 milyon euro birine, bir kulübe teklif ettiğin zaman bu satarsın Osimhen'i, açık
1: konuşalım. Bir noktadan sonrası da artık reddedilemeyecek
0: tabii teklif. Tabii ki, yani o başka bir durum giden. Ama İtalya kapıları kapalı, bu unutulmasın. Oradan bu kadar bonservis verilmez ama 2027 Eylül'üne kadar hatırladığım kadarıyla İtalya'ya satarsa Galatasaray bir cezası var. O yüzden onu devre dışı bıraksın herkes.
1: Ama zaten
0: herkes.
1: O paraları verebilecek takımlar da ya İngiltere ya da İspanya.
0: İspanya'nın büyük takımları. Evet. Orada üstünden konuşuluyor. PSG zaten artık öyle bir durumda değil. Eskiden istiyordu.
1: Evet.
0: Şimdi Osimhen için Galatasaray gayet normal, standart bir sezon kampıyla devam edecek.
1: Şimdi diğer transfer iddiaları üzerinden biraz konuşursak.
0: Konuşalım.
1: Fuat, sen de çok yakından tabii ki takip ediyorsun. Gazetede haberlerinizi de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Özellikle 10+4 kuralı nedeniyle biraz daha Galatasaray'ın yerli oyunculara, genç oyunculara yöneldiği bir süreçten geçiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü Can Uzun isminin çok yüksek sesle konuşulmaya başlandığı, Arda Okan isminin yine Göztepe'den çok ciddi bir gündem maddesi olduğunu söyleyebiliriz. Bertu ismi gündemde, işte Ahmet Kutucu ile bir takas formülü üzerinde durulduğuna dair haberler. Kısacası hep böyle yerli ve genç oyuncuların biraz daha gündemde olduğu, işte Bernardo Silva gibi yıldız isimlerin biraz daha böyle geri plana itildiği birkaç gün geçiriyoruz.
0: Doğru. Saydığın isimlerden adım adım başlayayım istiyorsan, bilgilerle hani
1: tabii ki çok iyi
0: vereyim. Mesela Can Uzun ismi, tabi burada Bernardo Silva'yı Galatasaray ciddi bir şekilde istedi. Oyuncunun cephesine teklif yapıldı. Biliyorsun bonservisi elinde. Kulübüne veda etti. Hem de çok keyifli bir vedaydı. Onun ardından şimdi Bernardo Silva'nın isteği o coğrafyada kalmak. Yani Avrupa'nın 3-4 büyük liginde kalmak. Öncelikli durum bu. Eğer onun dışına çıkacaksa, istediği tekliflerin çok gerisinde kalırsa bu tarafa doğru bir değerlendirme yapacak. Büyük ihtimalle Atletico Madrid'e gidecek. Yani bu hani son bir günün durumu bu. Büyük ihtimalle Atletico Madrid'e gidecek. Orayla en son bir görüşme yaptı diye İspanyol basınında okudum. Galatasaray'ın 40 milyon euro bandındaki 3 yıllık teklifi çok fazla cazip gelmedi. Yani biraz daha oralarda oynarım, bir La Liga'da Atletico ile bir sahaya çıkayım, Simeone ile çalışayım gibi kafasında bir düşünce var. Elbette ki Galatasaray'a göre daha az paraya oynayacaktır. Öyle bir durum var. Bir de menajeri Galatasaray'dan, ya siz bir 50'lere çıkın 3 yıl için, öyle bir değerlendirmeye alalım gibi bir karşılık var. O yüzden Bernardo Silva için Galatasaray biraz şu gün itibariyle biraz uzaklaşmış durumda. Bunun bilgisini verelim. Bir de şimdi senin altını çizdiğin, biraz önce Haldun abinin altını çizdiği 10+4 ciddi bir şekilde Galatasaray'ı etkileyecek. Belki de Türkiye'de Şampiyonlar Ligi hedefi koyan, kasası ve manevi olarak oyuncu ikna etmesi en kolay durumda olan Galatasaray Avrupa'da ciddi bir zorlanacak. Burada seviye atlatacağı oyuncuları almaktan vazgeçecek zorunlu olarak. Can Uzun ihtimali gündeme geldi. Onun da 45 milyon euro, 40-45 milyon euro bandında bir bonservis bedeli var. Yaşı çok genç.

0: Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, oralarda İlkay Gündoğan dediğin zaman her Türk oyuncunun duvarında posteri olan bir isim. Yani şu an performansını eleştiriyoruz ama işin diğer boyutunda İlkay'ın böyle bir artısı var. O yüzden de Can Uzun ihtimali Galatasaray'ın hamle yapıp bir temas kuracağı, öncelikle bonservis iknasını Frankfurt'la masaya oturacağı bir kulüp. Biraz daha makul geliyor. Yani Bernardo'ya 40 milyon euroyu verip deneyeceğine Can Uzun'a gitmek. Yıllık ücreti elbette ki daha düşük olacak. Oyuncu için bir Şampiyonlar Ligi pazarı, büyük kulüp faktörü Galatasaray'ın rotasını buraya çevirmesine sebep oldu.
1: Arda ve Berto ile ilgili ne?
0: Arda ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe altyapısından yetişen bir oyuncu. Dün baktım tekrar. 200 bin euroya Adana Demirspor'a gitmiş bir oyuncu. Bu sezon ciddi bir performans sergiledi. Özellikle büyük takımlara karşı, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı ciddi bir etkisi vardı. Salahi sonrası, şimdi Salahi için Hull City, Everton ciddi böyle bir 20 milyon eurolar bandına çıkabileceği söyleniyor. Şimdi buralara Salahi'yi sattığın zaman Arda Okan tek başına orayı dolduramaz. Bir kere yani Salahi'nin alternatifi olarak ben tam net koymuyorum. Çünkü Galatasaray'ın hedeflediği nokta Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ne dersek diyelim hem Boye'yi hem de Singo'yu ciddi bir şekilde kesmiş. Final maçlarında Salahi'nin sağ bekte oynadığı bir Galatasaray var. Arda Okan anca yedek oyuncu olarak düşünülüyor. Şu anda Salahi birinci sağ bek olarak düşünülüyor. Bunu bir kere ayırt etmek lazım. Ama Arda Okan eğer böyle 10 milyon eurolar, 15 milyon eurolar falan Galatasaray'ın vermesi mümkün değil. Yani bu bir kere hani net bir şekilde söyleyelim. Bertu işi şöyle. 13-14 milyon euro bandında bir beklentisi var Başakşehir'in. Galatasaray'da takasla bu bedeli azaltmak istiyor. Hatta şöyle de bir bilgi var. Eğer Bertu Galatasaray'a satarsa Başakşehir, Bodrum Spor'da Ali Habeşoğlu, genç bir oyuncu, uzun, aynı Bertu stilinde böyle ciddi gol katkısı ve asist katkısı vermiş bu sene. Onu böyle bir hemen gündeme alıp yerini onunla doldurma hedefi var. Hatta Galatasaray da sezonun son maçlarında Ali Habeşoğlu için bir bakınmış, bir yakın takibi almış. Bunlar Galatasaray'daki şu andaki son dakika transfer haberleri.
1: Bu arada zannediyorum bayram sonrası Galatasaray'ın bu 10 artı 4 kuralı ile ilgili 10 artı 2 artı 2 olsun gibi bir resmi başvurusunun da yapılacağı söyleniyor.
0: Şimdi orada tabii özellikle 4 büyüklerin nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Tabii ki özellikle Beşiktaş Fenerbahçe'de daha netleşmeyen başkan teknik direktör. Beşiktaş'ta teknik direktör
1: tabii
0: seçimi yok.
1: Tabii onlar henüz bu konuyla tam yüzleşmediler.
0: Tabii daha onlar
1: diğer gündem mesela, maddeleri çok yoğun
0: tabii,
1: olduğu için.
0: Fenerbahçe'nin ciddi yabancı oyuncu birikimi olacak elinde.
1: 19 şimdi, yabancısı var
0: evet,
1: şu an
0: yani onların da büyük bölümü öyle hani artı 4'ü iyi oyuncuları var artı 4'te kullanabileceği genç yatırımları ama elinde diğer tarafta yüksek maliyetli maaşlı oyuncular var. Yani Fenerbahçe'nin yeni yönetim ve hocası daha bu işlere de bakacak. Galatasaray bu başvuruyu aslında bize son Okan Hoca'nın son maçın ardından da herhalde bir açıklaması vardı. Onun üstünden okuduk ya yani geç kaldım falan dedik ama Galatasaray'ın bir sene önce de resmi bir başvurusu olmuş federasyona. Yani onu da hatırlatalım. Bu kuralın hani Galatasaray dahil başta olmak üzere kimsenin yararına olmayacağı gibi değiştirilmesi için de bir başvurusu olmuş. İsteyecek Galatasaray. Burada önemli olan tabii ki diğer Süper Lig kulüplerinin özellikle nasıl bir tutum izleyecek.
1: Peki bu kural nedeniyle sen kimlerle yolların ayrılmasını beklersin Galatasaray'da?
0: Şimdi
1: muhtemelen gözden çıkaracak oyuncu profili de biraz değişecek.
0: Değişebilir. Bir kere bu domino etkisi unutulmasın. Yani bir kulüp Avrupa'da bir oyuncuyu sattığı zaman hemen sizin oyuncunuza yöneldiği, bazen kısa zaman içinde takviye yapmanız gereken transferin son haftaları izliyoruz. Bu sezon biraz daha gecikecektir bu tabii ki Dünya Kupası sebebiyle. Bir kere Icardi bence artık dönmez. Yani Icardi Galatasaray'da istemiyor aslında. Açık konuşalım. Galatasaray yönetiminde, teknik heyette Icardi anlaşmayı kabul etmesini istiyor. Çünkü bu 10 artı 4 ile beraber, Icardi'nin son performansıyla beraber oraya daha iyi bir, daha

0: fiziken uygun durumdaki bir santrfor, ikinci santrfor aranıyor. Bu Bertu'dan bağımsız, onu söyleyeyim. Yani her ihtimalle Bertu için peşinde koşulacak. Diğer tarafta Lemina için bir kıpırdanma var. Lemina'da bir hareketlilik var. Kontratta anlaşamadığı, Premier Lig üstünden görüşmeler olduğu oyuncunun. Diğer tarafta Dubai'den, o taraflardan bir iki teklif aldı. Hani böyle çok ciddi bir son kontrat yapmak istediği bilgisi de var. Ama tabii ki bu daha zaman var. Oyuncunun kararı biraz da. Galatasaray ona bir teklifte bulundu.
1: Torreira kalacak herhalde.
0: Torreira kalacak gibi. Hatta bak sana Torreira ile ilgili bir detay daha vereyim. Bu da Uruguay basınından bir haber. Ugarte. Galatasaray geçen devre arasında da Ugarte için böyle bir nabız yokladı. Geçen sezonda ciddi bir şekilde Galatasaray'ın Ugarte için Manchester United'ın kapısını çalacağı, biliyorsun daha önce PSG'de de forma giydi, onun için bir yoklama yapacağı bilgisi var oralardan gelen. Tabii bu zamana yayılır, pazarlıklar sürer çünkü daha resmi işler başlamadı transferde.
1: Vedat Muriç ismi birkaç gündür gündemde.
0: Doğru.
1: Hem Fenerbahçe cephesinde Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde doğrudan Vedat Muriç'i getireceği haberleri var. Hem de Galatasaray'da Okan Buruk'un işte birkaç gün öncesine kadar çok yine sık konuştuğumuz bir gelişmeydi. Okan Buruk'un kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Hani sonuçta eski öğrencisi, doğru, çok yakından tanıdığı, bildiği ve gelişimine de katkı
0: çok
1: sağladığı
0: önemli,
1: bir
0: evet,
1: isim.
0: Çok...
1: Dolayısıyla Vedat Muriç ihtimali için ne dersin?
0: Vedat Muriç için Galatasaray'ın bir teması var ama dediğin gibi Fenerbahçe'nin de teması, evet, var ve Vedat Muriç'i istemeyecek Türk takımı yoktur herhalde. Yani her takım ciddi bir şekilde de kullanabilir.
1: Mallorca'nın düşüşü çok büyük avantaj.
0: Avantaj, evet, ve çok iyi bir sezon geçirdi. Yani, evet, kulüp tarihine girdiği bir sezonu geçirdi golleriyle. Vedat Muriç için iki tarafında bir isteği olacak. Tabii ki burada iş oyuncuda bitiyor. Yani daha önce de tercihini Galatasaray'dan yana kullanacakken, Rize Spor'dan gelirken Fenerbahçe'ye gitmişti. Orada da tekrar belki Fenerbahçe'de ben başladım. Yani biliyorsun bu polemiktir. Camiasız kalmak, işte bir kulübe aidiyet duymak. Belki tekrar o anlamda da Fenerbahçe'yle devam edebilir. Ama Okan Hoca'nın burada bir teması var. Burada bir nabız yoklaması var Vedat Muriç'e.
1: Peki bakalım. Bekleyip göreceğiz. Galatasaray'la ilgili eklemek istediğim başka bir şey var mı? Benim sormayı
0: şöyle
1: unuttum. Şöyle
0: notlarıma
1: bir
0: bakayım.
1: Diyebileceğin.
0: Notlarıma baktığım zaman çok bir şey yok. Yani, evet, transferde kabataslak hepsini söylemiş oldum.
1: Peki o zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Hakan Safi'nin A-Spor yayınına konuk olduğunda yaptığı açıklamaların ardından, ki onlara da yeniden döneceğiz. Aziz Yıldırım'ın da yeni açıklamaları oldu değerli izleyenler. Teknik direktör konusunda henüz karar vermediklerini söyledi. Seçilmeleri halinde önceliği santrfor mevkiine vereceklerini söyledi Aziz Yıldırım. Yine haberimiz var bu konuyla ilgili de. Onu da bir ekrana getirelim. Sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim gündemi, transferler, teknik direktör ve projelerine dair açıklamalar yaptı. Sports Digital'e konuşan Yıldırım, transferde önceliklerinin santrfor olduğunu belirterek, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadroyu yapacağız. Biz bu santrforları alacağız. Ben şu anda iki santrfora imza attırabilirim. Son hattayız ama fazla para vereyim dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur. Pazarlıklar devam ediyor. Stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bonservisli satış da yapabiliriz dedi. Ederson'a ayrı parantez açan Aziz Yıldırım, Ederson iyi kaleci. Uyum sağlayamadı ama burada tek sebep kendisi değil, defansın da sorumluluğu var. Avrupa'da artık hep 30 metrede oynuyorlar dedi.
3: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
2: Teknik direktör sorusuna yanıt veren Yıldırım, herkes rahat olsun. Şu anda ekip çalışıyor. Henüz bir karar vermedik. İsimlerle görüşüyoruz. Sorumluluk benim ve yönetimin şeklinde konuştu. Son olarak üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu proje sayesinde her ay 1 milyar TL girdi sağlayacağını söyledi. Aziz Yıldırım, bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil, arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek, inanıyorum yapacağız, o zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar TL girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.

0: Evet, daha önce yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın adaylardan biri olduğunu söylemişti Aziz Yıldırım. Şimdi de henüz karar vermediklerini söyledi. Olumsuz bir etki yaratmaması adına Aziz Yıldırım teknik direktör adayını açıklamaktan kaçınıyor. Evet. Aynı şey Hakan Safi için de aslında geçerli. O da biraz böyle ipucu vererek Türkiye'yi bilen tanıyan bir teknik direktör getireceğiz dedi. Ama yine ser verip sır vermedi. Yerli mi yabancı mı onu dahi bilmiyoruz şu anda. Ve dolayısıyla önce teknik direktör konusundan başlayalım. Sonra transfere geçeriz.
1: Şimdi tabii başlayalım ama hangi cepheden başlayalım?
0: İstediğim sorudan başlayayım.
1: Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı işaret ediyor. Ve Aykut Kocaman'ı getirecek. Yani bu hani çok ekstra bir durum olmazsa Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman olacak ve eski Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları da danışman, işte idareci, farklı görevlerle kulübün içine daha fazla çekilecek. Bu bir kere Aziz Yıldırım Bey'in stratejisi olarak devam ediyor. Şimdi tabii ki Aykut Kocaman isminin camiada karşılık bulmaması mümkün değil ama bu hem pozitif hem negatif. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da muhtemelen ekibiyle beraber düşününce tam kestiremiyorlar. Yani bu seçimde kendisine negatif mi yansır, pozitif mi bilmediği için ki negatif yansıyacağını düşündüğü için açıklamıyor. Belli ki yoksa gümbür gümbür Aykut Kocaman'la anlaştım. Ben seçildiğim an görevde hatta şimdiden çalışıyor
0: direkt
1: diye.
0: Direkt Mourinho ismini Jose Mourinho'yla anlaştık. Jose Mourinho
1: seçim yatırımıydı
0: olacak.
1: O mesela. Onlar seçim planlamasıydı. Tabii. Rakibi Sayın Ali Koç da gitti hemen onunla anlaşıp o seçim kozunu elinden aldı. Doğru. Aziz Yıldırım'ı. Bunlar seçim zamanı olabilecek bir şey. Tabii Hakan Safi'nin bize işaret ettiği yer yabancı teknik adam. Orada Türkiye'yi bilen deyince tabii hemen akıllara daha önce burada çalışmış isimler geliyor. Jesus gündemde. Montella'nın ismi geçiyor. Bu tipte profilleri hep akıllar kayıyor.
0: Ama onlar da bir eleniyor gibi Suat. Orada bir çıkmaza giriyoruz.
1: Nasıl
0: Hakan
1: eleniyor
0: Safi
1: mesela?
0: Montella şimdi Dünya Kupası var. Sezon erken açılacak. Hı-hı. Yapılacak planlama var. Şimdi Montella'yı birincisi Fenerbahçe'ye konsantre ol demek mümkün değil. Zaten o istese de olamaz. George Jesus konusunda daha önce iki başkan adayı da biz görüşmedik hiç gündemimize gelmedi diyerek yalanladılar George Jesus'un açıklamalarını. Yani bilemiyorum. Şimdi sanki bir Farioli istemiyor haberleri vardı zaten.
1: Ya Montella üstünden gitmeyeyim ama bu tip işlerde Montella burayı iyi biliyor. Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu bunun önünü kapatmıştı geçtiğimiz günlerde açıklama Roma teklifi üstünden ama belli olmaz bu işler. Yani Dünya Kupası'ndaki durum sonrası Montella'nın belki başka bir kariyer planlaması olur. Farioli bugün istemiyordur ama ya da belki anlaştın ama şey yapıyorsun, zamana yayıyorsun, bekletiyorsun. Bunlar başkanların, yöneticilerin taktikleridir. Mesela Maldini ile Sayın Hakan Safi'nin yaptığı işbirliği belki bize İtalyan bir teknik adamı işaret edecek.
0: Mancini
1: olabilir. İşte Pioli ismi geçtiğimiz gün konuştuk. Ya bunlar da gündeme gelebilir. Hani Türkiye'yi tanıyor diye bazen yanlış yönlendirmelerde bilerek yapılabilir baskıyı azaltmak için. Bunlar da seçimlerde hoca kararlarında hep olabilecek işler yani.
0: Ama anladığımız kadarıyla Hakan Safi cephesinde yerli aday gündemi pek
1: çok
0: yok.
1: Çok gelmiyor evet. Ya açık konuşalım. Fenerbahçe'nin başına gelebilecek yerli aday da çok yok. Hep ikiye indiriyoruz.
0: Evet. İsmail Kartal,
1: Aykut Kocaman hocalar. Bunlar da aslında denenmiş, defalarca gelmiş, gitmiş ve ayrılıkları da kötü olan isimler. Şimdi Aziz Yıldırım da o yüzden Aykut Kocaman ismini açıklamıyor. Yani son gelişi Aykut Kocaman'ın iyi bir şekilde bitmedi. O yüzden de burada farklı bir durum var. Seçim sonrası asıl kritik nokta bence umarım Fenerbahçe adına söylüyorum. İki tarafta biriyle anlaşmıştır çoktan. Çoktan çalışıyorlardır ve göreve geldim mazbatayı aldığın anda hemen açıklamayı yapıp bitirecek durumdadır iki adayda. Eğer ki daha anlaşmadılarsa ya bizim listemiz var 10 hocalı 5 hocalı bir seçilelim hallederizse Fenerbahçe'yi geriye götürür bu. Çünkü ciddi bir hızlı bir süreç gerekiyor. Hem gönderilecekler hem transfer ve unutmayalım Şampiyonlar Ligi ön elemeleri var.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'nin kaybedecek hiç vakti yok ve
0: rakipler de zorlu bu arada onu da söylemek lazım.
1: Ben en son ihtimal

0: Lyon'la Bodo'nun gelme playoff'ta ihtimali var. Onun dışındaki her takımı Fenerbahçe'nin hani bu gücüyle bile yenebileceğini, bu kadro kalitesiyle yenebileceğini düşünüyorum. Bodo, Lyon işleri ayrı olur. Hani oraları da kazasız atlatıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman eliniz rahatlar, yeni hoca kredi kazanır.
1: Tabii bambaşka bir hava yakalanır.
0: Alacağın oyuncu
1: zaten
0: daha rahat bir şekilde tabii, biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz diyebilirsin. O yüzden de hoca işinin bir an önce bitirilmesi
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii transfer de kolay değil şu aşamada.
0: Hiç değil,
1: yani
0: hiç
1: başkan
0: değil,
1: belli değil, teknik direktör hı-hı belli değil, tabii, nasıl bir proje oluşturulacağı
0: hangi
1: belli değil.
0: Hangi başkana gidecek yani?
1: Tabii.
0: Bir oyuncuyla görüşsen diyecek ki ya seçilemezsen. Yani bunlar da var işin içinde.
1: Bir de şimdi o takım nasıl bir sistemde oynayacak?
0: Tabii.
1: Nasıl
0: hangi
1: bir
0: hoca
1: formatta
0: aynen
1: oynayacak?
0: Öyle.
1: Dolayısıyla herkes için çok belirsiz bir süreç.
0: Ya ufak ufak temaslar var ama bilmiyorum hukuki olarak oluyor muydu? Yani dernek olduğu için kulüpler. Keşke daha erken alınabilseydi bu seçim. Yani şu anda Fenerbahçe'nin başkanı belli olsaydı.
1: Galatasaray'ınkiyle belki aynı hafta.
0: Olsaydı.
1: 23 Mayıs
0: yapabiliyorsan
1: haftası
0: daha da erken ya. Yani en lig bittiği anda bu iş yapılsaydı da Fenerbahçe daha rahat bir şekilde yeni yönetim çalışmalarına başlasaydı.
1: Şimdi transferden devam edersek Aziz Yıldırım'ın maksimum 5-6 transfer yapacağız.
0: Doğru.
1: Bir veya ikisi yıldız oyuncu olacak açıklaması. Hı-hı. Ama hani yıldızlarda gerçekten seviyesi çok yüksek yıldızlar olacak açıklaması çok
0: evet
1: dikkat çekti. İşte bu noktada Muhammed Salah ismi yine konuşuluyor. Hı-hı. Onun maliyetinden biraz bahsetti.
0: Evet.
1: Vedat Muriç'le az önce de konuştuk. Anlaştığını söylüyor herkes Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi cephesinde çok yıldızlı bir
0: çok
1: kadro.
0: Yıldızlı.
1: Bir Los Galacticos adeta. Sesleri yükselmeye başladı orada. Ne dersin? Transfer çalışmaları genel kurul nezdinde sence ne kadar belirleyici olacak?
0: Şimdi elbette ki belirleyici olur. Bazı oyuncular seçim kazandır. Şimdi iki adaydan biri dese ki ben Muhammed Salah'la anlaştım, İşte hemen bir fotoğrafımız şöyle. Yani bayağı bir etkili olur. Fenerbahçe taraftarı Salah'ı izlemek ister burada. Ama işin gerçek boyutunu belki Sayın Hakan Safi daha yakın tarihte yönetimde olduğu için hani mali durumu daha iyi biliyor olabilir. Bunları tam olarak kavradıktan sonra, yani seçimi kazanıp içeri girdikten sonra, ekipleriyle çalıştıktan sonra bazı hamleler yapılır. Belki içeri girdiniz, o kadar yıldızlık bir mali tablo görmeyeceksiniz. Belki bir yıldız yerine iki tane orta üst seviyede oyuncu alıp yola devam etmek zorunda kalacaksınız. Yani bunlar biraz da seçim sonrasının gündemi aslında ama Fenerbahçe'nin 5-6 takviye ihtiyacı olduğu bir gerçek. Açık konuşalım, bunu Galatasaray için de saydığımız zaman 5-6 takviyeden bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin o omurgayı koruyacaksa işte Ederson, Şikörtel diye isim geldi. Çok eski Şikrinyar. Onun önünde Kante, Gendouzi, Asensio, anlaşmalı Taliskan benim için hep soru işaretidir Fenerbahçe'de. Ama böyle bir omurgan var. Kerem'in var. Nene var. Şimdi böyle bir omurgan var aslında. Bunları destekleyici, en uca ciddi transfer bütçesiyle geldiğin zaman çok daha makul bir şekilde de bu kadroyu ayağa kaldırabilirsin. Yani sağ beklerini, sol beklerini değiştirirken belki, belki yıldız bir kanat, iki tane santrfor, Fenerbahçe'yi bir anda çok başka bir havada, ambiyansta görebiliriz.
1: Ama az önce de söylediğimiz şeyi hatırlatalım. Hmm. 10+4 konusuyla Fenerbahçe yönetimi
0: evet
1: henüz yüzleşmedi. Yani o 19 yabancı listesini bir anda ellerinde görüp hangi biriyle hangi şartlarda yollar ayrılacak, onun üzerine hangi transferler
0: doğru
1: yapılabilecek konusuyla da yüzleşecek bir yönetim.
0: Bekliyor.
1: O orada bekliyor.
0: Orada
1: tabii
0: ciddi bir şekilde bekliyor. Artı 4'ü Fenerbahçe'nin güçlü aslında. Yani oraya hani mesela Galatasaray oraya almak zorunda.
1: Hı hı.
0: Şimdi oraya genç oyuncu almak maliyetli. Yani sizin kalitenizde takımı daha da yukarı çekecek oyuncu almak maliyetli. Fenerbahçe aslında orada biraz güçlü. İşte Nene var, Şerif var. Hani yedek forvet olarak ben Şerif'i tabii düşündüğüm için söylüyorum. Buralar Fenerbahçe'nin daha rahat ama
1: Aziz Yıldırım gelirse Şerif'le ilgili bilmiyorum dedi.
0: Aziz, bak orada Aziz Bey haklı. Yani Fenerbahçe'nin birinci santrforu olmaz diyor. Şu gün itibariyle olmaz diyor. Çok da haklı. Hepimiz bunu söyledik zaten. Bir tek geçmiş yönetim bunu söylemedi. Yani Şerif yedekte de olur, daha sonra gelişir, birinci de olur. O potansiyel var ama Fenerbahçe oraya tartışılmayacak bir tane santrfor artı bir işte Vedat Muriç gibi biraz deneyimli bir santrfor indirmek zorunda. Bak

0: Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santrforu da olmaz. Yetmez. 3 tane iyi santrforunuz olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Lig, Kupa, buraları başka türlü götüremezsiniz. Diğer tarafta o 10 yabancıyı indirmeniz için çok ciddi elden çıkarma ve çok ciddi bir bazı oyunculara para vererek vedalaşmanız gerekiyor. Bu da en zor bence transfer kadar belki daha zor iş.
1: Ya da belki bazı oyuncuları biraz daha kazanma yoluna gitmek gerekecek ki hani çok transfer gerekmesin. İşte Ederson onlardan biri yani. Ederson normal şartlarda sergilediği tavır nedeniyle tamam artık Fenerbahçe kariyeri bitmiştir denilen bir oyuncuyken bir anda iki başkan adayı da şunu söylemeye başladı. Belki de haklı olarak yani Ederson gibi bir kaleciyi bu parayla maliyetlere alamayız. İyi bir kaleciden bahsediyoruz. Hani Aziz Yıldırım'ın en son açıklaması biraz da önündeki defansa bakmak lazım şeklinde oldu. Yani her iki başkan adayı da biraz sanki kazanma yoluna gidecekler gibi bir tablo var. Ha Ederson ne kadar kazanılmak ister onu da ayrıca tartışırız. Dünya Kupası'ndan sonra belki teklifler alabilir, ciddi teklifler, ama şu anki nokta hani kazanabiliyorsak Ederson'u kazanalım gibi sanki.
0: Çünkü gönderemiyorsun.
1: Evet.
0: Açık konuşalım. 11 milyon euroluk maliyeti var. 2 sene toplam kontratı var. Ederson'la öyle vedalaşman kolay değil. Bak Fenerbahçe'nin daha Livakovic'i var. Onu unutmayalım. Doğru. Livakovic de geri dönüyor. Doğru. Tamam isteyenleri var ama onu da çok düşük bir bonserviste aldığından daha düşüğe bırakacaksın büyük ihtimal. Diğer tarafta Ederson milli takımda hani bir şey yaparsa bonserviste satma imkanı olur. Bu Fenerbahçe'nin avantajı. Şimdi Ederson'u gönderemezsen yani gideceği kulübe bir de üstüne 5-6 milyon euro yıllık maaşını karşılayacaksan niye gönderesin ki? Tamam yaptıkları büyük hata, bak kabul edilemez bir. Ama o ücretleri, Türk futbolunun yabancı problemi de buradan başlıyor. O ücretleri verdiğin zaman senin elin güçlü değil artık. Oyuncunun eli güçlü. Ederson da bunu biliyor. Her oyuncu da bunu biliyor. Ona göre de oyun oynadı. Ona göre de kabul edilemez hatalar yaptı. Ama geri kazanılmaz mı? Elbette kazanılır. Brezilya milli takımın kalecisinden bahsediyoruz. Bir sene önce City'nin kalecisiydi. Transfer alkışları arasında buraya geldi. Fenerbahçe Ederson'u eğer teklif gelmiyorsa kazanmak zorunda.
1: İşte orada oyuncunun tavrı Suat biraz. Yani oyuncu eğer tamam ben gitmek istiyorum Fenerbahçe yani o umursamazlığı devam ettirmesi
0: en
1: halinde
0: en kötüsü,
1: Fenerbahçe taraftarının vereceği tepkiyi de şu an hayal edebiliyorum. Ya gözümün önünde yani.
0: En kötü oyuncu umursamaz ve yüksek bütçeli oyuncu. Hep ya başa bela olmuştur.
1: Bu kadar şampiyonluk hedefiyle çıkılan bir yol. Bir yıllık bir süreç. İşte bak kongre yapılacak.
0: Evet.
1: Her şey sil baştan oluşacak. Ve bir anda sizin dünyaca ünlü kaleciniz gerçekten de çok başarılı bir kariyer. Ama en umursamaz isim.
0: En umursamaz isim bu işi düzeltecek olan hoca. Hangi hoca ki? Bak başkanlar değil. Bu işi teknik adam düzeltir. Yeni gelen teknik adam da uğraşır yapamıyorsa o zaman diyecek bir şey yok. Ama Ederson'u buraya getirirken kurdurduğun hayaller, kurmayı vaat ettiğin ortam ve oyuncunun burada karşılaştığı ve yani bunu rica ediyorum insanlardan, çocuklardan rica edeyim diyeyim, çocuklar yapıyor herhalde bunları. İnsanlara ırkçı mesajlar atmasınlar. İnsanların ailelerine hakaret etmedisinler. Bak Ederson'u bozan iş bu.
1: Eşine çok fazla.
0: Bak bunu yapamazsınız. Ya bir insana hakaret edemezsiniz. Tribünde yuhlama var, olur, ıslık olur, tepki olur. Bu zaten olsun. Yani o taraftarın en doğal hakkıdır bence. Ama sosyal medyadan insanlara yani bu tarz şeyler, bak oyuncunu da kaybediyorsun. Ederson mesela bunları yapıyorsun. Brezilya milli takımından ya da Brezilya'dan bir oyuncu alacaksın. Ederson'u aradığın zaman Ederson git der mi? Demez. Yani demez. Hayır canım orada der. Ya bırak.
1: Ki Ederson'u da ararsın. İşte fikir ararsın almak için.
0: Yani. Gel demez sana. Bunları düşünmek lazım. Yani kulüplerini seven bunları yapmasın lütfen. Oyuncu kaybediyorsun ve dışarıda da ciddi prestij kaybediyorsun. Bu her kulüp taraftarı için geçerli. Bunlar problem. Al geçen gün bir saçma sapan bir hesaptan Morata ile ilgili yalan haber yazıyorsun ağzından. Koskoca milyonlarca takipçisi olan Morata çıkıyor diyor ki yalan bu, rakip takım taraftarısınız herhalde diyor. Sen Morata'nın takip ettiği bütün futbolcular dünyada bunu görüyor. Hala Galatasaray'a aidiyet duyduğunu gösteriyor. Bak bunlar çocuklar belki bunu doğru zannediyor, komik buluyorlar ama komik değil. yazık oluyor takımlarına.
1: Bir cümlede Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi konusunu da sorayım Suat sana. Neler söyleyeceksin? Şimdi o dönem tabii ki hem o dönem hem sonrası çok konuşulan bir konuydu. Fenerbahçe Kulübü'nden de bu karara bir teşekkür mesajı geldi.
0: Yani aydınlanamamış bir olay diye biliyorum hukuki olarak. O yüzden bunun tekrar değerlendirilmesi Sayın Bakan'ın yaptığı çok doğru bir adım bence. Umarım suçlular bulunur. Çünkü bu vaka biraz önce anlattığımız o sosyal medya işi gibi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ciddi bir şekilde gündeme gelen, tartışılan bir olaydı. O yüzden umarım suçlular bulunur ve Fenerbahçe'de rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla yoluna devam eder. Fenerbahçe'yi kapatmadan şu transferde bir tabii notum ki, vardı onu söyleyeyim. Mateta, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu. Hı hı. Özellikle Aziz Yıldırım tarafının ilgilendiği bir oyuncu. Dün de gol attı. Fenerbahçeliler hoşuna aldı. Gitmemiştir piyasa yapması. Ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin hani en uçta birinci santrfor olarak kullanmak istediği Aziz Yıldırım ekibinin bildiğim kadarıyla önemli bir aday.
1: Peki, bu da önemli bir haber. Şimdi Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışları devam ediyor değerli izleyenler. Son birkaç gündür Felipe Luis ismi üzerinde yoğunlaşmıştı herkes. Portekiz'e gidildi, görüşmeler yapıldı ama olumlu sonuç alınamadı. Felipe Luis'in yeni adresinin Monaco olması bekleniyor. Şimdi tabii ki alternatif isimler üzerine yoğunlaşacak Beşiktaş ama çok fazla alternatif de kalmadı Suat. Bu da açıkçası Beşiktaş'ın en istemediği durumdu muhtemelen. Evet. Çünkü son 4 yıldaki o istikrarsız tablo, sürekli bir teknik direktör sirkülasyonu yaşanması, hatta yönetim sirkülasyonu yaşanması netice itibariyle görüyoruz ki teknik direktörler Beşiktaş'a gelirken en az birkaç kez düşünüp sonunda da olumsuz bir yanıt vermeye başladılar. Gerçekten çok düşündürücü ve üzücü bir tablo.
0: Son yıllarda değişmeyen tek şey Beşiktaş'ta taraftar. Bir tek taraftar yerini kaybetmiyor. Her şeye rağmen kombinesini yeniliyor, biletini alıyor. Onun dışında yönetimler, teknik heyet, oyuncular her şey değişiyor. Beşiktaş'ın gittiği Felipe Luis adımı aslında doğru bir adım. Hani olmayacak bir iş de değildi ama Felipe Luis'in Monaco varken oralarda kendini göstermek istemesi çok normal. Bu da Beşiktaş'ın planlarını biraz bozuyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Önder Özen'in de istediği oyun tarzı olarak kafasında şekillendirdiği planın önemli bir parçası olacaktı. O yüzden hani olabilirdi ama tabii ki daha iyi bir teklif aldıysa Monaco'dan bunu para olarak kimse değerlendirmesin. Bunu kariyer olarak değerlendirsin. Monaco'da Avrupa'ya tekrar teknik adam olarak geri dönmek Felipe Luis için ciddi önemli bir adım. Zaten o coğrafyaları iyi biliyor. O yüzden de yapacak bir şey yok Beşiktaş adına. Eğer aynı menajerlik şirketiyle devam ediyorlarsa hani o profilden bir hoca bakıyorlarsa sabah bir baktım. Mesela Gattuso boşta. Hani belki oraya giderler mi? İtalya milli takımından ayrıldıktan sonra aynı hani profildeki teknik adamlar arasında bir tek Gattuso boşta. Hani öyle bir hamle olur mu bilmiyorum ama yönetimin Fenerbahçe'de daha başkanlık seçimi var ama kısa bir sürede çözmesi lazım. Yeni gelen teknik adam transfer odaklı olmayacak. Transferi Önder Özen'le yönetim yani direkt başkan adalı yapacak. Bunun bir kere altını çizmek lazım ama getireceğin teknik adam senin profilindeki hangi oyuncuları kullanacak? Hangilerine diyecek bunu gönderebiliriz.
1: Suat Gül'ün asıl sonunda teknik direktörler de kadroya bakıyor. Yani şimdi benim efektif olarak kullanabileceğim kaç oyuncu var burada diye bakıyor. Ben bu oyuncularla ne yapabilirim? Bir şey yapamazsam başıma gelecekler de belli. Muhakkak, hani çok net bir şekilde Beşiktaş'ta görüyor zaten araştırdığı zaman. Dolayısıyla teknik direktör cephesinden de bakıldığı zaman
0: parlak
1: çok kolay
0: bir ortam
1: değil.
0: Yok. Evet. Doğru söylüyorsun ama burada sen de ona göre teknik adam bulacaksın. Yani belki son yılları iyi geçmemiş bir teknik adama gideceksin.
1: O yüzden Gattuso belki de dediğin gibi iyi bir örnek.
0: Yani son...
1: Ama işte bu sefer de çok tartışılıyor. Taraftar doğrudan krediyi düşürerek başlıyor.
0: Taraftar aslında krediyi de çok düşürdüğünü düşünmüyorum artık. Yani hepsine belki fazla kredi bile verdiğini düşünüyorum. Yani özellikle yerli teknik adamlara. Şimdi baktığında Beşiktaş'ın

0: durum tespitini iyi yapan bir yönetim varsa ona göre bir teknik adam ve ona göre bir anlatma şekli olacak. Bu konuda Trabzonspor'u yine övmek durumundayım. Bu sezonki stratejileri özellikle Fatih Tekke Hoca'nın çok iyiydi. Yani biz durumumuzu biliyoruz, hedefimizi biliyoruz ve o hedef doğrultusunda gidip Türkiye Kupası'nı aldı. Sezonun en başarılı ekiplerinden biri oldu. Ligde çok daha düşük bütçeyle Beşiktaş'ı geçti üst sıralara. Bir ara şampiyonluk acaba olur mu potansiyeline bile geldi. Şimdi böyle gitmesi lazım Beşiktaş'ın da. Ama mesela Fenerbahçe'de biraz önce bir omurga diye saydık. Trabzonspor'da evet sayabiliyoruz aşağı yukarı. En azından bir 4-5. Mesela Beşiktaş bu kadar omurgasını, iskeletini kurmuş durumda mı? Ara transferde aldığınız oyuncular hala tartışılır. Hala onlar ciddi para verdiniz. Kesin bu oynar diyebileceğiniz sağdan bak, soldan, yukarıdan, aşağıdan bir Orkun'u yazıyoruz. Beşiktaş'ta ilk 11 tamam bu kesin diyoruz. Diğerleri biraz iyisi olsa onu oynatırsın. Bunun da çaresi dikkatli adım adım kurulacak yeni bir sistem. Öyle biz bu sene şampiyon olacağız diye yola çıkarsa Beşiktaş çok erken üsranlar oluyor.
1: Kale dahil her bölgede hemen hemen bir arayış var şu anda.
0: Öyle yani... çok da normal. Şimdi bu kadar düşünsene. Transferde
1: nasıl
0: hadi olacak? Belki Agbadu kalır çok yüksek bonservis verdin. Mesela oh birinci forvet olur mu? Eğer
1: ama ikinci forvet olarak ya, da çok kabul edilebilir.
0: Çok kabul edilebilir isim. Ama şampiyon olacaksan işte Fenerbahçe'nin adaylarını konuşuyoruz. Galatasaray'ın Osimhen'i var zaten. Hala Vedat Muriç istiyor, Bertu istiyor. Hı hı. Onlarla yarışacaksan buraya takviyeler lazım.
1: Trabzonspor da şimdi gelecek sezon hem ligde hem Avrupa'da mücadele edip iddialı bir konumda sezonu kapatmak isteyecek. Dolayısıyla Trabzonspor'un da yine Fatih Tekin'in istekleri doğrultusunda hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Sence buradaki planlama nasıl olacak? Çünkü Ertuğrul Doğan hep işaret ettiği o 3 yıllık planlamanın ilk yılı başarıyla geçti. Evet. Bir kupayla tamamlandı. İkinci yılda da üzerine biraz daha koyabilmek için neler yapmalı Trabzonspor?
0: Şimdi bir kere ciddi transfer teklifleri de okuyoruz Trabzonspor'da. Yani mesela Agusto'ya,
1: Olayiye
0: evet. iyi teklifler olduğu konuşuluyor. Bunlar tabii daha resmiyete dökülmemiştir. Hani daha zamanı var o işlerin kulübü ama bence bir plan dahilinde giderken oyuncu satmak, o sirkülasyonu zarar etmeden hatta karla tamamlamak çok önemli. Şimdi Uğurcan'ı satarken evet bir kaos ortamı oldu ama Trabzonspor buradan iyi bir kar elde etti. Gitmek isteyen sürekli bir kalecisini gönderdi. Yerine deneyimli bir kaleciyi aldı. Kasasını doldurdu. O parayla gelen transferlerle şimdi tekrar bir satış yaparsan oyunun, takımın kalitesi de böyle yukarı çıkıyor. Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke Hoca sürekli söylüyor. Transferde ciddi zorlandıklarını, ciddi bir şekilde ikna aşamasında zorlandıklarını her seferinde altını çiziyor. Ama Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan Başkan'ın böyle bir ekip kurgusuyla beraber yerli piyasası ya da kendini geliştirmek isteyecek genç oyuncu için çok güzel bir ortam oluşuyor. Bence bu da çok kritik. Yani bir kurum kültürünün oluşması böyle olur. Hı hı. Türkiye'den bir oyuncu der ki ya ben Trabzon'a gideyim, burada oynarım, taraftar var,
1: Fatih
0: ortam
1: Tekke
0: var.
1: Beni istiyorsa benden nasıl faydalanacağını biliyordur cümlesini şu an bir yerli oyuncu çok rahat kurar.
0: Yerli oyuncu söyler, Türkiye'de aradığını bulamayan yabancı oyuncu da Muçi örneğiyle beraber çok net bir şekilde evet. bulur. Bence bu da güzel bir gidişat. Bunun altını doldurmak lazım. Bunun altını sürekli yapacağın hamlelerle doldurursan çok daha başarılı olursun. Trabzonspor takım kalitesini yükseltmek zorunda, takviyeleri var ama baskıyı azaltacak tarzda hitapla, konuşmayla bu iş daha rayında gider bence.
1: Bu arada zaten takımda olduğu için belki çok konuşmadık ama ilk takviyenin Muçi ile yapıldığını da söylemek
0: doğru,
1: lazım. Yani Trabzonspor ilk hamlesini yaptı aslında.
0: Yaptı, çok da bence uygun maliyetle hala gençliğini koruyan, hala milli oyuncu, hala bir sonraki satışta Avrupa piyasasında değerlendirebileceğim bir isim Muçi. O yüzden hani Beşiktaş'a gelirken çok maliyetliydi, çok kötü bir ortama geldi ama şu anda Trabzonspor'un elinde tam bir fiyat performans maliyetiyle alındı bence.
1: Peki Suat, son olarak son bölümde bir de istersen milli takımımızla konuşalım. Çünkü tamam. Artık çok az süre kaldı evet. Malum Dünya Kupası'na. Hazırlık kampının Arizona'da yapılacak Hı-hı. olması ciddi bir tartışma yarattı. Arizona deyince aklımıza gelen ilk şey çöl.
0: Evet.
1: Çöl iklimi, Doğru. sıcak. Dolayısıyla şimdi zaten bir jet lag durumunun yaşanacağı Doğru. bir coğrafyaya Hı-hı. gidiliyor. Zaten Avrupa'nın bütün takımları, ülkeleri açısından belki Tabii. ilk başlarda zorlayıcı bir tablo olabilir. Bir de bunun üzerine uzak bir mesafe Hı-hı. ve çok sıcak bir iklim eklenince açıkçası FIFA'nın bu tavrı biraz eleştiri aldı. Biraz değil, bayağı eleştiri Hı-hı. aldı. Çünkü az önce Haldun Domaç'la da konuştuk. Sanki playoff'tan gelen takımlara bir ceza verilmişçesine evet. alın siz direkt katılamadınız. Görün şimdi Arizona'yı gibi bir tablo oluştu. Tabii hoş değil ama... Ya, bakalım nasıl etkileneceğiz.
0: Valla FIFA'nın ben doğru yaptığı bir şey çok görmüyorum, açık söyleyeyim.
1: Yani genel olarak gerçekten FIFA, çok enteresan
0: FIFA
1: bir...
0: benim gözümde hiç doğru yönetilmeyen, sürekli maç çıkaran, böyle boş organizasyonlarla UEFA ile yaşadığı çatışmayı ülkelere hatta kulüplere yansıtan bir kurum. Hani orada... Milli takımımız nasıl bir yol izleyecek, orada nasıl bir strateji gidecek tabii ki bilmemiz mümkün değil ama Arizona'da isen ona göre bütün önlemleri alacaktır. Bütün planlamayı tekrar gözden geçirip ona göre düzenleyeceklerdir. Yani yapacak bir şey yok.
1: Yapacak bir şey tabii ki yok da
0: İş yani. Ona geldiği zaman bazen şu da var, ona karşı savaşmak oyuncuyu da motive eder. Çıktın dışarı.
1: FIFA'yı da yenir.
0: Çıktın dışarı. Yanıyorsun. Dersin ki bakın dersin ya.
1: Hafif bronzlaşarak gitmek.
0: FIFA yüzünden bize şöyle oyun oynanıyor. Bakın dersin. Bizi buraya koydular deyip de bir motivasyon unsuru olabilir. Bunu teknik adamlar zaman zaman yapar. Bazen medyaya karşı birleşir. Bazen işte başka hakemlere, milli takımdan bahsediyorum. Böyle bir ortam kurabilirsin. Yapanlar çok vardır. Bu da olabilir yani.
1: Bir gezi fırsatı olarak da belki değerlendirilebilir. Belki. Boş belki. Vakitlerde hani Arizona'yı olabilir. Da görmemiş olmayalım diye belgesellerde karşımıza çıkan bir bölgedir.
0: Yani orada farklı bir en azından bir sosyalleşme durumu oyunculara elbette ki yapacaktır. Şunu bir medya mensubu olarak söyleyeyim. Amerika'da çok fazla Türk gazeteci olmayacak. O yüzden milli takımının iletişiminin çok iyi çalışması lazım.
1: Evet.
0: Çok etkili bir şekilde, zaten saat farkını da düşünelim. Buraya çok güzel mesajların verildiği, takımın böyle sosyal aktivitelerinin paylaşıldığı bir iletişim gerekiyor. Milli takımın Türkiye'den uzak kalmaması lazım. Kilometre olarak uzak kalacağız ama o sıcaklığın korunması için bence TFF yetkililerinin ekstradan bir çalışma yürütmesi gerekiyor.
1: Bir de hazırlık maçlarını konuşalım istersen. Hı-hı. Çünkü bayram İlki sonrası başlayacak. Evet, Hı-hı. Türkiye Kuzey Makedonya mücadelesi. Evet. Sonra da Venezuela Türkiye. Tabii burada da biraz sona kalmış olmanın handikapı belki denilebilir. Çok daha güçlü rakiplerle Dünya Kupası öncesi evet. Karşılaşmak belki bir avantaj olabilirdi. Biraz daha iyi test etmek açısından kendimizi ama neler söyleyeceksin?
0: Şimdi bu tercih tabii ki takım tercihiyle ilgili bir bilgim yok. Hani neye göre kurgulandı ama şu
1: daha önceden tabii doğrudan katılan takımlar birbirleriyle evet planlamalarını ona göre.
0: Şunu demek istiyorum. Bu teknik adam tercihidir biraz. Bazı hocalar şöyle yapar. İyi oynayıp iyi skor alıp rakibi yenip
1: moralli
0: bir şekilde gidelim diye seçebilirler.
1: Ya da böyle bir antrenman maçı havasında olsun.
0: Çünkü aralık çok kısa. Yani mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en zor hazırlık maçlarını yapsın sezon başı kampında. Ama milli takımda hemen ardından maçların kısa periyotta oynayacağın 3 maçlık bölümde bazı hocalar bunu tercih eder. Makedonya iyi bir takım ama biz daha iyiyiz. Diğer maç Amerika'da olacak. Biz daha iyiyiz. Yani onlarla tam ortalama ve Dünya Kupası artık şöyle çok takım olduğu için öncelikle ortalama takımların mücadelesi olarak geçecek. Türkiye'de hem grubunda hem oynayacağı takımlarla hepsini tamamını kazanabilecek durumda.
1: Peki. Tabii pazartesi gün boyunca özel yayınlarımız olacak. Kuzey Makedonya maçıyla ilgili onu da hatırlatmış olalım. Suat çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Bir kez daha iyi bayramlar diliyorum.
0: Hepinize.
1: İzleyicilerimize de aynı şekilde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yine iyi bayramlar dileyelim ve sabah sporunu noktalayalım. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün, 28 Mayıs 1902. Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor ekranlarından iyi sabahlar. Spor Ajansı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün öne çıkan tüm gelişmeleri Spor Ajansı'nda sizlerle birlikte olacak ve ilk olarak Fenerbahçe'ye diyeceğiz. Sarı lacivertlerde seçim süreci devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım ise çok merak edilen teknik direktör konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim gündemi, transferler, teknik direktör ve projelerine dair açıklamalar yaptı. Sports Dijital'e konuşan Yıldırım transferde önceliklerinin santrfor olduğunu belirterek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek kadroyu yapacağız. Biz bu santrforları alacağız. Ben şu anda iki santrfora imza attırabilirim. Son hattayız ama fazla para vereyim dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur. Pazarlıklar devam ediyor. Stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bonservisli satış da yapabiliriz dedi. Ederson'a ayrı parantez açan Aziz Yıldırım, Ederson iyi kaleci. Uyum sağlayamadı ama burada tek sebep kendisi değil, defansın da sorumluluğu var. Avrupa'da artık hep 30 metrede oynuyorlar dedi.
2: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
1: Teknik direktör sorusuna yanıt veren Yıldırım, herkes rahat olsun. Şu anda ekip çalışıyor. Henüz bir karar vermedik. İsimlerle görüşüyoruz. Sorumluluk benim ve yönetimin şeklinde konuştu. Son olarak üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu proje sayesinde her ay 1 milyar TL girdi sağlayacağını söyledi. Aziz Yıldırım, bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil, arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek, inanıyorum yapacağız. O zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar TL girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Teknik direktörlük görevi için Portekiz'de Felipe Luis'le görüşen siyah beyazlar bu görüşmeden beklediği sonucu alamadı. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan ve AS Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen'in görüşme gerçekleştirdiği Felipe Luis'ten olumlu sonuç alınamadı. Brezilyalı çalıştırıcı tercihini Lig 1 ekibi Monaco'dan yana kullanması sonucunda siyah beyazlar arayışlarını alternatif isimlere çevirdi. İstanbul'a dönen sportif direktör Önder Özen'in yönetime yeni bir teknik direktör listesi sunacağı ve Başkan Serdal Adalı ile adaylar üzerine tekrardan bir değerlendirme yapacağı öğrenildi. Müzik Beşiktaş'la devam ediyoruz. Bundesliga ekiplerinden Mainz Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jalo'ya talip oldu.
3: Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jalo'ya Almanya'dan talip var. 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Bundesliga ekibi Mainz'ın önümüzdeki günlerde siyah beyazlılara resmi teklif yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Juventus'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ile ilgili son kararı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü verecek. Siyah beyaz yönetim teknik direktörle anlaşma sağlanmadan Jalo ile ilgili adım atmak istemiyor. Geride kalan sezonda forma şansı bulmakta zorlanan Jalo özellikle Agbadu transferiyle kulübeye hapsolmuştu. Düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen 26 yaşındaki savunmacı yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek. Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde forma giyen Jalo, bu mücadelelerin 20'sine ilk 11'de başlamış, 2 gol katkısı vermişti.
0: Siyah beyazlı ekipte bir diğer stoper Felix Udokay'la da yeni sezonda yolların ayrılması bekleniyor.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer verilmeyen Felix Udokay için ayrılık ihtimali güç kazandı. Siyah beyazlı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Alman stoperin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Almanya ve Rusya'dan teklifler alan 28 yaşındaki savunmacının tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke ile daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Mainz'ın Udokai'ye yakın ilgi gösterdiği ifade edildi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen Udokai için Beşiktaş yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlıların Felix Udokai'den 3-4 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 6,5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Udokai, beklentilerin altında kalan performansının ardından gözden çıkarılan isimlerden biri oldu. Alman savunmacının önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
0: Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda ise tam 15 yıl aradan sonra ilk kez hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneyi göremedi.
4: Sezon 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş 34 haftada 59 gol attı. Siyah beyazlı ekipte 15 sezon sonra gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneleri göremedi. Beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta takımın en golcü ismi kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Temi Abraham 7 golle 2. sırada yer aldı. Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Ouyang Gyu ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon gol sıralamasında 4. basamakta yer aldı. Lig'de en çok gol atan takımlar ise 77'şer golle Fenerbahçe ve Galatasaray'la 61 gol atan Trabzonspor oldu. Siyah beyazlar geride kalan sezonda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor, Göztepe ve Fenerbahçe, sahasında ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Bu sezon ağlarında 40 gol gören Beşiktaş 34 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.
0: Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçiyoruz. İngiliz kulübü Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibi Victor Osimhen için nabız yoklamaya başladı. Fakat Galatasaray yönetiminin ise Osimhen konusundaki tavrı oldukça net. İşte detaylar.
1: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu. Osimhen topu. Gol! Victor Osimhen! Attı yine.
1: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü

0: şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı Yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
1: Galatasaray'da Roland Şalay'ın de İngiltere Premier Lig'den talipleri her geçen gün artıyor. Sarı kırmızıların Şalay için beklentisi ise minimum 20 milyon euro.
2: Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Şalay, sağ bekte önce Singo, sonra Sasha Boy'u yedek bıraktı.
3: Şimdi Şalay yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol!
2: Şalay bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Alstin'in Macar oyuncuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 2 sene önce 6 milyon euroya transfer ettiği Şalay'ı 20 milyon euronun üstünde değer biçiyor. Yönetim 20 milyon euro nakit artı bonuslar içeren teklif gelmedikçe masaya oturmayı düşünmüyor. İtalyan medyası Galatasaray'ın Zeki Çelik'le de temas kurduğunu yazdı.

0: Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için sarı kırmızılıların teklifte bulunduğu öne sürüldü. Roma'nın da tecrübeli futbolcuya sözleşme önerdiği, ancak Zeki'nin beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray Roland Şalay'ı için gelen tekliflerden birini değerlendirmeye alırsa Zeki Çelik konusunda girişimlerini hızlandıracak.
1: Serie A ekiplerinden Udinese sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor.
2: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bonservisiyle ayrılıyor. Sarı Kırmızılıların 2022-23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Zaniolo, yarım sezon oynadıktan sonra farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi. Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen yıldız oyuncu Türkiye'ye dönmek istemiyor. Udinese sportif direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi. Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo bize takımda kalmak istediğini söyledi." dedi. 2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2025-26 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol 7 asistlik katkı verdi.

0: Galatasaray Avrupa'nın 10 büyük liginde ise bu sezon şampiyonluk yaşayan en yaşlı ikinci kadroya sahip takım oldu.
1: Avrupa'nın en yaşlı şampiyonu Inter, en genci Paris Saint-Germain oldu. UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 10'da yer alan İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya'nın en üst liglerinde şampiyonluğa ulaşan takımların yaş ortalaması hesaplandı. Serie A'da kupayı kaldıran Inter, şampiyonlar arasında en tecrübeli kadroya sahip kulüp oldu. İtalyan ekibi sezon boyunca 29.05 yaş ortalaması ile mücadele etti. İkinci sırada Galatasaray geliyor. Üst üste dördüncü kez ipi göğüsleyen sarı kırmızılılar 28.68 yaş ortalamasıyla mutlu sona ulaştı. En genç şampiyon Paris Saint-Germain'in yaş ortalaması ise 24.02 oldu. Fransa'da 5 senedir zirveyi bırakmayan Luis Enrique'nin ekibi cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal

0: Liverpool'la karşılaşacak. Galatasaray'ın 28.68 yaş ortalamasıyla şampiyon olduğu Süper Lig'de Fenerbahçe 28.1, Beşiktaş 27.1, Trabzonspor da 26.8 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Ligin en yaşlı takımı 29.6 ortalamayla küme düşen Kayserispor, en genci ise 25.9'la Göztepe oldu.
1: Şampiyon Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 77 golün 21'i ise yerli oyunculardan geldi.
2: Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
2: Üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı.
3: Barış Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen ceza alanında Osimhen! Toparlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
2: İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı. Osimhen'i bu alanda 14 gol atan Arjantinli Mauro Icardi ve 8 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz takip etti.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
2: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı. Ligde toplamda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığında Paul Onuachu, Eldor Shomurodo ve Anderson Talisca'nın ardından Muhammed Bayo'yla 4. sırayı paylaştı. Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi. Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan da bir kez ağları havalandırdı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu. Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon Sarı Kırmızılı ekip Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takımı unvanını da aldı.
1: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'nun transferinde istediği sonucu alamadı.
0: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
1: Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başaran Kasımpaşa'nın bu sezonki Süper Lig karnesine gelin tekrar bir göz atalım.
2: Kasımpaşa Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı. Ligde çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa kalesinde 49 gol gördü. Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı. Kasımpaşa 2025-26 sezonu

0: sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Gürcü teknik direktör Şotar Veladze yönetiminde giren lacivert beyazlı ekip ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu 22 puan elde etti. Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Yanniotis oldu. Sezon boyunca lacivert beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi toplam 2970 dakika süre aldı. Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedicek oldu. Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan oyuncu çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.
1: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması ise 26.7 olarak kayıtlara geçti.
2: Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi. Lig'deki en yaşlı ekip 27.94 yaş ortalamasıyla Kocaeli Spor oldu. Yeşil siyahlıları 27.9 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27.53 ortalamayla Hesap.com Antalya Spor takip etti. Göztepe ise yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu. İzmir ekibinde top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25.06 olarak kayda geçti. Göztepe'yi 25.08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor, 25.67'lik ortalamayla Tümosan Konyaspor izledi.
3: Yevtoviç top bekledi, şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı, duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri, Muleka bir plase, ikinci gol Tunahan.
2: Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalya Spor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Wakaeme ve Kocaeli Spor'un filebekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.
4: Kartal uzak mesafeden vurdu, kaleci top dışarıya gidiyor. Gökhan'ın müdahalesi.
2: Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençler Birliği'ndeki Ayaz Özcan oldu. Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Muhammed Akmelek de Ayaz'la birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.
5: Muhammed geldi topun üzerine. Muhammed topu ağlara gönderiyor.
1: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda en fazla süre alan isimse Göztepe'den Mateus Lisold.
6: Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateus Lis, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu. Sezonda 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı. Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi 34 karşılaşmada 3060 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı. Göztepe'li kaleci Lis'in yanı sıra ligde 3 futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu. Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Czerny bu sezon 34 maçta 3008 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in gol krallarından Rams Başakşehir'in golcüsü Şumurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
3: Hopper'i de destek verdi. Bırnic ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Şumurodov ve gol!
6: Şumurodov, turuncu lacivertli formayla 2928 dakika oynadı. Lige veda eden Antalya Spor'da forma giyen Kenneth Paul da 34 maçta kırmızı beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maçta oyuna sonradan girdi. Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan Tümosan Konyaspor en fazla oyuncuya şans veren takım oldu. Yeşil Beyazlılar lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi. Konyaspor'u 40 futbolcuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde

0: tamamlayan İKASEYP Spor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı. Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor'da 36 farklı ismi sahaya sürdü. Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip Corendon Alanya Spor olarak kayıtlara geçti. Akdeniz temsilcisi teknik direktör João Pereira yönetiminde ligde müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi. Alanya Spor'u Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
1: A milli futbol takımı ve Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler yaklaşan Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
2: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı, İspanya'daki hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu. Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, kendisini çok iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'nda Türkiye'ye faydalı olmak istediğini belirtti. Madrid'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını söyleyen genç futbolcu, "İnanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum." ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası ilk işinin antrenmana gitmek olduğunu aktaran Arda, "Öğle yemeğinin ardından 1-2 saat uyuyorum. Buradaki siesta kültürüne hemen adapte oldum. Daha sonra bazen fizyoterapi, bazen de teknik çalışmalar yapıyorum." dedi. Kylian Mbappe ile aralarında özel bir kimya olduğunu söyleyen futbolcu, takım arkadaşı hakkında, "Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza gerek kalmaz. O çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan." şeklinde konuştu. Arda Güler çok konuşulan orta saha golü hakkındaysa şunları söyledi. "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Ama o an o gol planlı değildi. Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu." Fenerbahçe'de dörtlü orta sahanın sağında oynadığını hatırlatan Arda, "Real Madrid'de Kroos ve Modric gibi isimler varken Ancelotti ile sahada devam ettim. Xabi Alonso ise gelmeden önce aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Çok mutlu oldum çünkü hayatım o mevkide geçti. Hemen adapte oldum. Xabi ile hala mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra da beni arayıp tebrik etti." dedi. Maç içinde gol ve asiste odaklanmamaya çalıştığını vurgulayan genç yetenek, "Fenerbahçe'de de her maçı kazanmaya çalışıyorduk. Milli takımda da öyle. Real Madrid'in DNA'sında da bu var. Baskı olacaksa ben onun için oradayım." ifadelerini kullandı.
1: Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman 2026 Dünya Kupası'na gidecek isimleri belirledi. Kadroda sezonu Galatasaray'da tamamlayan Noelang da bulunuyor.
3: Hollanda Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ronald Koeman, kaleyi Flecken, Rolfs ve Bart Verbruggen'e emanet edecek. Portakalların defansında Ake, Dumfries, Hato, Timber, Van de Ven, Van Dijk ve Van Hekke yer alıyor. Hollanda'nın orta sahasındaysa De Jong, Deron, Gravenberg, Kluivert, Koopmeiners, Reinders, Til, Timber ve Wiefer görev yapacak. Forvet hattında da Brobbey, Depay, Gakpo, Malen, Somerville, Weghorst ve Noah Lang yer alacak. Koeman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele edecek Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.
1: A milli futbol takımımızın yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık kampını Amerika'da, Arizona'da yapacak olması da tartışmaları beraberinde getirdi.
3: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı.

0: Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'yla, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay'la, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.
1: İngiliz ekibi Crystal Palace UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Leipzig stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle takımlar soyunma odasına gitti. Rayo Vallecano karşısında ikinci yarıda Jean-Philippe Mateta ile öne geçen İngiliz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı. İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı kazanan ancak çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 yılının teknik direktörü seçildi.
0: İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta. Arsenal'ı 22 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör, Premier Lig'de sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Arteta yapılan oylamada Manchester United'ı sezon ortasında devralarak üçüncülüğe taşıyan Michael Carrick'i ve sezon sonunda Manchester City'deki 10 yıllık görevinden ayrılan Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Arsenal'daki görevine 2019 yılında başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı bu ödülü kazanan ikinci Arsenal teknik direktörü oldu. İlki 2003-2004 sezonunda topçuları namağlup şampiyonluğa taşıyan efsane teknik direktör Arsene Wenger'di. Arteta aynı zamanda 44 yaş 54 günle Premier Lig şampiyonluğu kazanan en genç teknik direktörler sıralamasında da 3. sırayı aldı. İlk 2 sırayı eski Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho elinde bulunduruyor. 2022-2023 sezonundan bu yana Premier Lig'de en fazla puan toplayan takım konumunda olan Kuzey Londra ekibi aynı zamanda 562 günle ligin zirvesinde en fazla bulunan takım oldu. Arsenal bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekti. Topçular 38 maçta yalnızca 27 gol gördü ve 19 kez kalesini gole kapattı. Kırmızı beyazlılar Premier Lig tarihinde bir sezonu kırmızı kart görmeden ve aleyhine penaltı çalınmadan tamamlayan ilk takım oldu. Arsenal cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek.
1: İtalya Serie A ekiplerinden Lazio teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildiğini açıkladı.
2: Lazio Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. Serie A ekibi İtalyan teknik adama her şey için teşekkürler komutan sözleriyle veda etti. 2025-2026 sezonunda Lazio'daki ikinci dönemini yaşayan Sarri,

0: Harry daha önce Temmuz 2021'de göreve gelmiş ve Mart 2024'e kadar mavi beyazlı takımı çalıştırmıştı. İlk döneminde yönetimle anlaşmazlıklar yaşayarak görevini bırakan Sarri, 14,5 ay sonra Lazio ile yeniden anlaşmıştı. 67 yaşındaki teknik adam bu sezon Serie A ekibinin başında çıktığı 43 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. İtalyan basınındaki iddialara göre Sarri'nin yeni adresi bir diğer İtalyan ekibi Atalanta olacak.
1: Fransız yıldız Kylian Mbappe, İspanyol ekibi Real Madrid'de sezonun oyuncusu seçildi.
2: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. La Liga temsilcisi tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını kazanan Kylian Mbappe sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonda bu ödülün sahibi olmuştu. La Liga'da gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Kylian Mbappe ligde oynadığı 31 maçta 25 gol ve 5 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de gol kralı olmayı başaran Fransız oyuncu, Devler Ligi'nde eflatun beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 15 gol ve 1 asist üretti.
1: İspanyol teknik adam Pep Guardiola geride bıraktığımız hafta sonu Aston Villa maçıyla beraber Manchester City'ye veda etmişti. Gelin şimdi hep birlikte Pep Guardiola'nın futbola kazandırdığı yenilikler ve elde ettiği başarılara yakından bir göz atalım.

Futbol her 10 yılda bir evrim geçirirken son dönemde de ciddi değişimler yaşandı. Modern dönemde oyunun yaşadığı son değişimlerin bir numaralı müsebbibi ise tartışmasız Pep Guardiola.

2016'da Manchester City projesine Chicky Begiristain'la birlikte başlayan Katalan teknik adam yalnızca kupalar kazanmadı. Barcelona ile başladığı oyunu kökünden değiştiren taktiksel devrimini sürdürdü. Hollanda ekolünden gelen total futbol anlayışını benimseyen Johan Cruyff'un öğrencisi, topa sahip olma oyununu özel dokunuşlarla dönüştürdü. Pek çoklarına göre futbol tarihinin en iyi takımı olarak gösterilen 2010 Barcelona'sıyla topu çok hızlı geri kazanarak mazide kalmış bir oyun anlayışını modern döneme entegre etti. Topa sahip olmak ve oyunu yönetmek üzerinden biçimlenen 55 yaşındaki çalıştırıcı birçok pozisyon ve rol tanımını hayatımıza kattı. Sahte bek, sahte 9 ve son olarak da özel John Stones kullanımıyla sahte stoper. Tüm bu özel roller geleneksel yöntemlerle Guardiola takımlarını savunmayı güçleştirdi. Bu çığır açan yaklaşım şüphesiz rakipleri de gelişmeye ve yeni cevaplar üretmeye mecbur bıraktı. Klasik derin blok savunmalarıyla Pep Guardiola'ya karşı koyamayan takımlar farklı baskı şablonları ve geçiş planları geliştirmeye başladı. Birçok futbol otoritesi geçiş oyunu ve birebir baskıların trend haline gelmesinin sebebini Pep Guardiola ve onun fikirlerini takip eden teknik adamlara antitez üretme motivasyonuyla açıklıyor. Günümüz futbolunu domine eden topsuz oyun anlayışı 55 yaşındaki futbol adamının oyuna getirdiklerinin bir mirası olarak yorumlanıyor. Spesifik oyuncu kullanımlarıyla birçok potansiyel ismi dünya yıldızı haline getiren başarılı çalıştırıcı, Jürgen Klopp'la yaşadığı rekabetle de bir döneme damga vurdu.

0: oldu. İki rakip özellikle 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında verdikleri kıyasıya yarışla Premier Lig tarihine geçmişti. Dünyanın en zorlu liginde iki kez 90 puan barajını aşan iki takım bir puan farkla sezonu tamamlamış, gülen taraf City olmuştu. ...2024 yazında Jürgen Klopp'un Liverpool'a vedası sonrası ışığını kaybeden Premier Lig, Guardiola'yı da sahneden uğurladı.
1: Some of you play better when you're angry with me. So if you hate me, hate me guys. No problem at all.
0: Yakın döneme oyuna getirdikleri fikirlerle damga vuran iki büyük efsanenin gelecekte hangi projelerde yer alacakları belirsiz. Ancak futbol dünyasında bıraktıkları izlerin kalıcı olacağı kesin.

0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla devam etti. Anadolu Efes Türk Telekom'u konuk etti. İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Türk Telekom skoru koruyamadı. Anadolu Efes 45-36 sona eren ilk yarıdan itibaren rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 86-75'lik skorla galip ayrıldı. Günün bir diğer maçında ise Fenerbahçe Beko Esenler Erokspor'u ağırladı. Fenerbahçe Beko 28-19 önde tamamladığı ilk periyottan itibaren sahaya ağırlığını koydu. Sarı lacivertler ilk yarıyı 45-32 önde kapattı. Esenler Erokspor maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koysa da maçı 94-72'lik skorla Fenerbahçe Beko kazandı. Tenisle devam ediyoruz. Dünya erkeklerde bir numara olan Yannick Sinner ve son şampiyon, kadınlarda son şampiyon Coco Gauff Fransa Açık'ta sürprize izin vermedi.
1: Dünya tenis takviminin ikinci Grand Slam'i Fransa Açık'ta ilk tur maçları tamamlandı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde dünya erkekler klasmanının bir numarası Yannick Sinner ev sahibi raketlerden Clément Tabur'la karşılaştı. Turnuvaya özel davetle katılan Fransız rakibi karşısında zorlanmayan Sinner 3-0'lık skorla yola devam etti. Roland Garros'taki ilk şampiyonluğunu kovalayan İtalyan tenisçi ikinci turda Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile eşleşti. Kadınlar kategorisinde ise turnuvanın son şampiyonu Coco Gauff Taylor Townsend ile korta çıktı. İki Birleşik Amerikalı'nın mücadelesini kazanan 4 numaralı seri başı Gauff üst turda Mısırlı Meher Şerif ile karşılaşacak. Paris'te günün sürpriz haberi 5 numaralı seri başı Jessica Pegula'dan geldi. Dünya sıralamasının 83. basamağında bulunan Kimberly Burrell, güçlü rakibi karşısında geri düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanarak turlamayı başardı. Bu galibiyetle 70. sıraya yükselen Avustralyalı tenisçi, Ukraynalı Oleksandra Olinikova ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Roma Açık'ta şampiyonluk yaşayan Elina Svitolina da İspanyol rakibi Caitlin Coevedo'yu set kaybetmeden yenerek bir üst tura yükseldi.
0: NBA'de normal sezonun sona ermesiyle beraber yılın koçu ödülü de sahibini buldu.
2: NBA Doğu Konferansı temsilcisi Boston Celtics'in başarılı koçu Joe Mazzulla sezonu ödülle kapattı. NBA'den yapılan açıklamaya göre Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasıyla normal sezonun en iyi baş antrenörü seçildi. 37 yaşındaki Mazzulla, Boston Celtics'in efsane baş antrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle ilk kez layık görülüyor. Genç teknik adam 1974-75 sezonunda bu unvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç baş antrenör olarak kayıtlara geçti. Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran J.B. Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'un baş antrenörü Mitch Johnson ise üçüncü oldu. Normal sezonda sakatlıklarla boğuşan Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamlamıştı.
0: Bu haberle birlikte Spor Ajansı'nda ilk saati noktalıyoruz. Saat başında Seyit Ateş ve Onur Özkan bizimle birlikte olacak.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 28 Mayıs 1902. Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından Spor Ajansı devam ediyor. İkinci saat dilimine başlıyoruz. Bugün stüdyo konuklarımız Seyit Ateş ve Onur Öztan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. İyi
3: bayramlar kutluyoruz.
0: Bayramın ikinci günü. Yayınlarımız devam ediyor. Bugün Beşiktaş'la bu bölüme başlıyoruz değerli izleyenler. Bir teknik direktör arayışı var siyah beyazlı ekipte ve Filipe Luis'le yapılan görüşmelerden Beşiktaş'ın istediği sonucu alamadığı haberi var ve Filipe Luis tercihini Fransız ekibi Monaco'dan yana kullandı. Bu da yine dış basındaki haberler. Yeni teknik direktörü Beşiktaş'ın kim olacak açıkçası merak ediyoruz ama bir bilinmezlikte sürüyor siyah beyazlarda Onur Özkan. Dilerseniz bu konuyla başlayalım.
1: Ya tabii kolay değil, bir kere onu söyleyelim. Hani zaten herhalde kimse beklemiyordu kısa süre içinde bu teknik adam probleminin çözülmesini. Hem boşta teknik adam sayısının az oluşu, kaliteli teknik adam sayısının az oluşu daha doğrusu. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum, hem son dönemdeki sportif hem ekonomik istikrarsızlık, burada gidilen ya da görüşülmesi planlanan teknik adamların mutlaka kafasında soru işareti oluşturuyordur. Kolay değil. Sonuç itibariyle son 4-5 yılda ona yakın teknik adamla çalışmış Beşiktaş. Yönetimler değişmiş sürekli. Yani Avrupalı teknik adamların bakışı çok Beşiktaş'a iyi olmuyor açıkçası. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü gidilen hocalar genellikle istikrardan yana olan isimler. 2-3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık plan isteyen teknik direktörler ve dolayısıyla hemen sonuç alınmaması benim adıma sürpriz değil. Açıkçası Filipe Luis ismi son dönemde Beşiktaş'ta adı geçen teknik adamlar içinde beni en çok heyecanlandıran isim oldu. Ben bekliyordum böyle bir girişim, bir kere onu söyleyeyim. Hani Önder Özen'in az çok yayınlarını izleyen birisi olarak hani Filipe Luis'e bakışını
0: ben biliyordum. Evet, beğendiği isimlerden birisiydi.
1: Hatta yılın en iyi teknik adamlarından bir tanesi olarak da göstermişti tüm dünyada. İkinci sıraya koymuştu. Dolayısıyla onun zaten hani boşta oluşu, Flamengo'dan ayrılış süreci, Beşiktaş adına böyle bir hamle bekliyordum ama hamleyi beklediğim kadar aslında beklediğim bir şey daha olumsuz yanıttı. Çünkü hani Filipe Luis'i az çok tanıyan, bilen hani bir insan mutlaka şunu söyleyecektir. Yani bu adam Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüplerin gözdesi olan bir isim. Teknik adam arayan her kulübün bence listesinde olan bir hocaydı.
0: Doğru, Bayer Leverkusen de yazılıyordu.
1: Evet, Leverkusen de yazılıyordu kendisiyle alakalı. Monaco tercihi olduğu konuşuluyor. Keşke olsaydı, ben çok isterdim Filipe Luis'in buralara gelmesini ama o tabii ki büyük ihtimalle Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerini sürdürecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bundan sonra adres neresi olur? O kolay değil. Şimdi bir de Filipe Luis ismini ortaya attıktan sonra bundan sonra görüşülen isimler de taraftarı tatmin etmeyebilir. Öyle bir risk de var. Yani Filipe Luis'e gittiğiniz sonra Lazmar Lucescu'ya giderseniz taraftar çok mutlu olmaz bence böyle bir girişimden. Çünkü bir çıta koydunuz siz. Dediniz ki biz kulüp olarak üst seviye bir teknik adama gidiyoruz. Hani planımızda bu seviyede bir teknik direktör var dediniz. Çıtayı Filipe Luis'in seviyesine koydunuz. Şimdi ondan sonra dediğim gibi daha düşük seviye görece olarak, bu arada herkese göre değişir bu fikir tabii ki, bir teknik adama gittiğiniz zaman burada hani bazı çatlak sesler ortaya çıkabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki hani benim işim görevim değil. Hani şu teknik adam yakışır, beşe şuna gitsin demek bana da yakışmaz ama ben günün sonunda bir şekilde işin Nuri Şahin'e dönemeyeceğini düşünüyorum. Hani bu hissiyat bir anlam, bir bilgi değil bu arada. Tamamen hissiyat anlamında söylüyorum. Çünkü yani Beşiktaş gördüğüm kadarıyla üst seviye bir teknik direktör getirmek istiyor, yabancı.
0: Evet.
1: Görüntü o.
0: Biraz A+ seviyesinde bir hoca arayışı var.
1: Fakat o A+ hocaların Beşiktaş'a yaklaşımı nasıl olur? Onunla ilgili ciddi şüphelerim var. Hani Filipe Luis tarzı. Postekoğlu'na gidilmiş mesela. Postekoğlu Premier League diyor. Ben devam etmek istiyorum.
0: O da oraya bekliyor.
1: O da oraya bekliyor. Yani o seviye hocaların şu anda tercihi Beşiktaş olur mu? Bana çok açıkçası, hani bu Beşiktaş'ı küçümsem anlamında bir şey değil ama içinde bulunduğu durumu da iyi analiz etmek ve gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Dedim ya az önce, yani son 4-5 yılda 10 teknik adam, 3 başkan, hani bir sürü seçim. Yani yabancı bir hoca çok kolay tercih etmez buraları. İşte Mancini diyorsunuz.
0: Doğru.
1: Çok kolay değil buraları tercih etmesi. Hani o anlamda o A+ hocalardan sonuç alınamazsa Beşiktaş hani B+ hocalara gider mi? Ben çok zannetmiyorum. Ve günün sonunda hissiyat, tekrarlıyorum, sanki iş Nuri Şahin'e kadar gidebilirmiş gibi geliyor. Şu anda bir yerli hoca gündemi yok Beşiktaş'ın ama hani çok kısa vadede bunu söylemiyorum ama bir hafta 10 gün içinde yine böyle bir sonuç alınamazsa görüşen isimlerden bence Nuri Şahin ismini duyarız biz.
0: Beşiktaş bir cazibe merkezi olmaktan son dönemde özellikle epey uzaklaştı Seyit Ateş. Daha önceki teknik direktör süreçlerinde de benzer durumlar yaşanmıştı. İşte özellikle yabancı teknik adamların Beşiktaş'a bakış açısı biraz son dönemde negatif. Filipe Luis'le de istenen sonucu alamadı siyah beyazlar. Nasıl bir yol haritası izlenmeli öncelikle bunu sormak istiyorum ve Beşiktaş nasıl yeniden bir cazibe merkezine dönüşecek?
2: Tabii bana göre yani Beşiktaş her zaman cazibe merkezidir.

0: uzaklaştı şeyine, tezine inanmıyorum. Sevgili Özkan kardeşimin Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu analiz ederken, yani çok iyi olmayan bir manzara telaffuz ettiler. Türkiye'deki bütün kulüplerin borcu var. Beşiktaş'ın bana göre eksiği sadece son 5 yılda şampiyon olmaması, başarı elde etmemesi. Türkiye'deki taraftar profili de artık başarıya endeksli. Dünyanın her yerinde böyle midir? Onu tartışabiliriz.
1: Evet.
0: Avrupa'da küme düşen takım, işte İngiltere'de son lig maçı Tottenham küme düşme maçı oynuyor. 40-50 bin taraftar var. Küme düşse muhtemeldir ki küme düşmeden önce sonra yaptığı alkışlı, yaptığı desteği yine küme düşerken de yapacak yani. Avrupalı bu kültüre sahip ama bizim taraftarımız henüz bu kültüre sahip bir şey şeye gelmedik. Bizde yanlış algılanan ya da yanlış organize edilen bir başka alanlar var. Yani Avrupa'da sosyal medya bu kadar etkili mi, ya da sosyal medyadan etkileşim bu kadar etkili mi? İnsanlar sabahleyin kalkıp 4-5 takipçisi olan herhangi bir işte sosyal medya kullanıcısının yazdığı yalan yanlış bilgiyle acaba hayatını öyle mi gün boyunca sürdürüyor, yoksa gerçek manada olayın ya da haberin kaynağını araştırıp öyle mi organize ediyor, onu da bilmiyorum. Fenerbahçe'nin de borcu var. Beşiktaş'tan çok fazla borcu var. Galatasaray'ın da bir borcu var. Ha, bunların içinde Galatasaray daha doğru organizasyonlar yapıyor. Arazilerle, tesislerle falanlarla filanlar, bu gibi yan gelirlerle borcunu,
2: gelirleri biraz daha fazla
0: konsolide edebiliyor. Evet, borcunu alacakla verecek arasındaki dengeyi daha rahat sağlayabiliyor. Beşiktaş'ı işte kamuoyuna şahsınızı tenzih ederek söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yok, ya da cümlelerinize karşı söylenmiş cümle değil. Ancak yani Avrupalı Beşiktaş'ı tercih etmez gibi söylem de çok bana şey gelmiyor. Gelir. Avrupalı da yani başarısı olduğunda çok fazla istikrar Premier Lig'de görürsünüz. 8 sene, 10 sene, 12 sene, 30 sene teknik direktörlük yapan hocalar görürsünüz. Ama bir Portekiz Ligi'nde, Alman Ligi'nde, başka liglerde de bu tür sirkülasyonlar sıkça görülüyor. Bizde de olması doğal. Biz taraftar yönetimden şey istiyor, başarı istiyor. Başarı gelmeyince taraftar mırıldanıyor. Mırıldanınca ilk kurban verecek kişi maalesef teknik direktördür. En kolay gidecek kişi. Ha, ben burada bir stratejide Beşiktaş'ın hata yaptığını söylemek istiyorum. Serdar Adalı başkanın uzun yıllardır tanırım. Beşiktaş başkanı olmasını çok arzu ettim, bir figürdü benim için. Halen öyle devam ediyor. Olması, devam etmesini de istiyorum. Başarılı olmasını da gerçekten canı gönülden istiyorum. Ancak Serdal başkanın bir futbol aklına ihtiyacı var mıydı? Bunu ben tartışırım yani. Ben işte Önder Özen hoca geldi, şunu şöyle yapacak. Yani Mendes üzerinden siz eğer şeye, Filipe Luis'e gidiyorsanız, bu zaten Serdar Adalı Başkan'ın Mendez'le olan dostluğundan mütevellit bir gidiştir yani. Bunu böyle süsleyip ambalaj içerisinde başka türlü sunmak da çok net değil. Bu söylemim tamamen buradan ağrı söylüyorum yani, sizi de.
1: Yok, yok sıkıntı.
0: Yani genel itibariyle söylüyorum.
2: Zaten evet, yani bilinen bir zaten bir dostluğu var Sayın
0: Başkan. Yani Mendez'le Sayın Adalı'nın zaten uzun yıllardır dostluğu var.
2: Eski
0: yani,
2: geçti
0: aldığı transferler Yıldırım Başkan'ın dostluğu, başkanlığı döneminde futbol şube sorumlusuyken işte Kuerajmaları falanları falan
1: filan filan
0: hep bu evet, şeyde minvalde aldı ve hepsi Mendez üzerinden geldi. O açıdan yani Filipe Luis'e gidildi falan diye işte biz futbol aklımız geldi bunu başardı diye ben asla o işin o tarafında değilim.
2: Hatta Ahmet Bulut'la gitti Beşiktaş'ta yetkililer Portekiz'e.
0: Ya şimdi
2: Ahmet
0: ben,
2: Bulut da biraz Mendez'e yakın bir
0: yakın menajer. Değil beraber birlikte hareket ediyor. Evet. O da ben menajerlik meselesine de çok fazla hani katı bakışlı. O da bir meslektir. O da bir iştir yani, iş alanıdır. İnsanlar emek veriyorlar.
2: Mutlaka, tabii ki.
0: Ona da saygı duyarız. Adam vergisini veriyorsa, iş yapıyorsa başımızın üstünde yeri var. İsteyen menajerle çalışır, isteyen başka türlü çalışır falan filan. Onu da tartışmıyorum ama ben yine şu iddiam şu. Türkiye Ligi'nde yerli bir hocayla ancak siz şampiyon olursunuz. Fenerbahçe için de aynı cümleyi kullanırım. Beşiktaş için de aynı cümleyi kullanırım. Bir başka kulüp. Son 15 yılda ya da 10 yıl, 19 yılda sezon. Yani siz son, genç insan olmanızdan ya gördünüz mü abi? Hangi evet, teknik 2007. direktör şampiyon olmuş? Siz bana göre Serdar Adalı Başkan kendini bir yerde şey yaptı. O cümleyi ben kullanmazdım. Ben hep şeye bakarım. Söylemişim şudur.

0: kullanılmayacak tek cümle. Bana göre Serdar Adalı Başkan bu cümleyi kullanmayacaktı. Şenol Güneş bu kulübe, bu takıma iki şampiyonluk yaşatmış. Şampiyonlar Ligi'nde namalup grup liderliği yaşatmış falan etmiş filan etmiş. Namuslu, şerefli, haysiyetli. Gerçekten bu ülkenin değerlerine sahip klas bir öğretmen ve klas bir teknik direktör. Şimdi Şenol Hoca'yla çalışmam cümlesini bir yönetici kullanmaz, kullanmamalı. Dönüp dolaşıp Şenol Hoca'ya muhtaç olunursa ne olur?
1: Bu ihtimalin önünü kesmemeliydi.
0: Kesmemeliydi. Yani evet. Çünkü
2: daha politik yaklaşma.
0: Daha politik yaklaşım. Geçmişte de bunu başka başkanlarımızla da sohbet ettik. Ya Samet Hoca'ya karşıyım. Ya olma, niye karşısın kardeşim? Karşıysanız da bunu kamuoyuna deklare etmeyin. Kendi doğru içinize söyleyin. Sergen Hoca'yla çalışmam. Bunu söylemeyin. Bir gün şartlar sizi Samet Hoca'yla, Sergen Hoca'yla, Şenol Hoca'yla, Nuri Şahin Hoca'yla, İlhan Palut'la çalışmaya mecbur kılabilir. O açıdan spor yönetçiliği de biraz daha geniş düşünmeyi, daha geniş refleksleri, daha geniş cümle kurmayı, cümleyi keskin kurmamayı bence gerektiriyor. Bunun için acele ettik. Beşiktaş teknik direktörünü en kısa zamanda bulmalı ki şeye erken başlıyor biliyorsunuz. Evet, sezona erken başlıyor.
1: 23 Temmuz olacak.
0: Ben buradan yine Serdar Adalı Başkanıma, çünkü bizim yorumlarımız dinleniliyor ve Sayın Başkan'ın önüne konuluyor. Sayın Başkanıma buradan da söylüyorum. Eğer Beşiktaş'ın şampiyonluk, Beşiktaş'ın forması şampiyonluk adayıdır. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Bunlar 3-4 büyük kulübümüzün formaları her şartta şampiyonluk adayıdır. Ne zamana kadar? Beşiktaş son yıllarda Ekim, Kasım aylarında koptu. Bu sene biraz daha uzun sürdü bu periyot. Önümüzdeki sezon Beşiktaş son maça kadar şampiyonluk potasında kalmak istiyorsa bana göre yerli bir teknik direktörle çalışmalı. Bu yerli teknik direktör Çağdaş Atan'dan tutun, Şenol Hoca'dan tutun, İlhan Palutlara kadar gidebilecek, Nuri Şahin'e kadar gidebilecek bir alan. Bunlardan biriyle çalışılmasında daha büyük fayda var. Her zaman futbol aklı doğru şeyler de yapmıyor olabilir. Ben başkanıma buradan.
1: Doğru. Hatalar da
0: tabii hataları getirir.
1: İşin bir parçası.
0: Şimdi Önder Özen düşmanlığı da yok şahsımla ilgili. Önder Özen hayatım boyunca elini sıkmadım. O beni tanımaz. Ben onu tanımam. Sadece kamuoyundan biliriz birimizi. Özkan kardeşimle ilgili de mesela benim
1: Onur Özkan.
0: Tanımazdım ilk defa. Burada gördüm ama yani ilk intibada çok kıymetli. İnanılmaz da sıcak kanlı bir kardeşim. Yani Önder Özen'le belki ilk karşılaştığımda aynı cümleleri onun için de kullanacağım. Çünkü insanlar birbirinden uzak oldukça birbirleriyle ilgili doğru kanaat zaman zaman belirtemezler. O açıdan Önder Özen Hoca'ya da karşı şeyimiz yok. Yani ille de
1: ön yargımız yok.
0: Asla yoktur. İnşallah başarılı olur. İnşallah Beşiktaşları mutlu edecek hamleler yapar. Biz de onu alkışlarız. Burada onunla ilgili zaten menfi cümle kullanmadık ama eksik bir cümle kullandıysak da onların hepsini geri alır, özür dilemeyi de beceren bir adamım.
1: Beşiktaş'ın yani tekrar eski günlerine dönmesini biz de çok istiyoruz. Bu arada arkadaşlarım uyarıyor, telefonunuzun sesi
0: açık. Özür diliyorum. Çok
1: Onur Özkan'la biz devam edelim. Özellikle Şenol Güneş konusunda başkanın sanırım 2 hafta önce de o açıklama. Sergen Yalçın'ın ayrıldığı gün evet görevden. Doğru bir açıklama mıydı? Neden bunu soruyorum? Aslında Seyit Ateş çok bence önemli bir noktaya da değindi. Zamanla bu görüşmelerden sonuç alamazsa Beşiktaş, bu şekilde devam ederse bu süreç belki de Şenol Güneş adaylardan birisi olacak siyah beyazlarda. Acaba o açıklamanın yeri ve zamanı değil miydi Sayın Başkan için?
2: Ben şunu düşündüm açıklamayı gördüğümde. Herhalde dedim Sergen Yalçın ayrılığı sonrası bir telefon görüşmesi falan oldu başkanla Şenol Hoca arasında. Hani kesin olarak bir araya gelmeyeceği bu ikilinin ortaya çıktı ki bu kadar keskin konuşuyor dedim Sayın Başkan. Çünkü hani bunun başka bir açıklaması yok. Eğer ki siz Şenol Hoca ile hiç görüşmediyseniz Sergen Yalçın ayrılığı sonrası ki çok sıcağı sıcağına bir açıklamaydı.
1: Evet.
2: Öncesi sonrası hiç görüşme yapmadıysanız Şenol Hoca'nın fikrini bilmiyorsanız Beşiktaş'a geri dönüşle alakalı burada mutlaka bir açık kapı bırakmanız gerekiyor. Yani Seyit Bey'in de söylediği gibi burada ne olacağını bilemezsiniz. Hani futbol sizi nereye götürür? Kimlerle beraber çalışmaya sizi itebilir? Zaman neyi gösterir? Bunlar çok bilinmezdir ve evet siyasetçiler gibi aynı şekilde spor yöneticilerinin de mutlaka bazı politik demeçleri verme zorunluluğu vardır. Mesela çok net bir örnek göstereyim. Mauro Icardi konusunda Dursun Özbek'in açıklamaları. Aslında net bir ayrılık var ama bunu olabildiğince yumuşak bir şekilde yapmaya çalışıyor Galatasaray.

0: kısmı. Hani teklif yaptık, bekliyoruz, görüşüyoruz, Icardi değerimiz kalmasını istiyoruz şeklinde.
1: Sezon boyunca da sözleşmesi devam ediyor, aynen, görüşmek için erken.
0: Aynen.
1: Gibi
0: kesinlikle. Yani
1: vardı.
0: Yumuşak aslında son belli, evet. Ama bu sona nasıl gittiğiniz önemli. Daha yumuşak bir geçişle gidiyor Galatasaray. Burada Beşiktaş yönetiminin de Sayın Başkan'ın da camiayı temsil eden kişi olarak camianın çok önemsediği ve benimsediği bir isim hakkında bence burada çok kesin konuşmaması gerekiyordu. Şu anda çalışmayı düşünmeyebilirsiniz. Listenizde Şenol Güneş olmayabilir ama yarın olabilirdi. Ve böyle bir durumda da sizin önünüze bunu koyarlar. Koydukları zaman zor durumda kalırsınız. O yüzden de burada ben hatalı buluyorum ama belki de diyorum, hani bunu bilemiyoruz, bir görüşme olmuş olabilir. Şenol Hoca hayır ben 5 yaşa dönmüyorum demiş olabilir. Bu da bir ihtimaldir. Düşük bir ihtimal de olsa hani anlamlandırmaya çalışıyorum bu açıklamayı bir yandan. Olabilir ama baktığımız zaman geniş bir açıdan bir spor yöneticisinin bence yapmaması gereken keskinlikte bir açıklamaydı diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Seyit Ateş yerli bir isim olmalı dedi. Siz Nuri Şahin zamanla bir gündem oluşabilir dediniz. Ama görünen tablo İbre Luis sonrası biraz yeniden Razvan Lucescu'ya dönmüş gibi. Orada da Razvan'ın PAOK'la bir yıl daha sözleşmesi var. Hali hazırda devam eden bir konforu var yıllardır PAOK'ta. O da çok oradan ayrılmak istiyor gibi görünmüyor açıkçası ama Beşiktaş nasıl ikna eder ya da nasıl bir hamle yapar Razvan konusunda ya da acaba C planı D planı nedir Beşiktaş'ın, bu konuda yorumlarınız nasıl olur?
0: Ya bir kere bu yerli hoca konusunu açmamız gerekiyor. Yani bu Fenerbahçe'nin de gündeminde.
1: Doğru.
0: Şu anda işte yerli hoca gelsin diyenler ağırlıkta. Evet, yerli teknik adamın bir avantajı var, artı bir istatistiği var. 19 yıldır sen de söyledin, Arthur Zico'dan beri ligimizde yerli teknik adam hegemonyası var. Bu net bir tablodur.
1: Evet.
0: Fakat tek başına yerli hoca gelsin demek de bence çok doğru değil. Bunun biraz içini altını doldurmak gerekiyor. Yani Beşiktaş'tan örnek verelim. Şenol Güneş çalıştı Beşiktaş'la. Son dönemi üstlandı. Sergen Hoca en son teknik direktör. Bir yerli hoca bir camia efsanesi. Demek ki neymiş? Tek başına yerli teknik direktör de başarı için yeterli değilmiş. Burada önemli olan doğru organizasyonu kurabilmek. Bir doğru yönetim mekanizması. En başta başkan ve yönetim kuruluyla beraber doğru teşhisler, doğru tedaviler. Ondan sonra teknik direktörün doğru tercihi, onunla beraber çalışabilecek bir futbol aklı, teknik adamın kafasındaki oyuna uygun kadro. Şimdi bunların tamamını yaptığınız zaman başarı geliyor. Ama siz yerli hocayı getirdiniz, çok güzel. Hatta camia efsanesini getirdiniz, çok güzel. Ama doğru yönetemediniz süreçleri, saha içi, saha dışı. Doğru kadroyu kuramadınız. Yanlış kadro mimarisi yaptınız. O zaman ne oluyor? Yetmiyor yerli teknik direktör. Ve şunu söyleyeyim, hani evet 19 yıllık bir istatistik var önümüzde ama bu ömür boyu sürmeyecek. Bu bir değişmez kanun maddesi
1: tabii
0: değil.
1: Ki.
0: Yani bir gün bir yabancı bitecek. Teknik direktör de şampiyonluk yaşayacak. Doğru. Bizim ligimizde. Ha, bu baktığımız zaman bir risk midir? Risktir şu anda. Hani bunu inkar etmiyorum. Yerli hoca getirmek daha aslında baktığımız zaman riski minimize ediyorsunuz. Bir de kısa vadeli bir başarı hedeflediğiniz için. Yani
1: Tedesco bu sezon bunu kırabilirdi. Çok fazla yani, fırsat geldi işte, ayağına.
0: Tedesco kırabilirdi. Ne oldu? Yönetimsel anlamda problemler
1: hatalar,
0: çıktı.
1: Evet.
0: Kadro mimarisi. Hani tamamen burada doğruları yaptığınız zaman yabancı bir hocayla da şampiyonluk gelebilir doğru bir isimle. Hani ben bunun kestirilip attırılmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Evet, bir istatistik çok net doğru bir istatistik. Ama siz doğru oluşumu sağladığınız zaman yabancı hocayla başarı gelebilir. Doğru oluşumu sağlamadığınız zaman da yerli hoca tek başına yeterli olmuyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman evet Beşiktaş şu anda tercihini yabancıdan yana kullanmış gibi duruyor. Şu an için diyorum,
1: evet.
0: Ama. Yani kime gidilebilir? Açıkçası havuz belli zaten aşağı yukarı. Yani siz şu anda takımında çalışan bir hocayı çok kolay buraya getiremiyorsunuz. Bu Beşiktaş için değil. Fenerbahçe ya da herhangi bir takım için de geçerli aslında baktığımız zaman. Hani orada kendisine bir konfor alanı oluşturmuş bir teknik direktörü buraya getirebilmek kolay iş değil ama Lucescu kısmında şunu söyleyeyim, yıllardır konuşulur değil mi? Yani ben 5-6 kez duydum Lucescu ismini, Razvan,
1: evet.
0: Lucescu. Hatta şöyle rahmetli hayattayken de işte o futbolun başında, oğlu
1: doğru,
0: takımın başında
1: kenarında.
0: Gibisinde bazı projeler de vardı. Ha, Razvan Lucescu doğru isim mi? Açıkçası şu da mesela, ligi bilen yabancı hoca kısım var ya, yani zaten şöyle bir durum var, Lucescu da ligimizi bilmiyor ki Razvan Lucescu. Babasının bilmesi oğlunun ligi bildiği anlamına gelmiyor bu arada, hani o tanım da çok doğru değil. Mutlaka gözünün bir ucuyla 5 yaşı takip ediyordur babasından dolayı ama ligi bilmek başka bir şey. Ligin dinamiklerini bilmek başka bir şey. Yani bunu bir yabancı hocanın bir yerli hoca kadar bilmesi mümkün değil zaten. Onu söyleyelim. Hani kim gelirse gelsin mümkün değil. Ben Lucescu'nun evet şu anda gözüken

0: Can da söyledi B planıymış gibi duruyor, evet. Ama ben Beşiktaş'ın hani biraz Filipe Luis'e yakın isimlerle de görüşeceğini tahmin ediyorum.
1: Mesela açıkçası. Bir yorum var izleyicimiz kullanacağı da olduğu için okuyamıyorum ama Beşiktaş'ın yerinde olsam macera aramam, gider Thomas Rice'ı getiririm diyor. Bohum da başarılıydı Samsunspor'da, iyi işler yaptı, işte ligi bilen
0: yabancı profili.
1: Yabancı teknik direktör. Siz daha çok yerlilerden yanasınız ama mesela Thomas Rice nasıl bir profil olur?
2: Kesinlikle doğru tercih olur. Özkan kardeşime de %100 katılıyorum. Bir gün bir yabancı gelecek ve bu statüyü alt üst edecek. Doğru, bu da bir kıracak. Gerçek. Ancak buna sabır gösterecek hangi camia var onu merak ediyorum. Galatasaray buna sabır gösterebilir. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon. Misal söylüyorum, Okan Hoca Milan'a gitti. İnşallah bizden artık teknik direktör Avrupa'nın böyle major kulüplerinden birine gider yani. Gider ve orada da istikrarı 3 sene 5 sene çalışacak alan bulur, şey bulur, imkan bulur diye bekliyorum. Onun için Okan Hoca gitti. Galatasaray'ın başına bir yabancı geldi. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Galatasaray taraftarı 5. yılı gelmezse kıyametin sonu olarak görmeyebilir, tahammül edebilir. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin böyle bir sabrı da yok. Ama doğru. Thomas Reis bu işe uygun. Ama Thomas Reis'in dün gazetelerde yazdığı, ya ne kadar doğru bilmem, Ahmet Spor'la anlaştı gibi bir cümle de var. Tabii Ahmet Spor'da anlaşsa bile sözleşmeyi imzalamadığı an Beşiktaş ismi önüne gittiğinde %100 Beşiktaş diyecek. Bana göre isabetli bir karar. Bunu söyleyen, bunu ya da kamuoyuna yansıtan arkadaşımı da tebrik etmek
1: bence
2: lazım.
1: Bence Thomas Reis de bu arada Beşiktaş projesine şu an çok sıcak bakar.
0: Ya açıkçası bir şey söyleyeyim.
1: Özellikle daha farklı bir segmente taşımış olur kendisini.
0: Ya biz Türk insanı olarak çok markaya değer veren insanlarız. Yani çok içine doldurmadan böyle isim, marka bizler için çok kıymetli. Thomas Reis ismi o anlamda büyük ihtimalle camiayı tatmin etmeyecektir. Ama içini doldurabilir bunun sağ kenarında. Ama biz çok bunlara bakmıyoruz. İşte örnek veriyorum mesela. Bir tarafta Mancini'yi düşünelim, Roberto Mancini. Bir tarafta Thomas Reis. Ben ülke gerçeklerinde Thomas Reis'i tercih ederim ama büyük ihtimalle taraftarlar Mancini'nin gelmesini ister. Çünkü takımına bir sevgi yiyor. Karizmatik, sağ kenarında yakışıklı. İtalyan pasaportu var işte ondan sonra. İtalyan milli takımını çalıştırmış, başarıları var. Hani insanlar oraya kayabilir. City ile şampiyonluğu falan var. Inter'i çalıştırmış. Hani dediğim gibi marka bize çok kıymetli, çok önem veriliyor bunu ama o markanın içine kadar dolu.
1: Etiketi seviyoruz.
0: Etiketi seviyoruz. Yani bu sosyal yaşantımızda da böyle. Gittiğimiz mekanlarda, giydiğimiz kıyafetlerde bunları hep görüyoruz yani. Etiket önemli ama içi onun dolu mu? Mesela bir Instagram hesabı var, onu takip ediyorum. Böyle lüks ayakkabıları mesela açıyor, kesiyor mesela böyle. İçinde ne var ona bakıyor. Yani bizim mesela 10 bin, 20 bin, 30 bin TL verildiğini gördüğümüz ayakkabılar var. İçi boş, bomboş mesela. Bu ona benziyor biraz da. Yani adamın etiketi çok güzel ama baktığımız zaman hani Beşiktaş için uygun hoca mı? O konu soru işareti. Thomas Reis evet bence de hani olabilir, yapabilir bunu Beşiktaş adına. Ama tabii burada dediğim gibi yönetim şimdi ilk başta Filipe Luis'e giderek doğruyu yaptı ama bir yandan da kendini riske attı. Az önce söylediğim gibi beklenti kısmını oluşturdunuz burada. Hani giderken bence %5 falan da ihtimal
2: sessiz
0: zaten.
2: Sessiz sedasız gitmek lazımdı.
0: O da çok ya doğru. Da. Yani bu iş davul zurna ile olmaz. Yani belki biraz da yeni gelen sportif direktöre karşı olan desteği arttırma amaçlı bir PR çalışması olabilir. Hani ama bilmeden söylüyorum.
2: PR çalışması yanlışa da gider.
0: İşte
2: şimdi.
0: Yani bu zarar verir yani. Bu saatten sonra. Yani burada dediğim gibi hem davul zurna ile gitmek hata. %5'ti bence ihtimal. Hatta iyimser bir ihtimal %5.
1: Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri ne biliyor musunuz? Medya ilişkilerinde belki de 4 büyük kulüp arasında en medya ile iç içe geçmiş kulüp. Bence bu zaman zaman da bir problem yaratıyor.
2: Sadece yani medya değil.
1: Biraz daha sessiz sedasız hareket etmek gerekiyor bazı konularda.
0: Bazen Beşiktaş avantaj
1: bunu
0: getirebilir.
1: Ama çok başaramıyor son evet. Dönemde.
0: Çünkü en son işte Filipe Luis
2: ben
0: konusu.
2: Burada gazeteciler adına bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. Buyurun. Sizler adına, sizler çünkü gazete orijinli arkadaşlarsınız. Eskiden gerçekten yani çok kıymetli bir meslek evvela. Gazetecilik çok kıymetli bir meslek. Halkın dili, kimsesizin kimsesi zaman zaman bu tür olaylarla yaşanır. Sadece spor gazeteciliği değil. Her alanda. Ama şimdi maalesef kulüplerin içine gazetecilerden çok sosyal medyacılar girmiş ve bu sosyal medyacılar vasıtasıyla genelde haberler organize ediliyor, evet, haberler dağıtılıyor, medya. Servis ediliyor.
1: Maalesef.
2: Yani bazı

0: hesaplar var, sosyal medya hesapları. Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ilgili haber almak istiyorsanız onları takip edin, evet, yeter yani.
1: Olaya kaydı artık.
0: Yani bu da büyük bir üzüntü verici yani. Benim hayatta hep karşı olduğum bir alandır orası. Ben gerçek gazetecileri başımın üstünde taşırım. İki yıllarca hep gördük yani, çok doğru gazetecilik yapanlar vardı. Rahmeti Rahman'a kavuşanlar da vardı. Allah onlara da rahmet etsin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni nesil, yeni jenerasyon da bunlardan az değil yani. Sizler hepiniz çok kaliteli arkadaşlarsınız ama maalesef kulüp yöneticileri, kulüp başkanları sizden çok o sosyal medyacılara alan açtılar ve orada bir şeyler türetildi yani. Adamın hayatı boyunca belki de okuma yazması bile yok belki. Yanına aldığı bir çocukla belki işte sosyal medyadaki yazılarını bile ona yazdırıyor. Ya da şu anda ne diyorsunuz ona? Bir şey yazıyor ya birileri bir şey.
2: Yapay zeka.
0: Yapay zeka vasıtasıyla belki sosyal medya hesabını idare ediyor. Muhtemelen öyledir. Çünkü son bir yılda eskiden böyle bayram mesajı yayınlayamayı beceremeyen, noktayı virgülü bırakın yani, özel ismi bile yanlış yunluş yazan insanlara bakıyorum. Ben edebiyat mezunuyum. Bakıyorum benim kadar cümleyi doğru kullanmaya özen gösteriyor. Virgülü, noktayı, ayraçı, apostrofu nerede kullanacağını öğreniyor o yapay. Onun için maalesef bu arkadaşları da meslek sahibi yaptılar. Yani doğru, eğitimsiz insanları. Sizin adınıza da üzüntü verici. Onun için
1: olabilir mi? Çok pardon, sözünüzü kestim. Hani Beşiktaş başkanları hani son dönem çok fazla seçim oldu ya, hani biraz o sosyal medya gücünü yanına almaya çalıştı. Mesela ben isim vermeyeyim. Yakın tarihteki başkanlardan bir tanesinin bir iftar davetine gitmiştim Beşiktaş kulübünde. Medyaya verilen bir davet. Birçok sosyal medya fenomenini mesela orada görmüştüm. Hani ben medyanın içinde görmüyorum onları. Ben hepsini demiyorum bu arada. Tenzih ediyorum. İşini doğru yapan birçok insan var sosyal medyada. Ama amacı tamamen işte haber vermekten çok işte kitleleri yönlendirmek olan, çok fazla takipçisi olan fenomen dediğimiz insanların da orada olduğunu gördüm. Hani biraz başkanlar onları yanına alıp hani arkasındaki gücü arttırma amaçlı bazı hamleler yapıyor. Bazen olumlu sonuç da verebiliyor ama işte bazen
2: ya kitleyi biraz bu şekilde yönetmek istiyor kulüp başkanları, evet. Ama şunu da atlıyorlar bazen, özellikle yapılan haberler. Şimdi ben tek tek isim tabii ki de vermeyeceğim ama özellikle bu Beşiktaş'ta, hani ben bir dönemde Beşiktaş'ı takip ettiğim için örnek olarak Beşiktaş'ı veriyorum, yanlış anlaşılmasın. Çok fazla aba altından sopa gösterme durumu var Beşiktaş'ta ne yazık ki. Yani evet, yapılan doğru haberlerle, işte atılan bazı imalı işte paylaşımlarla, tweetlerle Beşiktaş'a yön vermeye çalışan çok fazla haberci ya da sosyal medya fenomeni var. Bu gerçekten Beşiktaş'a çok zarar veriyor. Bu da bence camianın en büyük sorunlarından biri. Yani bunun da değişmesi gerekiyor. Tekrar dönelim teknik direktör konusuna. Şimdi yerli isimler konusunda İlhan Hoca son dönemde çıkış yapan isimlerden birisi oldu Süper Lig'de. Nuri Şahin iyi bir Başakşehir dönemi yaşadı. Ama çok da fazla aday var mı? Bu da bir başka soru işareti bu anlamda. Şu an Beşiktaş'a hazır kaç yerli teknik direktör var? Biraz bunu da aslında konuşabiliriz.
0: Beşiktaş'a hazır bila istisna, hiç taviz vermeden söylüyorum, tek isim Şenol Güneş'tir. Şu anda ya da bir de Çağdaş Atan daha hazır görüyorum Nuri Şahin'den, İlhan Palut Hoca'dan. Çünkü Çağdaş Atan hem Beşiktaş'ta futbol oynamış hem Beşiktaş'ta, evet, Sergen Yalçın Hoca'nın şampiyon olduğu
2: ilk dönemde görev
0: yaptı. Dönemde yardımcı hocalığını yaptı. Daha sonra gittiği yerlerde de başarılı oldu. Ama son Konya denemesi biraz şey oldu, sıkıntılar yaşadı. Ama yani yerli teknik direktör, keşke Sayın Başkan konuşmamızın başında da söylediğiniz, evet, gibi şey koymasaydı. Yani birdenbire
1: duvar örmeseydi.
0: Evet, duvar örmeseydi. Ama ben siyasette de olduğu gibi bu sporda da bu işin tekrar aşılabileceğini, aşılma ihtimali.
1: Rahmetli söylediği gibi dündür, bugün bugündür.
0: Yani öyle dersiniz.
2: Tabii bir de saha kapatır sonuçlarına bakar. Evet. Şenol Güneş gelir, çok güçlü bir sezon başlangıcı yapar. Kimse o açıklamayı
0: Şenol Güneş'le
2: hatırlamaz.
0: Yapılanma da Şenol Güneş'ten uzak bir yapılanma. Şenol Güneş bir futbol direktörü istemez mesela. Şenol Güneş'in tarzı ve tavrı.
2: Sevmez, buydu, evet.
0: Ya çok fazla
2: çalışmayı
0: örtüşmez. Şenol Güneş şey yapmaz. Şenol Güneş'in futbolcu tercihlerinde isim yoktur yani.
1: Evet. Profil var.
0: Doğru. Çok az bir yerde isim geçti. O ismi de ona dikte etti birileri. Geçen programda söyledim. Onana ismi Şenol Hoca'nın listesinin birinci sırasındaydı. Onu da birileri ona dikte ettirdiler.
2: Bir de bir dönem Talisca'yı hoca isterim

0: demişti. Tesislerde hatta İbraniye'de bir açıklaması vardı ama çok fazla hocanın
1: ama
0: tarzı değil.
1: Ama siz o zaman Beşiktaş'la ilgili
0: evet,
1: habercilik yapıyordunuz. Evet. Muhabirdiniz. Şenol Hoca ısrarla soruldu her seferinde. Talisca gelir mi? O da ya artık tabii ki gelsin. Kim istemez Talisca'nın gelişini? Talisca o günün beklenen oyuncusuydu. Fenerbahçe'ye geldi. Bu beklenen şeyi verdi mi? Çok vermedi ama o gün Beşiktaş'ın beklenendi. O açıdan o ısrarlı sorulara karşılık Şenol Hoca da bana göre yapılabilecek en doğru cümleyi kullandı. Gel, kim istemez Talisca'yı dedi. Öyle bir şey oldu. Doğru. Yoksa isim istemez, isim baslı. Şimdi Önder Hoca'nın çalışma alanıyla Şenol Hoca apayrı iki figür.
0: Katılıyor.
1: Uzlaşmazlar, birlikte olmazlar. Onun için Önder Hoca ile beraber bana göre Şenol Hoca'nın önü de kapanmıştır. Nuri Şahin uyum sağlar mı? Nuri Şahin Avrupa'da doğmuş, büyümüş, yabancı dil bilen, entelektüel, sağ kenarında şık, güzel bir delikanlı ama ne kadar bu işe yeterli onu ben bilmiyorum tabii. Denemeden de görülmez. Beşiktaş'ın denenecek zamanı yok bana göre. Beşiktaş'ta gelecek yerli hoca. Ha, yabancı işte Felipe Luis gibi bir figürle siz taraftarı bir müddet susturabilirsiniz. Bir başarısızlık değil demeyelim de sahaya sonuçlar yansımasa da biraz sabır diye taraftarı tutabilirsin ama başka bir aksi durumda yerli tercihinde başarısız halinde 3 ay sonra bu sefer okların tamamı mevcut yönetime döner. Beşiktaş yeniden bir kongre sürecine girer. Bu da Beşiktaşların istemediği bir tablo oluşur.
2: Çok fazla aday kalmadı herhalde değil mi şu an zaten hani yabancı havuzunda yani şu an
0: yani ülken... Şimdi basına bakarsak çok aday var ama hangisi hangi düzeyde gerçekti? Çünkü ben bugün ismini vermeyeyim, bir gazetede Zidane ismini gördüm yani mesela.
2: Bana çok
0: ve
2: mantıklı
0: karar verecek Zidane
2: ben de hani
0: konusunda
2: nerede olduğunu bilmiyorum haberin hani
0: bir haber vardı.
2: Kaynağa saygı duymakla beraber hani keşke olsa ama
0: yok yani
2: çok
0: Zidane'ın
2: kolay, çok kolay değil. Kimse...
0: Zidane'ın çok daha farklı hayalleri var. Fransa milli evet. takımını bekliyor zaten çok büyük, uzun zamandır.
2: Zaten Dünya Kupası'ndan sonra büyük ihtimal öyle bir şey de olacakmış evet. gibi duruyor. Mesela isimlerden bahsediyorum. Mesela Postekoğlu da hani benim için uygun isimdi Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını karşılama konusunda. Oynatacağı futbol işte heyecan vericidir, tempoludur. Ön alan baskısı yapar, yaptırır. Çok cesurdur. Hani bu anda çok cüretkardır. Heyecan verirdi bence tribünleri Beşiktaş camiasına ama o da dediğin gibi Premier Lig'i bekliyor. O yüzden de hani çok kolay olmayacak bir
0: yani
2: süreç
0: Razvan sanki. Yani dışında şu an böyle çok somut bir yabancı isim de yok gibi görünüyor. Yani
2: Dino Topmöller'le görüşüldü.
0: Konuşuldu.
2: Glasner zannetmiyorum artık.
0: Evet,
2: Avrupa Şampiyonu orada koparma konu zor değil. Kolay değil. Dino Topmöller ismi gündeme gelmişti. Hatta Kartal Yiğit de söylemişti evet. ama herhalde o da şöyle düşündü yani onu getirebilir Beşiktaş ama çok tercih edilmiyor sanırım şu anda. İlk sırada değil. Yani çünkü Frankfurt'taki dönemi dışında çok iz bırakan bir isim de değil. Genç bir hoca zaten Dino. Babası çok daha iyi bir teknik direktördü. Klaus Topmöller. Hani bilemiyorum. O da herhalde Önder Özen'in ilk tercihi değilmiş gibi duruyor şu
0: bir
2: anda.
0: Bir de bir tarif var. Önder Özen'in bir İspanyol teknik direktör isteği olduğu da konuşuluyor ama
2: hocasıyla ilgili.
0: Inigo Perez.
2: Inigo Perez'i duydum ben ama ya açıkçası
0: yani İspanya pazarında da bir arayışı var diye konuşuluyor.
2: Çok kolay değil ya. Şimdi Inigo Perez Vallecano çok önemli işler yaptı. 8. yaptı La Liga'da. Finale çıkardı Konferans Ligi'nde dar ve kısıtlı bir kadroyla ama Beşiktaş'ın ihtiyaçları gerçekleri çok daha farklı. Yani Inigo Perez güzel bir proje hocası olabilir ama ne kadar süre ister sizden? Bu projeyi ne kadar da gerçekleştirebilir? Gelecek olan yabancı teknik direktörün mutlaka önce sonucu alması gerekiyor bence. Yani ligimizin böyle bir gerçeği var. Normalde
0: güçlü
2: nedir?
0: Başlaması lazım.
2: Yani normalde nedir? Önce oyunu inşa edersin, sonra skoru inşa edersin. Biz de önce skoru inşa edeceksin ki oyunu inşa edebilecek alan bulabilesin kendine.
0: Doğru, kendine ne yazık bir kredi ki. Yaratması gerekiyor.
2: Ne yazık ki. Beşiktaş'ın böyle bir gerçeği var. Her takımın böyle bir gerçeği var. Sırf Beşiktaş'ın değil. O yüzden de hani gelecek olan yabancı hocanın sezona bir kere çok iyi başlaması gerekiyor.
0: Katılıyor.
2: Beşiktaş'ı mutlaka Avrupa'da bence gruplara, lige taşıması gerekiyor. Ligde iyi bir başlangıç. İhtiyaç bunlar. Ondan sonra bir şekilde oyun tolere edilebilir. Tarafta oyunu görmezden gelebilir sorunları.
1: Skor alanında problem
2: evet,
1: kalmıyor.
2: Skor yani. Ondan sonra oyunu da o alanı bulduktan sonra kendini konfor alanını oyunu da inşa edebilirsin. O yüzden de bu tip genç proje hocaları bence çok şu anda sırf Beşiktaş için değil, ligimizin büyük takımları için bence çok uygun isimler değil diye düşünüyorum. Ne yazık ki, ben gelmesini isterim bu arada ama bizim gerçeklerimiz farklı şeyler söylüyor.
0: Şimdi bir yandan da kadro planlaması nasıl olacak? Bu da merak ediliyor tabii ki. Teknik direktör konusu henüz netleşmediği

0: için kadro planlamasını da konuşamıyoruz. Fakat bazı haberler var. Mesela savunmada görev yapan iki isim Thiago Jalo ile beraber Félix Udokai yeni sezon kadro planlamasında çok düşünülmediği konuşuluyor iki isminde. İşte Jalo'ya Almanya'dan Mainz talipmiş. Udokai'yla da yolların ayrılmasını planlıyormuş Beşiktaş.
1: Doğru tercih. Beşiktaş'ın savunmada bir sağ beki var.
0: Murillo
1: var. Bir de
0: Akbadu.
1: Evet, stoper Akbadu var. Onun ötesinde sağ bek lazım. Sağ bek tölere edersiniz yani. Yedeklerle beraber Gökhan Saz daha var. Başka kim var?
0: Taylan var bir de.
1: Taylan Beşiktaş'ın transfer hatalarından başında gelen bir delikanlı. Yani Taylan asla Beşiktaş'ın oyuncusu şu anda değil. İleriki yıllarda ne olur onu bilmiyorum. Ancak neyse, Beşiktaş'a çok ciddi bir sol bek lazım. Beşiktaş sol bek mevkiinde adeta harakiri yaptı yani. Masuaku'dan sonra Jurasek'ten sonra Rıdvan, yani hiçbiri tutmadı yani. Ben bütün bu zamanların tamamında da gerekli yerlere aklım yettiğince bilgiler verdim. Sohbetler ettik ama maalesef bunu da şey yapamadık. Beşiktaş'ın çok oyuncuya ihtiyacı var. Çok aklı başında, çok iyi bir stopere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın iki tane santfora ihtiyacı var. Yani sadece Oh'la bu iş yürümediği gibi Oh'un yanına bir Oh'un önünde olacak. Oh'tan önce ilk 11 oynayacak bir santfora ihtiyacı var.
0: Teknik direktör konusunda konuştuğumuz gibi Beşiktaş'ın yeni santraforu yani, da çok böyle güçlü bir başlangıç yapması gerekiyor.
1: 7-8 tane Beşiktaş'ın 7-8 tane ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. 7-8 tane hem de böyle sıradan oyuncular değil. Sizi şampiyonluk potasında tutacak oyunculara ihtiyaç var. Beşiktaş'ın işi gerçekten zor. Biraz daha zorlaştırıldı. Teknik direktör Sergen Hoca devam etseydi, ama Sergen Hoca'da da kulüp yönetiminin bir hatası yok. Sergen Hoca'da devamsızlık, maalesef devamlılık unsuru gelişmedi. Bir türlü futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlük meselesinde de çok fazla devamlılığı önceleyemedi ya da devamlılık meselesini çok fazla tercih etmedi. Erken pes etme, erken bırakma, işte erken bıkma gibi özellikleri olan bir dostumuz, bir kardeşimiz Sergen Hoca, yoksa kaliteli bir insan. Arka planı olmayan, düşüncesini net bir şekilde insanların yüzüne söyleyebilen, arkada kimseyle ilgili menfi cümle kullanmayan, dop doğru bu ülkenin güzel bir insanı. Ama maalesef teknik direktör konusunda da ikinci gelişinde de şey yapamadı, istikrarı sağlayamadı. Onun için Beşiktaş'ın teknik direktörüyle birlikte kadro planlamasında da çok büyük sıkıntıları var. Çok 7-8 tane kalite futbolcu gelmesi lazım. Ancak bu 7-8 kişi gelirse kulübeyi de biraz daha yerli meselesine çok dikkat etmesi lazım. Mesela Galatasaray'da ben bakıyorum, 4 tane adam ilk 11 oynuyor, yerli 4 kişi yani. Doğru. Siz Avrupalı ya da Afrikalı oyuncuyu saha içerisinde ona bir ruh aşılayamazsınız. Yani bir, hani derler ya, bu milli ruhtur falan yani. İşte o aidiyet duygusunu çok fazla çabucak aşılayamazsınız. Ama bu ülkenin çocukları o formayı giydiği andan itibaren, öncesi Galatasaraylı, Fenerbahçe, evet, Trabzonlu, o bakmaksızın o armayı sırtına giydiği zaman formayı, bir aidiyet duygusu gelişir onda ve o saha içerisinde bu enerjiyi tüketir. Ağrını sahaya koyar. Galatasaray'da bu çok kıymetli, çok da göze çarpıyor, belli yani.
0: Herhangi bir performansıyla da direkt olarak herhangi bir 11'de oynayan isimler bunlar.
1: İlk 11 oynuyor. Herhangi bir dalaşmada dikkat edin. O yerliler öncelikle hurra hücum edip arkadaşlarını en azından o hengamenin içinden, o şeyin içinden kurtaran. Bu çok kıymetlidir yani. Bu sahaya yansıtmayan takım zaten başarılı olma şansı yok. Birlikte hareket etme duygusu çok önemlidir. Trabzon yıllarca Trabzonlu çocuklarla 6-7 şampiyonluk aldı yani. Çünkü siz sevinci paylaşmadığınız zaman, dağıldığınız zaman, maç bitti 3-0 galibiz, herkes evine, nereye? İşte kimisi şeye, kimisi şuraya gitti, kimisi buraya. Trabzon'da öyle yoktu işte. Trabzon'un o başarısı birlikte hareket etme başarısıydı. O açıdan yerli çocukların sayısı fazlalaştıkça kulüplerimizdeki aidiyet duygusu da fazlalaşır.
0: Kaliteyi biraz arttırması.
1: Bu da yansıyor. Evet, yerliyi de çok önemsemek lazım. Onun için Beşiktaş'ın işi diğer rakiplerine göre daha zor. Allah Serdar Adalı Başkan'a ve Önder Özen dostumuz, futbol aklımıza kolaylık versin diyelim.
0: Peki Beşiktaş'a dair varsa son yorumlarınızı alayım, Fenerbahçe'ye geçeceğim. Onur Öz.

0: Özkan.
1: Tamam.
0: Var mıdır?
1: Yok.
0: Ekleyeceğiniz. Peki o zaman devam edelim. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Kadro planlaması yaza dair ne yönde olacak? Bunları ilerleyen günlerde biraz daha net konuşabiliyor olacağız. Şimdilik süreç bu şekilde sürüyor siyah beyazlarda. Fenerbahçe'de ise aslında benzer bir belirsizlikle Fenerbahçe camiasında var. Bir seçim yaşayacak Sarı Lacivertli cami. 6-7 Haziran'da kongreye gidecekler. İki başkan adayı var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi. Dün Sayın Yıldırım'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar var ve Fenerbahçe'de de teknik direktör konusunda tabii bir netlik yok. Fakat Aziz Bey diyor ki henüz karar vermedik. Fakat herkes rahat olsun, ekibimiz çalışıyor. Kim olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü? Ligi bilen teknik direktör. Yerli ya da yabancı fark etmez. Ligi bilen bir isim olacak diyor iki adayda.
1: Ya bu ligi bilen kelimesi güzel bir kelime. Ama bu sadece bizde geçerli değil. Örnek veriyorum, bir İspanyol kulübü de teknik adam aradığında önceliği La Liga'yı bilen hocadır. Yani ya da bir Premier Lig kulübü de İngiltere'nin dinamiklerini bilen bir isim. Öncelikler. Hani illa onu almaz ama öncelikler. Dolayısıyla ligin gerçeklerini bilmesi bir teknik adamın tabii ki önemli. Ama her şeyi buna dayandırmak benim karşı çıktığım bir noktaya. İlla ligi bilsin. Ligi bilen bir hoca olmadığı zaman olmuyor mu? Yani olmadı ama dedim ya az önce, bundan sonra olmayacak diye bir kural yok. Mesela Fenerbahçe'den örnek vereyim. Son 10 teknik direktörünün 6'sı ligi bilen hoca Fenerbahçe'nin. İşte Aykut Kocaman'la başladı süreç.
0: Evet.
1: Sonra Fenerbahçe
0: Vitor Pereira
1: var, Ersun Yanal var, arada İsmail iki kez İsmail Kartal, Kartal var. Ondan sonra Fenerbahçe'nin teknik adam profillerine baktığımız zaman 10 teknik adamı 6'sı ligi bilen. Hatta birçoğu camiayı bilen hoca. Ama sonuç hüsran olmuş. Demek ki yetmemiş. Burada o yüzden de bu ligi bilen dayatmasını ben çok mantıklı bulmuyorum. Hani doğru teknik direktörse eğer aradığınız isim, ligi de biliyorsa artıdır, ekstradır. Yani biz doğru kısmını kaçırıyoruz bazen. İlla ligi bilsin ama doğru teknik direktör mü? Ona bakmıyoruz. Dediğim gibi senin listendeki isimlerden bir tanesi doğru teknik direktördür. Senin taraftarın istediği oyunu oynatacaktır. Senin elindeki kadroya uygun oyunu oynatacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki kadro değerli bir kadro. Ve bu kadroyu baştan aşağı değiştirmek ekonomik anlamda da mümkün değil zaten. Yani %70 bu kadro devam edecek yeni
0: bir
1: sezonda.
0: Bir çatıda olacak bir değil. Hadise değil.
1: Demek ki neymiş, senin elindeki kadroya uygun oyunu oynatabilecek bir teknik direktöre ihtiyacın var. Doğru isim anlamında bunu söylüyorum. Camianın istekleri var, arzuları var. Mesela Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü vardır. Nedir Fenerbahçe'nin oyun kültürü? İşte Fenerbahçe önde oynar, Fenerbahçe hücum oynar, coşkulu oynar, çok fazla hücumcuyla oynar. Ama baktığımız zaman son iki teknik direktörü, Jose Mourinho ve Tedesco, çok bu kafada olan isimler değildi Fenerbahçe adına. Doğru hocadan kastım bu. Doğru hocayı bulursun, ligi de biliyorsa artısıdır bu, ekstrasıdır. Ama illa sadece ligi bilen hoca getirme arzusu, isteği, ihtirası bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ama tabii bir yıllık bir seçimden bahsediyoruz Fenerbahçe'de. Tabii bu neyi gerektiriyor? Zaten Fenerbahçe'nin bazı gerçekleri var. Bir de bu seçim o gerçekleri daha da ön plana çıkartıyor Fenerbahçe'den. Gelir gelmez bir şampiyonluk. Bir B planı yok Fenerbahçe'nin. Olmamasını da bu arada ben doğa karşılıyorum. Buna bir itirazım yok. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la anlaştığını biliyoruz. Anlaşma da değil zaten. Hani zaten Aykut Hoca hazır gelmeye. O konuda zaten bir görüşme yapmaya da gerek yok. Ama burada bir açıklama yapmama tercihi var Sayın Başkan'ın. Ben Aykut Kocaman'ın ihtimali daha da güçlendirdiğini düşünüyorum bu tercihi.
0: Peki neden bu açıklama yapmama durumu yaşanıyor? Acaba camiada oluşabilecek anti görüşlere karşı biraz hocayı korumak mı?
1: O değil. Süreci
0: yıpratmamak
1: mı? O da olabilir. Bence şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım bence Hakan Safi'nin tercihini bekliyor biraz da. Şöyle örnek vereyim. Kolay değil bu arada. Hani bir başkan adayının bir hocayla anlaşması çok zor bir şeydir. Yabancı bir hocayla özellikle. Ama oldu ki Sayın Safi uluslararası üst seviye bir isimle anlaşma yaptığını duyurdu. Şimdi Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismini açıklasa ve bu şekilde seçime girse bence seçimde ciddi bir risk oluşabilir kendi adına. Yani bu iki ismin karşılaştırılması anlamında risk
0: yani
1: oluşabilir.
0: Yani seviyeyi belirleyen taraf olmak istemiyor.
1: İstemiyor
0: kimse.
1: Aynen. Eğer ki Hakan Safi'den üst seviye bir aday tercihi gelirse belki de Aziz Yıldırım'dan da bu şekilde bir tercih
0: ona
1: gelebilir.
0: Karşılık bir ona karşılık gelecek.
1: Çünkü son seçimde net bir tablo var. Jose Mourinho seçim kazandı.
0: Devam edeceğiz tabii ki. Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuşacağız. Kısa bir ara ardından spor ajansı devam edecek.
2: Sp- Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçır SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.

0: Pazartesi. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Mayıs 1902 bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş Mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı Maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe Ayvalı Maç olarak geçmiştir. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Reklamların ardından Spor Ajansı devam ediyor. Seyit Ateş ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Fenerbahçe'nin seçim gündemini ve teknik direktör konusunu konuşuyorduk. Onur Özkan, araya gitmeden önce sizin sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. Özür diliyorum. Lütfen buyurun, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Yani işte teknik adam tercihini Aziz Yıldırım'ın açıklamaması aslında biraz da o Jose Mourinho'nun seçim kazandırdığı döneme bence ait bir düşünce diye ya da refleks diye tahmin ediyorum. Çünkü hatırlarsak o dönem bir teknik adam tercihi. Sayın Başkan'ın imza yetkisi olduğu için Ali Koç o dönem,
0: evet,
1: Ali Koç imza attırdı Mourinho'ya ve seçimi kazanmıştı aslında bu tercihiyle. Dolayısıyla
0: ama işaret eden aslında Aziz Bey.
1: Aziz Yıldırım'dı. Ama onun bir imza yetkisi olmadığı için aslında o hamle seçim kaybettirmiş oldu Aziz Yıldırım'ı. Çünkü şunu net bir şekilde biliyoruz ki Jose Mourinho ismi ortaya atılmasa sanki İsmail Kartal'a devam etme ihtimali vardı Ali Koç'un o dönem. Şimdi o yüzden de ben Aziz Yıldırım'ın teknik adam tercihini açıklamama isteğini çok böyle mantıksız bulmuyorum. Kafasında bir isim var. Görüştüğü, anlaştığı bir isim var. Aykut Kocaman bu. Bunu zaten kendisi de açıklamalarının böyle içinde şifreleme olarak bile olsa veriyor bizlere. Ama dediğim gibi Hakan Safi'nin buradaki adayının kim olduğunu henüz bilemiyoruz. Hatta çok net bir isim bile zikredemiyoruz.
0: Doğru.
1: Önceleri sanki böyle üst seviye yabancı hocalarmış gibi gündem. İşte Mancini, Conte hatta

0: konuşulurken
1: Jesus
0: işte Maldini tercihinden dolayı aslında bunlar evet. biraz ortaya çıkmıştı. Fakat son dönem yine olay ligi bilen hoca tanımına dönmeye
1: tanım
0: başladı.
1: Tanım var sadece.
0: Evet, bir tanım var. Yani yerli yabancı ligi bilen hoca deniyor. Jesus değil deniyor. Şimdi bakıyoruz yabancı kısmına. Havuzumuz dar zaten. Burada çok fazla seçeneğimiz yok. Vitor Pereira'nın geri gelecek hali yok.
1: Yani Süper Lig'de görev yapmış. Hadi Fenerbahçe ile de kısıtlamayalım.
0: Evet, doğru,
1: Süper Lig'de görev yapmış. Yabancı ya da yerli bir teknik direktör.
0: Ligi
1: şu an
0: bilen
1: kim olabilir Fenerbahçe'de? Düşünüyorum. Farioli ismi bir dönem gündeme geldi.
0: Mümkün değil.
1: Kolay değil. Porto'da 2 yıl daha kontratı
0: kolay
1: var
0: değil,
1: ve şampiyonluk yaşadı. Jesus görüşmedik dedi Hakan Bey.
0: Doğru. Hatta yeni sözleşme alıyor şu an kulübünden.
1: Roberto Mancini Galatasaray'da görev yaptı ama bilmiyorum şu
0: yok,
1: an
0: sanmıyorum.
1: Ne kadar gerçekçi.
0: Ligi bildiğini de düşünmüyorum Mancini'nin bu arada.
1: Evet, bir de artık ligde çok değişti. Yani 10 yıl oldu neredeyse Mancini görev yaptığı dönem.
0: Aynen. O 6 aylık enkaz Mancini'nin Galatasaray'a bıraktığı 2-3 yıl falan toparlayamadı
1: doğru.
0: Galatasaray.
1: Çok seçenek yok. Yani liste bu anlamda çok daralıyor. Epey bir daralıyor hatta.
0: Ya bir de dediğim gibi şöyle bir gerçeğimiz var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sizin istediğiniz kadar network'ünüz geniş olsun. İstediğiniz kadar ekonomik anlamda güçlü olun. Başkan adayı sıfatıyla bir teknik adamı ikna edebilirsiniz. Ama bunu resmen açıklayamazsınız. Yani örnek veriyorum, üst seviye bir teknik direktör kendisi zaten bunu istemez. Çünkü ortada bir seçim kaybetme riski var. Kimine göre %50'dir, kimine göre daha farklıdır bu. Ama düz baktığımız zaman %50
1: ama
0: ihtimal.
1: Bu aynı zamanda açıklayacağınız teknik direktöre güvenmemek de değil midir?
0: Aykut Kocaman kısmından bakıyorsun.
1: İsimlerden bağımsız söylüyorum.
0: Ben güvenmemekten değil, bunu şöyle söylüyorum. Bir seçim stratejisidir bu bence. Hani sonuç olarak çok dengeli bir seçimmiş gibi gözüküyor şu anda baktığımızda. Mesela dün iki tane akrabamla konuştum. İkisi de Fenerbahçe Kulübü'nün üyesi. Tribüne gidip gelen insanlar. Bir tanesi Hakan Safi %60 dedi. Diğeri Aziz Yıldırım %60 dedi. Mesela hani anladığım kadarıyla çok dengeli bir yarış şu anda gidiyor ki agresifleşti biraz da baktığımız zaman hani vaatler
1: doğru.
0: konusunda iki başkan adayı da bu da aslında biraz
1: da
0: işin
1: evet,
0: dengeli olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla böyle dengeli bir seçim öncesi en ufak bir ihtimal bile bence göz önünde bulundurulabilir. Aykut Kocaman'a sıcak bakanlar kadar bakmayanlar da var. Hatta ve hatta Aykut Kocaman tercihinden dolayı oy tercihini değiştirecek insanlar bile olabilir. Olumlu olumsuz anlamda. Şimdi ortada böyle bir risk varken Aziz Yıldırım'ın böyle bir riski almak istememesi doğaldır ve dediğim gibi bir de karşı tarafın hamlesini görmek isteme arzusu var. Bu da bence son derece doğru bir stratejidir diye düşünüyorum. Ama ben günün sonunda şunu görüyorum Fenerbahçe'de. Az önce dedim yani Nuri Şahin'e döner bu iş bir şekilde. Sanki iş bir noktadan sonra Aykut Kocaman İsmail Kartal ikilisine dönecekmiş gibi duruyor. Benim dışarıdan bakışım bu. Hani bu da bilgi değil bu arada. Hani bir izlenim diyelim. Yani çünkü tekrarlıyorum, şu dönemde herhangi bir başkan adayının bir yabancı isimle, üst seviye bir yabancı isimle anlaşıp bunu zikretmesi, fotoğraf çektirmesi falan kolay işler değil. Örnek verelim, Mancini bunu yapmaz mesela. Farioli hiç yapmaz. Adam
1: tabii.
0: Porto'yu çalıştırıyor şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendini niye böyle bir duruma soksun? Anlaştığı ismin seçim kaybetme riski var.
1: Aktif olarak görev yapmayan
0: yapmayan bile bunu yapmayabilir.
1: Bile
0: bu da zor. Bak bu da zor. Jose Mourinho niye Aziz Yıldırım'la fotoğraf vermedi? Vermez miydi? Verirdi. Ama vermedi çünkü adaydı kendisi. Ama Ali Koç gitti imzayı attırdı fotoğraf verdi o
1: doğru.
0: şekilde. Kendini sağlama almak ister oradaki insanda. Üst seviye bir isimken. O yüzden de ben o vaatlerin çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani diyorlar ya seçimden önce hocamı açıklayacağım. Yabancı isimse açıklayamazsın bence. Bana öyle geliyor. Üst seviye bir isimse özellikle. O yüzden de günün sonunda iş Aykut Kocaman İsmail Kartal ikilisine bence kalacakmış gibi duruyor Fenerbahçe'de.
1: Katılıyor musunuz Seyit Ateş? Deneyimli de bir yönetici olarak da
2: daha önce
1: yorumunuzu merak ediyorum. Yani
2: daha
1: kongre heyecanını o evet. süreçleri de biliyorsunuz.
2: Daha önce Fenerbahçe'yi çeşitli defalar sohbet ederken hep genel şeyim buydu. Kanaatim bu Özkan kardeşimin ifadeleri gibiydi. Ben de günün sonunda bu işin İsmail Kartal Hoca'ya ve Aykut Hoca'ya döneceğine dair bir kanaatim var. Geçmişte de bunu söyledim. Şimdi iki adayı da dinledik. Gerek diğer yayın kuruluşunda, şeyde ya televizyonda, gerekse burada iki kıymetli başkan adayımızı da dinledik. İkisi de inanılmaz vaatlerde bulunuyorlar ve cümleyi kesin cümle kullanıyorlar. Şampiyon olacağız cümlesi yani. Bu kesin cümledir. Türkçe'de bu cümlenin karşılığı %100 değil, %1000'dir yani.
1: Evet.
2: Bunu da nasıl

0: sağlayacaklar onu da merak ediyorum. Siz tamam, Fenerbahçe'nin kadro itibariyle avantajları var. Evet, kadrosu Beşiktaş kadar
1: iyi bir kadrosu var.
0: İyi bir kadrosu var. Doğru bir teknik direktörle, doğru oyun planıyla, doğru oyun anlayışıyla Fenerbahçe daha kolay şampiyon olabilir. Daha, çünkü bu sene Galatasaray 4-5 defa ikram etti. Yani adeta buyurun lütfen siz şampiyon olun denildi ama onun ne yapıldı? Kasımpaşa'yla berabere kaldık. Karagümrük'e yenildi. Antalya'yla beraber, Çaykur Rize'yle beraber ne oldu? 10-11-12 puan kaybettiniz ve şampiyon
1: geri çevirdi.
0: Ha. Şimdi doğru oyuncu tercihi, doğru planlama, doğru oyun anlayışıyla Fenerbahçe bu işi erken yapabilir. Daha doğru yapabilir bu yıl. Ama işte teknik direktör kim? Aynen sevgili dostuma katılıyorum. Şimdi eğer dünya yıldızı bir teknik direktörle özellikle Hakan Safi Bey anlaşmış olsaydı bana göre bunu seçim malzemesi yapardı. Kullanırdı yani. İşte ben Felipe Luis'le anlaştım, misal söylüyorum yani. Tabii. Ya da Conte ile anlaştım. Evet. O da boşta şu anda.
1: Doğru.
0: Ha, anlaştım derdi. Giderdi onunla da ne yapardı? Geçmişte başkan adayları bunları yaptılar.
1: Fotoğraf yani. Servis ederlerdi.
0: Gidip teknik direktör bulup onunla resim çekip işte bir şey ön anlaşma yapıp gelen adaylar oldu bu ülkede, evet, kulüp başkanlarımızdan. Böyle de yapılabilirdi. Bence bu da henüz netleşmedi. Netleşmediği için de cümleyi böyle muğlak kullanıyorlar. Ben de Aykut Kocaman hocamın, Aziz Yıldırım başkanın teknik direktör adayı %90'a yakın adayı olduğuna inanırım. Bir de Aykut hoca hiç futboldan kopmadı. Ben geçen programda da söyledim. Sıkça yurt dışı seyahat yapıyorum ve çok defa Aykut Hoca'yla karşılaştım uçakta, işte araç, otobüsle uçağa giderken falan filan. Evet. Ve yanında da şey var yani, Ömeroviç Hoca var yani.
1: Yardımcısı
0: var. Bir başka yardımcısı daha var da ismini ben bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Sohbet ettim Ömer Hoca'yla, biraz şeyimiz var. Hocam hayırdır, Fenerbahçe mi geliyor falan, sezon ortasında falan, o hep böyle bir çeşitli mazeretler be yani, işte maç izlemeye gidiyoruz falan dediler ama hazırlar yani bu işe. Hatta ben sezon ortasında bu Tedesco'nun Kasımpaşa maçından sonra gidip Aykut Hoca'nın geleceğine dair de kendi kendime bir şeyler söyledim ama tutmadı. Doğru tercih miydi? Doğru tercih olurdu. Aykut Hoca belki de takımı şampiyon yapacaktı. Onun için iki başkan adayını da dinlerken bir şey var. İfade belirsizliği var. Tabii kendini bir teknik direktörle seçimi kaybetme riski de var. Ya yani bizim insanımızın ne yapacağını da bilemezsiniz. Doğru. Yani. Şey yapamazsınız. Eskiden 8-10 bin kongre üyesi varken şimdi 50-60 bin kişi oy kullanıyor. Fenerbahçe'de tribünlere sığmadı.
1: Sosyal medyada gerçeği var artık.
0: Yani hocalar, o açıdan bütün
1: böyle bu insan, gelmeden de yıpranabilir.
0: Kesin. Yani bu insanları televizyon programlarıyla ya da işte falanla filanla konsolide etme, bir araya getirme şansınız asla yok. Ancak böyle uçuk vaatlerle, işte Hakan Safi Başkan ne diyor? Dile benden ne dilersin? Geçen bir programda bir Ankaralı Selahattin Yılmaz diye bir dostumuz var Milli Eğitim'de. Öğretmen kardeşim yazdı hemen, dedi ki abi lütfen söyler misin, Saido Mano'yu, Mane'yi istiyorum dedi. Dile benden ne dilersin. Şimdi bu cümleler de taraftarı şeye sokuyor yani,
1: havaya sokuyor
0: beklenti içine sokuyor. Ya şampiyon olacağız cümlesi doğru cümle midir? Değildir ya, yağmur yağar.
2: Beklenti yönelik.
0: Tarla ekersiniz, tarla dersiniz ki ey Rabbim işte yağmur ver, güneş ver, falan ver, filan ver ama hesapta olmayan bir fırtına kopar, her şey alt üst olur. O açıdan bu cümleleri böyle kullanmak çok doğru değil ama seçim kazanmak için ısrarla bu cümleler kullanılıyor. Fenerbahçe'nin işi dediğim gibi kadro yap iyi, birkaç dokunuşla, stoperle, işte santforla, en büyük hatayı adamlar iki tane santforlarını gönderip devre arasında santforsuz bir lige çıktılar yani, onu da anlamış değiliz. Halen gelecekte de tartışılması lazım olan bir şey. Yani bir takım nasıl şampiyonluğu kaybeder?
1: Ama en azından tespitler iki adayın da doğru gibi.
2: Ama o da doğru dair değil ki. Ya ben mesela, tamam bizim ülkemizin bir gerçeği ama global açıdan baktığımız zaman bir başkan adayı şunu diyemez bence. Bize kaleci lazım, sol bek lazım, stoper lazım, sol açık lazım.
0: %100 katılıyorum.
2: Yani kime sordunuz bu tespiti? Bir futbol aklınız var mı? Teknik direktörünüz belli değil. Belki gelecek olan teknik direktör diyecek ki hayır, benim kaleciye ihtiyacım yok, benim stopere ihtiyacım var diyecek, örnek veriyorum.
1: Doğru.
2: Mesela nasıl benim sol bek ya da sağ bek'e ihtiyacım var diyebiliyor

0: zamanda.
1: Şimdi bu tip ifadeler
2: şey mi söylüyor, Aziz Bey mi söylüyor? Evet. Aziz Bey bildiği için
1: bu
2: meseleyi
1: keskin ifadeler tecrübe. Siz eğer göreve gelirseniz sizin karşınıza çıkabilir. Örnek görüyorum işte Hakan Safi Bey diyor ki biz kaleci alacağız. Livakovic de Ederson var sizin şu an kadronuzda.
2: Şimdi Mert var.
1: Bir kere sen Ederson'u göndereceğim imasını yaptığın anda adamın piyasasını düşürüyorsun. O ayrı bir mevzu. Hani taktiksel anlamda
0: bir
1: da
0: bir de onun elini yanlış. Güçlendiriyorsun.
1: Oyuncunun elini masaya güçlendiriyorsun. Onu isteyen bir kulüp varsa onun da elini güçlendiriyorsun.
0: Ya Beşiktaş bunu son dönemde birçok defa bu konuda hata yaptı.
1: Çok yapıldı işte Muçi ile ilgili, Musrati ile ilgili, seçim öncesi falan Rafa ile ilgili yapıldı ve ne oldu? Sonucunu gördük. Dolayısıyla bir kere ben en baştan bir başkan adayının şu pozisyona ihtiyacımız var demesini doğru bulmuyorum. Ha şudur şu çok net değil mi? Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var. Bunun çıkın sokaktaki çocuk da biliyor.
0: Tabii.
1: Ama daha teknik kısımda benim sağ bek, sol bek, sol stopere ihtiyacım var. İşte uzun boylu bir stopere ihtiyacım var falan. Hani bu tanımlar çok doğru tanımlar değil. Siz geldiğiniz zaman
2: bir de nasıl galip geleceğini de tarif etti Sayın tabii, Başkan.
1: İşte aynen o da var yani. Oyun falan tarif ediliyor ya. Bunlar doğru şeyler değil.
0: 70'ten sonra uzun top diyor.
1: Ya
0: Hakan.
1: Şey mesela hani bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Onu da anlıyorum. Futbolu bilen başkan profili oluşturmaya çalışıyorlar. Ya başkanın futbol bilmesi önemli değil. Bakın hiç bilmese de olur. Bak ben iddialı bir şekilde söylüyorum.
0: Bilmek zorunda değil bu arada.
1: Bilmek zorunda değil. Yani Real Madrid'in başkanı, Barcelona'nın başkanı çok mu futbol biliyordur? Arsenal'ın başkanı sahibi. Değil, doğru yönetsin. Yani liyakatli bir ekiple ya, beraber yola çıksın.
0: Yönetici. Yani.
1: Evet yöneteceksin.
0: O sen doğru organizasyonu sağlayacak.
1: Görevin bu. Gerekiyor. Yani senin görevin başkan olarak bu arada sadece tüm başkanlar için söylüyorum. Şu pozisyona şu ihtiyaç var demek değil. İşte bunu Ali Koç yaptı daha önce. Dedi ki hocasına biz üçlü oynamamalıyız. Pereira'ya. Vitor Pereira'ya. Niye? Hani niye buna karar veriyorsunuz? Sizin göreviniz bu değil ki. İşte oradan sonra ne olduğunu gördük. Film koptu Fenerbahçe'de.
0: Doğru.
1: Yani dolayısıyla başkanların görev tanımı biraz farklı yerlere gitmeye başladı. Yani pozisyon anlatıyorlar bize nasıl oynaması gerektiğini Fenerbahçe'nin. İşte ben futbolu biliyorum. Ya futbolu bilme sorun değil. Yöneticiliği iyi yap. Zaten Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan bu. Fenerbahçe kulübünde futbolu bilen 100 tane adam var şu anda. Bak 100 tane insan çıkartırsın.
0: Türkiye'nin geneli futbolu çok iyi yani biliyor zaten.
1: O, yani meziyet değil bu.
0: Çıkacak olursak. Ha.
1: Futbol bilmek meziyet de değil bu arada. Herkesin bildiği bir şey zaten.
0: Oralara kulüp başkanı olduktan sonra başka yönlerle
1: evet,
0: öne çıkmak gerekiyor.
1: Dolayısıyla burada dediğim gibi takımdaki oyuncuların pozisyonlarıyla alakalı yorumlar yapmak çok doğru değil. Sağ bek lazım diyorsun. Semedo ile Mert Müldür var takımında. Onlar ne düşünüyor şu an? Onu da idrak etmeniz gerekiyor. Kaleci dediğin zaman Ederson, Livakovic ne yapacak? Onları idrak etmeniz gerekiyor. Bence burada biraz politik olmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin elindeki her oyuncu değerlidir bizim için. Biz geleceğiz, hepsiyle konuşacağız. Hepsi kıymetlidir bizler için demek yerine tek tek oyuncuları önce hedef almak çok bana mantıklı gelmiyor açıkçası.
0: Bu arada Aykut Kocaman konusunda da yine ezbere yapılan yorumlardan birisi olduğunu düşünüyorum. İşte Aykut Kocaman uzun süredir takım çalıştırmıyor diye bir hoca ile alakalı böyle bir düşünce var. Son kulübü sanırım Başakşehir'de hocanın görev yaptığı. Ligimizde göreve gelip 20 gün görev yapan bir takıma bir sezonda 2 kez 3 kez gelen teknik direktörler var. Yani bu kısır döngünün bir parçası olmamak da bence saygıyı hak eden bir konu. Aykut Kocaman konusunda bence bir de bu açıdan bakmakta fayda var. Yani takım çalıştırmak çok da zor değil Süper Lig'de. Aykut Hoca isteseydi eminim Başakşehir'den sonra da kulüp çalıştırırdı. Çok ama rahat. Demek ki hocanın farklı bir planı var. Belki bu düzenden hoca hoşnut değil. Ligdeki teknik direktör istikrarsızlığından. Bu konuda da bence bu ezberin biraz dışına çıkmak gerekiyor. Fenerbahçe'yi noktalayacağız. Varsa son yorumunuzu almak isterim Seyit Ateş.
2: Ben son ne zaman söz verecekseniz amatörlerle ilgili Sayın Osman Aşkın Bakanım'la ilgili birkaç cümle kullanmak.
0: Lütfen şimdi konuşabiliriz.
2: Evet.
0: Buyurun.
2: Şimdi,
0: tabii ki.
2: Malum biliyorsunuz asrın belası artık ailelerin baş belası madde bağımlılığıdır. Bu madde bağımlılığıyla ilgili de mücadelenin en doğru şekli spor alanlarının fazlalaşmasıdır yani. Ben hep söylerim bunu sohbetlerimde öğrencilere. Eğer velilere çocuğunuzun enerjisini kötü yerlerde kullanmasını istemiyorsanız çocuğunuzun elinden tutun. Mutlak manada bir spor tesisine götürün. Basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, yüzme havuzu, futbol sahası hiç önemli değil. Enerjiyi orada sarf etsin. Cumhuriyet tarihinde çok önemli spor bakanları geldi. Çok önemli hizmetler yapıldı. Ancak o 45 yıla yakındır tanıdığım Osman Aşkın Bak ayrı

0: bir figür, ayrı bir bakan, gerçekten ayrı bir bakanlık yapıyor yani. Sokağa indi Osman Bakan. Son 20 günde gelişen çok önemli şeyler oldu. Türkiye'deki bütün amatör spor kulüplerine 200'er bin nakit, 200 bin TL destek, nakit ücret desteği verilmeye başlandı. Kulüplerin adreslerine şu anda gönderildi. Sadece resmi kulüp olması yeterli. Şey yaptığı, hizmet ettiği alan tekvando, voleybol, basketbol, futbol çok önemli.
1: Sadece
0: değil.
1: Futbol konusu değil yani.
0: Hayır,
1: bütün
0: asla.
1: Spor
0: asla.
1: Evet, için
0: sadece
1: yeterli.
0: Spor branşlarına inanılmaz destekler veriyor Sayın Osman Aşkınmak Bakanımız. Gerçekten 45 yıllık bir dostu, arkadaşı olarak kendisiyle de gurur duyuyorum. Önemli hizmetler yapıyor. İnşallah bu hizmetleri artarak devam edecek. Buradan da Sayın Bakanımıza bu hizmetinden dolayı da teşekkür etmeyi borç
1: teşekkür
0: bildim.
1: Ederiz, tebrik ederiz.
0: Vasıta oldunuz, size de teşekkür
1: ederiz,
0: ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz bu ekleme için. Güzel bilgilendirme oldu. Onur Özkan, varsa bu konuda yorumunuzu almak
2: isterim. Evet, spor çok önemli çocuklar için. Ben de ebeveyn olarak rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Yani çocukların hem kişisel gelişimi hem de fizyolojik gelişimi açısından mutlaka spora yönlendirilmeleri gerekiyor. Yani devletin bu konuda zaten son dönemde yaptıkları işte spor salonları, statlar, çok önemli projeler de var. Ama ailelere burada çok fazla iş düşüyor. Yani bu alanları açmak tabii çok önemli. Ama ailelerin de çocukları oraya yönlendirmesi. Biraz,
1: çünkü biraz da ısrarcı olmaları gerekiyor.
2: Biraz emek isteyen bir şey. Yani ben açık söyleyeyim, mesela ben hani cumartesi pazar sabahın köründe kalkıp çocuğu basketbola götürüyorum, elinden zor tutup yataktan bazen söküp alıyorum yani. O yüzden emek de gerekiyor bu konuda biraz.
1: Doğru. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Bakan'a ve tebrik ederiz. Devam edelim Galatasaray'la. Galatasaray tabii geride bıraktığımız dakikalarda konuştuğumuz Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oranla çok daha net bir fotoğrafa sahip. Son 4 sezonun şampiyonu. Hedef arka arkaya 5. şampiyonluk bu kez egal etmek değil, rekoru kırmak istiyor Galatasaray. Kadro konusunda dokunuşlar ne yönde olacak Onur Özkan? Bunu konuşarak başlayabiliriz. Çünkü bir de 10+4 yabancı kuralı var kulüpleri bekleyen. Nasıl bir planlama olacak sizce Galatasaray'da bu yaz?
2: Bir kere halen o yabancı kuralıyla alakalı bir değişim umudu var Galatasaray'ın. Onu evet, söyleyelim. Hatta Beşiktaş kulübüyle de biraz hani yakın bir ilişki var o konuda.
0: Müracaat ettiler, özür diliyorum.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Hatta bu kuralın şöyle revize edilmesi isteniyor. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem fikir bu konuda. 10+4'ü 10+2+2 şeklinde bir revize edilmesi söz konusu. +2'nin de işte 2001 ya da 2000 doğumlu ve sonrasına indirilmesi planlanıyor. Böyle bir düşünce var daha doğrusu. Ama ben hep şunu söylüyorum. Sınırlamalara karşıyım. Ancak mevcut kuralın, 10+4 kuralının bir öcü de olmadığını düşünüyorum. Hatta Galatasaray için doğru kullanıldığında bir ihtiyaç olduğunu da hep dile getirdim. Bakın dün bir istatistik gördüm. Çok önemli bir uluslararası araştırma şirketinin istatistiği. Avrupa'nın liglerinde şampiyon kulüpler arasında yaş ortalaması en büyük ikinci kulüp Galatasaray.
1: İlki de Inter.
2: İlki Inter, ikinci Galatasaray. 29'a yakın.
1: En genci de Paris Saint Germain.
2: 29'a yakın yaş ortalaması var Galatasaray'ın. Nedir bu? Neyi bize gerektiriyor? Galatasaray'ın gençleşmesi gerekiyor. Şimdi gençleşme olayı eğer ki sizin önünüzde zorunlu bir şey değilse bunu yapmıyoruz.
1: Hemen rakamı söyleyeceğim yaş ortalamasını. 28, çünkü bununla ilgili bir haberimiz vardı. 28.67.
2: 28.67. Evet. Inter'den sonra şampiyonlar içinde yaş ortalaması en yüksek ikinci kulüp Galatasaray. Yani net tablo, Galatasaray kadrosunu gençleştirmek zorunda. Şimdi bu gençleştirme işi bizim hep istediğimiz bir şey ama kağıt üzerinde olmuyor. Bazen bunu dayatmak gerekiyor kulüplere. Yani bazen bunun çizgilerini çekmek gerekiyor. O yüzden de ben 10+4 kuralının aslında doğru kullanıldığı zaman olumlu bir şey olduğunu hep savunuyorum. Yani +4 kısmı sizin illa kulübede oturtacağınız, tribüne çıkaracağınız oyuncu değil ki. Yani baktığınız zaman 2004 demek, yani şu anda 22 yaşında oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa'da 16-17 yaşında aslında oyuncular artık oynamaya başlıyor.
1: Doğru.
2: 22 yaş genç kabul edilmiyor artık Avrupa'da. O yüzden de doğru oyuncuları bulduğunuz zaman hem sportif anlamda size katkıları olacak hem de uzun vadede ekonomik anlamda getirileri olacak bunun. Yani niye bu ısrarla yok sayılmak isteniyor bu kural? Yani bir sene önce de bunun hazırlığının yapılması için açıklama yapılmış. Kulüplere bu deklare edilmiş. Yani örnek veriyorum. Galatasaray niye Mario Lemina ile sözleşmesini uzatıyor, kendisini zora sokuyor? Uzatma. Mario Lemina'yı gönder, vedalaş güzel bir şekilde. Onun yerine gencini al uzun vadeli olarak. İşte biz hep kolaycılığa kaçıyoruz. Yani genç

0: Öncü demek biraz daha fazla emek istiyor. Onun gelişimine zaman harcamak gerekiyor. Hazır oyuncu almak hep avantaj.
1: Biz yemeği evde yapmak yerine
0: dışarıdan söylüyoruz.
1: Siparişi tercih ediyoruz.
0: Yani dolayısıyla benim Okan Buruk döneminin en fazla eleştirdiğim konusu bu. Yani Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın sürekli yaşlandığı bir gerçek. Artı U21 oyuncuların gelişimi konusunda da çok ciddi geriye gittiği gerçek Galatasaray'ın.
1: Katılıyorum.
0: Yani baktığımız zaman Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün genç oyuncu olarak Okan Hoca'nın emek verdiği, yükselttiği isimler çok net şekilde. Sasha Boy Okan Hoca döneminde bayağı yükseldi ama işte 18-19 yaşında gençlerin Galatasaray'da forma giydiğini çok göremiyoruz biz. Bu zor bir şey değil. Ya evet, deniyor ki yarışmacı kulüpler bunu yapamaz. Yapabilir. Yani Bayern Münih Lennart Karl'ı çıkarıp altyapıdan 17 yaşında oynatabiliyor da 3 senenin 4 senenin şampiyonu Galatasaray bunu neden yapamasın?
1: Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain bu şekilde bir yola girdi ve işte aldığı başarılar ortada Paris Saint-Germain'in.
2: Dolayısıyla Lamine Yamal ya 16 yaşında Lamal.
0: Ya evet, mesela Real Madrid Thiago'yu çıkartıyor altyapıdan, koyabiliyor. Raul Asensio'yu çıkartıyor. Barcelona ayrı bir dünya. Onları hiç söylemiyorum bile. Yani Manchester City altyapıdan oyuncu çıkartıp Oraili'yi milli takıma kadar yükseltebiliyor, Nico Oraili. Yani bunlar olabilen şeyler. Dolayısıyla Galatasaray da bunu yapabilmeli. Ha, altyapıdan çıkaramayabilirsin. Altyapın problemli olabilir. Havuzun sıkıntılı olabilir. Getiriyorsun Can Armando Güner'i. Büyük potansiyel. Şampiyonluğu garantilediğin Kasımpaşa maçında 90 artıda oyuna alıyorsun. Ada Yüzgeç diye bir çocuk var Galatasaray'da. Şu an altyapının en gözde ismi. 90 artıda girdi oyuna Kasımpaşa maçında. Yani sen bu çocuğu hiçbir önemi olmayan maçta bir oynatamıyorsan sonra kendine dönüp bakacaksın. Ben nerede hata yapıyorum diye. Dolayısıyla Galatasaray bir kere kadrosunu, kaliteli kısmını geliştirmeli, hiçbir itirazım yok. Ama bir yandan da gençleştirme konusunda adımlar atmak zorunda. Bu yüzden de 10+4 kuralı bence Galatasaray için faydalı bir kuraldır. He, planlama nasıl olacak? Dediğim gibi bu kuralın biraz netleşmesi bekleniyor. Ama Galatasaray'ın zamanı son derece geniş şu anda. Dünya Kupası da beklenebilir. Pozisyonlar da belli az çok Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu. İşte söyleyelim, Icardi bence artık gitti. Yani resmi olmasa da bunu
1: gitti
0: söyleyebiliriz.
1: Mi? Artık
0: gitti.
1: Icardi'siz mi?
0: Galatasaray tüm planlamasını artık Icardi'siz yapıyor. Bir 9 numara alınacak oraya. Yani Okan Hoca aslında istediği 9 numara profilini şöyle tarif edelim. Sırtı dönük de oynayabilen, dönem dönem kanatlarda da forma giyme özelliği olan kullanışlı bir oyuncu istiyor oraya. Genç bir oyuncu istiyor. Artı 10 numara pozisyonuna bir oyuncu aranıyor Galatasaray'da. Bir 10 demeyelim de aslında klasik bir 8-10 pozisyonuna oyuncu bakılıyor. Yine orta sahaya 6-8 pozisyonuna bir oyuncu aranıyor. Savunmaya bir takviye planlanıyor. Onun dışında gidecek olan oyunculara göre Galatasaray transferini şekillendirir. Ama böyle çok yoğun bir transfer dönemi beklemiyorum. 4-5 tane Galatasaray üst seviye direkt ilk 11'e girebilecek oyuncu alacakmış gibi duruyor şu an.
1: Peki şimdi gelecek isimleri tekrar soracağım ama Seyit Ateş, en azından mevki olarak bu tespitlerin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? İşte Icardi konusunda mesela artık yol ayrılığı daha yakın görünüyor Onur Özkan'ın da ifade ettiği gibi. Bu doğru bir karar mıdır Galatasaray için? Artık Icardi defteri kapanmalı mı Galatasaray'da?
2: Yani Icardi defteri bana göre bu sene kapanma ihtimali %100 bana göre. Tabii kapanmalı mı Galatasaray için onu bilmem ama futbol sever olarak, bir futbol taraftarı olarak Icardi Galatasaray'a sunabildiği kadar doğru katkılar sundu. Doğru şeyler yaptı. Ama artık bu sene çok fayda sağlamadı. Icardi'nin Galatasaray'dan gitme ihtimali daha çok
1: arttı.
2: Arttı ve gider diye düşünüyorum.
1: Öyle görünüyor. Evet.
2: Galatasaray'ın diğer kulüplere göre, yani diğer şampiyonluk adaylarına göre avantajları çok fazla. Ama Onur kardeşim şeyi söyledi de Torreira gider mi mesela? Torreira giderse
0: yok, şu an öyle bir dedikodu çıktı, onun bilgisini vereyim hani bilgi anlamında. Hani bir dedikodusu çıktı, hatta şampiyonluk kutlamalarında ağladı falan. Hayır, Torreira şu anda ayrılığı söz konusu değil. Torreira sözleşmesini tamamlayacak Galatasaray'da. Hani sonrasını bilemeyiz ama önümüzdeki sezon en azından Galatasaray formasını giyeceğini söyleyelim Lucas Torreira'nın.
1: Peki.
2: Evet. Yani Galatasaray az bu dokunuşlarla şeyi başarabilir. O 10+4 kuralının da değiştirme ihtimali yüksek. Beşiktaş da bu konuda biraz müdahil oldu herhalde konuya ama ben Onur kardeşimin yine tespitlerine %100 katılıyorum. Biz yıllardır altyapıları artık ihmal ettik yani. Altyapı oyuncusu oynatmama. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Evet, bunlar zor. Beklentiler fazlalaştığı için bunlar zorlaştı. Eskiden Fener Beşiktaş'ı mesela altyapı oyuncusu oynatmakla Beşiktaş'ın

0: genel yapısı öyleydi.
1: Öz kaynak.
0: Yani öz kaynak düzeninden gelen oyuncuların elde ettiği başarılarla Beşiktaş esas yani doğru şeyler yaptı. Sonuçlar da aldı yani. Bunu sonuçlar da aldı ama şimdi beklenti çok fazla olduğu için, taraftar profili değiştiği için, taraftar tahammül etmiyor yani. Altyapı oyuncusuna, genç oyuncuya tahammül etmiyor. Yaptığı en ufak bir hatayı sahanın kenarında mırıldanarak, tribünlerde yapıları değiştiği için tribün yapısını asıl yere doğru getirdiğimizde taraftarla oyuncuyu çok fazla, medeni bir davranış mıdır? Evet, doğru bir davranıştır. Futbol temaşa sanatıdır. O temaşayı sağlayacaksınız. Sahada o şeyi yapacaksınız. O animasyonu, o efendim güzelliği o yansıtacaksınız şeye, ama maalesef taraftarımız birebir futbolcuyla diyaloğa girip küfürle şunla bunla genç oyuncu oyundan soğutma, oyundan düşürme, bu genel istişareyle bu bizim ülkemizde maalesef var. Özellikle dört büyük kulüpte daha fazla var. Buraya gelen teknik direktörler de endişeliler yani, ben bunu oynatırsam ne olur, ama Onur kardeşimizin şeyi, örneği, ya şampiyon olmuşsanız Kasımpaşa maçında geleceğin yıldızı diye aldığınız oyuncuyu da son bir dakikada, uzatma dakikalarında oyuna alıyorsanız, geçmişte altyapılardan çıkıp Galatasaray'la işte dünya yıldızı olmuş, şu anda da çok iyi bir teknik direktör olan Okan hocamıza yakışmıyor bir davranış
1: biçimi. Ama bir düzeltme yapabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Şöyle, bence son hafta maçlarında, sadece Kasımpaşa Galatasaray maçında değil, o haftayı hatırlayalım. Çünkü son maçlarda 4 takımın küme düşme ihtimali vardı.
2: Büyüklerle oynuyordu.
1: Evet. Ve bence kamuoyunda da o dönem bir baskı da yaratıldı o kulüpler üzerinde. Aman işte rotasyona gitmeyin, aman işte ligin kaderine etki etmeyin diyerek, bence işte gerek Galatasaray, gerek Fenerbahçe, hatta işte Trabzonspor yine Gençler Birliği maçı için ve hatta Antalyaspor da o hafta sanırım Kocaelispor'la oynuyordu, özür diliyorum. Böyle bir baskı oluştuğu için de bence teknik adamlar.
0: Ama ne oldu?
1: Sonra rotasyon yapamadılar.
2: Galatasaray rotasyon yaptı.
1: Ama çok gençlere şans veremedi
2: genç
1: hocam.
2: Genç anlamı değil, rotasyon yaptı ama son, bak ilk 11 demiyorum ben ya, son 20'de 25'te oynanırsın. Çocuk kendini göstersin en azından, değil mi? O formayı bir taşısın, terletsin, forma terlemeden soyunma odasına
0: zaten
2: gitti.
0: Zaten özür diliyorum. Zaten siz genç oyuncuyu Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ilk 11'e yazıp oynatıp onu kazanma ihtimaliniz az. Genç oyuncu işte 10 dakika, 7 dakika, 8
1: ufak
0: dakika.
1: Ufak yavaş yavaş.
0: Ufak yavaş yavaş başlayacak ve o şey olacak yani, doğru oyuncu, doğru bir anlayışla yetişecek size, gelecekte daha doğru katkılar sunacak. Son haftaki o hassasiyetleri de hepimiz bu ülkede seyrettik ama hiç de o hassasiyetlerin arka planında işte bizim dediğimiz şeyler olmadı yani, başka şeyler oldu. Yani kime puan lazım olduysa herkes aldı puanını.
1: Hepsi kazandı.
0: Hepsi kazandı ve
1: yani bir tek Eyüpspor, özür diliyorum, berabere kaldı ama ihtiyacı olan.
0: Ama ona
1: aldı.
0: Da yetiyordu, Eyüpspor yetiyordu. Ne oldu? Antalya düştü. Antalya mı hak etti küme düşmeyi? O da tartışılır ama öyle oldu. Yani genç oyuncuyu kazanmanın başka şeyi yok. Oynatarak siz oyuncuyu kazanabilirsiniz. Artık Avrupa'da da dediği gibi Onur kardeşimizin şeyi değildir. Yani onu, gençlik yaşı 22. Hani bizde bir geleneksel gençle bir şeyi vardı. Böyle standart olmuş bir şeyimiz vardı. Semih kardeşimiz 26-27 yaşına geldi. Halen genç Semih. Fenerbahçe'de oynaya girerken genç Semih dedik. O açıdan artık 17-18 yaş, evet, belki her takımda iki tane üç tane olmayabilir ama bir tane de olur.
2: Olur ya, mesela altyapı kolay bir iş değil. Bunu kabul ediyorum. Yani ben şunu mesela demiyorum. Okan Hoca niye altyapıdan kimseyi çıkarmıyor demiyorum. Çünkü demek ki altyapıdan çıkacak oyuncu da olmayabilir.
1: Doğru. Belki de yetenekli oyuncu
2: yok. Ona hiç bir itirazım yok. Ama Galatasaray yetiştirmek ya da geliştirmek için genç oyuncu transfer etti. Örnek verelim. Bayern Münih'ten Eyüp Aydın geldi Galatasaray'a. Dortmund'dan Gökdeniz Gürbüz geldi
1: Ankara
2: Galatasaray'a.
1: Ankara Gücü'nden Arda geldi.
2: Ankara Gücü'nden Arda geldi Galatasaray'a. Yine Can Armando Güner geldi Galatasaray'a.
1: Doğru.
2: Renato Niega geldi Galatasaray'a baktığımız zaman. Bu oyuncular ne kadar süre almış, ne kadar gelişmiş, ne kadar gelişebilecek. Yani bunun artık biraz değişmesi gerekiyor Galatasaray'da.
1: Şuna katılıyorum bu arada. Ben de şunu görmek isterdim bir futbol sever olarak. Mesela yeni sezon kadro planlamasında artık 1993 doğumlu Mario Lemina'nın hala sözleşme uzatma konusu yerine Niaga biraz daha fazla süre alarak yeni sezon kadro planlamasında daha ana planda olabilirdi mesela.
2: İşte ama dediğim gibi bu bir yandan şu deniyor ya, işte Galatasaray yarışmacı, yarışken nasıl oyuncu yetiştirsin? Bakın ülke gerçeklerinde bu var, kabul ediyorum. Sabırı da yok genç oyuncuları ama Galatasaray 29'a dayanmış yaş ortalaması. Hani deniyor ya bu sezon. İşte 3 günde bir maç yaptı Galatasaray. Çok yıprandı. Şampiyonlar Ligi lig konsantre olamadı. Genç oyuncu bunu yaşatır mıydı size? Çok fazla yaşatmazdı. Genç oyuncu hem enerji anlamında yaşatmazdı. Hem tabii de o mental açlık sayesinde her maçta oynamak isteyeceği için maçta seçmezdi sizi.
3: Doğru.
2: Yani dolayısıyla sen Lemina'yı Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligde oynattığın zaman adam o maçı önemsemiyor. Maç seçiyor. Ama Niyaga'yı sen oynat bakalım lig maçında, nasıl saldırır o formayı almak için? Genç oyuncu ihtiyacınız da var sizin bu anlamda. O enerjinin doğru yayılması anlamında takım içinde. Yani bu bir zorunluluktur artık Galatasaray için. Bakın Galatasaray bunu yapabilir. Yani sabır kısmında biraz daha ön planda. Şimdi 4 yıllık şampiyonluk var Galatasaray'ın. Hani genç oyuncu oraya atmak, o yapının içine monte etmek daha kolay. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş bunları çok yapmayabilir. İtirazım yok. Ama Galatasaray daha rahat bunları yapabilir. Ve rakam var. Hani ben bunu sadece genç oyuncu izlemek istediğim için söylemiyorum. Rakam diyor ki Galatasaray kırmızı alarm veriyor artık. Gençleşmek zorunda. E bir fırsat var önünüzde. Planlamada mutlaka bence bu dikkate alınmalı ama hala deniyor ki 10+4 değişsin. Ben tecrübeli getireyim hala. Daha ne kadar tecrübeli getireceksiniz ki? Zaten var elinizde tecrübeli yani, oyuncu.
1: Bizde bir de kulüpler bu tip kuralları belirleyen taraf olma konusunda çok ısrarcı.
2: Evet.
1: Yani ortada bir kural varsa, buna karar verilmişse ki bu bir günde hayatınıza girmedi bu
2: girmedi,
1: kural. Sizin
2: evet,
1: artık biraz ona göre de planlamayı yapabiliyor olmak
0: bizim
1: gerekiyor.
0: Bir de buyurun, mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani bakış açımızı %100 değiştirmemiz lazım. Şimdi ben bir Barcelona'nın altyapı hocası Albert Benayged var. Bu Messi'lerin falan hocalığını yapmış. Onunla bir muhabbetim oldu, sohbetim oldu. 10 gün Barcelona kulübünde misafir oldum. Altyapılarını inceledim. Albert Benayged'le sohbetimin birinde bana çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki, siz dedi Avrupa'daki turnuvalara bu 14, 15, 16, 17 geldiğinizde Türklerin aldığı en kötü sonuç dedi, yani dördüncülüktür dedi. Yani beşinci olmazsınız sizin. Ya final oynarsınız ya da üçüncülük, dördüncülük maçına çıkar dördüncü olursunuz. Ama 19'da yoksunuz dedi siz. Niye hocam dedim. Dedi ki siz Türklerin genetik yapısı dedi. Siz dedi mantaliteyi değiştirmedikçe bu kaderi yaşamaya devam edeceksiniz. Siz hayatın en şeylerini, yani hayatın sizin için 18 ile 35 yaş arasında başlayıp bittiğini zannediyorsunuz. Dünya nimetlerinin tamamından o süreçte faydalanmaya çalışıyorsunuz. Onun için dedi sizin sporcularınız başarılı olmaz dedi. Biz dedi hayata 35'ten sonra daha iyi tutunuyoruz. Dünya zevklerinden, dünya nimetlerinden daha doğru faydalanıyoruz 35'ten sonra. 35'e kadar da birikim yapıyoruz. Sizin yaşadıklarınızı yaşıyoruz ama sizin kadar, sizin gibi dağınık yaşamıyoruz. Daha derli toplu, daha disiplinli yaşıyoruz. Bu çok kıymetli, yani gerçekten kıymetli ve aklımda o gün kalan şey. Biz altyapılarda oyuncularımızı yetiştirirken ahlakı değerleri de mutlak manada çocuklarımıza vermemiz lazım. Ahlakı değerleri bir profesyonelin yaşama biçimini öğretmemiz lazım. Ben hep söylerdim, yani ya şu yoldan bu yola gitmek 6 yolluk bir mesafe. Siz PAF takımına geldiyseniz PAF takımla A takım arasındaki mesafe 6 yol, 6 metre, 8 metre, 15 metre. Doğru yere gelmişsiniz. Bu ülkede 10 milyon çocuk Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un altyapılarında PAF takımına, yani U19'a kadar gelmeyi çok hayal ediyor. Milyonlarca çocuk. Ama gelemiyor. Kimler geliyor? İşte seçilmiş 20 orada, 30 orada, 35 orada, 100-150 tane çocuksunuz. İşte bunun kıymetini bilmeniz lazım. Bunun kıymetini bilmediğiniz takdirde ufak bir sendelemeyle yok olup gideceksiniz. A takıma da zamansız çocuğu A takıma da aldığınızda, mesela Devrim diye bir çocuk vardı Beşiktaş'ta. Sergen Hoca bu bir maçta
3: Kayseri
0: inanılmaz da doğru oynadı. İnanılmaz doğru. Devrim Şahin. Sonra Devrim Şahin yok olup gitti yani. Siz bunu böyle yaparsanız o Devrim Şahin de psikolojik olarak zaten yıkılıp gidiyor. Galatasaray'da mesela Kartal diye bir delikanlı var. İsmi Kartal. İnanılmaz bir çocuk. Seyrettim ben. Yani bir futbol virtüözü. Belki bazıları diyor yani futbolu çok iyi biliriz de biz bilmeyiz. Taraftar olarak seyrederiz. Ama görürüz yani. Çok güzel bir çocuk. Gelecekte inşallah çok önemli şeyler yapacak. Bizim altyapıda işte bu işleri, bütün bu organizasyonu, doğru şekillenmeyi, doğru yetiştirmeyi, doğru bilgilerle donanımlı hale getirmeyi.
2: Bir de şu yok mu? Sözünüzü kestim. Destek amaçlı söylüyorum. Yani genç oyuncunun doğru kullanım alanı ve yeri diye bir şey var. Bizde genellikle genç oyuncular mecbur kalınlığında kullanılıyor. İşte Kayseri maçında Beşiktaş'ın yeni transferlerin hiçbirinin oynamadığı bir senaryo. Eldeki tek genç oyuncu oydu, oynattı. Evet. Mesela Okan Hoca Arda Ünye'yi ne zaman oynattı? Elinde stoper yoktu. Fenerbahçe maçı, Sencilas maçı. Ateşe attı çocuğu. Yani çocuk, genç çocuklar biraz konfor alanında daha fazla gelişim kaydeder. Yani örnek veriyorum, skor 2-0, 3-0 oyunu alırsın. Ya da daha düşük seviyeli maçlarda oynatırsın. Ama bizde ne oluyor? Mecbur kalıyorsun genç oyuncu oynatmaya, oynatıyorsun. Sergen Hoca mesela Devrim'i oynattı. Sonra 3 hafta kadroyu almadı. Sonra bir maçta mecbur kaldı, yine oynattı.
1: Kupa maçıydı galiba.
2: Kupa maçıydı. Bu çocuktan bir gelişim beklemek mümkün olabilir mi? Yani imkansız. Bizim genç oyuncuya bakışlarımız da biraz farklı. Değişmeli.
0: İşte biz de değişeceğiz, oyuncumuz da değişecek, mantaliteyi değiştireceğiz, doğru şeyler yapacağız.
1: Ezberleri bozmak gerekiyor.
0: Ezberleri biraz bozmak lazım ama 10+4 kuralı gelecekle ilgili çok doğru bir planlama.
1: Peki Trabzonspor'la devam ediyoruz. Galatasaray'ın planlaması nasıl olur ya da nasıl olmalı, onu biraz konuşmaya çalıştık. Trabzonspor'sa sezonu bir kupayla taçlandırdı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu Bordo Mavili Camia ve sezonu özellikle Avrupa Kupalarında bir ay daha geç açacak. Trabzonspor bunun da büyük bir konfor olduğundan hep bahsetmiştik. %100. Ki bu transfer planlamasına nasıl etki eder Onur Özkan Trabzonspor'da? Nasıl bir yaz dönemi beklemek gerekiyor Trabzonspor'dan? Şu ana kadar sanırım 3 isim resmen transferi gerçekleşti. İşte Malinovski, Thierry Karadeniz ve Ernest Muçi.
2: Ya evet, tabii Trabzonspor çok önemli bir akıl koyarak sezonu tamamladı. Belki de ligimizde çok örneği olmayan, son dönemde büyük takım özelinde söylüyorum, çok cesur bir yapılanmayla Trabzonspor yola çıktı ve başarılı oldu. Tabii bunun devamı açısından bu sezon çok daha önemli. Yani Trabzonspor'u mutlaka üstüne koyması gerekiyor. Gelişimin devam etmesi gerekiyor. Elde zaten değerli bir kadro var. Fakat bu sezon neyi yaşadı Trabzonspor? Kadronun darlığından dolayı sakatlıklar, sezonun yıpranması, yıpratıcı yapısı. Trabzonspor özellikle son dönem, işte Mart ayından sonra, özellikle Mart ortasından sonra belirgin bir düşüşe sebebiyet verdi fiziksel anlamda. Yani Trabzonspor açısından şu önemli: bu kadronun genişlemesi gerekiyor. Genişlerken de kalitenin artması gerekiyor bir yandan. Ve eldeki oyuncuların da kadronun iskeletinde korunması gerekiyor. Şimdi bence Trabzonspor adına almak kadar önemli görevlerden bir tanesi o kadronun bir şekilde iskeletini korumak. Ama bu tür yapılanmaların devamlılığı açısından ekonomik anlamda mutlaka teklif gelen bazı oyuncuların da iyi fiyatta satılması gerekiyor. Ama bunun bir denge içinde olması lazım. Yani oyuncuları satarken mutlaka iskeleti ve takımın yapısını da koruyarak bunu yapmak gerekiyor. Yani her teklif gelen oyuncuyu satmak yerine bir ya da maksimum iki oyuncuyu gönderip ekonomik devamlılığı da sağlamak lazım. Şimdi bir kere Trabzonspor'un mesaisi çok önemli bu konuda. 6-7 tane oyuncusuna teklif var. İşte Felipe Augusto ile alakalı çok ciddi bir mesaisi var şu an yönetimin. İşte Zenit'in ismi çok net bir şekilde geçiyor artık oyuncuyla alakalı. Ben büyük ihtimalle o işin olabileceğini düşünüyorum. Felipe Augusto Zenit mevzusunun.
1: Oyuncu da sanki biraz gitmeye yetti gibi.
2: Buradaki aldığı maaşın 5 katı falan teklif edilmiş oyuncuya. Dolayısıyla aklını çelmişler Zenit kulübü. Felipe Augusto'ya. Oyuncunun aklını çelmişler. Açık söylemek lazım. Jetson nasıl gitti Spartak Moskova'ya? Onu bazen durduramıyorsunuz. O anlamda yani yönetim burada çok fazla bir şey yapamayacakmış gibi duruyor sanki. İhtiyaçlar belli aslında baktığımız zaman, ki Trabzonspor'un kaleci problemini çözmesi gerekiyor en başta. Yani Onana'nın durumu ne olacak? Onana kalmak istiyor mu? Planlaması ne? Bir kere United'a dönmesi söz konusu ama United onu bence istemeyecek.
1: İstemiyor.
2: Ya orada zaten Lammens iyi bir sezon geçirdi. Onana'ya bir kulüp bonservis verir mi? Bence vermez şu anda. Çok kolay gözükmüyor bana. Hani Trabzonspor'daki iyi sezonu bence çok %100 referans olmaz diğer kulüplere. Ben bu işin bir kiralık olarak yeniden gündeme gelebileceğini düşünüyorum Trabzonspor Onana işinin. Ama öncelik bir kaleci işinin çözülmesi gerekiyor Trabzonspor'da. Onun dışında dediğim gibi Trabzonspor'un kanat pozisyonu gerçekten de hani çok kısıtlıydı bu sezon. Kanat pozisyonuna mutlaka Trabzonspor'un 3-4 tane oyuncuya ihtiyacı var. İşte Opoku'nun ismi geçiyor. Belçika'da oynayan genç oyuncu.
1: Evet.
2: Yine scout ekibinin bayağı süredir, 6-7 aydır izleyip olumlu şekilde raporladığı bir oyuncu. Tsigankov'un ismi geçiyor yine, Ukrayna'da oynayan genç oyuncu.
1: Doğru, Zubkov'un yerine hatta
2: Ukrayna'da genç oyuncu, Girona'da oynayan.
1: Evet,
2: Girona küme düştü.

0: Girona.
1: Girona çünkü La Liga'dan düştü.
0: Evet. Evet, orada çok da iyi bir oyuncudur Sigankov.
1: Son yani derece iyi bir oyuncu.
0: 2-3 gömlek evet. Daha iyisi.
1: Update edilmiş evet. hali diyebiliriz Zubkov'un. Stil olarak da benziyor Zubkov'a. İşte sol kanat için dediğim gibi Opoku'nun ismi geçiyor. Çok seri, çabuk, birebir adamı eksiltebilen bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un ilk 11 özelinde bence kaleci, hani onun ne olacağını bilemiyoruz. Kaleci transferi gerekiyor. Onun dışında Trabzonspor'un bence mutlaka kanat pozisyonu iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Yani ilk 11 üzerinde aslında çok oyuncu değil ama kadro genişliği açısından Trabzonspor'un ciddi takviye ihtiyacı. Malinovski mesela çok özel bir oyuncu.
0: Katılıyorum.
1: Bence çok heyecan yaratmadı. Belki yani son dönemi biraz düşüşte diye ama belki de bir hamşik etkisi yaratacak bizim ligimiz. Çok özel oyun zekası, çok üst seviye, çok yetenekli bir futbolcu Malinovski. Hatta şöyle söyleyeyim, belki de sezonun transferlerinden biri bile olabilir. İzleyelim, görelim. Çok özel bir isim. Yani Trabzonspor doğru yolda. Dediğim gibi plandan şaşmadan devam etmek gerekiyor bence.
0: Bence Onana konusunda özellikle Trabzonspor tekrar oyuncuyu kiralamayı başarabilirse büyük bir belirsizliği
1: evet,
0: bence.
1: Bence yol oraya gidiyormuş gibi gözüküyor şu an. Kesinlikle.
0: Olacaktır. Bu arada bir haber vardı bugün. Hatta spor ajansında girdik. Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için Trabzonspor'un bir teklif yaptığı haberimiz vardı.
1: Vazgeçilmiş galiba ondan.
0: Evet, istediği sonucu alamamış Bordo Mavili ekip bu girişimden. Bunun da bilgisini verelim. Kim bilirle spor ajansına devam ediyoruz. Evet, en zor bölüm. Seyit Ateş'in de ifade ettiği gibi 3 sorumuz arkadaşımız Emret Uğurlu'nun hazırlamış olduğu. İlk soruyla hemen başlayalım. Lig'den bir soruyla başlıyoruz bu kez. Biraz daha bizden bir soru. Ekranlara geliyor. Süper Lig'de son 5 sezonda hangi isim daha çok gol kaydetmiştir? A şıkkı Victor Osimhen, B şıkkı Paul Onuachu, C şıkkı Ali Sov, D şıkkı ise Michy Batshuayi.
2: Son 5 yılda Victor Osimhen.
0: Son 5 sezonda hangisi daha çok gol kaydetmiştir?
2: Bu çok kolay. Ben Victor Osimhen diyeyim de ayıp olmasın.
1: Ben Batshuayi diyorum.
2: Onuachu, Batshuayi 5 sezonda. Batshuayi, evet.
0: Osimhen ikinci CV'si çok kavarık yani. Onun
2: bir dakika evet. Osimhen ikinci sezonu doğru. Batshuayi Beşiktaş'ta oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Kaç gol attı?
1: Ben Batshuayi lig özelinde söylüyorsunuz değil mi?
0: Evet Süper Lig'de.
1: Tahmini bir rakam da vereyim. Yaklaşık bir 30-35 civarı gol attığını düşünüyorum son 5 sezonda. 35 gol atmışsa ama geçemez Osimhen'i bu arada.
0: Tahminleri şu an maalesef değerlendiremiyorum görevim gereği ama.
1: Evet, bir saniye tekrar gözden geçireceğim. Osimhen
2: bu sene kaç gol attı bu sene?
1: 15 olması 15 lazım bu sezon. Kaldı. Geçen sezonla beraber bir 43-45 golü civarı var Osimhen'in iki sezonda. Ben, 28 atmış galiba geçen sezon.
2: Ben Osimhen diyorum. İlk cümle ağzımda Osimhen çıktı.
0: Hangi isim daha çok gol atmıştır son 5 sezonda?
1: Çok yakın olduğunu düşünüyorum bu arada.
2: Hangi isim daha çok gol atmıştır?
0: Evet.
1: Bir saniye ben fikrimi değiştiriyorum ya. Ben Ali Sov diyorum.
0: Peki cevapları alalım.
2: Ali Sov evet, Ankara Gücü'nde de attı. Doğru o olabilir.
1: Kim? Ali Sov.
0: Ali Sov doğru cevap.
2: Doğru cevap mı?
0: Evet.
2: Doğru cevap evet.
0: Yani 45 golü var Ali Sov'un.
2: Tabii Ankara Gücü şeyi de var.
0: Gol, Onuachu 37 gol, Batshuayi 43, Ali Sov'sa 45 gol. Ali Sov'un ardından da Batshuayi geliyor. Çünkü tabii Beşiktaş,
1: Fenerbahçe,
0: Galatasaray biraz daha bu konuda avantajlı Batshuayi. Devam edelim bir sonraki soru. A milli futbol takımında hangi futbolcunun daha fazla golü vardır? A şıkkı Cenk Tosun, B şıkkı Hakan Çalhanoğlu, C şıkkı Arda Turan, D şıkkı ise Nihat Kahveci.
2: Allah.
1: Vallahi yakın yine birbirine konusu. Nihat, Arda Turan olmadığını biliyorum net şekilde.
2: Nihat Kahveci.
1: Ben Hakan Çalhanoğlu diyorum.
2: Cenk Tosun yani. Şimdi siz dediniz diye de ben Hakan Çalhanoğlu desem ayıp olmaz.
1: Yok niye ayıp olsun.
2: Ben de Hakan Çalhanoğlu tahmin ediyorum.
1: Cenk diyorsun ya Hakan Çalhanoğlu diye düşünüyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu diyorum.
0: Listede 3 hücum oyuncusu var ama Hakan mı diyorsunuz?
1: Ben Hakan Çalhanoğlu diyorum.
2: Yani ben de Hakan Çalhanoğlu diyorum. Onur Bey söyledi diye değil yani. Öyle canım, hissiyatım o.
0: Tamamen hissiyat.
2: Siz gençler daha iyi bilirsiniz bu işleri.
1: Çok yakın olduğunu biliyorum.
0: Ben cevapları gördüğüm için biliyorum. Yoksa ben de
1: çok yakın olduğunu biliyorum. Hani 3-4'ün de çok yakın olduğunu biliyorum birbirine.
0: Peki. Görelim.

0: O zaman doğru cevabı bakalım. Hangi ismin daha çok golü varmış milli takım formasıyla?
1: Patladık. Cenk Tosun olabilir.
0: Doğru cevap şimdi ekrana gelecek.
1: Ya kahveci mi? Arda değildir de.
0: Tebrik ederim. Evet. Hakan Çalhanoğlu 22 gol ama Cenk de 21 gol. Bir sonraki
2: yakın olduğunu söylemişti.
0: Evet, Arda Turan 17, Nihat Kahveci'nin ise 19 golü var.
1: 19 Nihat'ın değil mi?
0: Nihat'ın da.
2: Nihat en az Arda değil mi? De.
0: En az Arda, evet, Turan 17 gol.
1: Normaldi, pozisyon itibariyle o kadar.
0: Bu iki soruda bu arada ekip arkadaşımız Akif Armağan'ın da katkısı varmış. Teşekkür ederiz Akif. Ve de son soru ekranlara gelecek. Bu biraz daha farklı bir soru.
2: Onu hiç bilemem.
0: Hangisi okçuluk sporuyla ilgili bir terim değildir? A şıkkı puta, B şıkkı kabza, C şıkkı kiriş, D şıkkı ise kılçık.
1: Kiriş. Ya kiriş değildir diyeyim. Kılçık, kabza şey de var ama kiriş.
2: Hiçbir fikrim
1: evin
2: yok.
1: Kirişi.
2: Evin şey, birine sorabiliyor mu? Joker hakkımız yok mu?
0: Yok, maalesef bizde o tarz uygulamalar, haklar tanımıyoruz yarışmacılara. Siz ne dediniz Seyit Ateş?
1: Ben kiriş diyorum.
0: Kiriş diyor Seyit Ateş.
1: Değildir.
0: Onur Özkan.
2: Ben Mete Galuz'u aramak istiyordum ama ben nerede puta diyeyim. Sallayayım şu an tamamen. Puta dedim, salladım.
0: Farklı cevaplar geldi. A şıkkı puta diyor Onur Özkan. Seyit Ateş ise C şıkkı kiriş dedi. Doğru cevabı görelim. Bakalım hangisi okçuluk sporuyla ilgili bir terim değilmiş. Hep birlikte görelim.
1: Mete Galoz'un babası dostum, arayabilirdim onu.
0: Selam olsun bu arada.
2: Kılçıkmış.
0: Kılçık okçulukla alakalı değilmiş. Puta okçulukta atış ya, yapılan
1: kılçık, balık kılçığı yani bu kadar.
0: Kabza yay gövdesinde atış sırasında yayın tutulduğu sert orta kısım. Kiriş yay kolları arasına gerilen esnek ip veya lif demeti. Kılçıksa rakibin dengesini bozmak için aniden ayak bileğine basma veya bacağa yapılan hamleymiş güreşte. Evet, o okçuluk dışında bir terim.
1: Ha, o okçuluk dışında, evet.
0: Kılçık, evet, okçulukla alakalı bir terim değil, diğerleri
2: öğrenmiş okçuluktan.
0: Evet. Bugün de bunu öğrenmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Yayının başından beri Hasan Tik kardeşimizi izliyor. Buradan da
0: selamlar,
1: selam söylüyoruz.
0: Hasan Bey.
1: Bayramını kutluyoruz kardeşim.
0: İyi bayramlar tekrar. Herkesin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Seyit Ateş, ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başında, gün ortasında Ezgi Toper sizinle olacak. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 28 Mayıs 1902. Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim diğer mağazalarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ilk olarak bayramınızı kutlayarak başlayalım. Herkese iyi bayramlar dedikten sonra gündemdeki gelişmelere geçeceğiz. Yaklaşık bir saat boyunca haberlere birlikte göz atacağız. İlk olarak Galatasaray diyelim. 10 numara arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'la ilgileniyor.
1: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. On numara dışında sol açık ve forvette de

0: Görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor. Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için nabız yoklamaya başladı. Sarı Kırmızılı yönetimin ise bu konuda tavrı net. Detaylara haberimizden bakalım.
1: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluştu. Osimhen topu!
1: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı Kırmızılı kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
0: Premier Lig kulüplerinin Roland Şalai'ye olan ilgisi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı Kırmızılılar Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine dahil etti. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmak için arayışlara başladı. Sarı Kırmızılıların Macar sağ beki Roland Şalai ile İngiltere'den birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi karşılanırsa başarılı futbolcuyla yollar ayrılacak. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini Süper Lig'de buldu. Daha önce adı Galatasaray'la anılan Arda Okan Kurtulan için yeniden harekete geçilebilir. 23 yaşındaki oyuncunun Göztepe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 32 maça çıkan Arda 4 gol atıp 3 asist yaptı. Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor. Galatasaray'da Nicolò Zaniolo bonservisiyle ayrılıyor. Sarı Kırmızılıların 2022-23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Zaniolo, yarım sezon oynadıktan sonra farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi. Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen yıldız oyuncu Türkiye'ye dönmek istemiyor. Udinese sportif direktörü Gianluca Nani, Nicolò Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi. Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz. Zaniolo bize takımda kalmak istediğini söyledi." dedi. 2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2025-26 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol 7 asistlik katkı verdi.
3: Adalet Bakanı Akın Gürrey'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosya yeniden incelendi.

0: incelemeye alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Beşiktaş, Filipe Luis'le yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşamadı. Siyah beyazlılar alternatif isimlere yöneldi.
2: Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük görevi için Filipe Luis'le yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. As Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen, Brezilyalı teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş'ın son 4 yıldaki istikrarsız görüntüsü ve transferi ayırdığı bütçe sebebiyle tercihini Monaco'dan yana kullandı. Bu gelişme üzerine sportif direktör Önder Özen, Başkan Serdal Adalı'ya yeni bir liste sundu. En güçlü aday Razvan Lucescu. Siyah beyazlılar daha önce Rumen teknik adamla bir ön görüşme yapmıştı. Lucescu ile kısa süre içinde masaya oturulması bekleniyor. 57 yaşındaki teknik adamla anlaşma zemini bulunamazsa listedeki alternatif isimler için girişimler başlayacak. Temmuz 2021'den bu yana PAOK'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör, Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu ve 2 de Yunanistan kupası kazandı.
0: Beşiktaş'ta Felix Udoka ile yolların ayrılması bekleniyor.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer verilmeyen Felix Udoka için ayrılık ihtimali güç kazandı. Siyah beyazlı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Alman stoperin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Almanya ve Rusya'dan teklifler alan 28 yaşındaki savunmacının tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Bundesliga'ya yükselen Schalke ile daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Mainz'ın Udokai'ye yakın ilgi gösterdiği ifade edildi. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen Udokai için Beşiktaş yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlıların Felix Udokai'den 3-4 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 6,5 milyon euro maliyetle kadroya katılan Udokai, beklentilerin altında kalan performansının ardından gözden çıkarılan isimlerden biri oldu. Alman savunmacının önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
0: Bundesliga ekibi Mainz Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jallo'ya talip oldu.
3: Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Jallo'ya Almanya'dan talip var. 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen Bundesliga ekibi Mainz'ın önümüzdeki günlerde siyah beyazlılara resmi teklif yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Juventus'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ile ilgili son kararı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü verecek. Siyah beyaz yönetim teknik direktörle anlaşma sağlanmadan Jallo ile ilgili adım atmak istemiyor. Geride kalan sezonda forma şansı bulmakta zorlanan Jallo özellikle Agbadu transferiyle kulübeye hapsolmuştu. Düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen 26 yaşındaki savunmacı yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek. Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde forma giyen

0: hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti. Trabzonspor Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'nun transferinden istediği sonucu alamadı.
1: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
0: Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Kasımpaşa son hafta Galatasaray galibiyetiyle kümede kaldı. Kasımpaşa Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı. Lig'de çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa kalesinde 49 gol gördü. Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı. Kasımpaşa 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Gürcü teknik direktör Şotar Veladze yönetiminde giren lacivert beyazlı ekip ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu 22 puan elde etti. Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Yanniotis oldu. Sezon boyunca lacivert beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi toplam 2970 dakika süre aldı. Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedicek oldu. Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan oyuncu çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26.7 olarak kayıtlara geçti.
1: Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi. Lig'deki en yaşlı ekip 27.94 yaş ortalamasıyla Kocaeli Spor oldu. Yeşil siyahlıları 27.9 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27.53 ortalamayla Hesap.com Antalya Spor takip etti. Göztepe ise yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu. İzmir ekibinde top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25.06 olarak kayda geçti. Göztepe'yi 25.08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor, 25.67'lik ortalamayla Tümosan Konyaspor izledi.
2: Yevtoviç top bekledi, şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı, duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri, Muleka bir plase, ikinci gol Tunahan.
1: Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalya Spor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Wakayeme ve Kocaeli Spor'un filebekçisi Gökhan Değil.

0: Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.
1: Kartal uzak mesafeden vurdu, kaleci top dışarıya gidiyor. Gökhan'ın müdahalesi.
0: Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençler Birliği'ndeki Ayaz Özcan oldu. Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Muhammed Akmelek de Ayaz'la birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.
2: Muhammed geldi topun üzerine. Muhammed topu ağlara gönderiyor.
3: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en fazla süreyi Göztepe kalecisi Mateus Diz aldı.
4: Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateus Diz, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu. Sezonda 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı. Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi. Deneyimli file bekçisi 34 karşılaşmada 3060 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı. Göztepe'li kaleci Lis'in yanı sıra ligde 3 futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu. Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Czerny bu sezon 34 maçta 3008 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in gol krallarından Rams Başakşehir'in golcüsü Şumurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
5: Operi'de destek verdi. Bırniç ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Şumurodov ve gol!
4: Şumurodov, turuncu lacivertli forma ile 2928 dakika oynadı. Lige veda eden Antalya Spor'da forma giyen Kenneth Paul da 34 maçta kırmızı beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maçta oyuna sonradan girdi. Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan Tümosan Konyaspor en fazla oyuncuya şans veren takım oldu. Yeşil beyazlılar lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi. Konyaspor'u 40 futbolcuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan İKAS Eyüpspor takip etti. 3. basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı. Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor'da 36 farklı ismi sahaya sürdü. Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti. Akdeniz temsilcisi teknik direktör João Pereira yönetiminde ligde müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi. Alanyaspor'u Rams Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
3: Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla penaltı kullanan takımlar Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
1: Şimdi incelemeyi tamamladı. Kararını açıklayacak. Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor.
6: Süper Lig'de sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verildi.
1: Yevtoviç topu alarda gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
6: Beyaz noktadan yapılan vuruşların 73'ünde Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Lig'de en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo Maviller bu penaltıların 8'ini gole çevirirken Sarı Lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı Beşiktaş kullandı. Siyah beyazlar 8 penaltının 6'sında topu ağlarla buluşturdu. Şampiyon Galatasaray ise 6 penaltı kazandı. Sarı Kırmızılar beyaz noktadan yaptığı vuruşların hepsini gole çevirdi.
1: İşaret geldi. Barış Alper ve ters köşe.
6: Dört büyükler arasında aleyhine en fazla penaltı verilen takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazların rakipleri 4 penaltı kazandı. Trabzonspor'un 3, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın aleyhine 1 penaltı verildi. Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu. Lige veda eden Akdeniz ekibi 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken 7 kez aleyhinde penaltı kararı çıktı. Küme düşen bir başka ekip Kayserispor ise bir kez penaltı kazansa da vuruşu gole çeviremedi. Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti.

0: Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paulo Lachu penaltı vuruşlarından en fazla skor üreten isim oldu. Nijeryalı futbolcu beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı. Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Aleksandro Maxim ve Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodos'a 4'er kez ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerde Talisca 3 penaltıdan yararlanamadı.
1: Anderson Talisca kendisinin 2, Fenerbahçe'nin 3. golü. Anderson Talisca atmaya devam ediyor.
2: Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler Dünya Kupası öncesi açıklamalar yaptı.
3: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler sakatlığı, İspanya'daki hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu. Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, kendisini çok iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'nda Türkiye'ye faydalı olmak istediğini belirtti. Madrid'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını söyleyen genç futbolcu, "İnanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum." ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası ilk işinin antrenmana gitmek olduğunu aktaran Arda, "Öğle yemeğinin ardından 1-2 saat uyuyorum. Buradaki siesta kültürüne hemen adapte oldum. Daha sonra bazen fizyoterapi, bazen de teknik çalışmalar yapıyorum." dedi. Kylian Mbappe ile aralarında özel bir kimya olduğunu söyleyen futbolcu, takım arkadaşı hakkında, "Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza gerek kalmaz. O çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan." şeklinde konuştu. Arda Güler çok konuşulan orta saha golü hakkındaysa şunları söyledi. "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Ama o an o gol planlı değildi. Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu." Fenerbahçe'de dörtlü orta sahanın sağında oynadığını hatırlatan Arda, "Real Madrid'de Kroos ve Modric gibi isimler varken Ancelotti ile sahada devam ettim. Xabi Alonso ise gelmeden önce aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Çok mutlu oldum çünkü hayatım o mevkide geçti. Hemen adapte oldum. Xabi ile hala mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra da beni arayıp tebrik etti." dedi. Maç içinde gol ve asiste odaklanmamaya çalıştığını vurgulayan genç yetenek, "Fenerbahçe'de de her maçı kazanmaya çalışıyorduk. Milli takımda da öyle. Real Madrid'in DNA'sında da bu var. Baskı olacaksa ben onun için oradayım." ifadelerini kullandı.
2: A milli futbol takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık kampını Arizona'da yapacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
4: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'yla, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay'la, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.

0: Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.
1: Konferans Ligi'nde zafer Rayo Vallecano'yu tek golle geçen Crystal Palace'ın oldu.
2: Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Leipzig'de oynanan maçta Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İlk kez Avrupa kupalarında final oynayan iki takımın maçında tek gol Jean-Philippe Mateta'dan geldi. Tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanan Kırmızı Mavililer, müzesindeki 3 kupayı da son 1 yıl içinde elde etti. Londra ekibi geçtiğimiz sezon Avrupa biletini almasını sağlayan İngiltere kupasını ve devamında Süper Kupayı müzesine götürmüştü. 5. sezonu tamamlanan Konferans Ligi'nde 3. kez bir İngiliz takımı mutlu sona ulaştı. 2023'te West Ham, 2025'te ise Chelsea kupanın sahibi olmuştu. Londra ekibiyle son maçına çıkan Oliver Glasner ise kariyerinde 2. kez Avrupa Kupası kazandı. Avusturyalı teknik adam daha önce 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner Konferans Ligi zaferinin ardından takıma veda etti.
2: Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi sona erdi. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Glasner, Konferans Ligi şampiyonluğunun ardından Crystal Palace'tan ayrıldı. İngiliz ekibi 51 yaşındaki teknik adama "Günün sonunda her zaman biz kazanırız" sözleriyle veda etti. Crystal Palace 121 yıllık tarihindeki ilk 3 kupayı Avusturyalı teknik adamın takımı çalıştırdığı dönemde kazandı. Glasner'in kazandığı kupalar arasında İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası yer alıyor. Crystal Palace'ın Glasner'in boşluğunu Bournemouth'tan ayrılan Andoni Iraola'yla doldurması bekleniyor.
1: Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta Premier Lig'de sezonun teknik adamı seçildi.
0: İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta. Arsenal'ı 22 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör, Premier Lig'de sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Arteta yapılan oylamada Manchester United'ı sezon ortasında devralarak üçüncülüğe taşıyan Michael Carrick'i ve sezon sonunda Manchester City'deki 10 yıllık görevinden ayrılan Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Arsenal'daki görevine 2019 yılında başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu ödülü kazanan ikinci Arsenal teknik direktörü oldu. İlki 2003-2004 sezonunda topçuları namağlup şampiyonluğa taşıyan efsane teknik direktör Arsene Wenger'di. Arteta aynı zamanda 44 yaş 54 günle Premier Lig şampiyonluğu kazanan en genç teknik direktörler sıralamasında da 3. sırayı aldı. İlk 2 sırayı eski Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho elinde bulunduruyor. 2022-2023 sezonundan bu yana Premier Lig'de en fazla puan toplayan takım konumunda olan Kuzey Londra ekibi aynı zamanda 562 günle ligin zirvesinde en fazla bulunan takım oldu. Arsenal bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekti. Topçular 38 maçta yalnızca 27 gol gördü ve 19 kez kalesini gole kapattı. Kırmızı beyazlılar Premier Lig tarihinde bir sezonu kırmızı kart görmeden ve aleyhine penaltı çalınmadan tamamlayan ilk takım oldu. Arsenal cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek.
1: Fransız yıldız Kylian Mbappe Real Madrid'de sezonun oyuncusu seçildi.
0: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. La Liga temsilcisi tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını kazanan Kylian Mbappe sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonda bu ödülün sahibi olmuştu. La Liga'da gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Kylian Mbappe ligde oynadığı 31 maçta 25 gol ve 5 asist kaydetti.

0: etti. Şampiyonlar Ligi'nde de gol kralı olmayı başaran Fransız oyuncu, Devler Ligi'nde eflatun beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 15 gol ve 1 asist üretti.
1: Bu sezon 21. kez İtalya'nın en büyüğü olan Inter, son yıllarda İtalyan futbolunda yönetim tarzı ve istikrarıyla dikkat çekiyor.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. (Gülüyor) 28 yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu ve Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakikayla sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı. Takım kaptanı Lautaro Martinez ise tüm kulvarlarda kaydettiği 22 gol 6 asistle takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Arjantinli yıldız da sezonun forvet oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Lig şampiyonluğunun en büyük mimarlarından birisi de şüphesiz Rumen teknik adam Christian Kivu'ydu. Şampiyonlar Ligi performansı geçtiğimiz sezonlara göre zayıf kalan genç çalıştırıcı playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük eleştiriler almıştı. Ancak ligde gösterilen performans tüm soru işaretlerini giderdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. En yakın takipçilerini neredeyse ikiye katlayan Kivu'nun öğrencileri 38 maçta 89 kez fileleri havalandırdı. Lig ikincisi Napoli 58, üçüncü Roma ise 59 kez rakip ağları sarsabildi. Mavi siyahlılar Rumen hocasıyla ilk sezonunda rakiplerine büyük fark atarak 21. zaferine ulaştı. Oyun kimliğini koruyan

0: Lazio Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildiğini duyurdu.
1: Lazio Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. Serie A ekibi İtalyan teknik adama her şey için teşekkürler komutan sözleriyle veda etti. 2025-2026 sezonunda Lazio'daki ikinci dönemini yaşayan Sarri daha önce Temmuz 2021'de göreve gelmiş ve Mart 2024'e kadar mavi beyazlı takımı çalıştırmıştı. İlk döneminde yönetimle anlaşmazlıklar yaşayarak görevini bırakan Sarri 14,5 ay sonra Lazio ile yeniden anlaşmıştı. 67 yaşındaki teknik adam bu sezon Serie A ekibinin başında çıktığı 43 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. İtalyan basınındaki iddialara göre Sarri'nin yeni adresi bir diğer İtalyan ekibi Atalanta olacak.
0: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman 2026 Dünya Kupası listesini belirledi. Listede Noah Lang da yer alıyor.
2: Hollanda Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ronald Koeman, kaleyi Flecken, Rolfs ve Bart Verbruggen'e emanet edecek. Portakalların defansında Ake, Dumfries, Hato, Timber, Van de Ven, Van Dijk ve Van Hek'e yer alıyor. Hollanda'nın orta sahasındaysa De Jong, Deron, Gravenberg, Kluivert, Koopmeiners, Reinders, Til, Timber ve Wiefer görev yapacak. Forvet hattında da Brobbey, Depay, Gakpo, Malen, Somerville, Weghorst ve Noah Lang yer alacak. Koeman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele edecek Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.
0: Dünya Kupası'nda bugüne kadar pek çok efsane sahne aldığı listenin başındaysa Lionel Messi var değerli izleyenler. Arjantinli yıldız en çok maça çıkan isim konumunda. Diğer oyunculara gelin şimdi birlikte bakalım.
2: Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu konumunda. Arjantinli yıldız 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda toplam 26 karşılaşmada forma giydi. 38 yaşındaki futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkması halinde rekorunu daha da geliştirecek. Messi'nin hemen arkasındaysa Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus bulunuyor. Matthäus Dünya Kupası tarihinde 25 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu konumunda. Alman golcü Miroslav Klose 24, İtalyan savunmacı Paolo Maldini ise 23 maçla listenin üst sıralarında yer alıyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da şu ana kadar 22 Dünya Kupası maçında forma giydi. Dünya Kupası tarihinde en çok süre alan futbolcu da yine Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız 26 maçta toplam 2315 dakika sahada kaldı. Messi 2217 dakikayla Paolo Maldini, 2047 dakikayla da Lothar Matthäus takip etti. Dünya Kupası tarihinde şu ana kadar yalnızca 6 futbolcu 5 farklı turnuvada sahaya çıkmayı başardı. Bu listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Rafael Marquez ve Andres Guardado bulunuyor. Messi ve Ronaldo 2026'da da forma giymeleri halinde Dünya Kupası tarihinde 6 kez turnuvada yer alan ilk futbolcular olacak.
0: Brezilyalı yıldız Neymar'ın Dünya Kupası'na yetişememe riski bulunuyor.
2: Neymar Dünya Kupası'nın başlangıcını kaçırabilir. Kulübü Santos'un evinde Coritiba'ya 3-0 kaybettiği maçta sakatlanan 34 yaşındaki yıldız Brezilya milli takımının son antrenmanına katılamadı. Federasyondan yapılan açıklamada Neymar daha detaylı testler için kliniğe götürüldü. Brezilya milli takımı sağlık ekibi değerlendirmelerini tamamlayana kadar daha fazla bilgi verilmeyecektir denildi.

0: Brezilya basınında Neymar'ın ödem oluşan sağ bacağındaki şişliğin daha da kötüleştiği iddia edilirken yıldız oyuncunun hazırlık maçlarını kaçıracağı yazıldı. Geçtiğimiz günlerde konuşan Neymar sakatlık iddialarına "İyiyim, hangi problemden bahsediyordunuz?" şeklinde cevap vermişti. 79 golle Brezilya milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olan Neymar bu sezon Santos formasıyla 15 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.
1: NBA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından yılın koçu ödülü de sahibini buldu.
2: NBA'de o konferansı temsilcisi Boston Celtics'in başarılı koçu Joe Mazzulla sezonu ödülle kapattı. NBA'den yapılan açıklamaya göre Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasıyla normal sezonun en iyi baş antrenörü seçildi. 37 yaşındaki Mazzulla, Boston Celtics'in efsane baş antrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle ilk kez layık görülüyor. Genç teknik adam 1974-75 sezonunda bu unvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç baş antrenör olarak kayıtlara geçti. Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran J.B. Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'un baş antrenörü Mitch Johnson ise üçüncü oldu. Normal sezonda sakatlıklarla boğuşan Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamlamıştı.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final maçlarında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko rakiplerini mağlup ederek 1-0 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Anadolu Efes Türk Telekom'u konuk etti. İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Türk Telekom skoru koruyamadı. Anadolu Efes 45-36 üstünlüğüyle sona eren ilk yarıdan itibaren rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Ev sahibi ekip mücadeleden 86-75'lik galibiyetle ayrıldı. Günün diğer maçındaysa Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u ağırladı. Fenerbahçe 28-19 önde tamamladığı ilk periyottan itibaren sahaya ağırlığını koydu. İkinci periyotta da rakibine geçit vermeyen Sarı Lacivertliler ilk yarıyı 45-32 önde kapattı. Erokspor maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koysa da mücadeleden 94-72'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, iyi bayramlar, hoşça kalın.

0: Bugünlerde Türk futbolunun zirvesinde genç futbolcu adaylarına emsal nitelikte bir hikaye yazılıyor. Hikayenin ne kadar özel olacağı başlangıç tarihinden emarelerini veriyordu. Galatasaray tarihinin en özel günlerinden 17 Mayıs 2000 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Rize İkizdere'de bir çocuk dünyaya geldi. Bu isim günümüz Galatasaray kadrosunun en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
1: Kerem ceza alanına gönderdi. Kafa topalarda gol. Barış Alper.
0: Rize'de çocukluğundan itibaren top peşinde koşturmaya başlayan Barış, futbol kariyerinin ilk adımını özel idare sporda attı. 2017'de doğup büyüdüğü memleketinden ayrılan yetenekli futbolcu, kariyerinin şekilleneceği Ankara'da futbol hayatına devam etti. Ankara Demirspor'la gün yüzüne çıkan Barış Alper, ilk sezonunda TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Mavi Beyazlı kulüpte 2 sezon daha forma terleten Barış, 2020 yılında yıldızının asıl parlayacağı bir diğer başkent ekibi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. 3. Lig ve 2. Lig deneyimleri sonrasında Mor Beyazlılarla 1. Lig macerası başlayan milli oyuncu, tek sezonda gösterdiği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sezonu 8 gol 5 asistle tamamlayan Barış Alper, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Fatih Terim'le çalışan hücum oyuncusu, takımın da kötü gidişatının etkisiyle arka planda kaldı ve 23 maçta yalnızca 500 dakika süre alarak sezonu gol asist üretemeden bitirdi.
1: Ligde rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, genç yetenekte bugün ilk 11'de.
0: 2022 yazında yeni yönetim, yeni teknik adamla farklı bir yapılanmaya giden Galatasaray'da önemli yıldızlar takıma katıldı. Barış Alper, Okan Buruk'un ilk sezonunda da istediği süreleri bulmakta zorlandı. Başarılı futbolcu tam bu süreçte mantalitesini en net gösteren davranışlarından birine imza atarak form tutmak amacıyla rezerv takımla maçlara çıktı. 22 yaşındayken akademi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, çalışkanlığının ödülünü de kısa sürede aldı. Kasım 2022 tarihinde Okan Buruk tarafından ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla yükselişinin fitilini ateşledi. Sezonun kalanında bir numaralı kulübe kozu haline gelen milli oyuncu, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almadığı Fenerbahçe deplasmanında santrfor performansıyla göz doldurdu. Sarı Kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonlanan derbiyle birlikte Barış Alper, Galatasaray'daki statüsünü farklı bir pozisyona taşıdı. 2023-24 sezonuyla birlikte ise tamamen takımın ilk 11'inin vazgeçilmez parçası haline geldi. Okan Buruk tarafından görev aldığı bek, kanat ve forvet mevkilerinin hepsinde maksimum eforla mücadele eden başarılı futbolcu, takımın jokeri olmayı başardı. Bu sezonsa 25 yaşındaki yıldız için övgü ve yergilerin en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktı. Osimhen'in takıma geç katılmasıyla sezona santrforda başlayan Barış, perdeyi çok yukarıdan açtı.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
0: İlk iki haftada toplam 3 gol 2 asist üreten hücum oyuncusu, kariyer sezonunu yaşayacağının sinyallerini verirken sarı kırmızılılarla beklenmedik bir kriz yaşadı. Suudi Arabistan takımı Neom'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper, bu fırsatı değerlendirmek isteyince camia ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kısa bir süre Galatasaray formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, dönüşünde ufak bir performans kaybı da yaşayınca tribünlerden memnuniyetsiz sesler yükselmeye başladı. Ancak başarılı oyuncunun rüzgarı yeniden arkasını alması fazla uzun sürmedi. Kasım ayında 11 maç sonra Gençler Birliği'ne karşı fileleri havalandıran sol kanat sezonun kalanında tam bir istikrar abidesi haline geldi. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta sarı kart cezalısı olan milli oyuncu oyununu da başka bir seviyeye çıkardı.
1: Icardi ortaya gitti. Barış'ın kafası, Barış Alper Yılmaz.
0: Duran topları da kullanmaya başlayan Barış Alper, kariyerinin en çok asist yaptığı sezonunu yaşadı.
1: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
0: Başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 asist üretti. Barış Alper Yılmaz fırtınası Şampiyonlar Ligi'nde de esti. İlk kez takımın ana parçalarından biri olarak Devler Ligi'nde sahne alan milli futbolcu tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Lig aşamasında Liverpool'a karşı kazanılan 1-0'lık zaferde Szoboszlai karşısında imza performanslarından birini sergileyen yıldız futbolcu son 16 playoff turundaysa kariyer zirvesini yaşadı. 5-2 kazanılan Juventus maçında sağ kanat olarak görev yapan Barış, rakip sol beklere gösterdiği kartlarla maça ve tura damgasını vurdu.

0: Milli takımın da önemli yapı taşlarından biri haline gelen Barış Alper, Vincenzo Montella'nın da gözdelerinden. Milli formayla ilk turnuvasını 2024 yazındaki Avrupa Şampiyonası'nda yaşayan başarılı futbolcu, çeyrek final oynayan Ay Yıldızlıların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
1: Şimdi pas savunmanın arkasına, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya, Barış vurdu topu, ağlarda gol. 4-1.
0: Milli Yıldız 22 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türk milli takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz'ın giderek büyüyen ve derinleşen hikayesine şu ana dek 6 kupa sığdı. Galatasaray'la ligde 4 sezondur şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kaldırdı. Icardi, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Torreira ile birlikte 4 sezondur takımın içinde yer alan Barış, Okan Buruk döneminde en fazla süre alan 3. futbolcu konumunda. Çocukluk tutkusunu azim ve profesyonellikle harmanlayan Barış Alper Yılmaz'ın öyküsünün ilerleyen yıllarda nasıl seyredileceği Türk futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Teknosa'da Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: Aspor Radyo. Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru 2.4 milyar dolarla kırıldı. 22 Mayıs günü 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru yenilendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Ayrıca Ocak-Nisan döneminde Türkiye ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %3 artırdı ve 88 milyar 665 milyon dolara çıkardı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Radyo Aspor Radyo.
9: Size merhabalar, spor gündemiyle karşınızdayız. Burak Kural ve Kaya Temel'le beraber yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Dün beraberdik ama izlemeyenlerin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Kaya, senin de Kurban Bayramı'n mübarek olsun.
10: Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim biz de.
9: Burak Hocam'dan bir mesaj varsa alırız.
11: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.
9: Çok net bir mesaj. O halde gündemimize bir dönüş yapabiliriz. Güzel bir bayram diliyoruz herkese. Aileleriyle birlikte ekranları başında bizleri izleyen ve futbol gündemini takip etmek isteyenler için de 3 saat doyasıya bir program gerçekleştireceğiz. Açılışı da Galatasaray'la yapacağımızı ifade edelim. Sarı Kırmızılılar'da bir 10 numara arayışı söz konusu. Pek çok isim Galatasaray'ın gündemindeydi geride kalan günlerde. Başta Bernardo Silva olmak üzere. Ama şu anda bir numaralı hedef Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun gibi görünüyor. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşuruz.
12: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı Kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

0: 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
1: Can Uzun Frankfurt performansıyla kendini ispatladı. Aslında eminim ki onu küçük yaştan itibaren takip edenler için Frankfurt performansını görmeye gerek bile yoktu. Oyuncunun potansiyeli ciddi anlamda ortadaydı. Sadece Galatasaray adına söylemiyorum. Türkiye'mizden herhangi bir kulüp Can'la daha önce ilgileniyor olsaydı belki çok daha kabul edilebilir maliyetlerle bu değerli oyuncunun ülkemize gelmesi mümkün olabilirdi. Ama illa herhalde Kaya bir kere böyle evet. Bir basamak daha görülmesi gerekiyor. Öyle algılıyorum. Can Uzun da Galatasaray'ın listesinde var. Ama nasıl bir seviyede bir ilgi söz konusu, o konuda haberler sende.
2: Evet, yani Galatasaray'ın çok sıkı takip ettiği oyunculardan bir tanesi. Geçtiğimiz sezonda zaten Galatasaray'la ismi anılmıştı ama bu sezonda yine Can gibi genç dinamik isimler üzerinden Galatasaray ilerlemeyi burada planlıyor. Fakat şimdi şöyle bir denklem var burada. Bernardo Silva konusundan Can Uzun konusuna geçiş aslında burada 10+4 kuralı ve tabii ki burada Bernardo Silva'nın Galatasaray'dan 3 yıllık yaklaşık 50-55 milyon euro bir beklentiye girmesi bol servisinde olmamasından dolayı. Fakat Galatasaray burada az önce de ifade ettiğim gibi genç dinamik ileriye dönük yatırımlar yapıp sattığında da bol servis anlamında kasasına para katacak oyuncular üzerinden ilerlemeyi planlıyor. Buradaki sıkıntı şu, Can Uzun'da da bol servis rakamları çok yüksek. Frankfurt'un burada beklentileri minimum 40-45 milyon euro bandında. Bundan dolayı Galatasaray aslında bu oyuncu yer ne kadar takip etse de bu rakamları biraz daha aşağı düşürmek için bu yaz transfer döneminde hamlelerini yapacak.
1: Frankfurt'un Nürnberg'e oyuncu için ne kadar verdiğini hatırlıyor musun?
2: Yok, hatırlamıyorum.
1: 11 milyon euro.
2: Genelde bu şekilde
1: sen
2: oluyor zaten.
1: Sen verseydin 11 milyon euro, sen evet. Alsaydın.
2: Yani. Zaten bir yandan da rakamları söylerken az önce aklıma bu süreç geldi. Aslında işte bu oyuncuları transfer ederken sizin bu ayarda, bu rakamlarda bulmanız gerekiyor ki sattığınızda kazanç elde edin. Şu an mesela örnek veriyorum, Can Uzun'u Galatasaray 40 milyon euro bonserviste alsa, ilerleyen dönemlerde tabii ki genç bir oyuncu, yatırımlık bir oyuncu yine kazanabilir ama aynı etkiyi oluşturmaz. Yani 10 milyon euro, 15 milyon euroyu bulduğun oyuncuyu gidip tabii burada 40'lar 50'lere sattığında iyi bir transfer başarısı olur. Fakat genç dinamik isimler üzerinden ilerlemesi bu transfer politikasında bence çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü artık yanlış anlaşılmasın ama yaşı belli bir yaşa gelmiş oyuncular ve büyük maaş beklentileri içerisinde yapılan transferler Galatasaray'a bu saatten sonra çok fazla da sağlıklı bir şekilde katkı sunacağını ben düşünmüyorum. Bunun örneği İlkay Gündoğan. Yani çok büyük bir oyuncu, kariyeri, CV'si, her şey ortada. Ama şimdi konuştuğumuz Bernardo Silva Süper Lig'de hangi takımda olursa olsun büyük takımlarda her türlü etki oluşturacak bir oyuncu. Fakat işte burada profil farkı ortaya koyulması lazım. Bundan dolayı da Galatasaray'ın belirlediği Can, Aral Şimşir gibi isimler var. Geçtiğimiz haftalarda da bu isimleri paylaşmıştık.
1: Galatasaray karşılığını alamayacağı bir parayı kimseye bağlamak istemiyor. Öyle mi
2: kesinlikle,
1: anlamalıyız?
2: Kesinlikle. Çünkü orta saha mevkisine bir bütçe ayrıldı. Burada tabii ki Gabriel Sara'nın da satışı söz konusu. Galatasaray'ın beklentisi burada 35-40 milyon euro bandında. Bonuslarla işte bu 40'ları da görebiliyorsunuz. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek net olarak bir orta sahaya aslında bir değil iki tane hem 6-8 oynayabilen bir de 10 numara düzeyinde bir oyuncu bakıyor zaten. Ama bu bütçe orta sahaya ayrılmış durumda. Eldeki diğer yabancı oyuncuları da çıkarması gerekiyor Galatasaray'ın tabii. Fakat Can ismi gerçekten herkesi heyecanlandırıyor. Genç bir oyuncu. Galatasaray'a çok büyük katkısı da olabilir. Yani bağlantı oyunlarında Galatasaray'ın sorununu çözebilecek oyunculardan bir tanesi. Fakat işte bu rakamsal boyutta farklar, sayılar biraz daha Galatasaray'ı düşündürüyor bu konuda yani.
1: Bağlantı oyununda evet Galatasaray'a yardımcı olabilir bu kesin. Ama böyle tipik bir 10 numara değil. Tipik bir santrfor değil, yani tam böyle pozisyonunu arayan, tam bulamayan tarzda bir oyuncu. Yetenekleriyle, bitiriciliğiyle, ceza alındığı şut tehdidiyle, pasör özelliğiyle bunlarla ilgili Hiçbir şey söylemiyorum. Sen ne demek istediğimi anlıyorsun.
3: Anladım.
1: Ama şunu sormam gerekiyor hocam sana. Galatasaray o pozisyonda kullandığı oyuncudan, Okan Buruk özelinde söylüyorum bunu, biraz baskı talep ediyor. Hı-hı. Baskı için çabukluk gerekiyor. Hı-hı. Mertens bu hizmeti verdi. Yunus bu hizmeti verdi. Hı-hı. Sara mesela tam o oyuncu değil. Daha bir 8 numara gibi konumlandığında sanki daha verimli. Hı-hı. Ama Can da baskı ve çalışkanlık konusunda, topsuz oyun konusunda çok mahir bir oyuncu değil. Olabilir mi ilerleyen dönemde? Oyunu nereye evrilir? Bunları belki tartmak mühim. Nasıl konumlandırmak gerekir onu Galatasaray 11'inde geldiği takdirde?
3: Ya çok güzel bir soru. Zaten sen oyuncuyu çok güzel analiz ettin. Üstüne ben bir şey eklemeyeceğim bu noktada. Teşekkür ediyorum sana. Ancak biz bu şu tarafta neyi değerlendirebiliriz? Şimdi Can Uzun maliyet bağımsız konuşacağım. Hı hı. Çünkü şey, Kaya detaylı açıkladı o noktaları. Şimdi Can Uzun zaten 2005 doğumlu bir oyuncu. Zaten özelliklerini de sen açıkladın. Tabii ki transfer edilesi bir isim. Ama baktığınızda ve bizim ligimizde mutlaka iş yapacak bu oyuncu. Hiç o noktada bir sıkıntı yok. Burada çok güzel bir soru sordun aslında. Yönlendirmeli de bir soru. Daha öncesini de anlattın. Mertens çok çok önemli, yani o son döneminde olsa da inanılmaz şampiyonlukta etki sahibiydi. Önerilen baskısında tartışılan bazı yerler var ama aldığı penaltılarda o çabukluğu, o çevikliği, isteği, o önerilen baskısını santraforla birlikte tamamlayan, ki Icardi biliyorsun orada çok mahir bir oyuncu değil mi?
1: Evet.
3: Onun eksiklerini de tamamlayan çok önemli bir oyuncu noktasındaydı. Baktığınızda tabii ki burada da o çabukluk ve çalışkanlık, ne diyelim, o azim olmalı onu yapabilmen için. Can daha çok bu noktalarıyla ön plana çıkan bir oyuncu değil. Tam ikinci santrafor aslında Can.
1: Evet.
3: Katılır mısın bilmem.
1: Katılıyorum.
3: Bana. O tarz bir oyuncu baktığında veyahut da sahte 9 olarak, tek santrafor nasıl sahte 9 olarak oynayabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın düzeninde de Osimhen'in kaldığını düşünürsek aslında yine işte zaman zaman Yunus'un, daha evvel Mertens'in, zaman zaman Sara'nın oynadığı pozisyonda düşünülecek diye öngörüyoruz. Çünkü kenarda falan oynaması çok hani mümkün gözüken bir oyuncu değil. İleride evrilebilir mi sorunun da cevabı, şimdi oyuncunun karakterini bilmiyoruz. Hani ben bir röportajını falan da izlemedim. Hani
1: Riera'nın ona bir eleştirisi söz konusu olmuştu. Frankfurt'tan ayrıldı, o dönemi çok kısa sürmedi ama takım oyununa çok uygun görmediğini söylemişti. Özellikle o baskı, topsuz meselelerdeki katılım seviyesinin düşüklüğünden ötürü böyle bir eleştirisi olmuştu.
3: Ben şimdi Riera da çok iyi, büyük bir futbolcuydu. Yani belki Galatasaray'a son döneminde geldi ama hangi tak, Alaves'de mi bir UEFA Kupası finali oynamıştı? Kimle oynadı hatırlamıyorum da belki sen hatırlarsın. İnanılmaz oynamıştı. Sol kenarda oynuyordu.
1: Riera mı?
3: Evet. İspanya takımıyla bir final oynadı ve inanılmaz oynamıştı. Albert Riera.
1: Sevilla'da mı oynamıştı?
3: Yani bir yerde oynadı.
1: Atletico'da mı oynamıştı?
3: Sanki mavi beyazlı bir takımda oynadı ama Alaves diye hatırladım ama.
1: Espanyol mu acaba? Bir bakacağım ama Riera'nın oynadığı
3: yani,
1: takımlara.
3: Hani özellikle şimdi Galatasaray'da
1: yani belki Espanyol'da oynamış olması lazım. Alaves final oynadı Liverpool'la da, tamam, 2001 yılında.
3: Yani bir o zaman ama Riera'yı hatırlıyorum bir yerde, ya bir yarı finalde.
1: Bakacağım.
3: Neyse, ben tamam. Bana da takıntı olur, bu 3 saat içinde bulurum ben de.
1: Yani Liverpool'u da var tabii, yani kariyer olarak futbolculuk kariyeri çok çok iyiydi.
3: Yani hani Galatasaray'a biraz daha sonunda geldi ya. Hani insanlar şey demesin diye söylüyorum. Hani Türkiye'de çok büyük etki oturtmadı, böyle bir etki oluşturmadı ama inanılmaz bir oyuncuydu bence. O top tekniği, yumuşaklığı, o fiziğe rağmen o derin top tekniği, çok çok iyi bir oyuncuydu. Ve çok önemli takımlarda da oynadı, senin de altını çizdiğin üzere. Ve hocalığında da belli bir noktada, şimdi hoca da orada onları görmüşse mutlaka bir bildiği vardır beraber çalıştığı noktalarda. Ama tabii bunlarda eksi olmayan futbolcu yok zaten Kerem. Bu önemli olan burada Can'ın bakış açısı ne? Can hani kendini geliştirmek istiyor mu? Bu eleştirileri alıyor mu? Bir şeyleri değiştirelim mi diyor. Çünkü takım oyuncusu olmak değiştirilebilecek bir şey Kerem. Hani teknik bir yere kadar, ya teknik de geliştirilir tabii. Fanoy Dong'un 27 yaşından sonra frikik canavarı olduğunu da unutmamak lazım. Tabii ki. Hani şey, fiziksel şeyler biraz geliştirilemiyor. Çabukluk çok fazla geliştirilemez. Çeviklik, evet. İşte hız, bu tarz şeyler çok geliştirilemez ama orada neyi geliştirirsin? Gücü

0: Neresi kaldı aklımda bilmiyorum ama.
1: Mavi beyazda.
0: Evet. Çok muazzam bir oyun oynamıştı. Teşekkür ediyorum bu arada.
1: Ne demek?
0: Bu bilgiyi bulduğun için. Öz cümle can da gizli. Ama oyunun içerisinde ya bizim lig biraz da atletizm istiyor ya. Yani her türlü başarılı olur bu arada. İyi futbolcu. Ama bilemiyorum hani maliyetine bakmak lazım hocam. Alternatiflerine bakmak lazım. Mesela tabii işte Bernardo Silva'dan belki vazgeçildi ama kıyasladığım vakit şimdi neye göre uzun vadeli bir transfer yapmayı planlıyorsan tabii ki Can'ı alman mantıklı olabilir. Ama daha böyle kısa orta vade yapıyorsan mesela Bernardo Silva alman çok mantıklı olabilir. Çok farklı oyuncular
1: mesela
0: bu arada.
1: Mesela Osimhen'in olmadığı dönemde o daha farklı bir oyun planı ama Can'ı uca da atabilirsin.
0: Tabii santrafor oynayabilir.
2: Kanatta
0: tabii
2: da ki oynayabiliyor zaten.
1: Tabii. Kanatta da oynayabilir ama işte kanat içinde işte yani hocanın söylediği yavaş biraz. Yani tam bir kanat oyuncusu profili değil.
0: Çok çok zor olur orada. Ama
1: kolay top kaybetmez. Topla çok sakin. Çok rahat yani yaşına göre topla beraber söylüyorum çok olgun.
0: Çok soğukkanlı bir de.
1: Çok.
0: Değil mi? Çok rahat.
1: Çok soğukkanlı, rahat bir oyuncu.
0: O en önemli özelliklerinden biri. Şöyle Silva'yı da santrafor oynatamazsın tabii ki.
1: Evet.
0: Ama Silva'yı da yeri gelir özellikle Şampiyonlar Ligi için düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye Ligi'ni bir şekilde hallediyorsun. 4-1-4-1 oynayacağın maçlarda 8.5 gibi oynatabilirsin Bernardo Silva'yı. Yani çok etkili bir oyuncu. 4-2-3-1'de 10 numara oynat. Yıllarca biliyorsun sağ kenarda
1: sağ kenar oynadı
0: zaten. Sağ kenarda oynat. Müthiş bir pasör kenar oyuncusu sana.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir oyuncu yani. Böyle yani bir kere canlı izleme şansı buldum Şampiyonlar Ligi finalinde. Yani çok müthiş de oynamadı o maç ama çok müthiş bir oyuncu ya. Çok beğendiğim bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Ama tabii maliyetler o konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma durumumuz yok.
1: Kaya'ya sorduğum soruyu sana da sorayım. Aslında soru sormamıştım galiba. Bir daha düşününce 11 milyon euroya Nürnberg'den alıyor. Frankfurt.
0: Tamam, sen Frankfurt'tan alırken beni.
1: Hayır 35'e 40'a alacaksın. Yani bu bile bu transferi yaparken mesela karar verici olsam beni rahatsız eder.
0: Yok işte tam benim hassas olduğum konulardan. Kaya'ya sorduğunda da dedim tam benim konuyu sordu. Bana da sordun. İşte hep burada anlattığımız şeyler çok haklısın. Biz biraz risk almayı sevmiyoruz. Bir de taraftardan genel olarak konuşuyorum. Taraftardan çok çekiniyoruz. Camialardan çekiniyoruz. Hep isimli oyunculara gidip risk almak istemiyoruz. Aslında transferleri böyle yapmamız lazım. Daha doğru transferler. Tamam Osimhen de belli derecede doğru transferdir Kerem. Ama kaç tane Osimhen alabilirsin? Kaç tane Asensio alabilirsin? Ederson çok kötü oynasa da kaç tane Ederson alabilirsin? İsim bazlı konuşuyorum.
1: Uh-huh.
0: Ya bu paraları kaç tanesine verebilirsin? Doğru transfer çok da güzel bir şekilde senin aktardığın gibi oralarda o potansiyelleri görüp o cesareti gösterip bu oyuncu 11 milyon euroyu buraya almak önemli olan. Ben senin sorunu biraz daha genişleteyim. Avrupa futboluna da çok hakimsin. Kvaratskhelia kaça gitti ya? Gürcü liginden kaça gitti hocam?
1: Bakacağım.
0: Adam şu an
1: Rusya'ya gitti. Sonra bir geri döndü. Bir hülle mülle falan öyle bir şeyler olmuştu
0: yani
1: galiba ama.
0: Kvaratskhelia'ya bak işte o Lisbon'a giden oyuncuya bak. İsmini unutuyorum onun sürekli. Orta saha oyuncusu var ya. Yine Gürcistan milli takımından. Efendime söyleyeyim. Kalecisine bak. Yani yanımızda evet. Ya Gürcistan.
1: Evet.
0: Hocam sen Kvaratskhelia'yı sen niye almıyorsun ya?
1: Napoli 13 milyon euro almış.
0: Parayla alabilir misin şimdi? Alamazsın. En iyi hadi 15 demeyeyim de 10 kanat çok iyi kanat oyuncuları
1: 5 de
0: var ya.
1: Diyebiliriz bence ya. Haksızlık
0: anlatabilir
1: olmaz.
0: Hadi 10 de. Senin hatırına 10 olsun. Ama bunları al. Tamam Kvaratskhelia'yı alamadın. Kaleciyi alsaydın abi zamanda Liverpool'a giden kaleci.
1: Mamardashvili.
0: Öbürünün adı neydi ya? 10 numara Lisbon'a giden. Çok
1: 8
0: iyi
1: numara.
0: Tamam 10 da oynuyor ama aslen orta saha.
1: Savaşçı oyuncu. Ben de onun adını hep unutuyorum ama zaten milli takıma karşı da hep dikkatimizi çekmişti.
0: Ben mi karıştırıp savaşçıyı demiyorum ya. Bir 10 numarası var ya. Bizim
1: ha sen Koçoraşvili.
0: Öbürü Goncaraşvili mi? Hepsinin ismi benziyor. Ben hep karıştırırım. Bir programda da karıştırmıştım.
1: Koçoraşvili.
0: O 10 numara olanı diyor. Öbürü de iyi bu arada. Hani bozucu olan senin dediğin de iyi de hadi onu biraz daha
1: benimki rahat. Koçaraşvili galiba bozucu olan 8.
0: İşte biri Goncaraşvili biri Koçaraşvili. Bizim maçta gol attı ya bize ya 10 numara oynuyor. Bize de gol attı milli maçta. O oyuncudan bahsetmeye çalışıyorum.
1: Uh-huh.
0: Mesela o Fransa'da oynuyor galiba. Neyse karıştırıyorum.
1: Ha, sen Mika Utadze'yi söylüyorsun.
0: Mika Utadze.
1: Tamam. O da Can gibi bir profil. 9-10 arası.
0: O işte o mesela çok çok iyi bir futbolcu.
1: Evet evet.
0: Senin dediğin ben bayağı bir karıştırmışım bu arada.
1: Evet.
0: Koçaraşvili bir de
1: Sporting Levante'den 5,5 milyon euroya almış bu
0: tamam.
1: Oyuncuyu.
0: Levante'ye, Levante

0: nereden almış? Levante mi 5.5 almış?
1: Yok.
0: Levante kaç almış?
1: Levante Girona Akademisi'nden zannediyorum. Yok. Oyuncu Saburtalo oyuncusu Gürcistan Ligi. Sonra Girona Akademisi'ne geliyor.
0: Oh ne güzel.
1: Yine İspanya'da bir alt lige gidiyor. Kiralık olarak tekrar Saburtalo'ya dönüyor. Gürcistan'a Levante'nin ona verdiği bonservis bedeli 250 bin euro.
0: Bitti abi işte bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok iyi bir futbolcu bence. Lisbon'a giden de iyi. Mamardaşvili de hepsi iyi de. Niye oradan örnek verdim? Gürcistan Ligi. Şimdi ben scoutluk da yaptım. Çok geçmişte olsa. İşte orada mesela bir şeyleri anlatıyorsun. Tabii burada her şeyi anlatamıyorsun da insanlara. Ya oradan oyuncu mu alınır deniyor mesela. Bak. İşte mesela Honduras. Bak, Honduras Ligi izledim yıllarca. İnanılmaz santrafor üretiyor hocam adamlar. Anlatabiliyor muyum? Ne Kolombiya'dan alamıyorsun ya hocam. Kolombiya'ya gücün yetmiyor ya. Alternatiflerini oluşturacaksın. Yani böyle bir derdimiz yok bizim. O Honduras'ta ne zaman gelir biliyor musun? Premier Lig'e gelir hocam. Posasını çıkarırlar. 5 yıl 10 yıl orada oynar tamam mı? Ondan sonra burası olur. Yani biz genellikle bu şekilde bakıyoruz. Onun için en doğrusu zamanında almak. İşte Gürcü oyuncular bizim komşumuz diye anlattım.
1: Doğru.
0: Çok yakınız diye anlattım. Oralardan bu oyuncuları orada yatılı bir scout'un bırak yatılı scout'u 3 ay bir scout gitmiş olsaydı bu jenerasyonun 2 oyuncuyu yakalayamaz mıydı sana?
1: Yakalardı.
0: Çok da rahat bir
1: şeydi. Şey vardı, sol bek vardı. Azarovi mesela. Yani Irak'ta Azarovi. Yani. Kızıl Yıldız'a gitti 300 bin euroya. Onlar Shakhtar'a sattılar 3 milyon euroya.
2: Risk gördükleri için işte yani. Risk görmeseler, cesaretli davransalar belki böyle yakalayacakları çok oyuncu olacak tabii.
0: Yani işte mesela Boye geldi. 250 bin dolara mı geldi Boye? Neye geldi?
1: Boye 1 milyon euro civarında bir paraya gelmişti.
0: Tamam neyse. Gibi. Hocam zaten yanlış anlamadı. Son bir şey söyleyip sana topu geri vereyim. 5 tane oyuncu yaparsın. Ya ikisi başarılıysa ama bu fiyatlardan bahsediyorum hocam. 30 milyon euroya 5 tane oyuncu alırsın demiyorum sana. 1 milyon euroluk böyle aday oyuncu alırsın. 5 tane aldıysan hocam ikisi başarılıysa bunu 30'a 40'a satıyorsan sen başarılısın.
1: Tabii.
0: Zaten transfer oldu mu baştan sona riskli bir iş hocam. İstediğini getirir riskli bir iş.
1: Kimi alırsan al.
0: Tabii ki riskli bir iş. Adam çünkü insan alıyorsun hocam. Değil mi? Buraya alışır, yemeğe alışamaz. İçi kapanık, içine kapanıktır.
1: Rafa Silva örneğinde görüldüğü gibi.
0: Anladın mı ne demek istediğimi?
2: Olabiliyor. Aldın bir de oynatman da lazım şimdi. Şöyle bir örnek verelim. Naga transferi var Galatasaray'ın. Hani bu sezon çok fazla göremedik. Tamam takımda çok fazla yıldız oyuncu var, o var, bu var. Yedeğin yedeği oluyor. Yine Kaan Ayhan'ın yedeği oluyor bu adam. Çok fazla forma şansı bulamasa da artık son mücadelede hani Kasımpaşa mücadelesinde, kupa maçında oralarda izleyebildik bu oyuncuyu. 6,5 milyon euro bonservis ödendi. Ya şimdi bu oyuncunun gelişimi için mutlaka ya kiralaman lazım. Yeni sezonda düşünmüyorsan. Kontenjan oyuncusu olarak düşünebilirsin. Ama oynatman da gerekiyor. Yani böyle bir sıkıntı da var. Hadi bulduğun oyuncuyu getirdin. Forma vermiyorsun bu sefer. Bu da bence büyük bir problem yani.
0: Çünkü onun da şeyleri var hocam.
2: Bu oyunculardan şey yapmak lazım daha çok. Hani fayda sağlamak için oynatmadığın takdirde bu sefer değeri de düşecek.
0: Hocam gelişmez ki adam zaten. Mesela Trabzonspor. Geçen yıl değil mi genç takımı, U19 takımı Avrupa şampiyonu olma ikinci oldu değil mi? Finali kaybettiler. Evet. O takımdan kaç oyuncu oynuyor şu an?
1: Yok kazandı finali.
0: Kazandı değil mi finali? Barcelona'ya kaybetmedi mi?
1: Benim de şu an kafam karıştı biliyor musun?
0: Finali sanki finale geldi, finali kaybetti diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Öyle hatırlıyorum. Neyse.
2: Kaybetti.
1: Evet.
0: Tamam olabilir. Ama nedir o değil mi oradaki müthiş yetenekli oyunculardan şu an kaç tanesi nerede oynuyor? Ben zamanında bir araştırma yapmıştım Kerem. Yine o dönemler scoutluk yaptığımda. Sivasspor U21 takımı bir yıl şampiyon olmuştu U21 liginde.
1: Ben yarı finali canlı izlemiştim. Finali seyredememiştim. Çalışıyordum. O yüzden yarı finalde kalmışım ben.
0: Barcelona'ya
1: evet,
0: yenildi.
1: Evet finalde Barcelona'ya
0: yenildi. Benim hafızam zayıf ama böyle arada bir hatırlayabiliyorum. Hocam Sivasspor U21'i araştırmıştım. Şimdi şampiyon oldu ya. U21 şampiyonu önemli bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Sonra dedim ki bunun kaç tane oyuncu A takıma çıkmış. Hocam bir tane adam A takıma çıkmamıştı. Yine ben sana bir araştırmamı söyleyeyim. Yeni bir araştırma. Akademideki U19 finalleri oynayan ama birincilik ikincilikten bahsediyorum. Yani büyük Galatasaray Fenerbahçe'den bahsediyorum. Onları araştırmadım. Buradaki çocuklar, final oynayan çocukların %90'ı futbolu bırakıyor biliyor musun? Bak normalde sana sorsalardı bunu inanmazdın değil mi?
1: Evet.
0: Veya Kaya'ya sorsam yok canım. Hani oraya gelmiş değil mi? U19 çünkü belli bir yaş. Oraya kadar gelmiş bir çocuk. Hocam çoğu futbolu bırakıyor.
1: Ya sağlık için spor yapmış oluyor işin sonunda.
0: Ya yine güzel bir şey yapıyor da.
1: Evet.
0: Şunu demek istiyorum. Bu kadar emek veriyor ama çok emek var biliyorsun.
1: Çok.
0: Evladını babası orada kramponunu alıyor, osunu alıyor. Bir de emek veriyorsun. Bir de bizim sistemde okulla futbol çok beraber gitmesi zor oluyor ya çocukların. Sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Yıllarca kulüp içerisinde de bulundun. Onun için işte bu sistemi de düşündüğümüzde bizim nereye geleceğim? Biz kendi yetiştirdiğimiz çocuklarda dahi bu riskleri alamıyoruz. İş bence yine işin sonu riske geliyor Kerem. Çünkü bizim ülkemizde çok iyi scoutlar var. Sosyal medyaya dön, sadece sosyal medyaya bile baksan ne kadar genç değil mi? Dimağı, futbol görüşü olan genç scout arkadaşlar var. Bu oyuncuları buluyorlar. Bir sürü platform kuruldu. Bunlar bulunuyor da karar verenler bu riskleri alamıyorlar. Arka tarafa gelince bizim oradaki genç çocuklarımızla mesela profesyonel olamadan futbol hayatlarına, yani tamam belki %100'ü profesyonel olamazdı Kerem ama emin ol en az %20'si oralardan çıkıp büyük yerlerde topçu olabilecek oyuncu.
1: Muhakkak.
0: Ama biz risk alamıyoruz.
2: Garanti oyuncuya gitmek varken tabii.
1: Tabii.
2: Öyle bir riski de almıyorlar.
1: Kaya, Galatasaray'da orta alana da belki bir takviye gerçekleşebilir ki çok üst düzey profillerle sarı kırmızılı kulübün adı anılıyor. Kefren Turan gibi.
2: Evet.
1: Hakikaten Galatasaray'ın o pozisyon için belki Torreira ve Lemina'nın önünde bir oyuncu alabilmek için ciddi bir bonservisi gözden çıkaracağını düşünüyor musun?
2: Düşünüyorum çünkü başkanın da verdiği demeçler de buna yakın. Çünkü orta saha için iyi bir transfer yapacak Galatasaray. Şunu hatırlatalım. Ocak ayı transfer döneminde geride kalan biz hep burada neyi konuştuk? Yıldız bir orta saha. Ama 5 oyuncu transferi yapıldı. O yıldız orta saha transferi yapılmadı. Şimdi sezon sonu yaz transfer dönemi. Galatasaray oraya son haftalarda özellikle Torreira'nın da performansında düşüklük olduğu için hem Lemin hem Torreira'nın üzerinde bir yıldız bir oyuncu bakacak. Turam tabi Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fakat burada Galatasaray'ın önceliği şu. Bu 10+4 kuralının 4'ün 2 tanesi 2000 doğumlu ve sonrası olsun. Diğeri de belirlenen kural çerçevesinde olsun.
1: Turam var. Bu ilgiden haberdar mı?
2: İlla ki haberdardır. Çünkü şundan dolayı...
1: Diyalog var mı anlamında soruyorum biraz.
2: Tabi tabi ya şöyle. Galatasaray'ın zaten belirlediği belli başlı bazı oyuncular vardı. Ama şimdi işte Şampiyonlar Ligi'nde de ön plana çıkmak isteyen oyuncular olduğu için burada Galatasaray bu oyuncular üzerinden de ilerleyecek. Liste daha çok transfer listesi 10+4'e göre kurgulanmamıştı Galatasaray'da. Yani bu 10+4'ün işte 4 tanesi 2003 doğumlu ve sonrası düşüncesi Galatasaray'da yoktu. Belki yine bir esneklik olabilir diye. Şu an bütün kulüpler zaten bundan yana bir sıkıntıda. Bütün kulüplerin başkanları birbirlerini desteklemeye başladıklarını görüyoruz. Yavaş yavaş bu büyüyecektir de belki Anadolu kulüpleri çok fazla buna takılmaz ama birinci ligde bile santraforunuz yabancı golcü. Böyle bir örnek vereyim ben de.
1: Evet.
2: O yüzden hani çok sağlıklı bir kural olup olmaması tartışma konusu da burada Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in geçenlerde çok güzel bir söylediği söz vardı. Ya. Bizim zamanımızda yerli oyuncu. Hani kontenjanı bu kadar yerli oyuncu yanılmıyorsam 14 demişti. Geri kalan istediği kadar yabancı olabilir. Yani o dönemde de bir sürü yerli oyuncu çıkmıştı. Avrupa'ya transferler yapılmıştı. Hani bu engel bir durum değil tabii ki. Konuyu çok fazla dağıtmadan orta saha için Galatasaray yıldız adayları var tabii ama şu an süreç daha erken çünkü Galatasaray 1 Haziran itibariyle Haziran'ın ilk haftasında bir toplantı gerçekleştirecek Dursun Özbek. Ve burada da transferle alakalı yetkilendireceği isimler, yöneticiler belli olacak. Ardından transfer listesindeki, Okan Hoca'nın da listesindeki, scoutların da listesindeki genel olarak bir toplantı yapılacak. Buradan yola çıkılacak. Daha çok isim duyacağız. Öyle görülüyor çünkü hem rakamsal boyutta hem oyuncunun profili açısından. Çünkü Galatasaray şuna da dikkat ediyor. Bu Ocak ayında transfer yapılırken de oyuncuların yani karakterleri çok fazla da araştırılıyor. Takım uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Sıkıntı çıkaracak oyuncular var mı, yok mu? Galatasaray daha çok her ne kadar rehabilite merkezi olarak düşünülse de çünkü sorunlu oyuncuları da Galatasaray kendisine getirmiştir bu dönemlerde. Ama orta saha için ciddi bir bol servis var. Bir de şu var, unutulmasın, Sara'nın satışı. Yani Sara satışı artı kenardaki bütçeyle çok iyi bir orta saha transferi Galatasaray yapmak istiyor. Bernardo Silva konusu bu arada %100 kapanmadı. Rakamsal boyutta çok yüksek olduğu için şu an Galatasaray orada da alternatiflere yöneldi yani.
1: İlkay acaba burada bir rol oynayabilir mi Bernardo Silva için?
2: Oynar zaten, o görüşme yaptığım dediği oyunculardan bir tanesi Bernardo Silva net olarak. Yani burada rakamsal boyutu biraz daha, tabii oyuncular burada beklentilerde paraya bakıyor. Gerçekçi olalım. Yani Suudi Arabistan ve bizim ligimizin şu anki albenisi o oyuncularda daha çok para konusu. Yani oyuncu şu an Suudi Arabistan'ı çok fazla tercih etmese de günün sonunda bu rakamda biraz daha pazarlığa yakın tarafı olursa Galatasaray için bence çok iyi bir transfer olur ama bir yandan da şu var. İlka etkisi oluşturabilir mi? Yani o olumsuz etkiden bahsediyorum. Yani ön plan

0: Plana çıkabilecek mi? İlkay da sakatlanmadan önce aslında Galatasaray'a çok fazla katkı sunmuştu. 2-3 maçta İlkay'dan çok iyi bahsettik ama sakatlık sürecinden sonra çok geliyor.
1: Ama İlkay'dan hem yaşça küçük hem de prototip olarak, yani evet, fiziksel özellikler anlamında söylüyorum, alakası yok.
0: Evet, ama mutlaka ben de katkı vereceğini düşünüyorum bu arada. Evet. Ama biraz da böyle riskli görür. Çünkü City'nin gözden çıkardığı oyuncular transfer yaptığı takımlarda böyle düşüşe geçtiğini görüyorsun. Çünkü hani City neden bıraksın konusuna dönüyorsun. Tamam, yaş ilerledi, kontrat tamamladı. O da artık City'de yapacaklarını yapmıştır, kendini kanıtlamıştır. Bernardo Silva'dan bahsediyoruz. Süper Lig'de şu an Fenerbahçe'ye de koy, Beşiktaş'a da koy, Galatasaray'a da, Trabzon'a da şov yapabilecek bir oyuncu. Bu olayın farklı bir yüzü. Aynı çizgide ilerlemesi lazım performansının. Hani belki Mertens performansının daha da üstünü verecektir Galatasaray'da. Bilemeyiz bu takıma uyum sağlama konusunda. Çünkü bu sezon Galatasaray bence en büyük eksikliği zaten orta alanda çekti. Bağlantı oyununda çok fazla sorun yaşadı. Biz hep 10 numaraları konuştuk. Ama Torreira'nın da performansı düşüşe geçtikten sonra bu sefer şuna döndü. Yaz transfer döneminde genç dinamik bir oyuncu da alalım. Bir yandan da Dursun Özbey'in net olarak düşüncesi şu. Hani bonservis yüksek olsun, evet verelim, maaşı düşük olsun, genç oyuncu alalım. Hı hı. Yani bakış açısı da bu. O yüzden yani Bernardo Silva defteri daha Galatasaray'da tam anlamıyla da açılmadı da, öyle söyleyelim. Çünkü konuşuyoruz şu an. Yaz transfer dönemi boyunca rakamsal boyutta bir şeyler olursa bence o transferle alakalı da gelişmeler olur.
1: Kaya Saran'ın ayrılık ihtimalinden de bahsediyor. Öyle bir durumda İlkay'ın çok kullanılmayacağını düşünürsek, ki aksi sanki sürpriz olur. Elde Lucas Torreira ile Mario Lemina kalıyor. Lemina zaten ayak kalitesi yüksek bir oyuncu değil. Torreira daha yüksek ama o da takımı topla öne taşıyacak bir profil değil. Oraya nasıl bir profil gerekir? Tamam, Keflen Turam gelirse ikisinden de çok daha iyi oyuncu. Evet. Lemina zaten kulübe oyuncusu olur o dakika, evet, itibariyle, evet, ama oraya planlamayı yaparken nasıl düşünmek gerekir? Çünkü Sara, tabii, giderse o başka bir oyuncu, başka, tabii, bir profil.
2: Tabii, çok güzel, çok doğru söyledin. Torreira'nın, evet, hücumda da etkili oldu son dönemde. Özellikle Lemina geldikten sonra skor katkısı da yaptı. Yani görece de zaten hani her zaman söylüyorduk ilk yıllarında da, yani ayak kalitesinde belli seviyede olduğunu hep söylüyorduk zaten hani oyuncunu. Ama oyuncu tek başına orta sahayı neredeyse tutmak zorunda kaldığı için geride, evet, kalıyordu.
1: Bu arada basit oynar. Evet. Çok hata yapmaz.
2: Evet. Evet. Ama şeyde öne de oynuyor yani. Öne de oynama yeteneği
1: oynuyor,
2: de var
1: tek
2: yani.
1: Tek top da oynar.
2: Evet, oynar yani. Hani şeyi yok. Şey gibi değil yani. Tek yönlü de bir oyuncu değildi her zaman. Evet. Söylemiştik. Şimdi böyle baktığımızda aslında şöyle. Merkezde Turam'ı dışarıda bırakıyorum. Şu an eldekilerle konuşuyorum. Lemina, Torreira. Bu ikisinin kaldığında düşündüğünüzde aslında öne Bernardo Silva alındığında öyle bir durum zaten, daha doğrusu saralık bir durum çok fazla kalmıyor baktığında. Alternatifleri konuşabilirsin. Orayı nasıl çeşitlendirebilirsin? Çünkü bu oyuncular sakatlanabilir manasında ilerlenebilir. Ama Bernardo Silva'nın da gelmediği bir noktada biraz da aslında oyunun hem şöyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 10 numaralı oynama şansınız her zaman çok fazla olmayabiliyor. Evet. Kuvvetli takımlara karşı. Orada biraz da dengeli olabilecek. Oyunun hücum kısmına daha etkili olabilecek ama topun arkasına da geçebilecek. Yani sadece gölge savunma yapmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz bir oyuncu olması gerekiyor. Kendi liginde de seni zaman zaman ikinci santrfor gibi de oynayabilecek. Efendime söyleyeyim, yeri geldiğinde de forvet arkasında aslında gezici olarak o oyun kurulumunu da yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Sara zaten bu minvalde bir oyuncuydu. Kalitesini belli, iyi bir oyuncu ama hani tartışabilirsin. Çok daha iyilerini gördük çünkü biz. Ama buradaki oyuncunun, özellikle orta saha tarafındaki oyuncunun bu şekilde olması, biraz da iki yönlü oyuncu olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Turam enteresan bir isim.
2: Çok
1: bu
2: iyi
1: arada
2: futbolcu ama o da bir daha da fiziksel oyuncu.
1: Evet.
2: Çok fiziksel bir oyuncu. Ama çok iyi oyuncu.
1: Yani topla da kötü değil bu arada. Yok, fiziksel değil, evet, dedik ama.
2: Değil ama gerçekten fiziksel.
1: Evet.
2: Yani hani müthiş bir oyuncu. Ben şöyle söyleyeyim sana, siz konuşurken aklımda planlıyordum ne söyleyeceğimi. Ya mesela Silva ile ikisini getir. Bernardo Silva ile Turam'ı. Ve mevcut takımı tut. Galatasaray yine çok ciddi derecede en büyük favori olarak lige başlar.
0: Tamam, Şampiyonlar Ligi kadrosu olur o zaman.
2: Sadece iki oyuncuyla bak. Silva gerçekten çok çok iyi futbolcu. Ve konuştuğumuz oyuncu da 40 yaşında değil. 94 doğumlu yani. 32, evet, yaşında bir oyuncu,
1: evet,
2: daha.
1: Evet.
2: Yani çok daha fazla işler yapabilecek bir durumda. Eski çabukluğu yok. Ama oyun zekasını koyduğu bir defa Guardiola'nın tedrisatından geçti adam. Yani futbol zekasını düşünsene adamı. Yani ne kadar katmıştır kendini. Yeteneği. Arka tarafta Turam. Bizim lig fiziksel ya Kerem. Evet. Sonra bizim ligi de kazanman lazım yani. Şimdi sen burada Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan ligi kaybet. Yine sevindiremezsin kimseyi onun için. Turam tam bizim ligin adamı. Bak Lemina ne kadar fark oluşturuyor düşün. Onun daha böyle fizikseli. Bildiğim kadarıyla daha genç Turam. O tarz bir
1: tabii ki, tabii ki.
2: Getirdiğinde.
1: Turam 24 olması lazım. 24 yaşında yanlış diye hatırlıyorum Turam.
2: Onlarda da 2-3 tane var ya. Onları da karıştırabiliyoruz yani.
1: Evet.
2: Ondan sonra bu oyuncu...
1: Kefren Turam işte Lilian Turam'ın oğullarından.
2: Bir öbürü de santrfor değil mi?
1: Evet. Öbürü de Inter'de Marcus Turam.
2: Ondan sonra ama Lilian Turam da ne futbolcuydu biliyor musun?
1: Tabii o bak şimdi, farklı bir seviye.
2: Turam deyince oğulları yanında sözü geçmez.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bir baba ve iki oğul olarak yani bayağı iyi bir futbolcu grubu.
2: Top üçlü mü? Ama yine baba.
1: Yani çok iyi.
2: Yine babayı geçen. Hocam babayı geçen futbolcu bir tora işte şey mi? Haaland mı? Babasını geçen.
1: Düşünmek lazım.
2: Çok az
1: Haaland
2: değil mi?
1: Haaland kesin geçti.
2: Çok
1: de.
2: Az değil mi?
1: Azdır.
2: Geçemiyorlar hocam babayı ya. İşte evet. Hacı'nın oğlu bizde oynadı ya.
1: Evet.
2: Bizim ligimizde.
1: Alanya'da.
2: Yani Turam da inanılmaz bir oyuncu. Neyse konuyu dağıtmayayım ben.
1: Evet.
2: Biliyorsun nostaljiye
1: sabık olarak mı seversin stoper olarak?
2: Abi her türlü severim.
1: Değil mi? Hiç fark etmez.
2: Gerçekten.
1: İki tane olsa elinde.
2: Ya Stam gibi değil. Stam'ın stoperle sabık ikisinde de oynadı ya. Hı-hı. Bence fark var. Stoper çok daha
1: çok
2: iyi.
1: Çok daha iyi. Çok.
2: Ama doğru. Turam ikisi de muazzam.
1: Evet.
2: Müthiş bir oyuncu. Toparlamak gerekirse benim naçizane kanaatim ikisini alsa Galatasaray. Tabi bunlar dile kolay yani. Hı-hı. Çok maliyetli işler de. Çok ciddi kaliteyi arttırır yani.
1: Turam'a şey diyebilir miyiz? Singovari sağ beklerin en iyisi. Yani ofansif olmayan sağ beklerin en iyisi diyebilir miyiz?
2: Tabii.
1: Bizim izlediğimiz dönem
2: tabii,
1: için
2: bizim söylüyorum. İzlediğimiz yani böyle tabii. Yani
1: söylenebilir.
2: Kesinlikle. Hani Javier Zanetti de o tarz bir oyuncuydu bence.
1: Ama Zanetti biraz daha böyle evet. Hücum tarafı da baskın.
2: Yani vardı ama Zanetti de biraz tekniği daha falan sınırlı bir oyuncuydu. Zanetti. Yani bir kafanın yanından geçemez evet, hücum anlamında. Ama Lilian Thuram evet Zanetti inanılmaz bir oyuncu ama hocam Lilian Thuram stoperde çabuk adama zaafım var ya
1: evet.
2: Benim. Hep de anlatıyorum sen de biliyorsun artık. Yani inanılmaz bir oyuncu. Hem kuvvetli hem süratli hem çabuk. Biliyorsun ikisi ayrı şey çabukluk sürat. İkisi var adamda kafa topu var. Anlatırken bile
1: Fransa milli takımıyla
2: yani.
1: Belki 100 tane maçı vardır ama 2 golü var. O da 98 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'a ve sol ayakla atıyor. Yani sol ayağını aslında sadece yürümek için kullanan birisiydi. Öyle bir enteresan notta düşelim. Genç futbol severler için. Ya,
3: müthiş bir oyuncu. Ama şu da var bence. Özür diliyorum. Yani Galatasaray'ın orta alanda biraz daha böyle dikine gidebilecek, dar alanda adam eksiltebilecek. Yani o profilde bu orta saha olursa sanki daha da Galatasaray'a uygun olur.
1: Evet.
3: Çünkü Bernardo Silva Turam evet bence tartışılmayacak bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde de net yani Galatasaray onun için kadro kurmuş olur. Bu sezonki kadro da Galatasaray'ın o yönde olsa bile eksiklikler var. Yani 10 numara eksikliği çok yaşadınız. Hani hep örnek veriyoruz bunu. Jason Fernandez tarzında bir genç dinamik bir orta saha Galatasaray bulabilirse bence daha da fazla orada fayda sağlayabilir. Katkıyı daha fazla alabilir. Hem dikine gidebilen hem dar alanda iş yapabilecek bir profil aslında Galatasaray.
1: Ama Jetson Fernandez gibi de olmasın yani. Dikine gitsin ama ne yaptığını da bilsin.
3: Tabii
1: yani.
3: Ya, sonunda finale iyi bir şekilde gitsin.
1: Evet.
3: Ama yani o profil orta sahaları bilemiyorum hani.
2: Ya öyle adam çok güzel. Çok güzel de öyle adam da çok az be hocam.
3: Evet. O
2: yani
3: yüzden
2: bak şimdi ne oyunu da bilsin diyor.
1: Tabii.
2: Yani enerjisini nereye harcasını tabii. Da bilsin diyor. Oyun zekası.
1: Yani bence Jetson Fernandez'in 90 dakikalık bir maç oynuyor ya. Yani çıplak gözle de çok izlediğim için söylüyorum. 65-70 dakikasında ne yaptığını bildiğini zannetmiyorum.
2: Şimdi
1: enerjisini kullanmayı bilmediği için.
2: Hem enerjiyi kullanacak. Enerjiyi kullanmayı bilmek ne demek? Oyun bilgisi olacak değil mi?
1: Evet.
2: Oyun zekası üst düzey olacak. Dikine işte Luka Modric oluyor hocam o da işte. Son halini söylemiyorum. Yani biliyorsun Luka Modric'in alameti farkası neydi hocam? Delici driplingleri değil mi?
1: Evet.
2: Merkezden penetre edebilmek evet. Çok kolay bir iş değildir yani o delebilmek. Tabii öyle oyuncuyu herkes ister. Zamanın işte oyuncu da Stefan Appiah. Türkiye Juventus'tan bildiğimiz oyuncu da Fenerbahçe'de
1: evet.
2: De çok büyük iş yaptı. İnanılmaz iki yönlü bir oyuncu yani.
3: Como'nun yaptığı transfere onu söylüyorlar. Baturina yerli Modric olacak diye beklentiler çok yüksekti. O da topla ilişkileri falan biraz iyiydi ama tabii Como'da da istenilen seviyede çok fazla ön plana çıkamadı.
1: O kadar çalışkan değil. Evet. O kadar değil hocam.
3: Yani Real Madrid işte Barcelona transfer yapmadan önce listesindeydi. Bu oyuncuyu da takip ediyorlardı. Ama oyuncu ilginç bir şekilde o istikrarı biraz daha sürdürebilseydi bence hani iyi bir orta saha oyunculardan bir tanesi de olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'a da önerilmişti. İşte orta alanda böyle dikine top kaybetmeyecek. Finalde de ne yapacağını bilen bir oyuncu. Hani Galatasaray'ın işini çok çözer. Yani biz direkt şöyle bakıyoruz. Osimhen'le iyi bir ikili olsun.
1: Evet.
3: Artık öyle bakıyoruz yani genel anlamda. Bu sezon Galatasaray'da en büyük eksiklik oydu çünkü. Osimhen'i anlayabilmek.
2: Bir de ara pas atmak da çok önemli ya hocam. Evet. Öldürücü topları denemek. Mesela Silva'nın o özelliği çok üst düzey hocam.
1: Çok.
2: Fenerbahçe'de nasıl Asensio? Şimdi hani takımları karşılaştırmıyoruz ama Galatasaray sorsam belki Fenerbahçe'den belki bir tek oyuncuyu alırdı.
1: Tabii. Kesinlikle ikinci bir oyuncudan emin değilim.
2: Asensio'yu alırdı değil mi hocam? Ya sen her maçı canlı izliyorsun. Daha iyi görüyorsun bizden. Biz burada izliyoruz. Şimdi o Asensio'nun en önemli özelliği ne hocam? Tam uzaktan şutu var ama çok öldürücü toplar atabiliyor. O her zaman 10 numaranın 1 numara.
1: Kolay, kolay da yapıyor.
2: Evet. 10 yani. Numaranın en önemli özelliği neydi hocam? İşte George Hagi efsane. Ama inanılmaz. Pasörlü. Alex de Sousa. İnanılmaz. Sana işte Semih Şentürk muazzam bir bitiriciydi.
1: Evet.
2: Semih Şentürk belki tabii çok değerli bir isimdi ama hani Alex olmasa belki o kadar ön plana çıkamazdı. Yani. Evet. O kadar inanılmaz paslar atıyordu ki. Tabii ki Beşiktaş'tan da örnek verelim. Yani
1: çoğu topu bir sürü kontrol etmene tabii gerek kalmıyor. Tabii. Doğru adımlaman yeterli oluyor son vuruşu yaparken. Sergen, öyle bir pasör varsa tabii arkanda.
2: Sergen Hoca da çok iyi bir ayaktı biliyorsun. Ara pasları çok çok etkiliydi.
1: Bizim Arda o işi çok iyi yapıyor.
2: Arda Güler.
1: Evet.
2: Tabii canım Arda Güler
1: de
2: zaten.
1: O da hani topu çok dürtmene gerek yok, kalmıyor.
2: Öldürücü yani pas. Hakan Çağlanoğlu da müthiş. Evet. Öldürücü paslar atıyor. Baktığın takdirde. Çok oyuncu var ama işte çok oyuncu var da. Hani gelmişten gelip çok az sayıyoruz. Kaç tanesini alabilirsin hocam? Arda işte yani. Yar etmedi sana. Real Madrid aldı hocam. Tabii. De çok ucuza aldı.
1: Evet. Kaya başka bir transfer gündemiyle ilgili Galatasaray'dan ne aktarabilirsin? Burada bir
3: şu var, geçtiğimiz yayınlarda da aktardık. Şalay satışı Galatasaray'da.
1: Onu soracaktım.
3: Evet, beklenti var orada bir. İstenilen seviyede bir teklif gelirse hani yerli oyuncuları yedeklemek adına sağ bek. Çünkü Okan Hoca'nın şu anki planlaması lig tatili olmadan önce, bitmeden önce Singo'yu yeni sezonda sağ bekte kullanmak. Planlaması bu şekildeydi. Onun da alternatifi olarak Göztepe forması giyen Arda var. Yani Galatasaray ilgileniyor.
1: Arda tabii Okan ki, Kurtulan.
3: Evet, Arda Okan Kurtulan. Galatasaray'ın ilgisi var ama yani buradaki süreç şu önemli bu noktada. Sacha Boye'de de yarı yarı yense bile yine 10+4 kuralı önünüze geliyor. Bonservis rakamında. Hani orayı yedekleyelim Sacha Boye'yle. Yedek kulübesinde dursun dediğinizde de oyuncuyu aldığınızda kontenjandan yiyeceğiniz için yerli isimleri çok fazla yöneldiler orada. İşte Şalay'ı Okan Hoca tabii ki asker oyuncu olduğu için çok fazla böyle gitmesine de sıcak bakmıyor aslında. Fakat bir yandan da satış yapmanız lazım. İşte Sara, Şalay, Icardi gibi üç oyuncudan çıktığınızda.
2: İyi talip var mı? Var mı istihbarat?
3: Şalay'a. Yani Şalay'a var. Hem Premier Lig'den takip eden takımlar var. Hem İspanya Ligi'nden var. Ama şu an somut olarak net bir teklif yok. Sözlü olarak daha çok söylenilen durumlar var. Biraz daha görmek lazım bunu. Galatasaray'ın istediği bonservis rakamlarını yükselirse alternatifleri o bölgede yerli olabilir. Çünkü Singo'nun yine İlkay gibi durumları farklı olsa bile sakatlık kaderleri yine farklı mevkiler olsa da farklı yerlerden olsa sakatlıkları da sakatlıklandıktan sonra dönemedi Singo'da.
1: Evet.
3: Yani onun daha önceki oyun potansiyelini bildikleri için Okan Hoca da hem işte yine stoperde üçlü savunmada mesela son maçta dikkat edelim biraz daha özgüvenli oynadı. Ama işte üçlük oynayabilmeniz için ona göre bir transfer planlaması yapmanız lazım. Bir yandan dörtlüye üçlüye döneyim. Geçtiğimiz dönemlerde bunu Galatasaray yaşadı. UEFA kupasında bu sefer Avrupa Ligi'nde çok büyük sıkıntılar çekti. Bir üçlü bir dörtlü. Planlamanın sağlıklı olması lazım. Net olarak üç oyuncuyla yollar ayrılırsa Galatasaray ona göre takviye yapacaktır. Sol stoper düşüncesi var. Geçtiğimiz günlerde yine ben burada bilgi amaçlı paylaşmıştım. Beraldo ismi var. Paris Saint Germain forması giyen. 2003 doğumlu bir oyuncu o da ama Paris Saint Germain'de sürekli oynayan bir oyuncu tabii. Listede olan oyuncular bunlar. Yani Galatasaray yaz transfer dönemi için belirlediği net isimler olsa da bu işte 10+4 kuralına göre bence çok şey değişecek. Bu saydığımız isimler arasından da farklı isimler illaki göreceğiz. Ama Okan Hoca'nın düşüncesi burada bu kadroyu koruyarak yapılacak transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro oluşturmayı istiyor. Burada da tabii yine o yıldız isimler. Bruno Fernandes çok konuşuldu ama ben olma ihtimalini çok çok düşük görüyorum.
1: Sanki çünkü bu iş olacaksa devre arasında olmalıydı.
3: Evet, aynen öyle. Çünkü o dönemde Galatasaray'da.
2: Kim Bruno Fernandes?
1: Evet. Devre arası Galatasaray, United'lı Bruno Fernandes'i epey kovalamış.
3: Bir durumu sormuştu o dönem.
1: Evet.
0: Ama tabii şu an olma ihtimali çok çok, çok düşük. Zayıf. Olmaz o transfer.
1: Takımı da Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
2: İnanılmaz oyuncu ya.
1: Evet.
0: Ama işte tam aradığınız mesela orta saha
2: hocam onu kimse ama... herkesin aradı.
0: Tabii.
2: Galatasaray bugün herkes alır.
1: Yani. O dediğimiz pasör, şutör, müthiş artı oyuncu. Oyuncunun dayanıklılığı da çok yüksek. Yani hocam, yorulan bir oyuncu
2: hocam,
1: da değil.
2: Hocam müthiş atacak. Yani nesli bitmişti Hacilerin. Evet. Şeyi işte.
1: Bu işte daha çalışkan versiyonu.
2: Bugünkü şubesi tabii değişik. Ekstraları da var. Evet. İnanılmaz friki kullanıyor.
1: Hacı da çalışkan oyuncuydu bu arada, haksızlık yapmayalım da.
2: Tabii. Şeyde Manchester City, Manchester United maçında izlemiştim 90 dakika. Orada bir 70 metre falan hiç gerilmeden bir top attı. Üstüne bir şey yap, hiç izleme daha.
1: Evet.
2: Hemen
1: evet.
2: Yaz kenara yani. Müthiş bir adam hocam. Evet. Hiç normal gerilmiyor bir oyuncu biliyor musun yani? Yerin tık bir vuruyor topa. O kadar kuvvetli ki bacakları. Evet. Hem kuvvetlisin hem tekniğin var. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz.
1: Bir soru. Şalay'a ayrılırsa teklifler olduğunu söylüyor Kaya. Bana Galatasaray onu çok arayacak gibi geliyor. Yerini de doldurmak hiç kolay olmayacak sanki. Singo çünkü değil oyuncu. Arda Okan Kurtulan iyi oyuncu, alternatif olabilir ama değil. Acaba daha erken sağ bek olsaymış Şalay'ı ne olurmuş?
2: Yani daha farklı şeyler olabilirmiş. Niye öyle görmemişler? Belki de söylediler o oynamak istemedi. Biliyorsun oyuncular hep ileride oynamak ister. Hı hı. Belki o orada kalmak istedi.
1: Ben yani Galatasaray'a gelmeden önce bile düşünerek soruyorum.
2: Ya bu arada ben mesela o milli takımda falan da çok beğendiğim oyunculardan biriydi o.
1: Evet.
2: Bir santraforları vardı, iyiydi. Bıraktı galiba futbolu. O da Zalai miydi ismi?
1: Evet.
2: Hep isimleri birbirine benziyor ya. Evet. Şalai, Zalai, Fenerbahçeli, Salai.
1: Evet.
2: Bir sürü oyuncu vardı. Orada da o sağ kenar oynuyordu öyle hatırlıyorum. Şey,
1: Şalai. Adam Salai'ydi galiba.
2: Çok, o da çok iyi futbolu. O zaman da çok beğendiğim bir oyuncuydu benim. Ama orada daha çok böyle topla gidip burada daha çok böyle savunma hüviyetine döndü. Oradaki hücumcu hüviyetinde yaptığı şeyleri çok fazla yapamadı. Tam bir görev adamı olarak çok başarılı oldu. Ya bazı oyuncular hocam hiç göstermez biliyor musun? Gösterişi yoktur ama inanılmaz iş yaparlar. Onlardan biri de Şalay'ıydı. Tabii şimdi Galatasaray'ın farklı bir işte hesabı varsa, iyi bir bonservis alacaksa hocam oradan. Onun yerinde şimdi Singo'ya da büyük yatırım yaptı ya hocam. Mecbur Singo'yu da oynatacak şimdi. Singo'yu daha iyi paraya satabilir misin? Şu an satamazsın.
1: Evet.
2: Şimdi yarısına satsan büyük eleştiri alır mısın? Alırsın. Ki Singo'yu da çok beğeniyorum bu arada. Singo da bence çok iyi futbolcu. Yani büyük potansiyel. Bir defa topla çıkabiliyor. Çok özgüvenli. Stoper oynadığında da o topla yarabilen, driplingle çıkabilen çok değerli. Bir de çabuk, kuvvetli.
1: Ama bek içinde teknik melekeleri biraz zayıf.
2: Yo, onu tamam. Ama özgüvenli ya. En azından çıkabiliyor. Alanya maçında Icardi yaptı. Asistteki çalıma baksana.
0: Ajax maçında yine aynı çalımı atmıştı.
2: Çok iyi futbolcu bence. Hocam yani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Atletizminden dolayı özellikle. Günümüz atletizm dönemi baktığın takdirde. Arar mı Şalay'ı? Tabii ki araya da bilir ama bence vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil. Gerçekten iyi bir bonservis var. Çünkü yaşı da ufak ufak ilerledi Şalay'ı. Satmak doğru.
0: Sacha Boey geldikten sonra zaten Okan Hoca ilk ondan
1: bir dakikamız var bu arada.
0: Yani hatırlatalım. Sacha Boey transfer olduktan sonra Şalay yedek kulübesine ilk dönen isim oldu. Bir maçlık.
1: Sonra
0: tekrardan döndü. Formayı bırakmadı. Yani Singo orada Şalay'ı ve Sacha Boey üçlüsünden en zayıf halka olarak Şalay'ın görülmesi bence çok büyük bir hataydı. Ben de katılıyorum. Galatasaray çok arar. Çünkü sol kanatta oynattınız. Yani sağ bekte oynattınız. Barış Alper Yılmaz da az önceki söylediğiniz o konuda şu var mesela. Barış Alper Yılmaz da sol bekte oynamak istemedi artık. O ilk başlarda oynadı. Ben kendi yerimde oynamak istiyorum dedi.
1: Bu arada Barış Alper'den de bek olmaz arkadaşlar.
0: Sürat hızı vardı ya, önünde oynadığında katkı sunabilen. Yani, işte savunma yönü tabii ki çok farklı şeyler ama.
1: Birkaç tane penaltı yaptırdığını hatırlıyorsun. Yani o sakinliğin olacak, biraz soğukkanlılığın olacak.
2: Yalnız Şalay'ın versatilliğine hiçbir itirazım yok. Yani her yerde kullanabiliriz. O taraftan da bakarsan tutulabilir ama dediğim gibi.
1: Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Can Uzun'dan bahsetmiştik. Onun performanslarından kesitler ekranda olacak. Az sonra tekrar birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
4: Bundesliga'da ilk hafta mücadelesi Frankfurt, Werder Bremen'i konuk ediyor. Dakika 22, kaleci Zeteler'den başlayan atak. Arthur Teyat Bahoya'ya bıraktı. Bahoya sol çizgiden ilerliyor. Çekti topu sağına. Şimdi top Kaibi'de. Kaibi'nin pası Larsson'a. Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol. Frankfurt adına sezonun açılışını Can Uzun yapıyor. Milli futbolcumuz nefis bir gole imza attı. İşte Frankfurt

0: tribünlerinin gol sevinci. Farklı açılardan gol tekrar ekrana geliyor. Ayağının üstüyle çok sert vurdu Can Uzun. Frankfurt'u öne geçiren golü kaydetti. İkinci golü arıyor Frankfurt. Ön alan baskısı var ev sahibi ekipten. Büyük karambol. Doğan pasını verdi. Hızlı paslaştı Frankfurt. Can'ın ortası, Bahoya'nın kafa vuruşu ve 2-0. Perdeyi açan Can Uzun bu kez asisti yapan isim. İlk golden 3 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırıyor Frankfurt. İşte Bundesliga rejisi de Frankfurt'un yaptığı baskıya dikkat çekti. Werder Bremen topu bir türlü o alandan çıkaramadı. Ve sonrasında çok hızlı paslaşmalarla golü buluyor Eintracht Frankfurt. Görüntüler ikinci yarıdan. 47. dakika, bir kez daha Frankfurt baskısı. Larsson bıraktı Can Uzun'a. Can Uzun'un pası. Bir kez daha top Can'da kaldı. Bahoya'dan şık bir aşırtma golü. 3-0. İkinci yarıya golle başlıyor Frankfurt. İşte yine 7 kişiyle ön alan baskısı Frankfurt'tan. Werder Bremen topu çıkaramadı. Milli futbolcumuz Can Uzun bu golde de katkısı var. İşte ikinci asisti Can'ın ve Bahoya'nın şık gol vuruşu. Frankfurt'un golünden bir dakika sonrası Werder Bremen'de farkı azaltma çabaları var. Can Uzun kaptırdığı topu. Şimdi hızlı hücum şansı Werder Bremen için. Grul'ün pasını hareketlendi Jinmah. Jinmah'tan şık hareketler. Jinmah ve 3-1. Werder Bremen Justin Jinmah'la golü buluyor. Gol bir kez daha ekranda. Arthur Teyat'ı çok iyi geçti Jinmah ve düzgün bir vuruşla takımı adına ilk golü kaydediyor. Kalan dakikalarda Werder Bremen artık tüm riskleri alacak puanla ayrılmak için. Ancak bu da Frankfurt adına bu tarz hızlı hücumlar doğurabilir. Ansgar Knauf'la geliyor Frankfurt. Ansgar Knauf ve 4-1. Çok iyi bir kontra atak golü Eintracht Frankfurt'tan. Kayıbinin pasını hareketlendi Ansgar Knauf. Sol ayağıyla topu alara böyle gönderdi. Eintracht Frankfurt Bundesliga'nın açılış haftasında Werder Bremen'i 4-1'lik farklı skorla mağlup ediyor.
1: Bundesliga'da 5. hafta Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor Borussia Park'ta evinde. Şaibi bıraktı Doğan. Doğan vuruyor az farklı dışarıda. Güzel bir frikik organizasyonu. Dakika geride kaldı maçta. Şaibi ön tarafa doğru kafa vuruşu ve topu alarda. Köşe vuruşunda Kohla golü buluyor Eintracht Frankfurt. Doğan kullandı. Doğan ortası. Ceza sahası içi Teat çevirmek istiyordu. Tekrar Doğan. Şut ve gol. Bir gol daha. Bir diğer duran top. Bir diğer gol. Frankfurt skoru 2-0'a getiriyor Knauf'la. İlk 15 dakikada deplasmanda 2 gol buluyor Frankfurt. Can Uzun verdi pasını. Şaibi. Sağda Doğan hareketlenmişti. Şaibi Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahası dışından direkt dibinden dışarı gidiyor. Can'a doğru akıl dolu bir top. Can iyi de kontrol etti. Can çok da güzel bıraktı. Burka ceza sahası. Top alarda gol. Üçüncü gol. Can asisti yapıyor. Burka atıyor. Skiri'ye oynadı. Skiri Can'ı çok güzel gördü. Nefis kontrol ediyor Can. Ve Burkhardt'a bırakıyor. Burkhardt düşerken topu kaleye yolladı. Üçüncü golü Frankfurt'un. Knauf. Knauf bıraktı Doğan. Doğan yer.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Reklam.

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Az sonra A Milli takımın antrenmanına bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Efecan Öztaş orada olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Biz de Aspor ekranlarında gün boyu yapacağımız yayınlarla milli takımın son durumunu mercek altına alacağız sevgili seyirciler. Biraz milli takım konuşalım istiyorum. Bağlantının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemlerini de Aspor ekranlarında değerlendiriyor olacağız. İki hazırlık maçımız var.
1: Evet.
0: Makedonya ve Venezuela ile. Ama tabii ki sonrasında Dünya Kupası performansımız çok daha önemli olacak. Beklentimizi nasıl bir seviyede ayarlamamız lazım? Belki önümüzdeki günlerin konusu hangi oyuncularla yola devam edilir? 9 oyuncu çünkü dışarı çıkacak. Kimler dışarıda kalır? Bunlar da konuşulması gereken hususlar. Ama genel hatlarıyla takımımızı biliyoruz, tanıyoruz. Ne beklemeliyiz?
2: Ya bence zaten gruptan çıkmamız lazım kesinlikle. Bir son 16... Son 8 hedef olmalı bence. Son 8'i hedeflememiz lazım. Ama şu an tabii kupa yolu da ezberimde olmadığı için kiminle eşleşecek, birinci olursa ne olacak gibi şey de önemli biliyorsun. Bu çok önemli bu tip turnuvalarda.
0: Sonraki tur tabii ki çok fazla maç var oynanması gereken. Bir Bosna eşleşmesi olabilir. Ardından İspanya gelebilir gibi duruyor. Ama belli de olmaz.
2: Son 16'da değil mi?
0: Evet.
2: İşte yani birazcık da burada kura şansı çok önemli biliyorsun. Şimdi İspanya gibi, Fransa gibi, ne bileyim Brezilya gibi.
0: O şansımız da yok gibi. Değildir genelde tarihsel olarak.
2: Genelde değildir, evet. Bunlar çok gerçekten üst düzey takımlar. Onun haricinde birçok takımla mücadele edebilecek durumda olduğumuzu düşünüyorum ben. Bir oyunumuz var en azından. Özellikle de şimdi İspanya, Fransa falan değil de daha iyi, görece daha iyi, daha açık oynayacak takımlara karşı daha zarar verici bir oyun tarzımız olduğunu da söylemek gerekiyor. Elemelerde Romanya'ya da zorlandık. Özellikle Kosova'ya çok zorlandık. Fizik olarak, fiziksel oynayan, iyi kapanan, çok adamla kapanan takımları açmakta zorlanıyoruz. Ya bu bir gerçek. Bulgaristan'ı farklı yendiğimiz 6-0 mı ne? Bulgaristan'da yendiğimiz maçın ilk devresi sadece 1-0 bitmişti. Onu da hatırlamak gerekiyor. Yani zorlanıyoruz bu tip takımlara karşı. Onun için daha açık, daha rahat, pozitif futbol oynayan takımlarla eşleştiğimiz sürece problemde daha az problem yaşarız gibime geliyor. İşte Avusturya'ya nasıl Avrupa Şampiyonası da eledik Avusturya'yı ki çok formdaydı Avusturya. Belki de bize karşı favori çıkmışlardı.
0: Ya bu takımların hepsinden de iyi Avusturya.
2: Evet kesinlikle baktığında burada zaten hani gruptan da bizim hedefimizin grupta liderlik olması gerektiğini düşünüyorum ben. Lider olursak eğer eşleşmelerde avantajlarımız olacak. Ama ez cümle son 16'yı mutlaka görmemiz lazım. Ama çeyrek finalde olursa bence gayet işimizi yapmış oluruz. Ötesi olursa ne mutlu. Ama bizim takımımızda sürpriz bir takım biliyorsun. Her an her şeyi yapabilir. Fikstür diye gelirse ileriyi de görebiliriz. Ancak açmazımız biraz daha işte santrforsuz oyunda fiziksel takımlara karşı, işte bu bahsettiğim takımlara karşı çok zorlanmamız, oraya bir B planı oluşturamamamız bence milli takımımızın en önemli açmazı.
3: Çok iyi bir kadromuz var. Yani bunu hep söylüyoruz. Avrupa'nın devlerinde forma giyen oyuncularımız var. Bu tabii ki potansiyel anlamında sahada da karşılığını çok iyi bir şekilde alıyoruz ama sistemi iyi belirlememiz gerekiyor. Bir santraforsuz bir sistemimiz var. Yani hazırlık maçları bence çok çok önemli karşılaşmalar olacaktır Dünya Kupası öncesi. Çünkü neler yapabileceğiniz o karşılaşmalarda da ya da aklınızdaki farklı düşünceleri de o maçlarda deneyebilme imkanınız olabiliyor. Sakatlık yaşayan oyuncular da olabiliyor Kerem Aktürkoğlu gibi. Onların yerine monte edebileceğiniz bu turnuvada yani her şeyin yaşanabileceği senaryoları tek tek gözden geçirilmesi gerekiyor bence. Ama bence yolumuz açık. Çok iyi bir futbolda ortaya koymaya başladık. Her ne kadar da biz İspanya karşısında çok farklı galibiyet alsak da rövanşın da yine bir karşılık vermeye çalıştık.
0: Farklı bir yenilgi alsak
3: da. Evet, farklı bir yenilgi alsak da. Diğer takımlara karşı yine ön planda katılıyorum. Yani oynadığımız oyunlar çok fazla ön plana çıktı. Fakat şu var, hani böyle çok beklenti içerisinde bulunduğumuz takımlardan hani sürpriz sonuçlar da alabiliyoruz. Yani hiç beklenmedik sonuçlar da alabiliyoruz. Önemli olan bu jenerasyondaki özellikleri olan futbolcuları, yetenekli futbolcuları sürekli zinde ve formda tutmak lazım. Benim gözlemim şu mesela, bu milli arada tabii ki Dünya Kupası yolunda da şimdi Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi çok önemli iki tane değerli futbolcularımız var. Ama Arda Güler'in mesela formsuz olduğu haftalarda Kenan takıma bir şeyler katıyor. Çok ön plana çıkıyor, taşıyor. Ya da Kenan'da düşüş olursa Arda bu sefer ön plana çıkıyor. Ya da Hakan Çalhanoğlu gibi denklemlerde birbirlerini tamamlayan oyuncularımız var. Benim tek bir takıldığım nokta savunma kurgusunda değişen noktalar olabiliyor. Savunmada bazen hatalar üst üste olabiliyor. Fakat diğer mevkilerle alakalı da bence nokta atışı isimlerle mutlaka karşılaşmaya başlaması lazım. Bu hazırlık maçı olsa bile Montella'nın ve kurgu olarak da planlama olarak da şu an hep aynı noktayı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Belki Dünya Kupası'nda da çok tartışacağız. Santraforumuzun olmamasını, ama bu sisteme alıştık biz. Yerli yetenekli futbolcularımız da var. Yine çok fazla böyle bu konuya girmeyeceğim ama alt liglerde olan, U19'larda olan yetenekli genç golcülerimiz de var illaki. Fakat Dünya Kupası yolunda zaten kadro, geniş kadro hiç olmasa belirlendi. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak hep beraber göreceğiz. Benim de beklentim en azından yani çeyrek final, yarı finale kadar bu kadroyla gitmemiz. Gideriz de bence.
0: Ki milli takımın geniş kadrosu da ekranda sevgili seyirciler. Milli takımın geniş kadrosunu görüntüye getirdik. Tabii epey kalabalık bir oyuncu grubu. Evet. Uğurcan, Ersin, Mert Günok, Altay, Muhammed, Zeki, Mert Müldür, Merih, Samet, Ozan, Abdülkerim, Çağlar, Ahmetcan, Yusuf, Ferdi, Eren, Mustafa, Hakan, Salih, Demir Ege, Atakan, Orkun, İsmail, Kaan, Barış Alper, İrfancan, Yusuf Sarı, Arda, Yunus, Kenan, Oğuz, Aral, Kerem, Can Uzun, Deniz Gül. Yani çok evet, potansiyelli oyuncularımız da var. Hali hazırda dünya klasında diyeceğimiz isimlerimiz de var. Burada ayrılıklar da olacak tabii.
1: Evet, tabii ki.
0: İki kaleci çıkacak. Evet. İki kaleciyi çıkardıktan sonra bu kadrodan 7 oyuncu daha evet, eksilecek. Hocam ne diyorsun? Böyle dışarıda kalabileceğini düşündüğün isimler var mı?
2: Kalecilerde zaten biraz buradan zorlanıyorum. Gözlüğümü taktım ama kalecilerde zaten hani kalacak kaleciler bence belli. Orada çok farklı bir durum söz konusu olmaz. Aha. Ama hani çıkacak oyuncular...
3: Uğurcan Ersin, Mert Altay, Muhammed kaleciler.
2: Evet, orada hani ben 3 oyuncunun çok net kalacağını düşünüyorum oradaki 3 kalecinin. Diğer kalecilerin çıkacağını düşünüyorum. Baktığımızda...
0: Ben burada... şu anda kadroyu sana telefonumdan... ulaştırdım.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Daha rahat bir şekilde görebilirsin. Çok Kaya, gözler ne durumda?
3: İyi görürüm ya.
0: Görüyor
3: problem
0: musun?
3: Yok, evet.
0: Tamam.
2: Görüyorum. Kaya genç ya. Kaya.
3: Şahin evet, gibi gözleri varlar.
2: Kaya şu daha rahat görür bizi.
0: Böyle görebiliyor musun?
3: Böyle de görüyorum.
0: Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Maşallah.
3: Yani.
0: Diyecek başka bir şey
3: görüyorum.
0: Ya ben gözlüğü çıkarınca zaten yarım metre ileriyi göremiyorum. Yani öyle bir problem var ama ben de görüyorum. İdare ediyorum şu anda. Telefonumda da zaten var. Şöyle bir inceleme fırsatı da buluyorsun şu an. Evet, İki kaleci gidecek zaten. O iki kaleci kim olur? Hakikaten tartışmalı bir konu. İlk 11'in kalecisi zaten belli.
2: Evet.
0: Ne dersin?
2: Ya şimdi şu olabilir. Ya Uğurcan, bana bencesini anlatayım ben. Hı,
0: lütfen.
2: Ben şeyi tutardım yani. Uğurcan, Altay ve Ersin'i tutardım.
0: Hı hı.
2: Ama hoca Mert Günok'u tutar kadroda bence. Onu söyleyeyim. Geçen turnuvada da çok başarılı oldu.
0: Ersin de fena değildi bu sene.
2: Ben tutarım.
0: Evet.
2: Bence gayet iyi dersin yani. Baktığımda. Öbür tarafta yine gidecek...
0: Zeki Mert sanki banko gibi. Sağ bekten gidelim mi?
2: Tabii. Zeki Mert, evet.
0: Zeki Mert banko. Merih, Samet, Ozan bence banko.
2: Evet.
0: 3 sol stoperde 4 oyuncu yazıyor. Banko olan Abdülkerim. Evet. Ama buradan 2 oyuncunun eksilmesi şart. Görüntü o yönde. Tamam. Çağlar, Ahmetcan, Yusuf Akçiçek. Bu 3 oyuncudan ikisi olmayabilir.
2: Yusuf da oynamadı doğru düzgün. Ben burada Ahmet Can'ı tutarım.
0: Aha.
2: Yusuf çok beğendiğim bir oyuncu bu arada ama oynayamadı doğru düzgün. Baktım, evet. Takip etmeye çalıştım. Ama tabii önünde de iyi oyuncular vardı. Kolibali var mesela. Müthiş.
0: Evet.
2: Eski Ellaç da gidebilir.
0: Orada Ferdi, Eren, Mustafa, Eski Ellaç üçlüsü var solda. Evet. Biri dışarıda kalabilir ama Eren'in ve Mustafa'nın arasından bir tercih de yapılabilir. İkisini tutmak da söz konusu olabilir. Çünkü Mustafa sağ beki de oynayabiliyor, sol açığı da oynayabiliyor. Montella'nın eğiliminin genelde daha çok kullandığı oyuncularla devam, hı-hı, etmek yönünde olduğunu hissediyoruz. Evet. Bir de hem Ferdi hem Mustafa, ikisi de içeriye kat eden, biraz ters ayaklı bekler, daha farklı bir profil, elimde çizgiyi kullanan bir bek olsun derse Eren banko kalır. Orada hocanın sanki kafası biraz karışabilir. Yani form olarak da Mustafa sanki böyle ayrılma ihtimali konuşulan oyuncular arasında en yukarıda olanı.
2: Yani bence de Ferdi, Eren kalır orada.
0: Mustafa'yı da tutarsa orta sahadan bir oyuncu daha eksilebilir.
2: Tabii. Ne yaptık? Kaç oyuncu çıkardık?
0: Şu an Yusuf'la Çağlar'ı çıkardın. İki kaleci çıkardın. Evet. Mustafa'ya bence şimdilik bir parantez soru işareti koyalım.
2: Tamam, seni kırmıyorum.
0: 4 oyuncu çıktı şu anda.
2: Evet. O zaman Orkun, İsmail, Kaan'a döndük.
0: Evet.
2: Hakan, bunu da beraber tutalım. Hakan, Salih, Demir Ege, Atakan. Ondan sonra burada da çıkacak oyuncu. Mutlaka çıkacak burada oyuncu. Burada da yani ben Atakan'ı çıkarırım.
0: Evet.
2: Ondan sonra
0: 5 oldu.
2: Evet. Atakan'ı çıkarırım.
0: Demir Ege'yi
2: de çıkardım.
0: Salih'in bu arada Dortmund'da hiç süresi yok. Evet. Ama yine Montella'nın kullandığı oyuncu kontenjanından, evet, kadroda da olabilir. Milli takım, evet, performansı var çünkü.
2: Evet, onu da tutabilir. İsmail'le büyük takımlara karşı beraber Hırvatistan'da müthiş oynamışlardı.
0: Kaan'ın çok süresi yok ama o da aynı kontenjanda.
2: Evet. O da aynı kontenjanda. Yani burada da çıkabilir. Buradan çıkabilecek oyuncular yani Kaan, Atakan olabilir. Hı-hı. Ben Salih çıkarmayacağını düşünüyorum.
0: Hı-hı.
2: Ondan sonra kenara geçersek Barış Alper.
0: Şöyle sorayım mı? Kaan, Demir Ege, Atakan üçlüsünden ikisi mi çıkar?
2: Bence üçünden ikisi çıkar. Hani İsmail, Orkun, Hakan, Salih dördüsü zaten çıkmaz bence.
0: Aha.
2: Çıkmamalı demiyorum, bak çıkmaz. Demir Ege, Atakan, Kaan üçlüsünün ikisi gider.
0: Ön taraftan da o zaman bu üç oyuncudan ikisi gidiyorsa,
2: evet,
0: iki oyuncu daha gitmek durumunda.
2: Evet. Orada da
0: yanlış mı hesapladım? İki oyuncu gibi düşündüm.
2: Yani Arda,
0: üç mü ya da?
2: Orada Arda, Yunus gitmez. Kerem, evet, Can,

0: sadece ama yani Muhammed de öyle, fakat bir tercih yapmanız lazım orada yani. 3 isimi mutlaka kenara ayırmanız lazım. Sağ bek değişmez. Stoper'de Melih, Samet, Ozan. Yani o kadar da çok fazla bir şey olmaz. Abdülkerim, Ahmetcan, Yusuf Akçiçek. Orada işte Ahmetcan çok fazla...
1: Çağlar da var.
0: İşte Çağlar da var, evet. Ahmetcan Kaplan'ın çok fazla süre alıp almama konusu da konuşuluyor ama mutlaka oradan da bir isim çıkar gibime geliyor. Ahmetcan olabilir. Yusuf Akçiçek çünkü yine ön plana çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Sol bekte ben de sizinle aynı düşünüyorum da Mustafa yine de Trabzonspor'da bu sezon çok aktif oynayan, sürekli oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Hani istikrarından dolayı belki tutabilirim, oraya dokunur mu dokunmaz mı tam soru işareti bende. Orta alanda bence evet, hani benim bakış açım şu aslında. Bir yandan Montella milli takımdaki işte abileri kadro içerisinde harmanlama, yaş olarak genç oyuncularla bir kontak sağlama gibi o ortamı bozmamak için alınan isimler var tabi burada, ama uzun süredir forma şansı bulmayan, oynamayan, artık performansı geri giden oyuncuların olmasını ben de beklemezdim yani. Alınmaması lazımdı bu isimlerin. Ama tabii ki bir geçmişleri var. Milli takıma kattıkları var, yaşattıkları var, gururlar var, sevinçler var. Bu da olayın farklı bir yüzü. O yüzden hani bu...
1: Milli takım oyuncusu olarak adlandırılan bir profil daha.
0: Evet, evet, evet. Yani o yüzden çok fazla oralara giremiyorum. Yani
2: kulüp takımı gibi yönetiyor.
0: Evet, oralara giremiyorum çok fazla. Orta alanda da işte Atakan, Demir Ege ikilisi bilemiyorum. Yine oradan da eksilmeler yaşanabilir. Çünkü Kaan, İsmail Orkun, Hakan, Salih, bunların ben zaten aynı düşüncedeyim. Kesileceğini düşünmüyorum. Şimdi sağ kanata baktığımda İrfan Can benim kafamı biraz kurcalıyor. İrfan Can da çok fazla performans veremiyor. Tam Kasımpaşa'ya transfer olduğu sezon oynaması da gerekiyordu Dünya Kupası'nın eklenmesi için.
1: Onda da ne var biliyor musun Kaya? Milli takımda süresi ne olursa olsun iş yaptı. Evet. Oyuna sonradan girdi, gol attı.
0: Çözdü bir şey
1: hemen
0: yaptı.
1: Hemen hemen her maç bu arada yaptı.
0: Evet evet.
1: Yani ve ama o dediğin abi kontenjanının da içini dolduruyor.
0: Katılıyorum. Sezon boyunca ligde de illaki.
1: Galiba sevilen de bir oyuncu takımda. Böyle dışarıdan bakınca hissettiriyor evet, yani.
2: Onlar da önemli biliyor musun?
0: Hareketlendiren evet, oyuncu.
2: Öyle adamlar da lazım yani.
0: Zaten ona göre bir kurgu yapılıyor. İşte Kenan, Oğuz, Aydın, Aral. Aral da iyi bir oyuncu bu arada. Yani net olarak. Ama Kenan, Oğuz zaten bence devam eder. Yani santraforda çok fazla orada da değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Kerem,
1: üçü de gider.
0: Yani Kerem, Can Uzun, Deniz Gün ve Gül. Aslında bu kadronu eksiltmek bile zor ya. Vallahi zor. Yani
1: Efecan bizi
0: gerçekten
1: bekliyor.
0: Zor.
1: Efecan Öztaş milli takımımızı takip ediyor. Bakalım milli takıma dair neler aktaracak Efecan? Takımda ortam nasıl? Tabii antrenman sahasında değil şu anda ama Riva'da hemen dışarıda olduğunu görüyoruz. Bilgiler Efecan'da, söz kendisinde.
3: Teşekkürler Kerem Can Bulat. İyi bayramlar diliyorum öncelikle sana ve konuklarda, iyi yayınlar diliyorum. A milli takımımızın antrenmanı yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Bizler Riva, Hasan Doğan milli takımlar tesislerinin hemen önündeyiz. Ayrıca şu bilgi de vermek istiyorum izleyenlerimize. Yarın A Spor'un konuğu Vincenzo Montella olacak. A milli takımımızın teknik direktörü A Spor'un sorularını yanıtlayacak. Yarın saat 12'de tüm izleyicilerimiz A Spor ekranlarından bu soru cevabı izleyebilirler, takip edebilirler. 1 Haziran'da da Çobani Stadyumu'nda A milli takımımız Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Bu da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak ve 7 Haziran'da da Amerika'da A milli takımımız Venezuela ile karşılaşacak. Bu karşılaşma da ATV ekranından naklen yayınlanacak bir başka maç olacak. Bu bilgilerin ışığında da şu bilgileri vermek istiyorum. A milli takımımız 29 Mayıs Cuma günü Riva Hasan Doğanlar tesisinde tamamen artık kampa girmiş olacak. Tüm oyuncular zaten an itibariyle A milli takımın konakladığı Riva Hasan Doğanlar tesislerinde bulunuyor ama Cuma günü tam kapsamlı bir kamp durumu olacak. A milli takımımızda Vincenzo Montella'nın özel isteği durumunda bu gerçekleşecek. Onun da altını çizelim. Milli takımımıza geniş bir liste yayınlandı. 31 kişi çağrıldı. Bu 35 kişilik liste Venezuela maçından hemen sonra, Amerika'daki maçtan hemen sonra düşürülecek. Sayının 23'e 25'e düşürülmesini bekliyoruz. Vincenzo Montella'nın kafasında olan, düşünmeye aldığı isimler var. Özel önemli isimler bunlar da A milli takımda belki de aslında önemli işler yapabilecek, kendini daha fazla kanıtlayabilecek, gösterebilecek isimler. Şu an itibariyle net bir karar vermiş değil, bu bilgilere eriştik. Ama özellikle denediği ve kafasında olan 3 isim var. Bunlardan birinin Yusuf Sarı olduğunu duydum.

0: İtibariyle antrenmanlarda da oldukça yüksek bir performans sergiliyormuş. İtalyan teknik adamında gözüne girmiş diyebilirim. Önemli yıldızlarımız var. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Amerika'da bu heyecanı yaşatacak bize A milli takımımız. Grubumuzda tabii ev sahiplerinden Amerika var, Paraguay var, Avustralya var. Tabii önemli takımlar bunlar. Bunlara karşı mücadele edeceğiz. 24 sene sonra Arda Güler gibi bir süperstarımız var. Kenan Yıldız gibi Juventus'un kaptanlık derecesine erişmiş önemli bir starımız var. Ve A milli takımımızın o aslında sürekli olarak söylediğimiz o kolej havasını da yansıtan önemli isimler olduğunu söyleyebiliriz. Bu isimler genç bir takımız, önemli bir takımız. Turnuvanın favorilerinden olarak gösteriliyoruz. Bizler de milli takımımızı Rivo Hasan Doğan tesislerinden takip ediyoruz. Tabii gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz Kerem Can Bulat. Benim an itibariyle aktaracaklarım bu kadar. Sözü tekrardan sana Riva'dan stüdyoya atabilirim Kerem Can Bulat.
1: Efe Can Öztaş ilerleyen saatlerde de bizimle birlikte olacak. A milli takımın gündemiyle ilgili değerlendirmelerimizi de yaptık. Belki biraz Fenerbahçe konuşmanın da zamanı gelmiş olabilir. Sarı lacivertli kulüpte bir seçim heyecanı yaşanıyor. Geride kalan günlerde başkan adaylarından Hakan Safi'yi konuk ettik. Aziz Yıldırım'ı da yine Aspor ekranlarında görebiliriz ilerleyen günlerde. Ve kıyasıya bir yarış bizi bekliyor. Sanki böyle çok öne çıkan bir aday yok ama herkesin kafasında kazanacağını düşündüğü bir aday da olabilir. Fenerbahçelilerin, özellikle kongre üyelerinin ne düşündüğü bizim söyleyeceğimiz her şeyden daha mühim. Onlar kulüplerinin geleceği için en doğru seçimi yapmaya çalışacaklar. Nasıl görüyorsun şu ana kadar başkan adaylarının performanslarını, sözlerini ne kadar takip edebildin? Onu da bilmiyorum çünkü sağ içine daha odaklı bir insansın haliyle. Ama bir şeyler illaki düşünüyorsundur.
2: Bir şeyler söyleyeyim. Çok doğru söyledin. Beni de iyi tanıyorsun. Ben mümkün olduğunca uzaktan takip etmeye çalışıyorum.
1: Kulüp siyasetiyle pek alakan yok açıkçası.
2: Hiçbir kulüple ilgili öyle bir alakam yok. Tabii iki tane aday var ve ama şuna katılıyorum. Sanki bir aday çok ön plana çıkmıyor gibi. Aha. Dengeli gidiyor gibi. Dışarıdan görebildiğim kadarıyla. Tabii bir yanda yıllarca başkanlık yapmış efsane bir başkan. Diğer tarafta da yeni bir yüz olarak çıkan bir başkan adayı ki daha evvelki yönetimde de yer almış bir başkan adayı. Umarım iyi olur. Türk futbolu ve Fenerbahçe için güzel bir seçim olur. Dostane bir seçim olur. Nihayetinde yine birlik olur. Önemli olan bence bu. Güzel bir şekilde geçiyor olması. Ama burada bence kritik olan iki tarafın da şimdiden başkan olacakmış gibi aslında çalışmalarını sürdürüyor olması, listelerini ona göre belirliyor olması, şimdiden görüşmelerini yapıyor olması en kritik nokta o Kerem. Çünkü bir saatten sonra, çünkü 6-7 Haziran neredeyse 2 hafta sonra topbaşı yapacaksınız.
1: Doğru.
2: Bir şekilde aksiyon almanız lazım. Bir de bekleyen şeyler de var sizi. Mevcut oyuncular var, bir sürü yabancı var kadronda. Bunlarla ilgileneceksin. Hoca olayı var. Kez şimdiden görüşüyorlardı zaten yani hocalarla falan, oyuncularla görüşüyorlardır. Tabii daha çok hani isimli transferler yapılması üzerine kendilerince haklı olarak başkanlar. Çünkü camialar bunu istiyor. Onlar da haklılar şimdi. Hani bana sorsan yani hani mesela ben iki değerli başkan adayıyla konuşsak bana fikir sorsa ben işte proje derim, bir şeyler derim ama onlar yani karşılık bulmuyor hocam Türkiye'de. Evet. Maalesef. Çünkü neden? Bir yangın var, yangını söndürmek istiyor herkes. Onda yolunun kısa bir sürede aksiyon alarak yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Biraz da aslında taraftarlar da yönlendirmiş oluyor yönetimleri. Ama burada tabii en önemli noktalardan bir tanesi sayın başkan adaylarının anlattığı şeylerin genel kuru delegelerde yani üyelerde oy verecek insanlarda ne kadar karşılık bulacağı, nasıl bir güven ortamı olacağı. Günün sonunda yine kongre üyeleri burada kararı verecek olanlar. Şimdiden hayırlısı olsun diyeyim. Ama çok sanki bir taraf çok öne çıkıyor gibi gözükmüyor şu ana kadar. Ama seçime de yine önümüzde var. 2 hafta var.
3: Kartları gizli oynuyorlar gibi görülüyor ama her iki başkan adayında hem teknik direktör adayı olan isimler hem yıldız futbolcu transferleri. Ama tabii ki burada önemli olan katılıyorum plan proje sezona nasıl başlanacağı. Elinizde çok fazla yabancı oyuncu var zaten. Bunlarla bir yandan yolları ayırmanız gerekiyor. Diğer yandan potansiyel oyuncular bulmanız lazım. Zaten bu geçmişte denendi.

0: elendi. Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyon olamadığı senaryoda paradan yana Fenerbahçe'nin ben çok fazla sıkıntı çektiğini görmedim. Yani çünkü hep iyi isimlere gitmeye çalıştılar, aldılar ama bir türlü olmadı. Yani maddi anlamda bir sıkıntıya düşmedi Fenerbahçe. Burada önemli olan bu projeyi iyi bir şekilde yönetmek, doğru teknik adam profilini bulup doğru oyuncuları transfer yapmak. Gerekirse bu yıldız transferler olmamalı. Yani bu hem geleceğe yatırım hem takıma katkı sunabilecek. Her şeyden önemlisi de zaten teknik adamı her iki başkan adayı da kafasında belirlemiş ki artık yıldız transfer sürecine geçilmiş. Ama yabancı olursa benim düşüncem, yani gelir mi gelmez mi, bir yıllık kontratı kabul eder mi etmez mi bilemiyorum. Conte, yani Aziz Bey'in de burada, Hakan Bey'in de yabancı teknik adamda düşüncesinin Conte olduğunu düşünüyorum ben. Yabancı teknik adamda. Yerli teknik adam getirdiğiniz takdirde de ekibinizi sağlam bir şekilde kurmanız gerekiyor. Geçmişte yaşananlar ya da denenmişleri tekrardan denemenin bir anlamının olduğunu ben düşünmüyorum bu süreçte. Ama bir yıllık bir denklem olduğu için, çünkü önümüzdeki yıl tekrardan Fenerbahçe'de bir seçim olacak. Hem bir yıl içerisinde başarılı olmanız lazım, hem getireceğiniz yabancı teknik adamı bir yıllık kontrata ikna etmeniz lazım. Bu kontrata ikna ederken de yine orada ciddi anlamda bir rakamsal boyutta biz rakamlar konuşacağız. Net olarak teknik adamlara. Ama yerli bir teknik adam böyle bir ortamda zaten hani kabul ettirme olasılığınız çok çok yüksek. Ama yabancı da o sistem öyle işlemiyor. Her iki başkan adayının bence buradaki planlamasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Çok fazla hedef belli Fenerbahçe'de. Şampiyon olacaklarını ya da işte geçmişte ezeli rakibinden örnek vereceğim, Galatasaray'dan. Hani çok son dönemlerde bizi artık yenmeye başladılar. Geçmişte bu böyle değildi. Çok fazla ne geçmişi aramamak lazım. Çünkü artık yeni bir jenerasyon, yıllar geçtikçe, hatta günler geçtikçe, aylar geçtikçe futbol hep gelişen bir denklem. O yüzden bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekiplerin sağlam bir şekilde kurulmalarını gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle özetleyeyim ben. Her iki başkan adayında bütçe anlamında, rakamsal anlamda bir sıkıntısı yok. Biz parayla her şeyi çözeriz düşüncesiyle yola çıkarlarsa hata yaparlar. Çünkü bana biraz da o izlenim geldi. Şimdi Aziz Bey zaten geçmişte neler yaptı ortada. Fenerbahçe'ye zaten başarılı olduğu dönemlerde var. Getirdiği yıldız transferler de var. Hala örnekler de veriyor bu arada. Hani geçmiş dönemdeki işte Davidler gibi bir oyuncu topluluğu oluşturmaya çalışacağız diyor. Teknik ekip kadrosu da aynı şekilde öyle. Ama Hakan Bey'e döndüğümde de onda da bir plan, proje, Maldini'den fikir alacağız diyor. Ama her ikisinin de bence ortak noktası burada şu: bütçesel anlamda bir sıkıntının olmadığı, bunu vurgulamaları. Ya, Ali Bey döneminde de öyleydi zaten. Fenerbahçe'nin çok fazla bütçe anlamında sıkıntı yaşadığını ben görmedim. Transferler hep yapıldı. Ama sağlıklı transferler, iyi isimler. Gerekirse tekrar edeyim, yıldız olmasın bu isimler ama Fenerbahçe'ye günün sonunda katkı verecek isimlerin, transferin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Acaba teknik direktör profilinde nasıl isimlere yönelmeli adaylar? Ne dersin Burak Kural?
2: Ya burada Kerem...
1: Şimdi burada hep bir tartışma var ya, yerli hoca, yabancı hoca. Yabancılar arasında son şampiyon olan Zico.
2: Evet.
1: Yani şu an izleyicilerimiz arasında belki de o şampiyonunu hatırlamayan çok kişi vardır. Tarihi itibariyle. Düşün yani, o kadar zaman geçti üstünden.
2: Doğru.
1: Fark ediyor mu yerli yabancı senin için? Ben neticeden bahsettim ama.
2: Ya bence fark etmiyor. Ancak şöyle şeyler var. Bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Biz yerli hoca yetiştiremiyoruz. Beşiktaş'ın yerli hoca adayı yok ya. Doğru mu hocam? Sergen Hoca'dan başka çıkaramıyor.
1: İşte Şenol Hoca.
2: Tamam. İşte iki hoca ya.
1: Evet.
2: Çıkaramıyor yani. Trabzonspor çıkarabiliyormuş. İşte Fatih Tekke yeni geldi. O da çıkarmıyordu. Şenol Hoca. Hep Şenol Hoca. Yani yerli noktasında.
1: Şenol Hoca iki tarafında doğal adayı gibi aynı bir şeye dönüştü aynı yani bir süre sonra.
2: Galatasaray'da işte Okan Hoca, evet. Fatih Hoca. Var mı üçüncü?
1: Var.
0: Şu an potansiyel var. Arda yok. Turan olur.
2: Şu an potansiyel var. Var mıydı daha önce? Arda Turan gelmeden
1: yoktu.
2: Önce? Yoktu. Yoktu bu kadar güçlü bir aday yani. Ondan sonra. Şimdi Arda Turan oldu. Arda Turan da ben kolay kolay yakın zaman Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Açıkçası önünde çok önemli Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi sezonu olacak. Fenerbahçe tarafına da geliyorsun. İsmail Hoca var. Aykut Hoca var. İşte üçüncü zaman Ersun Yanal gitti geldi. Yok. Dolayısıyla ben aslında bunun biraz altını çizmek istiyorum müsaadenle.
1: Tabii.
2: Biz yeni adaylar çıkartamıyoruz. Şimdi X'ye arttıramıyoruz.
1: Aykut Hoca, İsmail Hoca var işte elimizde.
2: Evet. Onu bak, diğer takımları da söyledim ki sadece Fenerbahçe ile ilgili söylemeyeyim diye. Biz aday çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani o yapamaz, bu yapamaz ama Avrupalı öyle yapmıyor. Vincent Kompany'e verdiler ya Bayern Münih'i.
1: Evet, Burnley'nin hocasıydı.
2: He, ne kariyeri var ya? Futbolculuğu katmıyorum. Futbolculuk başka bir kariyer zaten.
1: Tabii.
2: Hocalıkta ne kariyeri vardı? Ama inandılar, güvendiler, verdiler. O ayrı konu. Biz bunları çok fazla hani yapamıyoruz. Bu işte alt tarafta yapabiliyoruz. Futbol hemen bırakmış ünlü futbolcuyu hemen atıyorum. Anadolu takımında hoca yapıyoruz. O işleri yapıyoruz da onlardan bahsetmiyorum ben. Burada kolay kolay devam eden, yıllardır hocalık yapmış, alttan gelmiş, bu işi bilen insanları çok fazla buralara oturtamıyoruz. Dolayısıyla öncelikle böyle bir problem var. Aday çıkarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu aday çıkarma konusu milli takıma da aynıydı. Bundan sonra Fenerbahçe noktasında da bence ya büyük takım çalıştırmış bir hoca gelmesi gerekiyor Kerem. Ya büyük takımın bir soluğunu şeyini almış olması lazım. O baskıyı almış olması lazım. Beklentileri yönetmeyi bilmesi lazım. Baskı altında ezilmemesi lazım.
1: Evet.
2: Bu çok önemli bir şey. Büyük takımın ve büyük takımında biliyorsun oyun anlamında da büyük takımlar hep topa sahip olur hocam. Hep kapanan takımlara karşı hücum eder. Bu zorlukları, bunları açmayı, bu yolları bilen, bu alışkanlığı olan bir teknik adam olması lazım.
1: Bu arada eldeki kadro da o iş için çok müsait değil. Heh. Yani eldeki tabii kadroyu da nasıl revize edeceğiniz tabii belirleyici
2: zaten olur. Zaten eldeki kadro başkan adayları...
1: Fenerbahçe kadrosu mevcut takımı hı-hı rakip alana yerleştiğinde çok iş yapan bir takım değil.
2: Yok, değildir. Hiç tartışacak bir tarafı yok.
3: Değişti bir de yani.
2: Yok, hiç tartışacak bir tarafı yok.
1: Asensio olmasa, herhangi bir başka oyuncu olsa onun yerine Fenerbahçe... Yani yanlış anlamasın kimse ama dördüncü bitirebilirdi geçen sezonu.
2: Yani işte ben de bununla ilgili bazı şeyler söylemiştim. Yani Asensio olmadıktan sonra da ne sıkıntılar yaşandı.
1: Görüldü.
2: Veya zaten Asensio kilitlendiğinde Galatasaray maçı neler olduğunu gördük. Şimdi şöyle konuşmak gerekiyor. Zaten iki adayı da özellikle saha içiyle ilgili şeylerini dinlemeye çalışıyorum. En az 6 transfer, 5-6 transfer, ilk 11 diyorlar. Ben burada hemfikirim. Evet, takımların iskeletinin devam etmesi mantığında bir adam iyi kurup ama önce iyi kurulması lazım. Fenerbahçe değiştirmesi gereken çok şey var ilk 11'inde. Dolayısıyla zaten gelen teknik adamın da bir şey olacak, fikri olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Evet, büyük takım çalıştırmış olsun da egolarını yönetebilen bir adam gelsin. Ülkeyi yani ülke futbolunu küçümsemeyecek, ligi küçümsemeyecek. Çünkü son dönem gelen hocalar ülke futbolunu küçümsediler hocam. Bak, ligi küçümsediler, rakipleri küçümsediler, başarısız oldu.
3: Mourinho, Jesus. İkisi de bak, küçümsedi yani.
2: Küçümsemeyeceksin hocam. Yani tamam, şimdi Tedesco küçümsemez, öyle bir kariyeri yok zaten.
1: Evet.
2: Hani, yok öyle bir kariyeri zaten adamın. Ancak ondan önceki iki büyük hoca, yani büyük isimli hoca %100 ligi küçümsediler ve böyle bir şuna duruma geldiler. Onun için getirdiğimiz teknik adamları da ve bu oyuncular için de geçerli. Ya böyle havalimanında karşılamalar, aman ölüyor bitiyor demeler, milyon tane tweet atmalar. Ya böyle şeylere girmemek lazım hocam. Bak gerçekten ya. Bu kadar adamları şımartmamak lazım. Adam buraya gelip de bizi burada beyin ameliyatı yapmayacak yani, anlatabiliyor muyum? Veya yani yeni bir inovasyon geliştirmeyecek ya. Çıkacak bir takımı antren edecek, maçları hazırlayacak, yönetecek. Dolayısıyla adamları ilk geldi bu kadar şımartırsak, bak ister ister bana da yapsalar ben de aynısını
3: yaparım. Görmediği ilgiyi görüyor burada. Aynen. Heh, öyle yani.
2: Sana yapsalar İnanmış hocam sen de. Anlatabiliyor muyum? Yapmamak lazım hocam. Onun için de ez cümle bu tarz ben. Ama ben tabii şunu diyemiyorum hocam sana, Conte'ymiş, Pioli'ymiş. Şimdi Pioli'nin kariyerini ben yorumlayamam abi. Adam Milan'da şampiyonluk yaşamış bir adam yani. Neyi anlatacağım? Veya Conte. Conte Chelsea'de ilk yılında şampiyon oldu değil mi?
1: Doğru.
2: Conte?
1: Napoli'de de.
2: Evet.
1: Yani genelde çok, ilk yılında şampiyon oldu.
2: Çok önemli bir teknik adam. Hiç ben burada yok öyle oynatıyor, böyle onlara girmeye gerek yok. Adama gülerler ya. Yani. Yani kendi adama konuşuyor.
1: Neticeyi almayı biliyor. Kaya'ya döneceğim bu noktada, sonra aynı soruyu sana da yönelteceğim. Ya
2: bu arada çok özür dilerim. Çok
1: tabii
2: özür dilerim.
1: Ki lütfen.
2: Performans geldiğinde performansını eleştiririz bu arada, yanlış anlama. Çok büyük kariyerler eleştirilemez demiyorum. Ama o gün burada konuşulmaz.
1: Mourinho geldi, bundan olmaz dedik.
2: Gelip izledikten sonra diyorum şimdi. Pioli'nin kariyerini benim burada tartışma ayıp olur. Doğru bir şey olmaz yani. Haddim değil.
1: Biraz ama hakaret işittim ama ben gelmeden önce de söyledim yani. İstanbul'a
3: o konuda haklıydın, hakkını teslim
2: edeyim. Onu bitireyim hemen vereceğim. Ama gelir oynatır, tamam mı? Belli bir 10 maç 15 maç geçer. O zaman tabii ki hatalarını söyleyeceğiz hocam.
1: O ayrı bir konu. Kaya, bu işin Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı'ya dönme ihtimali de var.
3: Bence yüksek.
1: Sence hangisi? Aynı soruyu Burak Hoca'ya da soracağım. Yani hangi teknik direktör sana daha

0: sıcak geliyor ve seçime diyelim ki iki aday da teknik direktörlerini açıklayarak girdiler.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'la olacağı %100 eğer böyle bir tercih durumu olacaksa. İsmail Kartal'ı da Hakan Safi ile eşleyebilirsek, yani bu gerçek olursa, bu durum gerçek olursa kim daha avantajlı olur? Sana bunu sormak istiyorum. Burak Hoca'ya da doğru tercih eğer iki hocaya kaldıysa hangisi olur? Onu soracağım.
1: Şimdi şöyle başlayayım ben. Yabancı dışında tabii ki hani az önce de anlatmaya çalıştım ya, yabancı teknik adam üzerinden ilerlerse bir yıllık kontratı kabul ettirmeniz çok zor. Bir de hani Conte gibi bir isme gittiğinizde varsayalım. Bu sözleşme tam rakamsal boyutta belki beklenti içerisinde olan farklı teknik direktörler illaki vardır. Ama ben de yerliye döneceklerini düşünüyorum. Biraz senin söylediğin noktaya gelecek gibi duruyor konu. Ama şu ana kadar İsmail Hoca'ya her iki başkan adayından da herhangi bir teklif gittiğini duymadım net olarak.
0: Evet.
1: Fakat
0: Hoca zannediyorum böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
1: Evet, yani Aykut Kocaman ismi zaten Aziz Yıldırım'la sürekli ön plana çıkan bir isim. Ve bu kadro yapılanmasında da önemli olan bence sadece teknik adam değil, geniş listede kimlerin buraya isimleri katacağı. Bu da önemli. Çok uzatmayayım. İki hocadan hangisini tercih edecek olacaksam son dönemlere ben bakarım. İsmail Hoca'nın yine hani rekor puan dediğimiz noktada Galatasaray daha da bir rekor puan toplayarak şampiyon olmuştu. Takım sayısı fazla olsa bile o sezon. Ben İsmail Kartal'dan yana bir kere daha şansımı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla geçmişe gidip evet Aykut Kocaman'la da Fenerbahçe başarılı oldu ama hani çok fazla kaset o kadar geriye sarmanın da ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamanda yapılanlar ortada ve Mourinho denklemi geldikten sonra İsmail Kartal gönderildi. Normal şartlarda bu kadar iyi puan toplamış bir hocayı gönderip farklı bir hoca aramak da bence çok büyük bir hata. Şampiyon yapamadın, git dediniz adama yani. Kısacası olay bu. Ama şu an mesela tekrardan bir hoca arayışındalar. Hani denklem, bir de Fenerbahçe üyeleri burada tabii ki camia teknik adamın da güçlü olmasını isteyecektir. Belki o isimlerden bir tanesi de bir başkana bu seçimi kaybettirecektir. Çok kilit bir soru bence bu, zor bir soru. Ama benim düşüncem İsmail Kartal'dan yana olurdu tercihim.
0: Çok aslında farklı profiller. Geçmişte beraber çalışmışlıkları da var. Ortak noktaları, Aykut Hoca zaten herhalde Fenerbahçe'nin futbolcu olarak 10 büyük efsanesi varsa biridir. İsmail Hoca da efsane diyebileceğimiz bir futbolculuk kariyeri var, uzun yılları var. Benzer tarafları bunlar. Ayrılacakları noktalar sence neler? İlk sorum bu. İkincisi, hangisini bir teknik direktör olarak daha önde görüyorsun?
2: Ya şöyle, oyun olarak tabii İsmail Hoca biraz daha akışkan, daha hücum oyunu oynatıyor. Aykut Hoca da son dönemde daha biraz daha dengeli diyelim. Aha. Daha böyle nasıl anlıyor, ihtiyatlı diyelim.
0: Bu kadro hangisine daha uygun?
2: Ya bu kadro kalmayacağı için bence çok onu
0: konuşmaya gerek yok.
2: Çünkü iki başkan da söylüyor. Hepimiz söylüyor. Bırak başkanları. Bugün yani ortalama bir futbol seyircisine sorsan zaten söyler baktığında.
0: Ama bu kadro tam Aykut Kocaman kadrosu değil mi?
2: Yani şimdi tabii Aykut
0: bir iki takviyeyle.
2: Yani şimdi iki hoca da değerli hoca gerçekten. Şimdi aha, Aykut Kocaman da şimdi futbolculukları tabii futbolculukları da çok çok değerli. Ama baktığında hocalık anlamında da Aykut Hoca'nın da önemli başarıları var. Avrupa'da başarıları var. Çok pas oyununu çok fazla hani çok tartıştı, yatay oyun işte dikey oynamıyor, top sadece bizde kalıyor gibisinden de tartışılıyordu ama Aykut Hoca'nın da gerçekten o döneminde hem takımın fiziksel olarak kuvvetli olması hem kolay gol yememesi, Fenerbahçe'nin en önemli sorunu yıllardır ne çok basit gol yemesi.
0: Evet.
2: Hocam geçen yıl bu zaman Mourinho'nun teknik direktör kariyerinde bu kadar kolay gol yiyen bir takımı yoktur. Doğru. Herhalde. Öyle bir avantajı da var Aykut Hoca'nın tabii. Efendime söyleyeyim. Ben biraz daha avantajlarından bahsetmek istiyorum. İsmail Hoca'nın da işte akışkan oyunu, o son döneminde hem çok ciddi bir puan alması, ikinci dönem gelip o Mert Hakan Yandaş, İrfan Can kahveciliği kadrodan inanılmaz verim alması, yerli oyuncular tarafından çok sevilmesi, işte o dönem Serdar Dursun'da çok iyi performans gösterdi, milli takıma gitti gibi gibi çok önemli artıları var. İnsaniyet olarak da hani çok sevilen insanlar. Yani camia bağımsız. Bugün şimdi bazı camia teknik adamları var. Farklı takımlar tarafından nefret edilir. Ama Aykut Hoca, İsmail Hoca öyle bir şeyleri yoktur.
0: Yok, evet.
2: Baktığında herkes saygı duyar yani ikisine de. Bunlar hep avantajlı tarafları baktığınızda. Tabii zor karar ama ya Kerem. Burada sabaha kadar tartışırız ya. Mesela biz bugün danışmanlık yapıyorsak inan kolay kolay anlaşamayız yani. Ne diyeceksin ki?
0: İsmail Hoca'nın 99 puanlı sezonu olmasa herhalde bu sorunun cevabı Aykut Hoca'ydı.
2: Tabii öyle denirdi tabii. Orada çünkü ciddi bir başarısı var hocanın.
0: Evet.
2: Gerçekten başarısı var. He, Avrupa'da sıkıntılar yaşandı ki Avrupa'da da Olympiakos'a elendiler. Çeyrek finalde elendiler. Olympiakos'a eleseler belki kupada olabilirdi. Olympiakos aldı o kupayı.
0: O ilk maçtaki rotasyon çok tartışıldı ama ben o rotasyonun ihalesinin İsmail Hoca'ya bırakıldığını düşünüyorum. Yani o maçta sanki o rotasyon kararı tek başına hocanın vermiş olmadığı bir karar gibi geliyor bana.
2: Biraz derin konular.
0: Evet.
2: Biraz derin konular. Onun için İsmail Hoca da...
0: Eleştirildikleri dönemlerde de iki hocaya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum Fenerbahçe camiası tarafından. Çok eleştirildikleri bazı konularla ilgili.
2: Evet, evet. Dolayısıyla burada son karar yine tabii ki öncelikle delegelerde yani kim başkan seçecek, onun üzerinden de ilerleyecek. Çok da alternatif yok Kerem ya. Bir şekilde... Yani sabaha kadar tartışırız dedim de yani şimdi kim başkan olursa 200 saatte kararını verecek yani yapacak bir şey yok.
0: Bazı transferde geçen isimler de var. Misal Vedat Muriç konuşuluyor. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş de bir oyuncu.
2: Evet.
0: Çok uzun bir süre kalmadı ama sanki yaşı ilerledikçe daha da iyi bir oyuncu oldu gibi de geliyor bana.
2: Evet.
0: Mallorca ile küme düştü ama o olmasaydı Mallorca zaten çok daha önce düşerdi. Öyle bir tablo da var. Bu tip profiller görebilecek miyiz sence?
1: Bence görürüz zaten.
0: Bu arada çok daha iyi bazı profiller de görebiliriz.
1: Ama şu var söyleyeyim. Zaten Süper Lig'i bilen bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani her türlü burada iş yapabilecek bir oyuncu. Rize'den Fenerbahçe sonrasında zaten transfer gerçekleştirdi. Bu sezon zaten çok önemli bir gol katkısında bulundu tek başına. Saha içerisinde diri bir oyuncu Vedat Muriç zaten. Süper Lig'de hiçbir takımın ben Muriç'e hayır diyeceğini düşünmüyorum. Zaten Galatasaray'la da çok kısa bir süre olsa da ismi anıldı. Düşünceleri arasında yer alan oyunculardan bir tanesiydi. Ama Galatasaray'ın planlaması burada daha çok yedek santrofor olarak düşünmesi. Çünkü Osimhen gibi bir oyuncu varken arkasına bekletebileceğiniz bir oyuncu almaktı. Fakat Fenerbahçe'de net olarak şunu söylemiyorum tabii ki. Başkan adayların beklentileri yıldız oyuncular santraforda da Muriç artı bir yıldız da olabilir. Belki şif forvet de oynayabilir. Hani şu an teknik adam belirsiz. Başkan belirsiz, kadro belirsiz, her şey belirsiz. Ha, bu planlamayı yaparken de işte yine aynı noktaya döneceğiz. Teknik adamınız belli olsun ki kazanırsak ben bununla beraber yol yürüyeceğim. Ondan bu notları alarak bir transfer planlamasında yürüyün. Fakat hangi teknik adam gelirse gelsin Muriç hayır demez. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Bence transfer olabilir.
0: Muriç artı bir santrfor da olur.
2: Yanındakini olabilir. Alsınlar hocam. Milli takımda yanındaki oyuncu var ya, inanılmaz bir oyuncu.
0: Offenheim'la oyuncu.
2: Müthiş bir futbolcu.
1: Yani genel olarak Fenerbahçe'nin bakış açısı şu an başkanların.
0: İkisi beraber de oynar.
1: Bayağı üst seviyelerde olsa da böyle oyuncular da senin söylediğin bence çok kritik bir nokta. Yaşı
0: Fisnik Aslani.
1: Çok iyi bir oyuncu. Evet.
0: Çok iyi oyuncu da o da çok aşırı bir maliyeti olabilir.
1: Evet, yüksek maliyetleri olabiliyor. En son zaten milli takımımıza karşı da forma giymişlerdi, oynamışlardı. Bunlar tabii önemli isimler bence Fenerbahçe için. Takımı bilen, geçmişte oynayan oyuncular. Süper Lig'e döndüğünde de öyle ya da böyle Muriç orada zaten gol katkısı ortada. Her türlü Süper Lig'de iş yapar yani. O yüzden ben her iki başkan adayı bu isme gitse bile bir yıldız isim de yaparlar.
0: Özellikle Hakan Safi'nin transfere verdiği önem bence çok büyük.
1: Evet.
0: Ve kongreye böyle bir isimle geleyim gibi bir düşüncesi de olabilir hissiyatındayım. Yani öyle bir isim olsun ki insanları biraz yapacakları tercihle ilgili de etkilesin gibi bir düşüncesi de olabilir. Hissiyat sadece.
1: Doğru. Bahsedilen o iki isim de dünya ünlü, çok ünlü bir menajerlik şirketi var. O iki oyuncuyu oradan baktığının bilgisi var. Şu an isim vermek doğru olmaz ama çok iddialı isimlerle seçime girmeyi düşünüyor. Benim de beklentim o yönde. O tarihi yaklaştıkça, çünkü bir başkan adayı hamle yapınca karşıdaki de yapacaktır. Büyük ihtimal. O da kartın açık oynamaya başlayacaktır. Her ne kadar şu an her iki başkan adayı da benim hocam bu, getireceğim oyuncular bu demese de Yani o seçime günler kala bunların hepsi ortaya çıkacak. Beklentim o yönde. Ama buradaki bence en büyük belirleyici nokta şu olacaktır. Hocanın kim olacak?

0: Yani en çok ona takılıyorlar. Evet, yerli isimlerde iki seçeneğe kalsa bile bence çok zor bir ayrım yapılabilecek bir konu o noktada da. Fakat transferlerle alakalı benzer söylemler var. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten şu an dışarıdan bir gözle baktığımızda her iki başkan adayı da Ederson'u bir kere kazanmayı planlıyor. Açıklamaları o yönde. Çünkü bence de doğrusu olan bu arada.
1: Bir her gün tutmam var ya Ederson'u.
0: Çok ciddi bir bol servis.
2: Ben de.
0: Ciddi bir gün tutmam. Evet, ciddi bir maaş ama işte gerçekten
2: alıcısı varsa tabii, yani alıcı bulabiliyorsa.
0: Evet.
2: O da kolay değil sanki.
0: Suudi Arabistan'dan olursa olur. Başka bu. O denklem başka yok. Türlü olmaz. Ama bence mecburiyetten dolayı biraz da bunu söylüyorlar. Geri kazanırlarsa bu arada iyi bir kaleci zaten. Ama Süper Lig'de iki maçta bütün her şeyi özetledi. Rize ve Galatasaray derbisinde. Yani o yüzden Fenerbahçe taraftarının kesinlikle istemeyeceği yeni sezonda oyunculardan bir tanesi olur Ederson. Ama genel olarak işte beklerle alakalı problemleri var Fenerbahçe'nin. Stoperle alakalı problemi var. Şu an kafadan zaten kaleciyi de eklediğimde nereden baksanız 4 tane transfer yapmanız gerekiyor. Orta alanda çok iyi bir oyuncunuz var. Asensio'yla Kante yeni sezonda zaten Fenerbahçe'ye yine bir şeyler katabilir. Ama santrafor eksikliğinizi çok hissettiniz. Hissettiniz derken bu sezon Fenerbahçe'nin bence ana problemi gol bulmaktan yana değildi. Fenerbahçe öyle de böyle gol attı zaten. Kerem'le, Talişka'yla, Asensio'yla bir türlü skor katkısı oluştu. Savunma yönünde çok düştü Fenerbahçe. Yani bu başkan adaylarının kilit noktalara transferler ve yıldız isimlerle tabii ki ön plana çıkmaya çalışacaklar. Ben hep aynı noktadayım. Maddi açıdan Fenerbahçe'nin ben son yıllarda da çok fazla sıkıntı çektiğini görmedim. Burada önemli olan proje istikrar.
2: Çok küçük bir soru. Vedat Muriç iş yapar mı?
1: Her türlü iş yapar ligde. Ligde her türlü iş yapar. Çok inatçı bir oyuncu. Tam ligin dinamiklerine uygun bir oyuncu. Çok kuvvetli ve liderlik vasfı olan, agresif, ön alan baskısını yapabilecek, kenardan gelen toplara hem havadan hem yerden vurabilen, hem kafayla hem ayakla vurabilen, iki ayağını iyi kullanabilen, oyun bilgisi de fena değil. Özellikle o Okan Buruk döneminde çok ciddi. Ben eski halinde bildiğim için Vedat'ın evet. Giresun falan hallerini, TFF 1. hallerini çok geliştirdi kendini. O bile geliştirmişti gittiğinde oyun zekası anlamında da. Her türlü iş yapar. Ama tabii rakipte Osimhen varken taraftarı tatmin eder mi? O tarafını bilmiyorum. Ha, arka tarafını çok iyi. İki tane muazzam kenar alırsan Sané tarzı. İşte Gnabry gibi falan, tamam mı? O tarz ve Coman gibi. İki tane alırsan.
2: Onların da skor üretmesine katkı sunar bu arada.
1: İki tane o tarz alırsan Muriç'le olayı yönetebilirsin.
2: Evet.
1: Ama mevcut kenarlarla devam edersen veya o tarz kenarlarla devam et, Muriç'i koyarsan eleştirilirsin. Hı hı. Bence çok net. Muriç iyi futbolcu. Şu da olabilir hocam. Bir tane çok net santraforun olur. Muriç'i de alırsın. Çünkü uzun bir lig serüvenine gireceksin. Ya Avrupa Ligi'm var. Dolayısıyla her türlü kullanabiliriz.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Vedat Muriç'in performanslarından bir kesit görüntüde olacak. Mallorca performansından tabii ki. İlerleyen dakikalarda yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
3: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Mallorca Athletic Club maçı başlıyor. Mascarell pası verdi Kumbulla'ya. Çıkmaya çalışıyor Mallorca. Derder. Şimdi Sergi Darder'e. Sergi Darder Mallorca gole gidiyor. Sergi Darder iyi pas ve Vedat Muriç gol! 5. dakika! Mallorca gol erken buluyor Vedat Muriç. Sergi Darder taşıdı. Vedat Muriç'e bıraktı ve Vedat Muriç hata yapmıyor. Güzel bitiriş Kosovalı'dan.

Şimdi pas. Unai Gomez. Unai Gomez. 1-1. 8. dakika. Unai Gomez. Unai Gomez attı bu kez.

0: Top kaybı geldi. Buruzeta verdi pası. Uroy Gomez, kaleci Leo Roman harika kapattı. Orta, iyi orta. Buruzeta, Leo Roman. Yine Leo Roman. Üst üste kurtarışlar Leo Roman'dan. Virgili kaleye doğru, Simon kaçırdı elinde ilk anda ama sonrasında hata yapmıyor. Virgili, Samu, şimdi Virgili tekrar. Virgili, baskı geldi, sıyrıldı oradan. Virgili, harika pas. Josef, Matteo Josef çevirmek istedi. Aitor Paredes, el oynama itirazları var. Pozisyonu izledi. Kararını ilan edecek. Ve penaltı diyor. Vedat Muriç geliyor. Vedat Muriç vuruyor Unai Simon. Vedat Muriç bir şut ve gol. Penaltıyı kaçırdı ama gol atıyor Vedat Muriç. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Unai Simon penaltıyı kurtardı ama dönen topta Vedat Muriç. Mallorca 2-1 önde. Şimdi içeri doğru Unai Gomez çıkardı. Nico Williams! Nico Williams! 2-2. Gol düellosu devam ediyor. Nico Williams harika vurdu. Skora yeniden denge geliyor. Nico Williams harika vurdu topa. Bu sezonki 4. golünü attı. Hafta sonu da Sevilla'ya konuk olacaklar. Orta Toni Lato, Vedat orada, indirdi Vedat Muriç, savunma araya girdi. Bir elle oynama var mı? Bir penaltı çıkacak mı? Evet, inceleme tamamlandı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Vedat Muriç ve gol! Hat-trick geliyor. Vedat Muriç'ten hat-trick. Mallorca kariyerinde ilk kez hat-trick yapıyor Vedat Muriç. Bir Buruzeta'ya bu arada kırmızı kart çıktı. Buruzeta'ya kırmızı kart çıktı. Pas şimdi savunma arkasına doğru. Aitor Paredes. Kaleci Simon. Vedat Muriç'ten baskı. Hata geldi. Sergi Darder Simon. Büyük hata Unai Simon'dan. Aitor Paredes atağa katıldı. Yuri Berçiç'e. Yuri yaptı ortayı. Çekti Iñaki. Iñaki Williams kaleye doğru. Kaleci Leo Roman. Ve maç bitiyor. Mallorca Atleti'yi 3-2 mağlup ediyor. İlk düdük geliyor, karşılaşma başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Mallorca Rayo Vallecano mücadelesi başladı. İşaret geldi. Kaleye doğru. Kaleci Cardenas. Cardenas'tan kurtarış ve korner. Pablo Torre korneri kullanacak. Uzun bir top en sola. Mojica. Şimdi iyi pas. Luvumbo. Gol! Luvumbo topu alana gönderdi ama offside bayrağı kalktı. Sergi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi. Gol! Vedat Muriç attı. Mallorca önde.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Hanım'la günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrolofisi.com.tr.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktı. 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Bolonia oldu.

0: sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Kolombiya'nın ardından ikinci sırada kaldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. O Spor Radyo.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Brezilyalı antrenör Filipe Luis'le bir kontak halindeydi ama olumsuz bir yanıt geldi. Efecan hazır mıdır? Efecan Öztaş bizi bekliyor. Efecan, Filipe Luis gündemiyle ilgili ilk olarak elindeki bilgileri paylaşmanı rica edeceğim.
1: Tabii Kerem Canpınar, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ta Filipe Luis gündemi vardı. Geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Sayın Başkan Serdar Dalay'a 3 kişilik bir teknik direktör listesi belirlemiş ve ardından yüz yüze görüşmeleri gerçekleştirmek adına Filipe Luis'le ve menajeriyle Portekiz'de Önder Özen ve Sayın Beşiktaş As Başkanı Futbol Komitesi'nin de önemli isimlerinden birisiydi kendisi, bir görüşme gerçekleştirmek için Portekiz'e gittiler. Portekiz'de bu görüşme gerçekleştirildi. 2 gün önce Filipe Luis bir günlük bir süre istedi siyah beyaz ekipten. Düşündükten hemen sonra da Fransız temsilcisi Monaco'ya karar verdi ve Beşiktaş'ın teklifini de böylelikle kabul etmemiş oldu. Monaco'yu tercih etti Brezilyalı teknik direktör. Beşiktaş'tan itibariyle de yeni liste oluşturuluyor. Önder Özen bugün Sayın Başkan Serdar Dalay'a tekrardan bir görüşme gerçekleştirecek ve yeni liste üzerinde Beşiktaş yönetimi, kurmayları ve sportif direktörü Önder Özen yüz yüze görüşmeler yapmak için bu isimlere gidecek. Önemli bir İspanyol teknik adam var Beşiktaş'ın listesinde, Önder Özen'in önerdiği önemli bir isim. Profilleri de şöyle özetleyeyim. Razvan Lüçeskır'ın da bu listede olduğunu belirtelim. Ama teknik direktör profillerini hemen şöyle özetleyeyim Kerem Can Bulat. Genç, dinamik, başarıya aç, o Beşiktaş'ın özlediği o kolej havasını yansıtacak. 90 dakika o pres, baskılı oyun, hücum futbolu, bu oyunu oynatan bir teknik direktör oluyor siyah beyazlı ekip ve elindeki futbolculardan da maksimum verim almasını istediği bir teknik adam arıyor siyah beyazlı ekip. Önemli transferler yapacağız diyor Beşiktaşlı yöneticiler ama elimizdeki oyunculardan da maksimum verim almasını istiyoruz, tercih edeceğimiz teknik direktörün diyorlar. Avrupa'da kupa kazanmış ya da Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapmış, kendi liginde çalıştırdığı takımlarla önemli işler yapmış bir teknik direktör olacak bu tabii ki diyorlar. Ama genç olacak ve Beşiktaş tribünlerinde aradığı, arzu ettiği o coşkuyu yakalatacak bir teknik direktör adayıyla görüşme yapacağını söylüyor. Siyah beyazlı da ekip, takıma da kazandırmak istiyorlar. Peki ne zaman netleşecek bu süreç? Ondan da bahsetmek istiyorum. Bayram sonrası Haziran başında Sayın Başkan Serdar Adalı teknik direktör konusunu artık net bir şekilde kapatarak kamp dönemine, yurt dışı kamp dönemine oyuncular transfer etmek istiyor. Tabii Beşiktaş'ta da bu bölgelerde aslında belirlenmiş durumda. Kaleci bölgesine Sayın Başkan Serdar Adalı transfer yapmak istiyor.

0: Kamp dönemine kadar acilen ve sol bek ve sol kanat ilk 3 hedef siyah beyazda ekipte, onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Tabi teknik direktör konusunun da bir an önce netleştirip artık transfere geçmek istiyor Sayın Başkan Serdar Dalı. Ama ön plana çıkan isimler Razvan Lucescu ile İspanyol bir teknik adam. Bu İspanyol teknik adamla ilgili aslında şifre de vermek istiyor ama birazcık daha somut adımlar atılırsa onunla ilgili de şifreleri vermeye başlarız Kerem Can Bulat.
1: Efecan, Razvan Lucescu olasılığını güçlü görüyor musun?
0: Razvan Lucescu'yla yapılan ilk bir tabii durumunu sor demiştik. O durumunu sorma durumunda da şöyle bir bilgi var. Razvan Lucescu bir sene daha PAOK'ta sözleşmesi bulunuyor. Bir sene daha PAOK'ta aslında şu an itibariyle kalmak istiyor. Ama net bir karar vermiş değil o da. Postekoğlu'yla Beşiktaş bir görüşme gerçekleştirmişti. Onundan da bahsetmek istiyorum son olarak. Postekoğlu an itibariyle Beşiktaş'ın teklifine cevap vermedi. Olumlu ya da olumsuz. Bunu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Kendisi Avrupa'da takım çalıştırmak istiyor. Eğer tabii Beşiktaş onun Beşiktaş'ın teklifine de yanıt vermediğini söyledik ama Avrupa'dan teklifler de istediği gibi olmazsa Beşiktaş'ın teklifini kabul edebilir. Onu söyleyebilirim. Ama an itibariyle olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. O da Avrupa'da önceliği olduğunu söyledi. Siyah beyazlı ekibin de tabii söylediğimiz gibi bayramdan sonra Haziran başına kadar teknik direktör konusu netleştirilmek isteniyor. Bu nedenle dolayı da Postekoğlu'nun Beşiktaş kulübü bence beklemeyecek. Onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat.
1: Çok teşekkür ediyorum Efecan Öztaş. Bize Beşiktaş'a dair teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeleri aktardı. Filipe Luis ciddi bir adaydı ama olmuyor. Hoca Monaco'ya gidiyor. Görüntü o yönde. Bir teknik direktör meselesini henüz çözemedi siyah beyazlı kulüp. Ama Önder Özen'in de göreve belki yeni başladığını düşündüğümüzde biraz daha mı zamana ihtiyaç duyduğuna inanmamız gerekiyor Beşiktaş'ın?
2: Yani şöyle, çok fazla vakitte kaybetmek istemiyor Beşiktaş sanki. Çünkü yeni sezon hazırlıkları, yine kadro planlaması, bunların hepsi ve oynayacağı maçlar da olacak tabii önceden. Bunların hepsinin planlamasını sağlıklı bir şekilde yapması lazım. Gidilen profil iyi bir profil ama hocanın tercihi Monaco'dan yana. Ben de aynı düşüncedeyim. Bugün yarın artık bir resmi imza da atabilir Monaco'ya. Fakat Beşiktaş'ı kısa sürede ayağa kaldırabilecek net oyuncu, daha doğrusu teknik adam profilleri üzerinden ilerlemesi. Yani bu profiller üzerinden ilerlerse Beşiktaş mutlaka yeni sezonda bunun bir türlü verimini görecektir, alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok ileri yaşa da gitmedi. Genç bir teknik adama gitti ama şu anki tercihte Beşiktaş'tan yana olmadı. Beşiktaş'ı öncelikle tabii her zaman söylediğimiz son dönemlerde bir denklem var ortada. Tarif etmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız bu yabancı kuralından Beşiktaş'ın da başı dertte olabilir. Çünkü çok fazla yabancı oyuncusu var. Kadro yapılanması, şu an bir sportif direktörün gelmesi belki bu işleri hızlandırabilir. Ön ayak olabilir böyle bir durumlara. Ama sonuçta teknik adamın da burada düşüncesini almak çok çok önemli yeni bir kadro yapılanmasına. Hani bahsedilen isimler ortada ama Beşiktaş'a kısa sürede yine ilk bölümdeki konuştuğumuz noktaya geleceğim. Yerli teknik adam seçeneğinin çok kısıtlı olmasının da burada sıkıntılarını yaşıyor. Yerli dediğimizde de Başakşehir'le çok iyi bir şekilde ilerleyen Nuri Hoca var. Yani tabii Başakşehir neden Nuri Hoca'yı bıraksın? Bu da ayrı bir tartışma konusu ama belki Süper Lig'de de Nuri Hoca'nın da herhangi bir durumu sorulabilir, bir teklif götürebilir mi Beşiktaş ya da Nuri Hoca Beşiktaş'ı düşünür mü gibi süreçler de yaşanabilir. Çünkü kısıtlı isimler var teknik adam olarak. Yani yabancı çok var ama burada önemli olan Beşiktaş'ın tercihini doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Son dönemlerde Beşiktaş'ın zaten son 5 yılda baktığımızda nereden baksanız 6-7 teknik adam değişikliğine gitmesi. Benzer süreç Fenerbahçe'de az da olsa başarı gelmeyince istikrardan yana tercihini kullanmayıp hemen olmadı yenisini getirelim bakış açısında olması biraz daha Beşiktaş'ı bence zora soktuğunu düşünüyorum bu teknik adamlık durumunda. Ama Beşiktaş'ın bence yine hani çok fazla vaktinin olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde aksiyon alınması lazım.
1: İşlem süreciyle ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekten. Hala vakit var ama.
3: Tabii. Ama Beşiktaş da erken açacak Fenerbahçe gibi sezonu. Evet. Onun için aksiyon almak lazım. Zaten yönetim de elinden geleni yapıyor anladığımız kadarıyla. Evet, aslında özellikle Avrupa kariyeri için aç olan bir teknik adama gidilmiş olması mantıklı. Kısa sürede çok başarılı oldu hoca Brezilya'da. Önemli işler yaptı. hırslı, aç ve zamanda da önemli kulüplerde önemli teknik adamların ne diyelim rahlesinden geçmiş bir isim. Ama tabii orada daha yüksek profilli bir lig takımı olunca anladığımız kadarıyla oraya tercih edilmiş. Bu tarafa dönecek olursak da az önce de Fenerbahçe bölümünde söylediğimiz gibi işte o aday çıkaramamak, yerli aday çıkaramamak en büyük problemlerinden biri bizim ülke futbolunun. Burada öyle hiç aday yok nerede? Nerede? Nereden baksanız yani isim geçmiyor. Hani Beşiktaş tarafında yabancı noktasında da baktığınızda işte en çok duyduğumuz isim Lucescu oluyor. Razvan Lucescu. Ama herhalde orada da kolay değil yani. Kendi sözleşmesi var. Niye bıraksın orayı hoca? Sanki farklı bir isim olacak gibi Kerem. Burada da yine...
1: Ya adını duymadığımız bir isme mi gidecek galiba, sence Beşiktaş?
3: Öyle olacak gibi gözüküyor. Ama tabii bilemiyoruz. Onların da bir an önce... Beşiktaş'ın durumu biraz daha sıkıntılı ama Kerem. Fenerbahçe'ye göre sıkıntılı hocam.
1: Neden?
3: Çünkü Fenerbahçe'nin yine elinde değişmesi gerekse elinde bir kadrosu var. Hı-hı. Nokta atışlarıyla biraz daha düzeltebilirsiniz. Beşiktaş sezon başında çok geç kaldı kadro kurmakta. İyi bir kadro kurmadı.
2: Bütçe sıkıntısı da var artı Beşiktaş.
3: Sonra devre Sergen Hoca geldi. Bambaşka çok ciddi maliyetlerle, çok ciddi paralarla transfer yaptılar. O da olmadı. Şimdi daha 5 ay önce aldım bu oyuncuları. Yeni gelen hoca belki bazıları çalışmak istemeyecek. Göndermek için yine mücadele vereceksin. Yine zarar edeceksin. Getirmek için yine çok para vereceksin. Beşiktaş'ın işi biraz daha zor.
1: Az önce Nuri Şahin ismini telaffuz etti Kaya. Eğer mevzu yerli teknik adama dönerse, yabancılar arasından istenildiği gibi bir profil bulunamazsa ki bu ihtimal açıktır, olabilir. Nuri Şahin, belki İlhan Palut, bu tip isimler olabilir mi?
3: Ya neden olmasın? Yani bu hocalar da başarılılar.
1: İlhan Hoca'nın da adı zaman zaman anıldığı evet, için Beşiktaş'ta evet. Ya da bir yakıştırma... Evet. Hissettiğim için soruyorum. Bir şey bildiğim ya da duyduğum için değil.
3: Evet, anıldığı söyleniyordu. Tabii onlar, şimdi Nuri Hoca baktığında burada Antalya Spor'la ilk sezon inanılmaz iyiydi. Sonraki sezon biraz tökezledi derken son Başakşehir gerçekten çok etkileyici bir performanstı. Net söylemek gerekiyor.
1: Beğendin mi hocanın oyun anlayışını? Aa,
3: tabii canım, kesinlikle çok büyük başarı yani oradan alması ve Avrupa noktasına da tabii Trabzonspor kupayı almasıyla konferans ligine de gidecek olması bence çok heyecan verici. Sezonun en önemli 3 teknik adam performansından biriydi diye düşünüyorum Nuri Şahin. Tabii yabancı dil avantajı var. Çok büyük kulüplerde çok önemli teknik adamlarla birlikte çalışma avantajı var. Dolayısıyla baktığında neden olmasın uygun görülürse. Tabii önemli olan burada yönetimin nasıl düşündüğü, hocanın nasıl düşündüğü. Bu adaylar çoğaltılabilir hocam böyle bakıldığı sürece diye düşünüyorum. Ama tabii yine aynı noktaya geleceğiz Kerem. İşte X hoca desen, çok isimli olmayan X hoca Beşiktaş'a getirilsin desen, bu sefer de Beşiktaş taraftarı farklı bakabilir. Şimdi Conte'nin Fenerbahçe, tamamen örnek vermek için Conte'nin geldiğini düşün. Pioli o kadar isimli değil ama Serie A şampiyonu olan bir teknik adam, Milan gibi bir takım.
1: Evet.
3: Pioli geldiğini düşün. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da X bir teknik adamın, çok isimli olmayan bir yerli teknik adamın geldiğini düşün, mutlaka sıkıntı olacaktır.
1: Kaya, şöyle bir risk de var. Ya aslında her tercih bir riski beraberinde getiriyor. Hayatta belki her konuda. Ama futbolda teknik adam ve oyuncu tercihi çok belirleyici. İşler kötü giderse yine bu teknik direktör Serdal Adalı'nın son teknik direktörü olabilir. Beraber çalıştığı.
2: Büyük ihtimal.
1: Bu ihtimal de, yani bu olasılık söz konusu değilmiş gibi davranamayız.
2: Evet.
1: Çünkü Sergen Hoca ile ayrıldı yollar. Bundan sonraki durumda oklar tamamen başkana dönebilir. İyi tercihler yapamamış bir noktaya da gelebilir, kendini getirebilir. Bu da süreci biraz uzatır mı karar verme anlamında?
2: Yani uzatabilir ama zaten Beşiktaş'ın buradaki sorunu bence sadece teknik adamla açıklanamaz. Son dönemde değişen teknik adam. Çünkü bir önceki yönetim de getirdi hocalar oldu. Ama burada devamlılık bence önemli olan noktaydı.
1: Yani devamlılığı hak edecek bir hoca getirmen de önemli.
2: O tabii, orası da önemli. Fakat üst üste bu kadar çok hoca seçiminden yanlış yapma lüksün de olmaması lazım. Biz şimdi bir tarafta az önce Fenerbahçe kısmını konuşurken nasıl bütçesel anlamda şu anki başkan adaylarının da geçmişte de Fenerbahçe'nin bir sıkıntı da olmadığını telaffuz ediyorsak, Beşiktaş'ta bütçesel anlamda da sıkıntı var. Beşiktaş'ta da projeleri yeni başlayan bir kulüp. İşte Dikili Taş projesi.

0: anlamada teknik adam seçeneğinin de o kadar çok kuvvetli olması gerekiyor ki bu sizi koltuğunuzdan da edebilir gelinen noktada, yanlış bir kararda. Hani şu anki açıdan Beşiktaş acele etmeli mi, etmemeli mi? Bir yandan sezonu erken açacaksın. Avrupa'm var, oynayacağım maçlarım var. Bir yandan kadro yapılanmanı kurgulaman lazım. Bir yandan bütçe sorunlarını aşman lazım. Yani bunların hepsi planlı bir şekilde ilerleyeceği için bence tercihi Süper Lig'i bilen, yani benim örnek verdiğim bir isim. Çok fazla son haftalarda da konuşuluyor ama Nuri Şahin ismi. Hani gelirse ben çok fazla Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Süper Lig'i bilen bir teknik adam sonuç olarak. Yerli isimlere dokunabilecek bir isim. Yabancı isimlerle iletişim kurabilecek bir teknik adam. Ama işte buna Beşiktaş camiasının karşılığı ya da düşüncesi ne olabilir? Yabancı teknik adamlarla üst üste denediniz olmadı. En son olarak Sergen Hoca geldi. Buradaki Sergen Hoca gelmeden önceki açıklamaları futbolcuları zaten bazı futbolcuları yaraladı diyebilirim. O yüzden düşüş sağlandı bazı isimlerde de. Ama bundan sonraki tercihlerinizde öyle bir teknik adam seçmeniz lazım ki eğer ki örnek veriyorum ilk 4 haftada olumsuz sonuç aldınız. Taraftarın da burada sabırlı olması lazım. Hemen teknik direktörü yani yönetim istifa ya da teknik direktör istifa cephesinden gitmemesi lazım ama olay şuna döner. Yanlış bir isimden giderseniz. Yönetim istifa sloganları atılır. Teknik adama yine bir şey söylenmez bence. Devre bitene kadar.
1: Evet.
0: Devre bitince yine aynı şeye döneceksiniz bu sefer. O yüzden hiç gerek yok. Sağlam bir planlama, sağlam bir proje, başarılı olabilme durumumuz bizim. Ligin mesela örnek veriyorum ilk 10 haftasında hedefimiz ne olmalı? Teknik adamı seçtiğinizde de kadro yapılanması ne olmalı? Harcadığınız paralar az buz paralar değil. Şu an Orkun'a da ciddi bir bol servis verildi şu an. Ama karşılığını aldınız Orkun'dan. Diğer isimlerden çok fazla performans alamadınız. O yüzden benim net olarak düşüncem uzun soluklu bir proje. Başkanın da bunu taraftara iyi bir şekilde anlatması lazım. Çünkü son 4 sezona baktığımızda Beşiktaş da şampiyonluğa oynamak için kurduğu kadrolar getirdiği yıldızlar oldu. Ama bunu iyi bir şekilde anlatırsanız bu 4 yıl boyunca biz geçmişte yaptığımız hatalar da oldu illaki. Ama Seldal Bey'in tabii ki 4 yıl içerisinde yönettiği yönetimden bahsetmiyorum. O da geçtiğimiz sezonlarda seçildi. Genel olarak sıkıntıyı ele alıp ama biz bu kısa sürede bir başarı hedefimiz olsa bile olumsuzluklar ortaya atılsa da desteğinize ihtiyacımız var gibi bir konuşma yapması lazım. Kısacası plan, projeyle gelmeniz lazım. Teknik adamı ona göre seçmeniz lazım. Bütçe çok çok önemli. Altını şiddetle çiziyorum. Hem oyuncu transferinde hem hoca getirdiğinizde. Yani bunların hepsi bence önemli konular. Sergen Hoca'nın son olarak onu da ekleyeyim. Ayrılırken mesela Beşiktaş'tan alacaklarını bırakması gibi süreçler de yaşandı tabii ki. Bu önümüzdeki ayın maaşını almıyorum ya da geçen ayın maaşını aldığım gibi. Tabii Beşiktaş'ın geçmişte takımına forma giydi, saygı duyduğu denklemde Beşiktaş'ın çocuğu olarak adlandırdığımız bir isim olduğu için duygusal anlamda böyle baksanız bile sonuçta herkes bunu profesyonellik anlamında yapıyor. Herkes para karşılığında tabii ki, maaş karşılığında tabii ki bir performans ortaya koymaya çalışıyor. Buna da kısa bir parantez açmak istedim. İyi bir şey olarak görülüyor ama duygusallık anlamında bence biraz da sıkıntı yaratacak bir denklem bundan sonraki hocalar için.
1: Efecan özellikle bundan 1-2 hafta önceki bağlantılarında çok sık telaffuz ettiği bir cümleyle izleyiciye sesleniyordu. Geliştirici hoca bakıyor Beşiktaş. Mevcut oyuncuların da performanslarını yukarı çekecek. Sadece transferden medet ummayacak. Bu tip bir profile gitmek gerektiğinin düşünüldüğünü ifade ediyordu. Katılıyor musun? Profil bu mu olmalı ve Beşiktaş'ın elindeki malzeme geliştirilebilir mi?
2: Bence bütün hocalar geliştirici olmalı ya.
1: Evet.
2: Geliştirici olmayan hoca bence yoktur zaten. Ama tabii burada şunu anlıyorum. Yani büyük transferlerden ziyade daha mütevazi bir kadroyla başarılı olacak bir hocayı altını çiziyor herhalde oradaki muhabir arkadaşımız. Tabii bu anlamda baktığınızda kadro noktası, ya hocam öncelikle doğru şeyi koymak lazım. Doğru hedefi koymak lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin de bir belirsizliği var. Ama iki adaydan hangisi başkan olsa önemli transferler, bütçeli transfer yapacakları ortada. Zaten elinde belli iyi bir kadrosu var. Belli noktalarda iyi önemli oyuncuları var. Bütçeli bir kadroydu zaten. Şimdi Beşiktaş'ta geçen daha devre arasında çok ciddi para harcadı.

0: Bir kere daha bu kadar ciddi para harcayacak bir gücü var mı bilmiyorum Beşiktaş'ın. Onun için biraz da mevcut kadroyu bir noktaya getirmesi beklenen ve mevcut kadroyu bahane etmeyecek olan bir hocayı getirmeleri tabii ki çok doğru bir karar olur.
1: Mesela Yang Yuo, Agbadu devre arasında katılan oyuncuları söylüyorum.
0: Aslani.
1: Murillo, Aslani kiralıktı. Hı. Herhalde devam etmeyecek. Hı hı. Şartlar oluşursa belki bir ihtimal kalabilir ama düşük bir olasılık sanki şu an için. Bu oyuncuların daha iyi seviyelere gelebileceğini düşünüyor musun? Özellikle Yang Yuo hakkındaki fikrini merak ediyorum.
0: Ya tabii ki gelebilir. Şöyle Trabzonspor noktasına bakmamız lazım. Trabzonspor'un kadrosu bence iyi bu arada ama hani mesela Mustafa Eskellaç değil mi? Çok milli takıma kadar yükseldi. İnanılmaz bir performans gösterdi. Ozan Tufan son dönemde yine iyi bir performans gösterdi. Hani oyuncuların mümkün olduğunca çok yukarıya performansların çıkmasını sağlayan bir Fatih Hoca vardı. Bu anlamda baktığında Beşiktaş'ta da gelecek hocanın bu anlamda oyuncuları belli bir noktaya çıkarabileceğini, yani çıkarabilecek bir hoca ve tekrar altını çizeyim, yani mevcut kadrodan sürekli sistem etmeyecek bir hoca getirmesi mantıklı. Oyuncular tabii belli seviyeye göre gelişebilirler ve daha çok puan toplaması lazım zaten hocam. Çünkü Anadolu takımlarıyla çok ciddi makas var büyük takımlar arasında. Evet. Hem bütçe olarak hem kadro olarak. O zaman siz mevcut kadroyu iyi hazırlamanız lazım. Farklı bir oyun oynatmanız lazım. Artı bu sene Avrupa noktasında da erken elenmemesi lazım. Beşiktaş geçen sene ilk turda elendi biliyorsun. Avrupa'da da başarı sağlaması lazım. Kadroyu da şekillendirmesi gerekiyor. O tarafına gelince de yani ben bir şampiyonluğu oynayacak bir takımın santraforunun çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle. Çünkü baktığında işte Osimhen var. Osimhen'in arkasında Icardi var. Trabzonspor'da Onuachu var. Fenerbahçe'de yoktu zaten. Fenerbahçe'de olsa belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Dolayısıyla çok önemli. O iyi bir oyuncu, iyi niyetli bir oyuncu. Çok çalışıyor, çok mücadele ediyor. Yani Kore'den farklı bir profil çıkması beklenemezdi zaten. Hani sempatik bir oyuncu, hiç ona itirazım yok. Fena da oynamadı. Ama seni alır da şampiyonluğa götürür mü? Bilmiyorum hocam ya. Yani mesela Beşiktaş'tan örnek verelim. İşte Mario Gomez, o zaten dünya çapında bir oyuncu da. Abubakar iş yaptı biliyorsun. Hani bu tarz o kadar takımı sürükleyebilecek bir oyuncu mu tartışabiliriz.
1: Peki Önder Özen ismi sende nasıl duygular uyandırıyor? Beşiktaş'ta aldığı görevi düşündüğümüz vakit bunu başaracağını, takımı geliştireceğini aklından geçiriyor musun?
0: Ya tabii hocayla tanışmıyorum ama hani yıllarca biliyorsun yorumculukta çok önemli işler yaptı ve sonrasında tekrar sahaya geri döndü. Hani teori noktasında bence çok değerli bir futbol adamı. Yani anlattıkları şeyler ekranlarda, hatta genel olarak futbol camiasında medya bazında baktığınızda en derin teknik taktik analizleri yapan isimlerden biriydi. Zamanında çok ciddi fark oluşturdu yani. Bunu söylemek gerekiyor. Saha içini konuşmaya çalışan, buradaki detayları yakalamaya çalışan, modern futbol takip etmeye çalışan döneminde de en önemli isimlerden biriydi. Sonrasında belli görevler aldı. Belki istediği gibi gitmedi bunlar. Ama çok büyük bir şans geldi yine. Çok büyük bir şans bence hoca için. Yani yıllar sonra yine bu kadar büyük bir camianın sportif direktörlüğü görevinin gelmesi. Ben hani başarılı olmasını yürekten dilerim. Çünkü bu tip profillerin Türkiye futbolunda etkili olması, başarılı olmasını her zaman isterim ki yeni kişilere de yollar açılsın. O anlamda baktığında ben pozitif düşünüyorum. Umarım da iyi olur. Beraber de çalışabileceği bir profilde seçmek isteyecektir diye düşünüyorum hocam.
1: Teknik direktör seçimiyle ilgili Beşiktaş'ta konuşuyoruz ama bazı oyuncuların da ayrılık olasılıkları söz konusu. Özellikle Udokai ve Jalo. Yani bu da Beşiktaş'ta stoper pozisyonuna hamle yapılabileceği anlamını da taşıyor. Ne dersin bu iki oyuncuyla ilgili? Mainz'ın ikisine de bir ilgisinin olduğu konuşuluyor. Değerlendirilebilir mi bu isimler, yoksa ayrılacaklar listesi biraz daha mı kabarmalı?
2: Bence kabarmalı. O noktada Beşiktaş'ın profili hiç olmasa stoper noktasında bir lider oyuncuya ihtiyacı var dedik. Agbadu hani bunu karşılayabilecek bir potansiyelde bir oyuncuydu zaten. Karşılayabiliyor da daha fazla izlememiz lazım. Yeni sezonda da görmemiz lazım. Beşiktaş'ta kamp geçirmesi lazım bu oyuncuların. Udokai yine çok fena bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Forma geldiğinde iyi değerlendirdi.

0: Ama işte Beşiktaş'ın standartlarına uyabilecek isimler mi bunlar? Çünkü son dönemlerde bu tür isimleri biz çok fazla görmeye başladığımız için beklenti daha da farklı olabiliyor. Taraftarın beklentisi hiç olmasa daha farklı olabiliyor. O yüzden ben listenin kabarmasından yanayım. Bir yandan da bütçe planlaması tabii ki önemli. Az önce oğlu alakalı da sorduğun soruda bu sezon zaten 6 gol kaydetmiş. Attığı goller zaten hep böyle Anadolu kulüplerine karşı. Tam derbilerde kısa sürede bu kadar etki oluşturmasını beklemek hata olabilir ama Anadolu kulüplerinde şov yapabilecek bir oyuncu. Ama şöyle bir net bir denklem var Beşiktaş'ın da. Mesela ben şuna şaşırmıştım. Abraham'dan çıkıp Oğuz getirmesi. Şimdi Abraham'da da beklentiler daha da yüksek seviyelerdeydi. Fakat onu karşılayamasa bile sonuçta bir potansiyelli bir oyuncuydu.
1: Sıkıntısı ne biliyor musun? Bitiriciliği çok kötü. Her zaman öyleydi.
0: Evet.
1: Yani son yıllarda onu izleyenler kale önünde Devten biraz...
0: çok şutu vardı bu
1: sezon. Biraz beceriksiz kale önünde. Takım oyuncusu olarak gayet iyi top tutar, servis yapar ama gol atmıyor.
0: Doğru. Yani
1: öyle bir problem var.
0: İsminin karşılığını burada çok fazla gösteremedi. Son dönemlerde daha doğrusu gösteremedi. Evet. Ve bir sakatlığı da vardı oyuncunun.
1: İyi bir tercih rağmen... değildi o açıdan.
0: Evet evet ama işte hani Beşiktaş'ın golcü yönündeki de profili bence bu değil.
2: İki yıldır da yanlış yapıyorlar. Immobile de doğru tercih değildi hocam.
1: Evet. Evet.
2: 35 yaşına gelmiş Immobile.
1: Bu arada Immobile'nin de hani skorlarına bakınca son iki sezondaki kademeli düşüşü de görüyordun aslında.
2: Tabii baştan söyledik burada tabii.
1: Yani o kadar çok, hatalar yapıldı ki ve üst üste yapılan hatalar... mevcut başkanın da işini zorlaştırıyor. Eğer o hata yapmaya devam ederse ondan sonra gelecek başkanın da işini epey zorlaştıracak.
0: Ailesinin etkisi çok fazla oldu. Olumsuzlukta Immobile'inde. Oyuncuyu getirirken buraya o yapılan kontratlar işte hani maalesef dememin nedeni şu, çok fazla şey sunulduğu için oyuncuya burada. Immobile de iyi bir maaş. 6-7 milyon euroydu yanılmıyorsam. O civarlarda bir maaşı vardı.
2: Yani.
0: Ailesinin de burada hani son dönemlerde İstanbul'da yaşamak istememesi gibi denklemler, yaşanan sorunlar. İşte bu kontratları verirken biraz daha veriyorsunuz, oyuncuyu çok iyi seçmeniz lazım. Karşılığı bu olmaması lazım bence. Beşiktaş'ın net olarak bir yapılanmaya ihtiyacı var. İyi oyuncular da var. Ocak ayında
1: İmmobile Hasan Arat döneminde gelmişti değil mi?
0: Yanılmıyorsam evet. Evet. Yani ama işte bu kadrodan da diyorum ya, belli başlı noktalara, kritik noktalara bir iki dokunuşta düzelebilecek bir takım aslında Beşiktaş. Kağıt üzerinde baktığınızda Beşiktaş'ın bu kadrosuna bu sezonda, yani bu takımın normalde bu kadar çok futbolunun geriye gitmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama işte oyunculardan o etkiyi alamıyorsun. Mesela Çerni son dönemlerde inanılmaz şekilde düştü.
1: Onun biraz bireysel problemleri
0: evet,
1: olmuş
0: evet.
1: Zannediyorum.
0: Onun da evet aynı.
1: Aile hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili daha doğrusu.
0: Yani bunun gibi benzer süreçler. Yine stoperde Paulista ilk geldiğinde çok iyiydi. Ayrılığı zaten yine benzer süreçlerden ilerlendi. Ya, transferlerde bazı isimler doğru olsa da sonucu böyle çok hani iyi bitmedi. Ya aile problemi oldu ya farklı şeyler ortaya atıldı. Ya, Beşiktaş mesela şimdi kalkıp 3-4 stoperden bahsediyorum. 3-4 tane oyuncu alacağını bir tane oyuncuya sağlam yatırım yapsa onun sonucuna gidebilirdi. Yani altyapıdan onun yedeğini oluştururdun. Kötü giden dönemden bahsediyorum. Şimdi yeni bir sezon başlıyor. O yüzden belli başlı noktalara bence net transfer lazım. Stoper de bunlardan biri.
1: Beşiktaş şampiyonluk hevesi ve düşüncesiyle, motivasyonuyla mı kadro kurmalı? Yoksa bir sonraki sezonda şampiyonluğun ciddi adayı olabilecek bir motivasyon ve düşünce yapısıyla mı?
2: Kesinlikle ikincisiyle. Çünkü... çok para harcamakla olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir sistemle ve ilerleyici bir sistemle başarının geldiğini de biliyoruz. Son zamandaki örnek Trabzonspor. Ondan önce yine Abdullah Avcı dönemindeki Trabzonspor'da örnek veririm ben. Yine devre arası geldi. Takım belli bir seviye, belli oyuncuları belli seviyeye getirdi. Sonra transferler yaptı, önemli transferler.
1: Orada da şampiyonluk sonrasında hata yaptı.
2: Evet. Gibi gibi. Burada daha böyle sürdü. Evet, hiç oraya girersek çıkamayız. Bütün takımı yeniden değiştirdiler. Ve böyle olacağı belliydi. Yine iyi toparladılar yani. Fatih Tekke geldikten sonra. Biraz da böyle bakmak lazım sanki. Biraz daha aç oyuncu transfer etmek lazım. Ve o oyuncuları birlikte geliştirmek lazım. Doğru bir yöntemle ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Aslında burada Trabzonspor'un son dönemde yaptığı şey işte... Vivu transferi, Olay transferi, işte Zubkov transferi, Batagov transferi gibi bu tip şeyleri. Alt tarafları iyi taramak lazım Kerem. altlıklardan çıkabilecek oyuncular, işte zamanında Barış Alper'in çıktığı, Kerem'in çıktığı gibi son dönemde bu tarz oyuncuları iyi değerlendirmek lazım. Veyahut da Anadolu takımlarında oynayıp da buraya geldiğinde geliştirilerek, yani büyük takımlara geldiğinde üstüne, oyunu üstüne koyup iş yapabilecek oyuncuları işte Oğuz gibi değerlendirmek lazım. Böyle bir mantıkla değerlendirdiğinizde böylece hem o cost saving'i de sağlamış oluyorsunuz. İlerleyen senelerde o yatırımı daha iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an o kadar büyük yatırım yapsanız belki 5 tane çok önemli oyuncu almanız gerekecek. Ama böyle kademeli yaptığınızda o bütçeyi en azından 2 tane oyuncuyla yapabilir olursunuz. Bu sefer daha yüksek profil oyuncu alabilirsiniz.
1: Yani bunu yapsa aslında, ya daha doğrusu bunu yapacağını açıklasa Beşiktaşlı idareciler, taraftar da bunu kabul edebilecek, evet, olgunlukta bir taraftar. Zaman, Beşiktaş taraftarı için söylüyorum özellikle.
2: Zamanında kabul ettiler zaten, evet, biliyorsun. Ve iyi oyuncularla da zaten bunu yapabiliyorsun. Yani tekrar altını çizeceğim. Samsunspor, Göztepe'yi ve Başakşehir'i bir kenara koyarsan zaten çok zayıf lig. Çok ciddi zayıf. Sen belli iyi bir teknik adamla, iyi bir organizasyonla zaten diğer rakipleri çok rahat mağlup edebilirsin. Sürprizler de yapabilirsin. Bu sene Galatasaray kaybetmedi mi? Fenerbahçe kaybetmedi mi sürpriz puanla?
1: Evet.
2: Zaten Beşiktaş'ın alacağı puan sürpriz olmaz da, bütçe açısından söylüyorum. İyi de bir oyun oynayabilirsin Kerem. Şimdi Trabzonspor'un evet biraz savunma oyunu falan, ama günün sonunda baktığında, tarafsız gözle baktığında, Trabzonspor oyunda belli seviyede fiyat performans oranında beğeniyor insanlar. Doğru.
1: Kesinlikle.
2: Mi? Ben de beğeniyorum. Şimdi eğer
1: daha iyisini yapabileceğine inanıyorsun.
2: Tabii.
1: Bir de öyle bir artısı da var.
2: Aynen öyle. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir kadro
1: yapacaksa sanki.
2: Bir iki tane de, değil mi, İsimsiz oyuncu çıkartsa, kendi çıkartsa, geliştirse daha keyifli olmaz mı?
1: %100.
2: İşte Trabzonspor'un son döneminden örnekler verdiğimiz oyuncular gibi taraftar da seni bağrına basar. Ama sen, biz illa şampiyon olacağız, dünya bir sürü bir isimli oyuncu getireceğiz, Immobile'nin geldiği gibi, Tammy Abraham'ın geldiği gibi oyunculara gidersen fiyasko oluyor hocam.
0: Belki bu sayede şampiyonluk da gelecektir. Çünkü Trabzonspor'u şöyle burada örnek gösterebiliriz. Sezonun bitimine 2-3 hafta kala, daha doğrusu, hala Trabzonspor'un iddiası devam ediyordu şampiyonluk ya, matematiksel olarak yine.
1: Doğru.
0: Yani Beşiktaş da belki o yol üzerinden ilerlese, takviyeleri böyle yapsa, sezon sonunda belki şampiyon gelecek. Doğru bir olabilecek noktaya geliyor.
2: Bir de bir yerden başlamak lazım Kerem. Her sene bir takım şampiyon oluyor. Herkes %100 biz şampiyon olacağız diye girdiğinde zaten başarısız oluyor. Bu başarısızlık mıdır yani? Trabzonspor 3. oldu değil mi ligde?
1: Evet.
2: Şimdi kimisine göre başarısızlık, yani biz şampiyon olsaydık diyor taraftar.
1: Galatasaray'ın da 8 puan gerisinde bu arada.
2: Ona göre bir şey yapamazsın hocam. Yani onunla baş edemezsin. Sen bir şeyi ortaya koyup onun arkasında istikrarlı bir şekilde durmak durumundasın Kerem. İşte biz bu sene iyi top oynamaya çalışacağız. Belli para harcayacağız. Baktığında Avrupa'da başarılı olan bazı takımlara bakıyorsun. Mesela yani çok klişe oldu ama Bodo Glimt ne harcıyor ya? Ne harcıyor ya? Orada sistem var. Burada da sistem kur. Göztepe kurdu işte. Kurdu. Samsunspor kurdu. Samsunspor'un sayın başkanı altlıklarda ne paralarla ne takımlar kurdu, çıkamadı.
1: Doğru.
2: Belki altlıkları takip etmeler bilmiyor. Ben biliyorum. Dünya paralar harcadı. Sonra bu işin öyle olmadığını sayın başkan demek ki uygun gördü, gördü, tecrübe etti. Bundan sonra farklı.
1: Süper Lig'e çıktığında anlamıştı bunu.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Tabii. Çünkü ikincilikten çıktığı kadro o kadar devasa paralar harcadığı bir kadro değildi. Yine iyi kadroyla çıktı. Birdeki de öyle bir kadro değildi.
1: Çıkamadığı kadrolar sanki birdeki kadrodan bile daha maliyetli olabilir.
2: Ya, tabii canım, ne maliyetli kadro ya. Öyle böyle kadrolar değil. Bunu sonradan gördü. Süper Lig'de de böyle uygulamadı. Bak Avrupa'da çeyrek final gördü değil mi? 16 gördü, pardon. Son 16 gördü. Bence çok büyük başarı hocam. Bir iki hafta lider tamamladı konferansı.
0: Ya, transfer yasağı bile aldı onun üzerine. Böyle geliştirdi takımı yani.
2: Onu demek istiyorum ben. Niye? Hoca aynı kültürden hoca. Bak bir futbol aklı var hocam orada. Hep aynı tarz hocalar geliyor. Beğenme. Hep aynı tarz hocalar geliyor. Sezonun sonunda nasıl formda tamamladılar? Hoca da takıma alıştı. Lig belki devam etse çok daha iyi yere geleceklerdi diye düşünebiliriz.
1: Evet. Belki önümüzdeki sene daha farklı şeyler de izletebilirler. Bu olasılık gayet açık gibi görünüyor. Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Trabzonspor'da da tabii transfere dair gündem var. İki haber var. Biri Cabral'la ilgili. Belki ekrana da getirebiliriz. Bordo Mavili takım transfer çalışmalarına devam ediyor ve Benfica'nın genç sağ beki Cabral

0: Yıl içinde bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
1: CN Trabzonspor Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
0: Portekiz Ligi'nde genel performansı devre arasında Benfica'ya gelmişti ama bu sezon için söylüyorum 23 maç 6 gol 6 asist. Acayip bir skor katkısı verdiğini görüyoruz ki son dönemde Portekiz'den getirdiği sağ beklerden de epey verim aldı Trabzonspor. Böyle bir oyuncunun katılabilme ihtimali bir yandan da acaba Pina'ya talip olduğu yönünde bir izlenim edinmemize sebep olabilir mi Kaya?
2: Olabilir. 2002 doğumlu bir oyuncu, bir de iki bekte de oynaması ve şu an ben de baktım 6 gol artı asist, yani çok iyi bir ortalama bek oyuncusuna göre. Hücum özelliği yüksek bir oyuncu. Ama burada işte Trabzonspor'un Pina'dan çıkıp çıkmayacağı konusu da tartışma konusu olabiliyor. Ya iyi bir satış yaparsa Pina'dan belki oradan gelecek bonserviste bu oyuncuya da yatırım yapabilir. Yanlış şunu söyleyeceğim. Bu isimden hariç sistem çok iyi ilerliyor Trabzonspor'da. Yani bir oyuncu buluyorsunuz, parlatıyorsunuz, satıyorsunuz. Yerine yine aynı sistemden, aynı taktikten devam ediyorsunuz. Getiriyorsunuz, tekrar parlatıp satmaya çalışıyorsunuz. İyi bir kazanç elde ediyor Trabzonspor. Evet. Ve yıldız isimlere çok fazla da kafaya takmıyor yani. İlla yıldız olacak. Az önce konuştuğumuz konunun karşılığı bence Trabzonspor burada. Potansiyelli bir oyuncu. Trabzonspor'a fayda sağlayabilir mi? Çok fazla izlediğim bir oyuncu değil zaten. Ben de rakamlara göre konuşuyorum burada ama bence net olarak Trabzonspor eğer ki talip olduysa bu oyuncuya bir potansiyel vardır diye düşünüyorum. Trabzonspor'da mutlaka katkı sunacak isimlerden bir tanesi. Pina ile alakalı da aynı düşüncedeyim mesela. Geldiğinde hani no name isimler arasında yazabileceğimiz oyunculardan bir tanesi olabilirdi mesela sezon başında ya da Ulay ismi gibi. Hep böyle potansiyelli isimleri bulmaları, getirmeleri, tekrar edeyim yani, tebrik ediyorum. Çok iyi bir transfer stratejisi.
0: Wagner Pina'nın da Trabzonspor'da hakikaten ortaya koyduğu performans son derece iyi. Belli bir de Bordo Mavili kulübün artık mevcut yapısını düşündüğümüz zaman kar etmeye odaklı, kulübün borçlarını belki biraz temizlemeye bu hamlelerle odaklı bir bakış açısını da görüyoruz. Yönetim zaman zaman eleştiri alabiliyor gelen isimlerin potansiyeliyle ilgili ama artık acaba camia kulübün yolunun ne olduğunu ve burada da subjektif ama başarılı bir şekilde devam ettiğini anlamalı mı tamamen?
3: Kesinlikle anlamalı. Ama ne yapıyor Trabzonspor? İstikrarlı bir şekilde aynı motto ile devam ediyor. İstikrar çok önemli hocam. Bir sezon yapıp olmadı bırak dersen oturtamaz. Sen devam edersen doğrusunu zaten görecektir. Yani Trabzonspor'un bu sezon hem 3. olması hem Türkiye Kupası'nı alması çok büyük başarı. İyi bir kadro kurdular. Çalışıyorlar. İyi transferler yapıyorlar. Az önce bahsetmiş olduğumuz oyuncular. Maheiro da çok iyi futbolcuydu.
0: Evet. Sence Maheiro mu Pina mı?
3: Maheiro.
0: Öyle mi diyorsun?
3: Ben öyle diyorum. Pina da çok iyi. Pina da çok iyi futbolcu bence. Ondan sonra. Bu öbür tarafa da yine bu tarz bir oyuncu almayı planlıyorlar. Çünkü sol bekte biraz gel gitti oldu yani. Yine Mustafa iyi performans gösterdi ama ne kadar o performans devam edecek orada baktığınızda.
0: Lovic olmadı sanki.
3: O olmadı evet hocam. İşte az önce bahsettik ya 5 transferin ikisi yani veya 3'ü işte neyse değişir bu. Hani her transferiniz tutmaz işte yani tutmadı. İşte Renato Augusto fena iş çıkartmadı. Olay evet. Müthiş oynadı. Pina müthiş oynadı. Onana isimli bir isimdi ama iyi bir sezon geçirdi. İsimli adam gelir iş yapmaz ederse onu geldi.
0: Vivu
3: yapmadı.
0: Nasıl?
3: Vivu da iyi, ben beğeniyorum onu.
0: Enteresan bir
3: oyuncu. Vivu da iyi bir futbolcu. O da var. Tamam işte olmuş yani. Lovic olmamış bence çok bile başarılı. Bunlardan ikisi bile başarılı olmasa yine başarıydı. Bir Lüvik gözüküyor orada. Şeydi, Folcarelli de bence fena oynamıyor.
0: 1 milyon euro ya, evet, alındı, öyle hatırlıyorum.
3: Fena
0: kontrol
3: oynamıyor
0: edeceğim ama.
3: Yani fena
0: yokluğu
3: oynamıyor.
0: Aranan bir oyuncu haline geldi yani Tim Jabor Folcarelli. Evet,
3: fena oynamıyor. Batakov zaten çok iyi transferdi.
0: Evet.
3: Hatta sakatlanmasa herhalde Avrupa'ya transfer yapacaktı. Ben Zubkov'u inanılmaz beğeniyorum. Baktığında bu tarz oyuncular, yani Zubkov da çok muazzam bir yüksek profil, çok inanılmaz paralara gelmedi. Yani kaça geldiğini hatırlamıyorum şimdi de ben baktığında.
0: 5-6-7 bandındaydı. Bakacağım, söyleyeceğim.
3: Şimdi
0: 6. Bu 6 milyon euro.
3: Bu tarz oyuncuları bir şekilde oturttu. Evet, çok küçük paralarla zaten artık oyuncuları getiremiyorsunuz hocam. Ama getirdiğiniz oyuncuların üzerine koyuyorsunuz. Bugün bu oyuncuların tekrar taliplerinin çıkıyor olması da son derece değerli. Bu paralelde de herhalde ters kanada ya da pina ayrılacak, sıtacak yüksek meblağa, bilemem gibi. Ama sadece kafama takıldı. 6 milyon euroya daha yeni gittiyse Benfica'ya, acaba kiralık mı alacaklar?
4: Çünkü ikisinin de ülkesi aynı. Yeşilburnu adaları.
0: Evet.
4: Yani biraz da orada pina ayrılığı mı sanki ağır basıyor? O da olabilir yani.
0: Ya da sol bekte mi kullanmak istiyor Mustafa ile zaman olabilir zaman? Belki yarıştırabilmek için.
3: Olabilir. Aynı zamanda Pina'da bir sakatlık olursa onun yerine gibi. Öyle kullanabilir oyuncu. Çünkü biliyorsun ya, bazı oyuncular iki kanatta oynuyor. Filip Lahm iki kanatta oynuyor.
0: Bu arada orta sahanın solunda da oynuyormuş. Belki istatistiğinde bunun da katkısı vardır.
3: Ha, Estrela'da ne oynadığına bakmak lazım.
0: Evet.
3: Önde mi oynamış, ne yapmış oyuncunun. Ben de çok izledim. İsmen biliyorum ama çok izlediğim bir oyuncu değil açıkçası. Onun için özelliklerinden çok bahsedemiyorum ama bu böyle baktığında Pina kalsa da gitse de bir şey görmüşlerdir. Bir de hocam güven de oluşuyor, biliyor musun? Şimdi daha geçmişte yaptığı transferlere bakınca, o transferlerin iş yaptığını görünce, günün sonunda karar vericiler, bu oyuncuları bulanlar da herhalde aynı insanlar.
0: Evet.
3: Onun için güven telakki ediyor. Bu oyuncu da iyi çıkar diye ümit edebiliyorsun.
0: Yaptıkların yapacaklarının teminatı gibi oluyor.
3: Aynen.
0: Bir anlamda. Ulay'a ilgiden bahsediliyor.
3: Evet.
0: Batagov'a hala bir ilgi var ama bir sakatlık süreci söz konusu olduğu için o durumlar biraz daha aksayabilir. Felipe Augusto'nun Zenit'le adı anılıyor. Yani bütçe de Trabzonspor'un elinde de ciddi bir transfer bütçesi olabilir sanki.
3: Evet tabii. Burada da özellikle işte Ulay'ın çok ismi çıktı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama tabii sezonun flash isimlerinden biri kesinlikle. Çok
0: özellikle ilk yarı inanılmazdı.
3: Tabii çok çok iyi oynadı. Gerçekten oradan iyi bir para, iyi bir satış olursa tekrar değerlendirebilir. Mesela şeye baktım, bu oyuncuyu da zamanında hani dedik ya, Can Uzun'u niye şeyden almadınız daha evvelden? Cabral de işte daha alt taraflardayken çok net bir şekilde görülebilir, alınabilir bir oyuncu idi. Bunun gibi oyuncular, bir sürü oyuncu var. Yine bu olay gittiğinde olay tarzı bir oyuncu bulabilir ve oynatabilir Trabzonspor.
0: Kesin yeri dolacaktır yani, hazırdır. Belki de Niaga o konuda düşünülüyordu bu arada.
4: Bence de, zaten ben de bir yandan da onu düşünüyordum. Yani şöyle, Niaga transferini Galatasaray yapmayıp Trabzonspor zaten bu transferi bitirseydi, Niaga Trabzonspor'un ilk 11 oyuncusu olurdu. Forma şansı bulma ihtimali Galatasaray'a göre daha da yüksekti, daha da fazlaydı. Buradaki anlatmaya çalıştığım denklem de bu. Şimdi Galatasaray'da bu tarz oyuncu transferi ya da bütün kulüplerde bu tarz oyuncu transferi bekliyorsunuz ya, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunların arasında en fazla forma şansı veren Trabzonspor. Başarılı olan da Trabzonspor. Yani oynatılmayacaksa o zaman bu yatırımı yapmayın. Bu Galatasaray açısından söylüyorum. Niaga için. Yeni sezon planlamanızda yer alabilir, kontenjan oyuncusu olabilir ama forma şansı, ikinci oyuncu olarak da, üçüncü oyuncu olarak da kadroda yer alabilir. Öyle bir orta saha isimler var ki Galatasaray'da, forma şansı bulması gerçekten zor. Ama bir anlamda oynatmanız gerektiği maçlarda oynaması lazım bu tür oyuncuların. Ama Trabzon'da olsaydı net olarak bence oynayabilecek oyunculardan bir tanesiydi. Ulay'ı da Galatasaray'a transfer yapsaydı bence Galatasaray'da oynayabilecek bir isimdi. Ama son dönemlerdeki bu gerginlik anlam verip verememe konusunda ben araftayım çünkü. Uğurcan Çakır'dan çok ciddi bir zaten bonservis elde etti. Az önce dedik ya, kasasına para koyacak diye. Trabzonspor'un zaten kasasında şu an Uğurcan satışından dolayı çok iyi bir para var. Borçlarına tabii ki kullanacak bunu. Şimdi Ulay'da da örnek veriyorum. Ocak ayında yine adı anıldı bu oyuncunun. 30-35 milyon euroya sattınız. Fena bir para değil bu. Yani rakibimize tatıp rakibimizi güçlendirdik. Bakış açısı bana göre yanlış bu. Çünkü karşılığını alıyorsunuz sonuç itibariyle. Burada da yerini doldurabileceğiniz oyuncularla
0: Uğurcan üstü Ulay'ı da Galatasaray'a vermek istemedi Trabzonspor.
4: İstemez ya, çünkü şundan dolayı
0: bu
4: istemez.
0: Bu da anlaşılabilir bir şey aslında.
4: Tabii şampiyonluğa gidiyorsun. Zaten hani duygusal bakıldığı için bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kaptanınız ayrıldı. Hani Onana performansını arattı mı? Bence takım olarak aratmadı. Trabzonspor ve oyuncular genel olarak baktığımızda Uğurcan'ın çok çok gerisinde olan bir Onana performansı yoktu. Gollerde de katkısı oldu Onana'nın. Uzun toplarda da oldu mesela. Hani Uğurcan da Galatasaray'da aynı etkiyi hatta daha fazlasını da oluşturdu. Ama tabii iki oyuncuyu da Galatasaray'a vermek taraftar açısından anlayabiliyorum. Fakat bu rakamı başka kulüpler verecek mi, orası soru işareti. Çünkü Uğurcan Avrupa yapsaydı bu paralara yapmayacaktı. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda teklif geldi. 20 bandındaydı gelen teklifler. Ama bu sezon Galatasaray'a bir bol servis sundu. Trabzonspor onayladı. Şimdi Ulay ile alakalı yine aynı şeyler konuşuldu. Fakat birbirlerine uyum sağladı. Trabzonspor da Galatasaray'dan oyuncu alabilir. Alamaz diye bir şey yok yani. Talep edebilir uygun gördüğü oyuncuları. Galatasaray'ın yaklaşımı da burada. Çünkü son dönemlerde bir oyuncu alışverişi olmuş. Olumlu olabilir. Hani ben o derbi öncesi Trabzon'daydım ben de. Şeyi izledim. Karşılaşmayı yerinde izledim. Yani o atmosferi soldum. Bazı taraftarları da sordum bu arada. Benle aynı fikirde olanlar da var. Tabii olmayanlar da var doğal olarak bu transfer konusunda. Fakat birbirlerine fayda sağlayabilirler diye düşünüyorum kulüpler.
0: Süremizin de sonuna gelmişiz. Arkadaşlarım beni uyardılar. Kaya, teşekkür ediyorum.
4: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Ağzına sağlık. Hocam sağ ol. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar, iyi bayramlar. Hoşçakalın.
6: İlk düdük geldi. Bayern Wolfsburg mücadelesi. Herkese keyifli seyirler dileyelim. İyi bir pas. Şimdi ceza sahası içi ve gol! Erken geldi gol Michael Olise. Luis Diaz. Yine Bayern Münih çok erken buluyor golü.
7: Fischer kendi kayısını atmış olabilir mi?
6: Olabilir. Sonrasında Olise. Olise akıllıca bir top. Ceza sahası içi Luis Diaz. Bayrak var mı? Geriden çıkmış olabilir Luis Diaz. Wolfsburglular offside bekliyor.
7: Yok, geridendi sanki ya. Yalnız olağanüstü bir pas.
6: Müthiş. Kontrol de çok iyi. İlk dokunuş çok iyi ama gol vuruşu kötü.
7: Oyunun kontrolünü tempo yapmaktan daha fazla önceliklendiren bir takım bence. Hem Kompany hem Bayern Münih.
6: Lennart Kahl. Luis Diaz top kaybı. Şimdi Wolfsburg için bir şans olabilir. Araya iyi top, gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Jenan Pejinovic 1-1 dakika 13. Tabi aradan Neuer'in pası da çok iyi. Manuel Neuer'i ilk tehlikede alt etmeyi başardı Wolfsburg. Wimmer. Wimmer aradan verdi pası. Harika paslaşmalar Eriksen.
7: Vay.
6: Yani.
7: Vay vay vay.
6: Guardiola Barcelona'sı gibi geldiler. Sen demin ki atakta da iyi çıktılar demiştin. Burada aynen. Onun da üstüne geçtiler. Bayern Münih geliyor şimdi. Laimer. Laimer'in pası. Olise. Michael Olise. Yine kurtardı kendini. Yaptı ortayı bir kafa ve gol. Luis Diaz 2-1. Bayern'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Burada bir kez daha hem de Bayern Münih çok da iyi oynamıyorken takımını öne geçirdi. Şimdi Olise. Olise'nin pası. Lennart Kahl, Harry Kane ortada. Kahl gole gidiyor. Lennart Kahl iyi vuramadı. Şimdi top kaleye doğru gitti. O da gol olmuyor. İlginç. İlginç. Yalnız Lennart Kahl için çok uygun bir pozisyondu. Bunları genelde gol yaptığını gördük. Burada çok da üstüne vurmuş. Gravara'nın. Uzun top. Yedeklerden de biraz bahsedeyim. Gnabry, Goretzka ve Rafael Guerreiro.
7: Bu arada ceza sahası içi gol pozisyonu. Olise vurdu Grabara. Kamil Grabara.

0: Role izin vermiyor.
1: Bak hiç soluna çekme ihtiyacı duymadı. Yani bu o kadar önemli bir özellik ki.
2: Aynen. Michael Olise. Wimmer karşısında Olise. Yine attı çalımı Olise. Olise. Michael Olise.
0: Acayip bir maç oynamaya devam ediyor. Bir imza daha çaktı Allianz Arena'ya. Bu sefer karşısına Kilian Fischer gelmedi. Wimmer geldi ama Patrick Wimmer de engelleyemiyor bu adamı.
2: Hızında gidiyorlar. Bu arada savunma arkasına bir pas. Michael Olise verdi pası Luis Diaz.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kaçırmayın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Reklam.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı.

0: gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Bütçe sebebiyle tercihini Monaco'dan yana kullandı. Bu gelişme üzerine sportif direktör Önder Özen, Başkan Serdal Adalı'ya yeni bir liste sundu. En güçlü aday Razvan Lucescu. Siyah beyazlılar daha önce Rumen teknik adamla bir ön görüşme yapmıştı. Lucescu ile kısa süre içinde masaya oturulması bekleniyor. 57 yaşındaki teknik adamla anlaşma zemini bulunamazsa listedeki alternatif isimler için girişimler başlayacak. Temmuz 2021'den bu yana PAOK'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu ve 2 de Yunanistan kupası kazandı.
4: Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da da transfer çalışmaları sürüyor. Bir 10 numara arayışı var. Sarı kırmızılı kulüp milli futbolcu Can Uzun'la ilgileniyor.
3: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
4: Premier Lig ekiplerinin Roland Schalai'ye olan etkisi de Galatasaray'ı o mevki için, özellikle sağ bek mevki için harekete geçirdi. Sarı kırmızılı kulüp şimdi rotasını Göztepe'de forma giymiş olan Arda Okan Kurtulan'a çevirdi.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmak için arayışlara başladı. Sarı kırmızılıların Macar sağ beki Roland Schalai ile İngiltere'den birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi karşılanırsa başarılı futbolcuyla yollar ayrılacak. Sarı kırmızılılar 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini Süper Lig'de buldu. Daha önce adı Galatasaray'la anılan Arda Okan Kurtulan için yeniden harekete geçilebilir. 23 yaşındaki oyuncunun Göztepe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 32 maça çıkan Arda 4 gol atıp 3 asist yaptı.
4: Avrupa'da Victor Osimhen'e de büyük ilgi var. Ancak Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu satmayı düşünmüyor.
5: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
6: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu. Osimhen topu aldı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
5: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı.

0: kapattı. Sarı kırmızılı kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
1: Geçiyoruz Trabzonspor'a. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları sürüyor. Hedefte Benfica'nın sağ beki var.
2: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Trabzonspor Boca Juniors forması giyen Delgado'nun transferinde ise mutlu sona ulaşamadı.
0: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
1: Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan için Fransız ekibi Lille yeniden devrede.
0: Fransız ekibi Lille, Göztepe'nin Brezilyalı santrforu Juan'ın peşinde. İzmir ekibi ara transfer döneminde de görüşmeler gerçekleştirdiği Lille yeniden masaya oturdu. Fransız temsilcisinin sezonun tamamlanmasının hemen ardından İzmir takımıyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Lille'den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı kırmızılıların bu kez daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Lille cephesinin henüz net bir yanıt vermediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Fransız temsilcisinin teklifini 20 milyon euro seviyelerine çıkarması halinde transferin gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Brezilyalı futbolcu bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
1: Şimdi Süper Lig'de bir sezonun daha sona ermesinin ardından takımların nasıl bir sezon geçirdiğine bakıyoruz. Kasımpaşa'nın enteresan bir sezonu var. Son hafta maçında ligde kalmayı garantiledi. Gelin bir Süper Lig karnesine bakalım İstanbul ekibinin.
2: Kasımpaşa Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı. Lig'de çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa kalesinde 49 gol gördü. Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı. Kasımpaşa 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Gürcü teknik direktör Şotar Veladze yönetiminde giren lacivert beyazlı ekip ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze'yi

0: Resinde 13 puan toplayan Kasımpaşa 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belezoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu 22 puan elde etti. Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Yanniotis oldu. Sezon boyunca lacivert beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi toplam 2970 dakika süre aldı. Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedicek oldu. Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan oyuncu çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.
1: Evet, şimdi Süper Lig'de teknik adamlarla ilgili bir analizimiz var. Hangi takım kaç teknik direktör değiştirdi? Kim sezonu tek bir teknik direktörle tamamladı? Detaylar haberimizde.
2: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Lig'de mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı, 35 teknik direktör görev yaptı. Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takımsa başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor. Lig'de Gençler Birliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, 2 kez Volkan Demirel, Levent Şahin ve 2 kez de Metin Diyadin görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı lacivertli takım sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçların ardından Ağustos ayında yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi. Beşiktaş'ta sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjær'le alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi. Süper Lig'de 5 takım sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.
1: Yine bir analiz haberimizle devam edeceğiz. Umut Nayır Süper Lig'de 9 kez fileleri sarsmış ve en çok gol atan Türk futbolcu olmuş.
2: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcular da performanslarıyla ön plana çıktı. Lig'de sezon boyunca 571 oyuncu forma giyerken bunların 252'si Türk futbolcu oldu. Süper Lig'de sayı anlamında Türk oyunculara en çok şans veren takım Konyaspor oldu. Konya temsilcisi 25 Türk oyuncuya sezon içinde şans verdi. Konyaspor'u 20 futbolcuyla Eyüpspor, 17'şer oyuncuyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip etti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 29 futbolcu ligde 2 farklı takımda forma giydi. Sezonu Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyerek tamamlayan Umut Nayır, ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya ekibinde 8, Trabzon temsilcisinde ise bir kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki santrfor toplam 9 kez gol sevinci yaşadı.
3: Alessandro baktı arkadaşlarına, orta kafa vuruşu, gol! Umut Nayır!
2: Umut'u 8'er golle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu takip etti.
4: Musaba kaçtı, Mert ara pası, Musaba gitti, çevirdi, boş pozisyon ve gol! Kerem Aktürkoğlu!
2: Rams Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer bu sezon ligde 2970 dakikayla en çok süre alan Türk oyuncu oldu. Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file

0: Nalepa'nın yerine oyuna dahil olan genç santrfor 8 dakika süre aldı. Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu, Antalya Spor formasını 37 yıl 9 ay 8 günlükken giyen Veysel Sarı oldu. Veysel Sarı'yı 37 yıl 2 ay 19 günle yine Antalya Spor'dan Güray Vural, 37 yıl 2 ay 18 günle de Fenerbahçe'den Mert Günok takip etti.
1: UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu.
2: Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Leipzig'de oynanan maçta Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İlk kez Avrupa kupalarında final oynayan iki takımın maçında tek gol Jean-Philippe Mateta'dan geldi. Tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanan Kırmızı Mavililer, müzesindeki 3 kupayı da son 1 yıl içinde elde etti. Londra ekibi geçtiğimiz sezon Avrupa biletini almasını sağlayan İngiltere kupasını ve devamında Süper Kupayı müzesine götürmüştü. 5. sezonu tamamlanan Konferans Ligi'nde 3. kez bir İngiliz takımı mutlu sona ulaştı. 2023'te West Ham, 2025'te ise Chelsea kupanın sahibi olmuştu. Londra ekibiyle son maçına çıkan Oliver Glasner ise kariyerinde 2. kez Avrupa Kupası kazandı. Avusturyalı teknik adam daha önce 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Şimdi bu final sonrası basın toplantısına götürelim sizi.
3: Final whistle. So honestly, I think we did really well.
4: Harika bir takım ruhu yarattık. Çalışarak her gün daha da üstüne koyarak ilerledik ve bu sayede nelerin mümkün olduğunu herkese gösterdik. Açıkçası benim işim tam olarak bu. Nasıl bir takıma sahip olursak olalım, herkesi oynama şeklimize ve sahip olduğumuz zihniyete uyumlu hale getirmek. Bu nedenle elbette yetenekli oyunculara ihtiyacımız vardı ama karakterli oyuncularla her yerde sonuna kadar gitmek mümkün. Takımım büyük bir övgüyü hak ediyor.
3: And therefore you need great, of course, talented football players, but you need great characters, yeah, because they have to follow.
5: No, I was looking for the pass first.
0: Gol pozisyonunda pas verecek bir oyuncu arıyordum. Normalde çok şut çeken bir oyuncu değilim ama boşluğu bulunca vurmam gerektiğini düşündüm. Şükürler olsun ki top Mateta'ya gitti. Güzel bir goldü. Milli takıma çağrılmamış olmayı dert etmiyorum. Bu futbolun bir parçası. Gideceğim hiçbir zaman garanti değildi. Bunu biliyordum. Tuchel beni arayıp orada olmayacağımı ama çok yakın olduğumu söyledi. Bunun için oturup ağlayacak halim yok. Bugün benim için muhteşem bir gün. Dolayısıyla bir şeylere takılıp kalmayacağım. Dünyanın sonu değil ve hala gencim. Gelecek turnuvalarda milli takımda olmayı umuyorum. Şimdi ise bu yazın tadını çıkaracağım.
1: Crystal Palace teknik direktörü Glasner de şampiyonluk sonrası takıma veda etti.
2: Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi sona erdi. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Glasner, Konferans Ligi şampiyonluğunun ardından Crystal Palace'tan ayrıldı. İngiliz ekibi 51 yaşındaki teknik adama günün sonunda her zaman biz kazanırız sözleriyle veda etti. Crystal Palace 121 yıllık tarihindeki ilk 3 kupayı Avusturyalı teknik adamın takımı çalıştırdığı dönemde kazandı. Glasner'in kazandığı kupalar arasında İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası yer alıyor. Crystal Palace'ın Glasner'in boşluğunu Bournemouth'tan ayrılan Andoni Iraola ile doldurması bekleniyor.
1: Dünya Kupası yaklaşıyor. Milli takımın da programı netleşti. Kamp Arizona'da olacak. Arizona sıcaklarıyla ünlü bir bölge Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii bu karar da, bu planlama da beraberinde pek çok tartışmayı getirdi. Ayrıntılar haberde.
0: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nereler

0: nerede kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. A milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9.000 kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'yla, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay'la, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.
1: Milli takımımızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.
2: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler sakatlığı, İspanya'daki hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu. Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, kendisini çok iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'nda Türkiye'ye faydalı olmak istediğini belirtti. Madrid'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını söyleyen genç futbolcu, "İnanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum." ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası ilk işinin antrenmana gitmek olduğunu aktaran Arda, "Öğle yemeğinin ardından 1-2 saat uyuyorum. Buradaki siesta kültürüne hemen adapte oldum. Daha sonra bazen fizyoterapi, bazen de teknik çalışmalar yapıyorum." dedi. Kylian Mbappe ile aralarında özel bir kimya olduğunu söyleyen futbolcu, takım arkadaşı hakkında, "Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza gerek kalmaz. O çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan." şeklinde konuştu. Arda Güler çok konuşulan orta saha golü hakkındaysa şunları söyledi. "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Ama o an o gol planlı değildi. Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Free kick olduğunda isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu." Fenerbahçe'de dörtlü orta sahanın sağında oynadığını hatırlatan Arda, "Real Madrid'de Kroos ve Modric gibi isimler varken Ancelotti ile sahada devam ettim. Xabi Alonso ise gelmeden önce aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Çok mutlu oldum çünkü hayatım o mevkide geçti. Hemen adapte oldum. Xabi ile hala mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra da beni arayıp tebrik etti." dedi. Maç içinde gol ve asiste odaklanmamaya çalıştığını vurgulayan genç yetenek, "Fenerbahçe'de de her maçı kazanmaya çalışıyorduk. Milli takımda da öyle. Real Madrid'in DNA'sında da bu var. Baskı olacaksa ben onun için oradayım." ifadelerini kullandı.
1: Norwich altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Vatan Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
3: İngiltere'yle birkaç tane maç oynadım. Orada da çok güzel tecrübe kazandım. Ama Türk milli takım beni çağırdığı zaman düşünmeden evet dedim. Çünkü benim adım Vatan. Evim Türkiye, ailem hep Türkiye'den geliyor. Tatillerde zaten hep oraya dönüyorum. Milli takım benim için çok önemli. Kısa sürede Ümit Milli'ye çıkmak istiyorum ve oradan da A milli formayı giymek istiyorum. İnşallah ondan sonra her turnuvada güzel şey yaşayacağım. Ferdi abiyi beğenerek izliyorum. O da Premier League'de oynuyor. Bu sezon harika bir gol attı. Ben de aynı onun gibi Premier League'de oynamak istiyorum. Hollanda, Portekiz, İtalya, Türkiye'den

0: Takım benimle ilgileniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama ben Premier Lig'de oynamak istiyorum. Aynı Ferdi abi gibi. A milli'nin değişmez sol bek olmak istiyorum. Norwich'te A takıma yaklaştığımı inanıyorum. Ve birazdan şansımı alacağım. İnşallah. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Türk olduğum için hep benimle şaka yapıyorlar. Türk lokum, Türk maestro diyorlar bana. Ama Turkish maestro'yu daha çok seviyorum çünkü bazen ben takımı yolandırıyorum.
1: Hollanda milli takımının da kadrosu açıklandı. Kadroda Noah Lang da var.
2: Hollanda Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ronald Koeman, kaleyi Flecken, Rolfs ve Bart Verbruggen'e emanet edecek. Portakalların defansında Ake, Dumfries, Hato, Timber, Van de Ven, Van Dijk ve Van Hekke yer alıyor. Hollanda'nın orta sahasında ise De Jong, Deron, Gravenberg, Kluivert, Koopmeiners, Reinders, Til, Timber ve Wiefer görev yapacak. Forvet hattında da Broby, Depay, Gakpo, Malen, Somerville, Weghorst ve Noah Lang yer alacak. Koeman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele edecek Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda başarının sırrı yerli teknik adamlardan geçiyor.
2: Dünya Kupası'nda zafere ulaşan takımları kendi ülkelerinin teknik direktörleri şampiyon yaptı. Turnuvada yabancı teknik adamların çalıştığı ülkeler Dünya Kupası tarihinde hiç kupa sevinci yaşayamadı. Tarih boyunca 22 kere düzenlenen Dünya Kupası'nda kupayı kaldıran 8 ülkenin hepsi yerli teknik adamlarla başarıya ulaştı. 1930 yılında düzenlenen ilk turnuvada ev sahibi olan ve şampiyon olan Uruguay'ın teknik direktörü Alberto Suppici'ydi. En son düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de Lionel Scaloni ile birlikte tarihindeki 3. şampiyonluğunu yaşamıştı. Turnuvada en fazla kupa sahibi olan Brezilya 5 kez, hemen arkasındaki takipçileri Almanya ve İtalya'da 4'er kez yerli teknik adamlarıyla başarıya ulaştı.
1: 2026 Dünya Kupası yaklaşırken turnuvaya 12 kez katılan İsviçre 559 dakikayla kupa tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip konumunda.
2: Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen takımı İsviçre. Kupaya 12 kez katılan kırmızı beyazlı ekip 1994, 2006 ve 2010'daki turnuvalarda 559 dakika boyunca kalesini gole kapattı.

0: İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası sonun 6 turu maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti. Grupta Fransa ile 0-0 berabere kalıp Togo ve Güney Kore'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatan İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten sonun 6 turu maçında Ukrayna'ya penaltılarla elendi. 2010 Dünya Kupası'ndaysa İspanya'yı 1-0 yendikleri ilk grup maçında devam eden seri, Şili'ye 1-0 kaybedilen maçta yedikleri golle sona erdi. İtalya'da bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkat çekti. Gökmaviler 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyete ulaştı. Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya ise turnuvada üst üste maç kaybetmeme rekorunu elinde bulunduruyor. Üst üste 13 maç yenilmeyen sambacılar ayrıca ard arda 11 karşılaşma kazanarak bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı. Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'te 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.
1: Dünya Kupası'nda şu ana dek pek çok efsane isim sahne aldı. Bunların başında da Messi geliyor. Şimdi aldıkları sürelere bakarak oyuncuları sıraladık. Bakalım Dünya Kupası'nda kimler en çok yer almış?
0: Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu konumunda.

0: Arjantinli yıldız 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda toplam 26 karşılaşmada forma giydi. 38 yaşındaki futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkması halinde rekorunu daha da geliştirecek. Messi'nin hemen arkasındaysa Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus bulunuyor. Matthäus Dünya Kupası tarihinde 25 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu konumunda. Alman golcü Miroslav Klose 24, İtalyan savunmacı Paolo Maldini ise 23 maçla listenin üst sıralarında yer alıyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da şu ana kadar 22 Dünya Kupası maçında forma giydi. Dünya Kupası tarihinde en çok süre alan futbolcu da yine Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız 26 maçta toplam 2315 dakika sahada kaldı. Messi 2217 dakikayla Paolo Maldini, 2047 dakikayla da Lothar Matthäus takip etti. Dünya Kupası tarihinde şu ana kadar yalnızca 6 futbolcu 5 farklı turnuvada sahaya çıkmayı başardı. Bu listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Rafael Marquez ve Andres Guardado bulunuyor. Messi ve Ronaldo 2026'da da forma giymeleri halinde Dünya Kupası tarihinde 6 kez turnuvada yer alan ilk futbolcular olacak.
1: Brezilya'nın yıldızı Neymar Dünya Kupası'na yetişemeyebilir.
0: Neymar Dünya Kupası'nın başlangıcını kaçırabilir. Kulübü Santos'un evinde Coritiba'ya 3-0 kaybettiği maçta sakatlanan 34 yaşındaki yıldız, Brezilya milli takımının son antrenmanına katılamadı. Federasyondan yapılan açıklamada Neymar daha detaylı testler için kliniğe götürüldü. Brezilya milli takımı sağlık ekibi değerlendirmelerini tamamlayana kadar daha fazla bilgi verilmeyecektir denildi. Brezilya basınında Neymar'ın ödem oluşan sağ bacağındaki şişliğin daha da kötüleştiği iddia edilirken yıldız oyuncunun hazırlık maçlarını kaçıracağı yazıldı. Geçtiğimiz günlerde konuşan Neymar sakatlık iddialarına "İyiyim, hangi problemden bahsediyordunuz?" şeklinde cevap vermişti. 79 golle Brezilya milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olan Neymar bu sezon Santos formasıyla 15 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.
1: Şimdi basketbol diyeceğiz. Basketbol Süper Ligi'nde playoff çeyrek final maçları var ve Galatasaray akşam 20.30'da Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Hemen basketbol gelişim merkezine götürelim sizi. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Maça dair notları kendisinden dinleyeceğiz.
2: Melike merhabalar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Bizde playoff etabının ikinci mücadelesi oynanacak. Bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde Galatasaray MCD Teknik'in konuğu Beşiktaş Gain olacak. İlk mücadele geçtiğimiz günlerde oynanmıştı. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanmıştı o mücadele. O mücadelede Beşiktaş ilk periyottan son periyoda kadar da üstün bir performans sergilemişti ve mücadelenin sonunda ise 108-83'lük skorla seride 1-0'a getirmişti durumu. Beşiktaş Gain tabii ki de bugün kazandığı takdirde seride 2-0'a getirecek durumu ve çeyrek final etabında 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracağını ifade edelim. Hem Beşiktaş Gain açısından tamam mücadelesi olacak. Konuk ev sahibi takım Galatasaray mücadelesi açısından ise devam mücadelesi olacağını ifade edelim. Aslında bu sezon her iki takım 4 kez karşı karşıya geliyor. Normal sezonda 2 kez karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz günde de çeyrek finalin ilk mücadelesinde 3. mücadele oynanmıştı. Bugün itibariyle de bugün oynayacak mücadeleyle birlikte 4. maç olacağını ifade edelim. Normal sezonda Galatasaray MCD Teknik'in üstünlüğü vardı aslında. Gianmarco Pozzecco'nun göreve geldiğinden itibaren ilk derbi resmi mücadelesiydi. O mücadelenin ilk maçında Galatasaray MCD Teknik 89-73 deplasmanda kazanmıştı. Daha sonrasında da normal sezonun ikinci mücadelesinde ise yine Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanmıştı o mücadele. O mücadelede de Gianmarco Pozzecco'nun görev aldığını ve o mücadeleden de 82-89'luk skorla normal sezonda Beşiktaş G'yi yendiğini ifade edelim. Tabii ki de Galatasaray'da bu sezon istenilen sonuçlar alınamamıştı. İlk 13 haftalık bir Yakup Sekizkök dönemi vardı. Yakup Sekizkök'ün ardından ise 14. hafta itibariyle Gianmarco Pozzecco gelmişti. Normal sezon tabii ki de 7. olarak bitirmişlerdi. Konuk takım Beşiktaş G'yine bakacak olursak onlar da geçtiğimiz sezon Dušan Alimpijević'in bıraktığı yerden devam etmesi ve bu sezonda toplamda 30 maç maçta 25 galibiyet almıştı ve 5 mağlubiyette de normal sezonu ikinci olarak bitirmişti. Dušan Olimpijević ve öğrencileri aslında geçtiğimiz sezon bu iki takım, iki değerli takım yine çeyrek final etabında karşı karşıya gelmişti Melike. Bir benzeri durum olmuştu yine. O çeyrek final etabında ise 91-75'lik ilk mücadeleyi kazanmıştı Beşiktaş Gey'in. Daha sonrasında da Galatasaray MCD tekniğin ev sahibi olduğu mücadelede ise 107-85'lik skorla Beşiktaş Gey'in yine kazanmıştı ve seride 2-0'a getirmişti durumu. Daha sonrasında da yarı final etabında Anadolu Efes'te karşı karşıya gelmişti Beşiktaş Gey'in ve o Anadolu Efes mücadelesinde de seride 1-0 geriye düşmüştü. 1-1'e getirmişti. 5 maçlık bir seri olmuştu. Seri sonucunda ise 3-2 galibiyette adını final etabına yazdırmıştı Beşiktaş Gey'in. Bugün de tabii ki de kazandığı takdirde avantajlı bir şekilde yarı finale etabına adını yazdırmak istediğini ifade edelim. Tabii yarı finaldeki rakibi kim olacak? Şu dakikalarda oynanan Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'nin galibiyle karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi ise Bahçeşehir Koleji ilk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda kazanmıştı. Şu dakika itibariyle ise Beşiktaş Gey'in takımı geldi. Galatasaray takımı da yavaş yavaş gelecek ve son hazırlıklar yapılacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik aktardığın bilgiler için. Evet, ana haber bültenine de bir ara vereceğiz. Araya giderken Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsünü hazırladı editör arkadaşlarımız. Bir bu serüveni, bu öyküyü getirelim ekranlarınıza. Sonra yine ana haber bülteninde birlikteyiz.

Üst üste kazanılan 3 şampiyonluğun ardından Galatasaray'da parola 96-2000 yıllarında Fatih Terim ve takımının başarısını tekrarlamaktı. Okan Buruk liderliğinde Galatasaray hem bu rekora ortak olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyordu. Victor Osimhen'in bonservisinin alınması, Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferleri Dursun Özbek yönetiminin tavrını net bir şekilde ortaya koyuyordu.

0: Solo y Gala.
1: Sezona 5'te 5'te başlayan son şampiyon bu süreçte 15 gol atarken kalesinde yalnızca bir gol gördü ve rakiplerine gözdağı verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakip Frankfurt'tu. 5-1'lik ağır yenilgi şok etkisi yaratsa da Süper Lig'e negatif bir yansıması olmadı. Okan Buruk'un ekibi Konyaspor ve Alanyaspor'u da yenerek 7'de 7 yaptı ve 15'er puana sahip Fenerbahçe ile Beşiktaş'a 6 puan fark attı. Alanyaspor deplasmanında Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve Galatasaray'ın hücumdaki etkisiz görüntüsü Liverpool maçı öncesi iyi sinyaller vermiyordu. Ancak Galatasaray Ramspark'ta İngiliz devi karşısında kusursuza yakın bir futbol sergiledi. Osimhen'in penaltı golüyle kazanan Sarı Kırmızılılar Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanında Devler Ligi'nde de iddialı olduğunu gösterdi.

Galatasaray ligde ilk puan kaybını Beşiktaş derbisinde yaşadı. Ramspark'ta 1-0 yenik durumdayken 34. dakikada 10 kişi kalan sarı kırmızılılar

İlkay Gündoğan liderliğinde bir puan hanesine yazdırmayı başardı. Başakşehir'i de deplasmanda mağlup eden Galatasaray yeniden Şampiyonlar Ligi'ne konsantre oldu. Sarı Kırmızılılar taraftarı karşısında 2. Devler Ligi sınavını Bodo Glimt karşısında verecekti. Ramspark'taki atmosfer Norveç ekibinin üstüne adeta kabus gibi çöktü. Taraftarın iştahına ayak uyduran Osimhen, ön alanda yaptığı akıl almaz baskıyla Bodo Glimt savunmacılarına zor anlar yaşattı. Takım halinde son derece etkili bir futbol oynayan Galatasaray, 3-2'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

Ramspark'ta üst üste iki lig maçına çıkan Okan Buruk'un ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı. Devler Ligi'nde sıradaki rakip Ajax'tı. Eski günlerinden uzakta olan Hollanda ekibi Galatasaray mücadelesini yeniden ayağa kalkmak için bir fırsat olarak görüyordu. Ancak Johan Cruyff Arena'yı dolduran 51 bin Ajax taraftarı 78. dakikada Osimhen'in attığı 3. golün ardından tribünleri boşaltıyordu. Liverpool dönüşü Beşiktaş'a puan kaybeden Galatasaray, Ajax deplasmanı sonrası gittiği Kocaeli'de ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e düşen Sarı Kırmızılılar 13. haftada Gençler Birliği'ni 3-2 ile geçti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hayalleri kuran Galatasaray, Belçika ekibi Saint-Gilloise karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar Osimhen'in forma giyemediği maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de sıra Fenerbahçe derbisine geldi. Kadıköy'de 27. dakikada Sané'nin golüyle öne geçen Galatasaray, John Duran'ın son dakikadaki golüne engel olamadı. Galatasaray, sezonun en kritik galibiyetlerinden birini 15. haftada Samsunspor karşısında aldı. 2-0 öne geçtiği maçta Samsunspor'un gollerine engel olamayan Sarı Kırmızılılar, 90+2. Dakikada Osimhen'in rövaşata golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. 1-0'lık skorla kaybeden Sarı Kırmızılılar 18. sıraya kadar geriledi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda fire vermeden devam eden Sarı Kırmızılılar, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Rakibi karşısında etkili olamayan Okan Buruk'un ekibi 2-0'lık yenilgiyle kupayı kaybetti. Ramspark'ta Gaziantep'i konuk eden Galatasaray bir kayıp da ligde yaşadı. Osimhen'in yokluğunda pozisyona girmekte zorlanan Sarı Kırmızılılar iç sahada 3. kez puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 takım içinde tamamlamak isteyen Galatasaray, Avrupa'da en kritik sınavlarından birini Atletico Madrid karşısında verdi. İspanyol ekibiyle berabere kalan Sarı Kırmızılılar, aldığı 1 puanla ilk 24'ü büyük ölçüde garantiledi. Galatasaray son haftada İngiltere'de Manchester City'ye kaybetse de lig aşamasını 20. sırada bitirdi ve playoff'ta İtalyan devi Juventus'la eşleşti. Galatasaray ligde Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'u mağlup etti ve Juventus maçına kadar file vermedi. İtalyan ekibine Ramspark'ta adeta futbol dersi veren Okan Buruk'un takımı 5-2'lik sansasyonel bir zafere imza attı.

İtalyanları zor duruma sokan Galatasaray Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım fiziken sahada olsa da belli ki akıllar Juventus'la oynanacak rövanş maçındaydı. Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray

ligde ikinci mağlubiyetini aldı. İtalya'daki maçın 90 dakikası Galatasaray için kabus gibi geçti. 37. dakikada öne geçen Juventus sonrasında 10 kişi kalmasına rağmen 2 gol daha attı ve maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma devrelerinde daha sakin bir görüntü çizen Galatasaray, Osimhen'in golüyle rahat bir nefes aldı. ...119'da Barış Alper skoru belirleyen golü attı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Yeniden lig yarışına odaklanan Galatasaray, Rams Park'ta Alanyaspor'u 3-1 yenerken kritik Beşiktaş deplasmanını da 1-0 kazanmayı başardı. Son 16'daki Liverpool maçına moralli çıkan Sarı Kırmızılılar, lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği İngiliz devini yine aynı skorla geçti ve yeniden Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

İngiltere'deki rövanş öncesi ligde Başakşehir'e 3-0 mağlup eden Galatasaray, Anfield'da sezonun en sancılı maçlarından birini oynadı. Liverpool karşısında varlık gösteremeyen sarı kırmızılılarda Victor Osimhen'in sakatlığı moralleri iyice bozdu. Üstüne Trabzonspor deplasmanında alınan yenilgi eklenince lig şampiyonluğu da tehlikeye girdi. Erteleme maçında İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray zorlu deplasmandan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Kocaelispor'u Ramspark'ta ağırlayan Galatasaray şok bir puan kaybı yaşadı. Rakibiyle berabere kalan sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Galatasaray kritik Gençler Birliği maçı öncesi antrenmanını taraftara açtı. Sarı kırmızılı taraftarlar Kemerburgaz'da takımlarına destek

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Petrol ofisinden unutulmaz.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira. Tekno.

0: Spor Radyo.
1: Bülteninde ikinci dilimize yeniden birlikteyiz. Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılı Kulüp'te 10 numara arayışları sürüyor. Hedefte milli futbolcu Can Uzun var.
2: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı Kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. On numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
1: Premier Lig ekiplerinin Roland Jalai'ye olan ilgisi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı Kırmızılılar Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ın listesini aldı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmak için arayışlara başladı. Sarı Kırmızılıların Macar sağ beki Roland Jalai ile İngiltere'den birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi karşılanırsa başarılı futbolcuyla yollar ayrılacak. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini Süper Lig'de buldu. Daha önce adı Galatasaray'la anılan Arda Okan Kurtulan için yeniden harekete geçilebilir. 23 yaşındaki oyuncunun Göztepe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 32 maça çıkan Arda 4 gol atıp 3 asist yaptı.
1: Chelsea başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün radarında. Victor Osimhen. Peki Galatasaray'ın planı ne? Sarı Kırmızılar oyuncuyu satmayı düşünmüyor.
3: Teknik direktör değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler Victor Osimhen'i listesine aldı.
4: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
3: Galatasaray yönetimi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukçu, Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz diyerek olası tekliflere kapıyı kapattı. Sarı Kırmızılı Kulüp bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı. Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 33 maçta oynayabilen Osimhen, Süper Lig'de 15 gol 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sundu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Nijeryalı yıldız 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.
1: Fenerbahçe için Süper Lig'de 2025-2026 sezonu pek çok sancılı sürece sahne oldu. Gelin bir bakalım nasıl geçmiş bu

0: sezon sarı lacivertler için.
1: Fenerbahçe tarihinin en hareketli ve çalkantılı sezonlarından birini geride bıraktı. 2024-25 sezonunun bitimiyle sarı lacivertli camiada kongre sesleri başladı. Seçim için imza toplansa da Ali Koç kongre için Eylül ayını işaret etti. Fenerbahçe yaz dönemini hem seçim hem de teknik direktör belirsizliğiyle girdi. Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusuydu. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla Londra'da bir araya geldi ve bu görüşmeden devam kararı çıktı. As Başkan Acun Ilıcalı, Mourinho ile devam edilmesi sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Sportif yapıda da değişime giden Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı. Futbol koordinatörlüğü görevini önce Okan Özkan ve Devin Özek birlikte yürüttü. Ardından Okan Özkan ayrıldı. Bu yapılanma sonrasında ise yaz transfer dönemi beklenenden durgun başladı. Dušan Tadić, Edin Džeko gibi iki büyük figürün ayrılmasından doğan boşluk, kamuoyunu tatmin eden transferlerle doldurulamadı. 17 yıldır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi için elemelere yalnızca iki yeni transferle çıkıldı. Bu isimler sezon içinde de performansları sıkça tartışılacak John Durham ve Archie Brown'dı. İkinci ön eleme turunda Feyenoord'la karşılaşan temsilcimiz 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında harika bir reaksiyon ortaya koyarak Hollanda ekibini Kadıköy'de 5-2 mağlup edip saf dışı bıraktı.
2: Archie Brown takipte ve aldı topu Archie Brown. İşte bu. Haydi Fred.
1: Fenerbahçe kara bulutları da üzerinden geçici olarak uzaklaştırdı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde playoff'a yükselen temsilcimizde transfer beklentileri de arttı. Özellikle kanat mevkiinde ciddi boşluk yaşayan sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Ancak playoff turunda Benfica ile eşleşilmesi sonrası bu transfer tur sonrasına kaldı. Ali Koç yönetimi Şampiyonlar Ligi playoff turuna yeni bir transfer ekleyemedi. Tüm bu atmosferde 0-0 biten ilk maç sonrasında Lizbon'daki rövanş öncesi Jose Mourinho'nun basın toplantısı yönetimi tamamen hedefe koyar nitelikteydi. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eğlenmesi yönetime giden eleştirilerin dozunu daha da arttırdı. Bir gün sonrasında ise yönetim acil ve radikal bir yola giderek maliyetli bir kararla Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Gerek transfer sürecinin sonuna girilmesi, gerekse seçime kısa bir süre kalması dolayısıyla bu karar Türk spor kamuoyu tarafından tartışıldı. Ancak tartışmalar yerini kısa sürede transfer çılgınlığına bıraktı ve yönetim gaza bastı. Nene ve Edson Alvarez'le başlayan harekat, Kerem, Ederson ve Asensio ile sonlandı.
3: Selamlar sayın dinleyici. Benimle yeniden tanışmaya hazır mısınız? Ben Kerem Aktürkoğlu.
1: Fenerbahçe Ali Koç yönetiminin son transfer penceresi olan 2025 yazında toplam 87 milyon euroluk harcama gerçekleştirdi. Başkan Koç teknik adam seçimini milli araya bırakınca ligin 4. haftasındaki Gençler Birliği maçına Zeki Murat göreyle çıkıldı. Yerli yabancı teknik adam seçenekleri arasında birçok isimle görüşen Devin Özek, Alman tedrisatından yeni nesil teknik adam da karar kıldı. Domenico Tedesco göreve getirildi. İtalyan teknik adam göreve Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Alışılagelmiş bir takvimde gerçekleşmeyen Fenerbahçe başkanlık seçimi yakın seyreden bir yarışa sahne oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ve Saadettin Saran 257 oy farkla yeni başkan seçildi. Yeni yönetim göreve gelir gelmez kritik bir karar verme sürecini kucağında buldu. Tedesco ile lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, çiçeği burnunda yönetimin bir aksiyon alıp almayacağı sorularını beraberinde getirdi. Buna karşın Saran yönetimi hem Devin Özek hem de Tedesco ile yola devam etme kararı aldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe'de oyun ve sonuçlar yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve ligin

0: Sarı kırmızılılarla birlikte en golcü takımı olarak girdi. Umutlu başlayan Ocak ayı aynı zamanda sezonun en kritik kırılma noktası oldu. Guendouzi ve Musaba yeni organizasyonuyla ilk kez oynanan Turkcell Süper Kupa'ya yetiştirildi. Yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri finalde de ezeli rakibi Galatasaray'ı aynı skorla geçerek kupanın sahibi oldu. Guendouzi ve Osterwolde'nin golleri yaklaşık 3 yıl sonra kupa getirdi.
1: Korner'ı kullandı. Cezalı'na bir vuruş, hopalarda gol! Osterwolde!
0: Beklenen santrfor transferi ise gerçekleşmedi. Üstelik En-Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı. Takıma katılan tek forvet ise 18 yaşındaki Sidiki Şerif'ti. N'Golo Kante taraftarı heyecanlandırsa da hücum hattındaki eksiklikler sezonun kalanında belirleyici oldu. Saran yönetimi devre arasında toplam 55 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ligin ikinci devresi iyi başladı. Sarı lacivertliler zorlu Kocaeli, Alanya ve Trabzon deplasmanlarından 9 puanla dönerek yarışta önemli bir virajı geçmeyi başardı. Ancak Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham Forest karşısında alınan ağır mağlubiyetle birlikte sarı lacivertliler hem sakatlık krizine hem de arka arkaya kötü sonuçlara tutuldu. Takımın önemli isimlerinden Skriniar ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Fenerbahçe ligdeki en rahat fikstürünü puan kayıplarıyla geçti. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında toplam 7 puan kaybedildi. Nottingham deplasmanından gelen 2-1'lik galibiyet de tur için yeterli olmadı. Böylece sarı lacivertliler son 4 sezondaki en erken Avrupa vedasını yaşadı. Yarışta dezavantajlı bir pozisyona düşen Fenerbahçe, rakibinin kayıplarıyla yeniden umutlansa da iç saha maçlarında yaşanılan son dakika şanssızlıklarını aşamayınca kritik Galatasaray derbisine 4 puan geride gitti. Derbinin olduğu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'la karşılaşan sarı lacivertliler bu mücadelede de 120. dakika penaltısıyla yıkıldı. Bu hareketli ve kaotik geçen sezonu telafi edecek tek şey derbi galibiyetiyle tekrar lig yarışında iddialı bir pozisyona gelmekti. Derbiye iyi başlayan ancak kaçırdığı penaltı sonrasında etkisiz bir oyun ortaya koyan Tedesco'nun öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ezeli rakip karşısında alınan ağır yenilgi Tedesco'nun Fenerbahçe'deki son müsabakası oldu. Zeki Murat Göle bir kez daha görev aldı. Kalan 3 haftada Galatasaray tökezlese de bir mucize gerçekleşmedi ve sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de tüm bu süreç Saadettin Saran yönetimini de olağanüstü kongre kararı almaya götürdü. Kulüp Haziran ayında seçimli olağanüstü kongrenin yapılacağını duyurdu. Başkan Saransa bu seçimde aday olmayacağını açıkladı. Böylece Fenerbahçe bir yıl içinde 3. kez farklı bir başkan tarafından yönetilmeye hazırlanıyor. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe stadında gerçekleşecek kongrede Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.
2: Beşiktaş Kulübü Brezilyalı teknik direktör Felipe Luiz ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşamadı, alternatif isimlere yönelindi.
3: Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük görevi için Felipe Luiz ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. As Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen, Brezilyalı teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın son 4 yıldaki istikrarsız görüntüsü ve transferi ayırdığı bütçe sebebiyle tercihini Monaco'dan yana kullandı. Bu gelişme üzerine sportif direktör Önder Özen, Başkan Serdal Adalı'ya yeni bir liste sundu. En güçlü aday Razvan Lucescu. Siyah beyazlılar daha önce Rumen teknik adamla bir ön görüşme yapmıştı. Lucescu ile kısa süre içinde masaya oturulması bekleniyor. 57 yaşındaki teknik adamla anlaşma zemini bulunamazsa listedeki alternatif isimler için girişimler başlayacak. Temmuz 2021'den bu yana PAOK'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör, Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu ve 2 de Yunanistan kupası kazandı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'nın genç sahibi

0: transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Trabzonspor Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'nun transferinden beklediği sonucu alamadı.
2: Trabzonspor'da Delgado transferi çıkmaza girdi. Bordo Mavili yönetimin Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu Milton Delgado için yaptığı 8 milyon dolarlık resmi teklif Arjantin kulübü yönetimi tarafından reddedildi. Oyuncuyu canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Güney Amerika ekibi fiyatı yüksek tutunca transferden vazgeçen Trabzonspor şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam eden Milton Delgado bu sezon 22 maçta bir asist yaptı.
1: Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan için Fransız ekibi Lille yeniden devrede.
2: Fransız ekibi Lille, Göztepe'nin Brezilyalı santrforu Juan'ın peşinde. İzmir ekibi ara transfer döneminde de görüşmeler gerçekleştirdiği Lille yeniden masaya oturdu. Fransız temsilcisinin sezonun tamamlanmasının hemen ardından İzmir takımıyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Lille'den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren Sarı Kırmızılıların bu kez daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Lille cephesinin henüz net bir yanıt vermediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Fransız temsilcisinin teklifini 20 milyon euro seviyelerine çıkarması halinde transferin gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Brezilyalı futbolcu bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
1: Son hafta aldığı Galatasaray galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de kalan Kasımpaşa'nın bir Süper Lig karnesine bakacağız şimdi.
0: Kasımpaşa Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı. Ligde çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa kalesinde 49 gol gördü. Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı. Kasımpaşa 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Gürcü teknik direktör Şotar Veladze yönetiminde giren lacivert beyazlı ekip ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belezoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu 22 puan elde etti. Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Yanniotis oldu. Sezon boyunca lacivert beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi toplam 2970 dakika süre aldı. Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedicek oldu. Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan oyuncu çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.
1: Şimdi bir penaltı raporuna bakacağız. Bir sezon daha geride kaldı Süper Lig'de. Kaç penaltı kullanıldı, bu penaltılar hangi takımlara çalındı? Gelin bir bakalım.
3: Şimdi incelemeyi tamamladı. Kararını açıklayacak Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor.
4: Süper Lig'de sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verildi.
3: Yevtoviç topu alardı, gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.

0: Beyaz noktadan yapılan vuruşların 73'ünde Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. 2-2'nin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo Maviller bu penaltıların 8'ini gole çevirirken Sarı Lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı Beşiktaş kullandı. Siyah beyazlar 8 penaltının 6'sında topu ağlarla buluşturdu. Şampiyon Galatasaray ise 6 penaltı kazandı. Sarı Kırmızılar beyaz noktadan yaptığı vuruşların hepsini gole çevirdi.
1: İşaret geldi. Barış Alper ve ters köşe.
0: Dört büyükler arasında aleyhine en fazla penaltı verilen takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazların rakipleri 4 penaltı kazandı. Trabzonspor'un 3, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın aleyhine 1 penaltı verildi. Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu. Lige veda eden Akdeniz ekibi 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken 7 kez aleyhinde penaltı kararı çıktı. Küme düşen bir başka ekip Kayserispor ise bir kez penaltı kazansa da vuruşu gole çeviremedi. Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paulo Nacho penaltı vuruşlarından en fazla skor üreten isim oldu. Nijeryalı futbolcu beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı. Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Aleksandro Maxim ve Rams Başakşehir'den Eldor Şomurodos'a 4'er kez ağları havalandırdı. Sarı lacivertlilerde Talisca 3 penaltıdan yararlanamadı.
1: Anderson Talisca kendisinin 2, Fenerbahçe'nin 3. golü. Anderson Talisca atmaya devam ediyor.
2: Yine Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda bir başka konuya parantez açalım. Yaş ortalamasına bir bakalım, ayrıntılar neymiş?
3: Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi. Ligdeki en yaşlı ekip 27.94 yaş ortalamasıyla Kocaeli Spor oldu. Yeşil siyahlıları 27.9 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27.53 ortalamayla Hesap.com Antalya Spor takip etti. Göztepe ise yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu. İzmir ekibinde top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25.06 olarak kayda geçti. Göztepe'yi 25.08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor, 25.67'lik ortalamayla Tümosan Konyaspor izledi.
4: Yevtoviç top bekledi, şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı, duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri, Muleka bir plase, ikinci gol Tunahan.
3: Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Vakayeme ve Kocaelispor'un filebekçisi Gökhan Değirmenci Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.
1: Kartal uzak mesafeden vurdu, kaleci top dışarıya gidiyor. Gökhan'ın müdahalesi.
3: Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençler Birliği'ndeki Ayaz Özcan oldu. Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Muhammed Akmelek de Ayaz'la birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.
5: Muhammed geldi topun üzerine. Muhammed topu ağlara gönderiyor.
2: UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu.
6: Avrupa'nın 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Leipzig'de oynanan maçta Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İlk kez Avrupa kupalarında final oynayan iki takımın maçında tek gol Jean-Philippe Mateta'dan geldi. Tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazanan Kırmızı Mavililer, müzesindeki 3 kupayı da son 1 yıl içinde elde etti. Londra ekibi geçtiğimiz sezon Avrupa biletini almasını sağlayan İngiltere Kupası'nı ve devamında Süper Kupayı müzesine götürmüştü. 5. sezonu tamamlanan Konferans Ligi'nde 3. kez bir İngiliz takımı mutlu sona ulaştı. 2023'te West Ham, 2025'te ise

0: ise Chelsea kupanın sahibi olmuştu. Londra ekibiyle son maçına çıkan Oliver Glasner ise kariyerinde ikinci kez Avrupa Kupası kazandı. Avusturyalı teknik adam daha önce 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Şimdi maç sonuna götürelim sizi, Glasner'in açıklamalarına bakalım.
2: Final whistle. So honestly, I again because it's. I think we did really well.
3: Harika bir takım ruhu yarattık. Çalışarak her gün daha da üstüne koyarak ilerledik ve bu sayede nelerin mümkün olduğunu herkese gösterdik. Açıkçası benim işim tam olarak bu. Nasıl bir takıma sahip olursak olalım, herkesi oynama şeklimize ve sahip olduğumuz zihniyete uyumlu hale getirmek. Bu nedenle elbette yetenekli oyunculara ihtiyacımız vardı ama karakterli oyuncularla her yerde sonuna kadar gitmek mümkün. Takımım büyük bir övgüyü hak ediyor.
2: And therefore you need great, of course, talented football players, but you need great characters, yeah, because they have to follow.
4: No, I was looking for the pass first.
5: Gol pozisyonunda pas verecek bir oyuncu arıyordum. Normalde çok şut çeken bir oyuncu değilim ama boşluğu bulunca vurmam gerektiğini düşündüm. Şükürler olsun ki top Mateta'ya gitti. Güzel bir goldü. Milli takıma çağrılmamış olmayı dert etmiyorum. Bu futbolun bir parçası. Gideceğim hiçbir zaman garanti değildi. Bunu biliyordum. Tuchel beni arayıp orada olmayacağımı ama çok yakın olduğumu söyledi. Bunun için oturup ağlayacak halim yok. Bugün benim için muhteşem bir gün. Dolayısıyla bir şeylere takılıp kalmayacağım. Dünyanın sonu değil ve hala gencim. Gelecek turnuvalarda milli takımda olmayı umuyorum. Şimdi ise bu yazın tadını çıkaracağım.
4: I'm not gonna sit here and cry about it. Still had two games for Palace to go.
1: Crystal Palace teknik direktörü Glasner şampiyonlukla birlikte takıma veda etti.
0: Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi sona erdi. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Glasner, Konferans Ligi şampiyonluğunun ardından Crystal Palace'tan ayrıldı. İngiliz ekibi 51 yaşındaki teknik adama "Günün sonunda her zaman biz kazanırız" sözleriyle veda etti. Crystal Palace 121 yıllık tarihindeki ilk 3 kupayı Avusturyalı teknik adamın takımı çalıştırdığı dönemde kazandı. Glasner'in kazandığı kupalar arasında İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası yer alıyor. Crystal Palace'ın Glasner'in boşluğunu Bournemouth'tan ayrılan Andoni Iraola ile doldurması bekleniyor.
1: Dünya Kupası yaklaşıyor. Milli futbol takımı Amerika'da Dünya Kupası için kampını Arizona'da geçirecek. Tabii Arizona'daki iklim, hava sıcaklığı neden Arizona sorularını akıllara getirdi? Bunun bazı nedenleri var ve aslında bizden de bağımsız. Gelin ayrıntılara bir bakalım.
5: Milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampını Arizona'da yapacak. Millilerin hazırlık kampını çölü ve sıcağıyla ünlü Arizona eyaletinde yapacak olması tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunda kampın neden orada yapılacağı sorusu sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte öne çıkan sebepler. Hürriyet gazetesinin haberine göre FIFA turnuvada mücadele edecek ülkelerin nerelerde kamp yapacağını önceden belirliyor. Şampiyonaya direkt katılma hakkını elde eden ülkeler seçim konusunda daha şanslı. Onlar istediği bölgeyi seçebiliyor. Ancak biz turnuvaya playoff etabı sonrası katıldığımız için seçme şansımız kalmadı. FIFA milli takımların belirlenen yerlerin dışında kamp yapmalarına da izin veriyor. Ancak bu durumda ihtiyaçları ve masrafları karşılamıyor. Olumsuz bir şey olduğu takdirde sorumluluk kabul edilmeyeceği de ülke federasyonlarına bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası'nın tam 9.9 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olması ve bunun getirdiği zorluklar katılımcı bütün milli takımları epey yoracak. Milli takımımız grupta oynayacağı 3 maçta yaklaşık 9 bin kilometre yol yapacak ve oyuncular toplamda 10 saati bulan uçak yolculukları gerçekleştirecek. Ay Yıldızlılar D grubundaki maçlarını 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile, 20 Haziran'da San Francisco'da Paraguay ile, 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.

0: Arizona'nın Mesa şehrindeki Arizona Athletics Grounds'ta 8 Haziran'da kampa girecek A milli takım için en zorlu şartlardan biri yüksek hava sıcaklıkları olacak. Bölgede 8 Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyredecek. Bu sebeple Ay Yıldızlı ekibimiz antrenmanları akşam saatlerinde yapacak.
1: Milli takımımızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.
2: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı, İspanya'daki hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu. Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arda, kendisini çok iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'nda Türkiye'ye faydalı olmak istediğini belirtti. Madrid'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadığını söyleyen genç futbolcu, "İnanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum." ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası ilk işinin antrenmana gitmek olduğunu aktaran Arda, "Öğle yemeğinin ardından 1-2 saat uyuyorum. Buradaki siesta kültürüne hemen adapte oldum. Daha sonra bazen fizyoterapi, bazen de teknik çalışmalar yapıyorum." dedi. Kylian Mbappe ile aralarında özel bir kimya olduğunu söyleyen futbolcu, takım arkadaşı hakkında, "Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza gerek kalmaz. O çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan." şeklinde konuştu. Arda Güler çok konuşulan orta saha golü hakkındaysa şunları söyledi. "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Ama o an o gol planlı değildi. Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Free kick olduğunda isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu." Fenerbahçe'de dörtlü orta sahanın sağında oynadığını hatırlatan Arda, "Real Madrid'de Kroos ve Modric gibi isimler varken Ancelotti ile sahada devam ettim. Xabi Alonso ise gelmeden önce aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Çok mutlu oldum çünkü hayatım o mevkide geçti. Hemen adapte oldum. Xabi ile hala mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra da beni arayıp tebrik etti." dedi. Maç içinde gol ve asiste odaklanmamaya çalıştığını vurgulayan genç yetenek, "Fenerbahçe'de de her maçı kazanmaya çalışıyorduk. Milli takımda da öyle. Real Madrid'in DNA'sında da bu var. Baskı olacaksa ben onun için oradayım." ifadelerini kullandı.
1: Norwich altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Vatan Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
3: İngiltere ile birkaç tane maç oynadım. Orada da çok güzel tecrübe kazandım. Ama Türk milli takım beni çağırdığı zaman düşünmeden evet dedim. Çünkü benim adım Vatan. Evim Türkiye, ailem hep Türkiye'den geliyor. Tatillerde zaten hep oraya dönüyorum. Milli takım benim için çok önemli. Kısa sürede Ümit Milli'ye çıkmak istiyorum ve oradan da A milli formayı giymek istiyorum. İnşallah ondan sonra her turnuvada güzel şey yaşayacağım. Ferdi abi beğenerek izliyorum. O da Premier League'de oynuyor. Bu sezon harika bir gol attı. Ben de aynı onun gibi Premier League'de oynamak istiyorum. Hollanda, Portekiz, İtalya, Türkiye'den takım benimle ilgileniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama ben Premier League'de oynamak istiyorum aynı Ferdi abi gibi. A milli'nin değişmez sol bek olmak istiyorum. Norwich'te A takıma yaklaştığımı inanıyorum ve birazdan şansımı alacağım inşallah. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Türk olduğum için hep benimle şaka yapıyorlar. Türk lokum, Türk maestro diyorlar bana. Ama Turkish maestro'yu daha çok seviyorum çünkü bazen ben takımı yolandırıyorum.
1: Hollanda milli takımının kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray forması giyen Noah Lang da var.
0: Hollanda Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ronald Koeman, kaleyi Flecken, Rolfs ve Bart Verbruggen'e emanet edecek. Portakalların defansında Ake, Dumfries, Hato, Timber, Van de Ven, Van Dijk ve Van Hek'e yer alıyor. Hollanda'nın orta sahasındaysa De Jong, Deron, Gravenberg, Kluivert, Koopmeiners, Reinders, Til, Timber ve Wiefer görev yapacak. Forvet hattında da Broby, Depay, Gakpo, Mal

0: Somerville, Weghorst ve Noah Lang yer alacak. Kuhlman, Frimpong, Zirkzee, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele edecek Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'la karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda başarılı olan ülkelere bakıldığında yerli teknik adam ağırlığı dikkat çekiyor.
0: Dünya Kupası'nda zafere ulaşan takımları kendi ülkelerinin teknik direktörleri şampiyon yaptı. Turnuvada yabancı teknik adamların çalıştığı ülkeler Dünya Kupası tarihinde hiç kupa sevinci yaşayamadı. Tarih boyunca 22 kere düzenlenen Dünya Kupası'nda kupayı kaldıran 8 ülkenin hepsi yerli teknik adamlarla başarıya ulaştı. 1930 yılında düzenlenen ilk turnuvada ev sahibi olan ve şampiyon olan Uruguay'ın teknik direktörü Alberto Suplicy'ydi. En son düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de Lionel Scaloni ile birlikte tarihindeki 3. şampiyonluğunu yaşamıştı. Turnuvada en fazla kupa sahibi olan Brezilya 5 kez, hemen arkasındaki takipçileri Almanya ve İtalya'da 4'er kez yerli teknik adamlarıyla başarıya ulaştı.
1: Yine enteresan bir detay Dünya Kupası'na dair. Bakın 2026 Dünya Kupası öncesi turnuvaya 12 kez katılan İsviçre'nin şöyle bir istatistiği var. 559 dakikayla kupa tarihinde en uzun süre gol yemeyen ülke konumunda.
0: Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen takımı İsviçre. Kupaya 12 kez katılan Kırmızı Beyazlı ekip 1994, 2006 ve 2010'daki turnuvalarda 559 dakika boyunca kalesini gole kapattı. İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası son 16 tur maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti. Grupta Fransa ile 0-0 berabere kalıp Togo ve Güney Kore'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatan İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten son 16 tur maçında Ukrayna'ya penaltılarla elendi. 2010 Dünya Kupası'ndaysa İspanya'yı 1-0 yendikleri ilk grup maçında devam eden seri, Şili'ye 1-0 kaybedilen maçta yedikleri golle sona erdi. İtalya'da bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkat çekti. Gök Maviler 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyete ulaştı. Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya ise turnuvada üst üste maç kaybetmeme rekorunu elinde bulunduruyor. Üst üste 13 maç yenilmeyen sambacılar ayrıca ard arda 11 karşılaşma kazanarak bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı. Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'te 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.
1: Dünya Kupası'nda bugüne dek pek çok efsane futbolcu sahne aldı. Bazı sahneler hatta kareler aklımızda. En çok Dünya Kupası'nda forma giyen isim Lionel Messi. Peki başka kimler var? Bir bakalım.
0: Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu konumunda. Arjantinli yıldız 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda toplam 26 karşılaşmada forma giydi. 38 yaşındaki futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkması halinde rekorunu daha da geliştirecek. Messi'nin hemen arkasındaysa Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus bulunuyor. Matthäus Dünya Kupası tarihinde 25 maçla en çok forma giyen ikinci oyuncu konumunda. Alman golcü Miroslav Klose 24, İtalyan savunmacı Paolo Maldini ise 23 maçla listenin üst sıralarında yer alıyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da şu ana kadar 22 Dünya Kupası maçında forma giydi. Dünya Kupası tarihinde en çok süre alan futbolcu da yine Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız 26 maçta toplam 2315 dakika sahada kaldı. Messi'yi 2217 dakikayla Paolo Maldini, 2047 dakikayla da Lothar Matthäus

0: Rus takip etti. Dünya Kupası tarihinde şu ana kadar yalnızca 6 futbolcu 5 farklı turnuvada sahaya çıkmayı başardı. Bu listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Rafael Marquez ve Andres Guardado bulunuyor. Messi ve Ronaldo 2026'da da forma giymeleri halinde Dünya Kupası tarihinde 6 kez turnuvada yer alan ilk futbolcular olacak.
1: Evet, şimdi biraz da basketbol diyeceğiz. Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final playofflarında Galatasaray ile Beşiktaş'ın mücadelesi var. Maç öncesi Engin Cançelik karşılaşmayı takip edecek. Sizi Basketbol Gelişim Merkezi'ne götürüyoruz şimdi. Maça dair notları Engin Cançelik bize aktaracak. Merhaba.
2: Melike, tekrardan merhabalar. İyi yayınlar dileyelim Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nden. Bir saatten az bir süre kaldı. Her iki takım oyuncuları da son hazırlıklarını yapıyorlar. Ev sahibi takım Galatasaray MCD Teknik devam etmek için bugün kazanması durumunda. Devam etmesi için sahaya çıkacak. Konuk takım Beşiktaş Gain ise kazandığı takdirde tamam diyecek ve çeyrek final etabını 2-0'la kapatmış olacak. Yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Yarı finaldeki rakibi ise bugün şu saatlerde oynanan Bahçeşehir Koleji Trabzonspor mücadelesi. İlk mücadeleyi Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de kazanmıştı. Şu dakikalarda da 5 sayı önde götürdüğünü ifade edelim. Grubun tabii ki de çeyrek finali eşleşmesinin yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra rakibin belli olacağını ifade edelim. Ev sahibi takım da çok kısa bahsedelim dilersen. Sezona iyi bir başlangıç yapamamışlardı. Yakup Sekizsökyön yönetiminde 13 haftalık bir serüven olmuştu. Daha sonrasında da Gianmarco Pozzecco gelmişti ve Pozzecco 14. hafta itibariyle ise Galatasaray'ı normal sezonda 7. sırada tamamlamıştı. İki mücadele oynanmıştı normal sezonda. İki mücadele de kazanmıştı Gianmarco Pozzecco. Beşiktaş Gain karşılaşmasında hem deplasmanlı hem de Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde. Tabii konuk takım Beşiktaş Gain'e bakacak olursak geçtiğimiz senenin devamı niteliğinde bir istikrar sergilediğini ifade edelim. Onlar da 30 mücadelede 25 galibiyet 5 mağlubiyet almıştı. Dušan Olimpijević yönetiminde. Onlar da bugün kazandığı takdirde adını yarı finale yazdıracağını ifade edelim. Son hazırlıklar yapılıyor. Artık son kontroller yapılıyor. Saatler 20.30'u gösterdi. Mücadele başlayacak Melike.
1: Engin Cançelik, teşekkür ediyoruz. Bu bağlantıyla birlikte biz de ana haber bültenini noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.
3: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam'ı indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
4: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
3: Şimdi Turan ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turan destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turan vuruyor yanağlara. Şimdi Bastoni. Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Latora Martinez. Rovella karşısındaydı, yıkandı, kurtardı. Diouf'la 2-1. Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı. Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Latora Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
4: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
3: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bisse kuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni yerde. Romagnoli. Faul yaptı. Ve çağırdılar. Merabile çağırdı.
4: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış yani. O kalf hissetmiş o basışı.
3: Evet. Sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı

kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Yine sol tarafa doğru pas, orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan 3. gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla gol atıyor. Henrik Mkhitaryan 3-0. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu Gloria mağlup ediyor. Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu. MVP'si Di Marco. Final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Renato Dallara'da goller başladı. Inter öne geçti, Bernardeschi karşılık veriyor. Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Orta şansı. Orta Bernardeschi olmadı. Açılı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Alana gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Cerezki kendi kalesine.

Suçic. Ondan sağ kanada doğru Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, daldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'ü yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz, İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya isim aldım pası, derken iyi
0: benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Beşiktaş'ta çalıştı o.
0: Evet, Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altınordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek'te 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923 işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sıraya alırlar.

0: Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
1: Peki onları?
0: Almanya.
1: Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak?
0: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Hı-hı. Başta da Lucescu olmak üzere.
1: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
0: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lucescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı salı perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 antrenman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun icabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada, atıyorum rakamı kafadan, 50 saat beraberlerdi.
1: O zaman bir şeyleri etkileme
0: eksiği,
1: imkanı olabiliyor.
0: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
1: İşte cuma günü.
0: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
1: Resmi maçlar mı?
0: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı? Neydi, öyle bir şey galiba.
1: Bu milli maçlardan öncekinin diyorsun.
0: Tabii tabii. Işte,
1: evet yani, evet.
0: Bu şey, İrlanda
1: Ekim,
0: maçı.
1: Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
0: maçları.
1: Aradan
0: 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lucescu gidiyor, ne dedi?
1: Maç seyrediyor.
0: 50 tane işte, maç seyrediyor.
1: Maç seyrettim dedi.
0: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya, bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum, kusura bakma.
1: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
0: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha, ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
1: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
0: Şöyle, ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki, Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceraldara Tahsin Yazıcı Albay bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü...
1: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
0: Kore Savaşı.
1: Kemal Belgin.
0: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı soruyor, sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan. Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
2: Evet.
0: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Aynen. Onlar da bizle yapamaz. Bak yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan,

0: O bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştur.
1: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepp Piontek'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepp Piontek.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Ha, Piontek'in
1: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş yanlarından bir tane arkadaşı hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
1: Danimarka'yla.
0: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı-hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı-hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı-hı, bir restoranın salonunda yanlış hatırlamıyorsam bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu Gil bizim. Hmm. Oturuyorlar üçü. Biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyorum. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyle dedim. Bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro yalan söylemeyeyim. Bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlardı. Benim sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim ülke sorduğum, içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes.
1: Şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepp Piontek başlattı altyazısına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle. Değişimi Sepp Piontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle. Teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sepp Piontek. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesini.

0: diyeceğim, sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu, bak benim
1: seversin desen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam, X kulüp, Y kulüp, Z kulüp, neyse, getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu işte Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90 güveni A'da. 90 A'da. Kesinlikle başarılı olamaz, karşıyım dedim. Ya dediler, sen bu kadar senelerce yazdığın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim, kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu da her gün, günde 4 saat, 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyredin. Baba diyorum, 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde, ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak, öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak.
1: Ama
0: şu şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya, bu bir şey var. Değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bunu yapmış hiç göremedim.
0: Seni geçse keşke. Sarı seni açsa.
1: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
0: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya, helal olsun be, vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
1: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
0: Evet.
1: Ve o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor. 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi. 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
0: Şimdi çok enteresan. Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
1: Alıntılar onlar.
0: Alıntılar, hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
1: Bunu yazanlar, onu yazanlar var.
0: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
1: Ancak.
0: Yani. Bu 79, düşünebilir, dünyada yok o zaman.
1: Nerede?
0: Şimdi şöyle sevgili Ender. Coşkun Özarı rahmet.

0: Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
1: Coşkun abi unuttuk değil mi?
0: Kendisinden bu dünyada ben sağım daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şekerspor maçı. Lig. 5-2 kaybettiler.
1: Şekerspor ikinci ligde o zaman değil mi?
0: Yok yok, birinci.
1: Birinci ligde mi?
0: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz. İşte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi bizim Şeker'e dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz televizyon. Beni
1: nerede?
0: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi diyor. Dümdüz giden adamın biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Ve bize iki tane gol attı dedi.
1: Vücut çalımı dedikleri şeyi ya, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
0: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim. Ya dedi bir sordum, bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya, Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
1: Bu Bordo maçından oradaki golü.
0: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
1: Öyle çok yapılıyor da.
0: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç adam. Yaptılar dedi. Hocam dedim. Ya dedi şunu dedi. Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani Şekerspor'da öyle kalır dedi. Allah korusun.
1: Tamam hocam. Coşkun abi söylüyor değil mi?
0: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Ben de geldim ertesi gün. Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim. Onu da seyredenler, Lefter'i de, Can'ı da, şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
1: Yani, başkan kim o dönemde? Faruk
0: abi. Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda, eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvelsen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarırım sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi. Bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü. Aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi, bu bizim Kemal Belgin dedi. Coşkun'la konuşmuş, ejderleriyle dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şekerspor'da dedi. Coşkun çok met etmiş, bizimkiler almadı, aklısızlık etti, siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da, o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şekerspor'lu yöneticilerle bir konuşmuruş neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi, aldım ben dedi mesajı dedi, kapattılar telefonu. Aradan iki gün geçti, ben kulübe gittim yine, haber kovalıyorum, muhabiriz ya. Ya dedi bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi Şekerspor'da. Dedim o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi, orta saha bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi, sol açık dedi. Dedim Naci dedi ki dedi ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak.

0: Üçünü Fenerli adam, kongre üyesi, divan üyesi Naci Barlak. Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi. Ya, üçünü birden hani kaç para ödedi? Yani, üçü birden yok be dedi. Ucuz dedi. Ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi. Ben seni dedi akşamüstü arayacağım. Bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım. Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas. Coşkun Özarı da var arada. Böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet. Ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz. Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor. Ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi mi? Vallahi diyor dün
1: İskender
0: gece.
1: İskender Gönen.
0: He. Vallahi dün gece diyor Trabzonlar alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki. Aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzonlular götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora oralara, o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü.
0: Şöyle,
1: yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Weiss Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk'un ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. Özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı yavaş yavaş. Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
1: Yok.
0: He? Bilmiyor musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor, milli takım hocası Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret abi diyor yani. Ama diyor dediğin doğru diyor. Ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
1: O başlıktan.
0: O başlıktan dolayı.
1: Söylemesek mi acaba bilemedim.
0: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda bilemiyoruz. Başlık şu. Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporları.
1: Ve hastalık bu.
0: Kupürle. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelen de bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
1: düşüşe geçti.
0: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim mesela? Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar bir nimet gelmiş size. Nimet.
1: Yeah.
0: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
1: Ekip topu 15 yıl ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna
0: yapın,
1: kadar.
0: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. Bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel
1: 65
0: emekli olur.
1: Yaşında.
0: Yani 25 yaşında hadi askerden geldin işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba tabii, ya. Tabii. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam. Havalar
1: herkesin gözü üzerinde.
0: Gazetelerde manşetsin. Sokakta giren abi bir imza verir
1: misin? Yüksek ücretler kazanma ihtimali var.
0: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Ender'cim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırıkali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Yani eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalarınızı yapacaksınız öyle derler. Evet, evet. 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
1: Selçuk Yula da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani. İçin kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrıldı. Almanya olmadı. Çok kısa bir Sarıyer'de yani. Biraz bir şeyler oldu ama işte yani 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
0: yani
1: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, yazık. İşte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
0: Tabii. Ben oradaydım.
1: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
0: Tabii.
1: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
0: işte noktalayalım. Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
1: işte.
0: Baksana oradan geliyor. Bak.
1: Aralardan geçiyor.
0: Kimler oynuyor ha? Bossisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
1: Jires Mires falan.
0: Bak oradan geliyor yaptığı. Hop.
1: Lacom.
0: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi. Yani o kadar büyük bir özelliği var. Ama
1: peki Allah rahmet eylesin diyelim Selçuk tabii. Abi'yi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş. Şimdi Les Ferdinand'dan bahsediyoruz. O dönemleri bilenlerin kolaylıkla hatırlayabileceği Ferdi derlerdi hatta değil mi?
0: Tabii.
1: Haydi Ferdi zamanı evet. Geldi. Fenerbahçe'ye attığı bir gol var Schumacher'in kalesine. Savunmanın arasından geçerek 88-89 kupa.
0: Evet.
1: Finali 1-0 ve 2-1 kazanıyor. Şöyle de bir golü anlatışı var ki tabii şu sözlerden sonra Günaydın'ın bir manşeti Fenerbahçe defasında çarşı. Çarşı da burada ironik.
0: Tabii.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse bu golle özellikle Beşiktaşlar onu çok sevdi. Beşiktaş 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin hani o tabii 80'de 103 gollü şampiyonluk
0: tabii,
1: sezonu
0: tabii. Tabii.
1: Yani muazzam bir şeyi var Fenerbahçe'nin o sezon. Ama Beşiktaş kupada hem kupayı hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı evet. Kupası'nı alıyor. Ve Ferdinand'ın da ligde de kupada da Fenerbahçe'ye golü var. Ama şu gol Fenerbahçe defansının arasından ki işte Müjdat falan da var. Öyle
0: o
1: bir
0: Nezih'i galiba bir tanesi.
1: Nezih'i bir tanesi ne? Değil mi?
0: Öyle görünüyor. Şimdi tam.
1: İşte burada Schumacher'le Ferdinand yan yana. Fenerbahçe'nin tabi unutulmaz kadrosu çok başarılıyken bu 1-0'lık maçtaki Ferdinand'ın golüyle 1-0 kazanılan maç işte şu bu unutulmaz bir andır siyah beyazlı renklere gönül verenler için. Hakem Özcan Oğal.
0: Özcan mı o?
1: Evet.
0: Erman mı? Dur,
1: yok Özcan Oğal. Buradan alıyor. Hop dönüyor. Nezih mi o 4 numara?
0: Galiba.
1: Buradan iki kişinin arasından geçiyor. Üçüncüsü hop. Bir de çalım buradan. Bir ayağını. De sağ ayak dışı. Tabii. Güzel golmüş hakikaten.
0: Tabii.
1: Ve o Fenerbahçe takımı dediğimiz gibi 103 gollü şampiyon. O sezon ligin tozunu

0: Atan takım Rıza Çalımbay, hemen Ferdinand'ın yanında. Yani müthiş bir an hakikaten. Beşiktaş'a gönül verenler için unutulmaz an olarak bunu getirelim istedik ekrana. Ferdinand'ın müthiş golü. Bunun rövanşını da Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ve kupayı alıyor. Hasan Vezir, Hasan Vezir'in rövanşa çıkamadığı maç, Yurdaşen Karahasan, onu kaçırıyorlar değil mi?
1: Yok, o dönem. Onu da anlatırım, onu da anlatırım.
0: Onu anlattık mı biz ya? Onu
1: başka başka şeyleri.
0: Bir başka programda onu da anlatalım. Onun Hasan Vezir'in gidişini.
1: Yok, onun bir altı var ama. Gitmeden evvel. Tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Tamam, onu bir konuşalım
1: şimdi
0: o zaman.
1: Şimdi Ferdinand Queen's Park Rangers'te oynuyordu galiba.
0: Evet, Queen's Park Rangers'ta.
1: Bunu İngiliz kulübü geçirdiği sakatlıktan sonra bir kolay,
0: sezon kendine gelsin
1: rahat
0: diye
1: mekat devresi geçirsin diye Beşiktaş'a kiraya verdi. Hatta benim Beşiktaşlı dostlar, o zaman faal de gazeteci, işte öyle dedim ki alamazsınız. Bunu adamlar o dönemi daha hafif birlikte, daha kolay birlikte geçirsin diye Beşiktaş'a antrenman yapsın, maç antrenmanı yapsın diye Beşiktaş'a kiraya verirler. Alamaz.
0: O ritmi kazansın diye.
1: Kazan. Çünkü oynatamayacaklar. Ve İngiliz ağırlık belki de ikinci devre falan anca oynayacak yani, bilemiyorum. Ferdinand'ın Beşiktaş'a veriliş sebebi odur. Ve zaten işte biraz evvel golünü de göstermişin. Buradaki başarılarından sonra Ferdinand gitti Kuşbaşı'da oynamaya başladı. Yani öyle bir oyuncuyu alamazsın. Mümkün değil. Zaten adamlar söylediler de, dediler ki çok ağır bir sakatlık geçirdi. Nekaat devresini daha kolay birlikte, daha az mücadelenin olduğu birlikte maç eksiklerini tamamlaması için Beşiktaş'a kiraya verdik. Ama beklentimiz o ki hani sezon bitince Ferdinand geri gelecek. Ve hakikaten Ferdinand şeye döndü, İngiliz kulübüne döndü. Hasan Vezir olayına gelince anlatayım mı?
0: Onu bir başka programa hadi saklayalım ya. Çünkü şey yaparız. Bugünkü konuları geçeriz. Zaman kalmaz ama.
1: Çünkü Hasan Vezir olayında yaşanmış çok özel bir anım var.
0: Tamam, onu
1: İkisi
0: o zaman
1: de sağ.
0: Arkası yarın yapacağız. İkisi Hasan de, Vezir'in transferini.
1: İkisi de sağ.
0: Tamam.
1: Yani yaşadığım anki olayla ilgili ikisi de sağ. Biri masanın bu tarafında oturuyor. Ben masanın bu tarafında oturuyorum. Üçüncü şahıs kapıdan giriyor. Bir şey oluyor. Hadi eyvallah diyor, çıkıyor. Orada ilk şahısla bir şey konuşuyorum ben.
0: O zaman Hasan Vezir'in transferini haftaya konuşalım.
1: Tamam.
0: Kemal abi. Peki Ferdinand'ın golünü, o unutulmaz anı hatırladık. Geçelim biliyor muydunuz bölümüne, bakalım neleri anlatacağız size. Efendim, küçük küçük 3 anekdot var. Birisi 70'li yıllardan, ilki. 3 büyükler içinde ligi, bu arada sen şey demiştin, 3 büyüklerin ligde son anda ligde kaldığı sezonları tabii da yapalım diye, onu da yapalım.
1: Onu da gelecek.
0: Onu da önümüzdeki haftaya gelecek hafta yapabiliriz. 3 büyükler içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek takım kim? Eksi averaj 75-76 sezonu değerli izleyenler. Beşiktaş 11. sırada tamamlıyor ligi. Attığı gol 25. Yediği gol 32, eksi averajla tamamlayan tek takım Beşiktaş. Değerli izleyenler, 75-76 sezonu eksi averajla tamamlamak.
1: Şurada bir takım resmi var vermişsiniz. Onu ekrana verebilirler mi arkadaşlar? Şurada bir takım resmi var Beşiktaş'ın. Bu şeyin altında, bu anekdotun altında.
0: Evet. Var mı o çocuklar?
1: Tuğrulu.
0: Bu değil. Bu sandık kaptanın sol başta olduğu.
1: Yok o, ama bu gündüz maçı ya.
0: Onu ya almamışlar mı? Yok, onu almamışlar abi. Onu almamışlar. Bu başka birisi.
1: Rahmetli Mete Tezcan. Lütfü. Alpay mı o?
0: Bizim
1: Bebe Hali.
0: Cem Vedat onu koymamış rahmetli içine. Peki averajı, eksi averajı bitiren tek takım Beşiktaş dedik. 75-76 sezonu. En az sayıcı bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yakın zamanda bitti. Stadın tamamı doldu dedik. En az sayıcı ne zamanmış diye şöyle bir bakalım istedik. O da ilginç bir bilgi. Efendim 17 Kasım 1922. İttihat sahasında oynanıyor maç. Kaç kişi izliyor? 14 kişi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihini

0: En az seyirciyle oynanan maçı 1922'de 14 kişi takip ediyor efendim. Ve son anekdot, son bilgi, biliyor muydunuz bölümünde sizlere. 1996-97 sezonu Türkiye 1. Lig tarihinin ki şimdiki adıyla Süper Lig.
1: Süper Lig.
0: En kötü performansı hangi takıma ait? En düşük puan. Efendim, Zeytinburnu Spor 34 maç oynuyor. 2 galibiyet, en az galibiyetle ayrılan takım. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik. Süper Lig tarihinin en kötü performansı
1: şeyden kötü. Bu seneki Karabük'ten daha kötü.
0: Kötü.
1: 9 puan o zaman 2 puan galibiyeti. 9 puanla bitiriyor. Şimdiki Karabük'ten daha kötü.
0: Evet. 2 galibiyet, 27 yenilgi, 5 beraberlik, kötü bir performans. Ama bir dönem Zeytinburnu Spor'da renk katmıştı bu lige. Onu da böylece hatırlatmış olalım sizlere. Ve yine bir küçük milli takım bölümüyle son viraja geldik artık. Programı tamamlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizleri milli takımın eski formalarına götürelim.
1: Şuraya,
0: şimdi
1: şuraya da
0: buraya verecekler yani, şimdi milli takımın eski formalarını. Bir kere söyleyeyim, bu nasıl buldun bu formayı? Bir öncekinden iyi mi?
1: Yani bir şey söyleyeceğim. Ben biraz evvel hangi konuydu? Türkiye ile ilgili, Türk insanı ile ilgili, Türk örfü adetleri.
0: Yabancı hocaları konuşurken.
1: Ha, onu konuşurken konuştuk, değil mi? Abi
0: bu tabii, şimdi tarihi forma ilk.
1: Tarihi forma. Bak,
0: belki de ilk mi?
1: İsmet
0: 1924 Ulu. Milli takımı.
1: Tamam bak, İsmet Ulu falan var.
0: Zeki Rıza falan vardı.
1: Ay, tabii abi. Vay be, bak ortada İsmet abinin önünde Zeki. Yani biz gözümüzü açtık.
0: Milli takımın ilk forması.
1: Evet, biz gözümüzü açtığımızda futbol seyretmiyoruz. Bir milli takım forması buydu. Tabii o ay yıldız biraz daha değişik biçimde zaman içinde ama bu milli takımın klasik formasıydı. Sonradan kırmızı fon üzerine bu bant beyaz oldu. Şimdi bak bu da bir...
0: Bu 28.
1: Bak bir de Esat abi falan, Zeki Rıza. Ondan sonra. Yani Doktor Vedi mi? Çenk, Doktor Vedi. Yani
0: burada
1: İsmet Ulu orada. Anladın mı? Yani
0: Ay Yıldız da ters tarafta burada.
1: Bu işte diyorum yani orada bir şey, bu Billy Hunter
0: bu
1: galiba.
0: Bu normalde bu taraftadır ya.
1: Bak bu Billy Hunter galiba, biraz evvel yazmışsınız ya eski şey teknik direktörler.
0: Ama bu
1: ya,
0: 28'de o yoktur. Bu
1: bilmiyorum,
0: şey
1: ona benziyor.
0: Bir o dönemde bir İskoç, bir de İngiliz var. İngiliz olabilir belki.
1: O bilmiyorum, onlardan biri bu. Bu biz buna bu milli takım. Açıkta aa milli takım.
0: Bela Tot mu bu, Macar hoca mı?
1: Ha bilmiyorum da. Yani aa milli takım çıktı dersin.
0: Bela Tot, evet.
1: Milli takım oynuyor. Bizim formamız budur. Veyahut da dediğim gibi...
0: Var mı? Devam edelim arkadaşlar.
1: Son dönemlerde de kırmızı üzerine.
0: Ha, bak burada mesela yıldız doğru tarafa. Ha,
1: bu
0: 50 sezon, 50 yılı.
1: Hangisi?
0: Bu forma.
1: Şu.
0: Evet.
1: Tamam işte biz bu formayı biliyoruz, milli takım forması diye.
0: Devam edelim.
1: Bak
0: 52-53.
1: Bak rahmetli, milli takım. Rahmetli Basri, ondan sonra Muzaffer abim, Naci abi, Muzaffer abi. Yani beton
0: ya bir şeyi var en azından yani.
1: Beton Mustafa. Yani,
0: ne bileyim, bir kimileri de ya çok klasik, çok alışıldık falan diyor bu tarz formalar için ama yani, tabii ki yeni bir takım esintiler olacak fakat.
1: Yalnız bu Ordu takımı gibi geldi bana.
0: Öyle mi? Peki devam edelim.
1: Gibi geldi. İşte bu da kırmızı üzerine.
0: Kaç? 54-55.
1: Bak bu da kırmızı üzerine Ender. Deminkinin. Yani o beyaz üstüne kırmızı, evet, bant, bu kırmızı üzerine beyaz bant.
0: Beyaz bant içine yine
1: ayrıldı. Benim milli takım formam bu abi.
0: Devam edelim. Bu da 54-55. 63-64.
1: Metinli, rahmetli Birol, Sabahattin, Şeref, Suat, Süreyya, Ali, Mustafa yine, o gün, Uğur.
0: Devam edelim.
1: Bak.
0: 69-70 sezonunun.
1: Can mı o? Forması. Can değil mi?
0: Evet, en başta.
1: Can
0: elinde.
1: Bartu en başta. Kamuran var. Yani Muzaffer değil mi o? Tabii işte Selçuk'un dayısı yani.
0: Hep bu tarz forma.
1: Bak bu da.
0: 70-71'e geldik.
1: 70'e. Bak bunun yakasına bir şey şıklık koymuşuz.
0: Böyle bir kırmızı şey olmuş.
1: Ne güzel olmuş abi. Yani

0: Kim bu? Yasin Kaleci, Muzaffer, Metin, Zeki mu? Zekeriya galiba, Vedat rahmetli, Ender, ondan sonra Vakvak, kusura bakma lan senin lakabın o, Mehmet, Cemil Turan. Yani bu yakaslı şeysiz.
1: Bu 78 mi?
0: Bak.
1: 75-76.
0: Göki, işte Kadir, Trabzonlu Kadir, Alpaslan. Onlar
1: İsmail. Hep ama aynı forma. Yani o forma. Rasim. Yani 20'den tabii, başladık Ali bakın Kemal. 50 yıl geldik.
0: Bak.
1: 83-84'e geldik şimdi.
0: Anladın mı? Rıdvan oynuyor o zaman. Şenol.
1: Şenol Ustamer orada. Yani. Yani Ziya var, Rıza var.
0: Bu da daha biraz
1: 88-89'a
0: göğsü, geldik. Göğsü biraz değiştirilmiş, genişletilmiş o beyaz. Ama bak şey aynı. Temel aynı.
1: 93'e
0: yani.
1: Geldik. 90'lı yıllardayız.
0: Temel
1: yani,
0: aynı.
1: Yani
0: genç bir 70 takım falan.
1: Evet evet. Devam edelim.
0: Ondan
1: 99-2000 böyle bir bu sefer bir değişiklik olmuş. Formada he, geldik 90'ların sonuna hop bir değişiklik başlıyor. Bir arayış başlamış yani.
0: Bu ne ya?
1: 2004 2. Bence çok kötü değil ya. Bu böyle bir ama şey forması.
0: Şimdi ben sana bir şey forma soracağım. Ben bu,
1: bu bir akımdı. Bir ara böyle bir forma vardı hakikaten. Bizim değil birkaç ülkede birden aynısını uyguladı.
0: Nihatlı
1: bu şeyler mi? Spor firmaları belli bir dönemde bunu yapıyorlar.
0: Bu yenisi mi yok eskisi?
1: Burada yok. Yuvarlak değil de bayrak şeklinde eski formalardan biri yine bu. Gökhan Gönül ne kadar gençmiş.
0: Hayır ama sağdakiler eski forma.
1: O da o sezonun forması. Bu deplasman forması bir iç sağ forması öyle. Birisi mavi çıkmış. Bu var.
0: Şimdi ben
1: bu yine mesela eskinin bir
0: bak,
1: şeyi bu da.
0: Şimdi bir şey soracağım. Bunu bir tutun arkadaşlar.
1: Bu kaç?
0: Emre
1: 2010,
0: falan var ya.
1: 2011 evet. 2011.
0: Sabri Mabri.
1: Yani çok değil. Bundan 7 sene önce.
0: Servet, Gökhan. Şimdi bir şey soracağım. Bu numaralar var ya 17, 13, 18, evet. 4, 4 falan filan. O formanın da arkası şort ve ön, tamam önüne de konulmak zorunda mı?
1: Evet.
0: Arkada var.
1: Şimdi şortta yok ama. Var. Şimdi yok.
0: Şortta şimdi var.
1: Formada hatırlamıyorum ben. Yok değil mi şimdi çocuklar?
0: Ne arkada? Yok, yok. Arkada şortta var. Yani bu bence numaranın önde olması hiçbir şey değil. Arkada var, şortta da var. Yani hatta şey orada bak Kazım. Kazım değil mi o?
1: Kazım,
0: 18.
1: Kazım. Evet, koyayım. Var mı başka?
0: Bu da
1: 2013
0: bak,
1: 2014.
0: Emrecan
1: yine aynı var. Tarz, yine aynı stil.
0: Tabii, göğsümüzde işte bant beyaz. Bu beyaz evet. Üzerine kırmızı var. Bu.
1: Bu ne? Bu yani? İşte
0: bu ne ya?
1: Bu örümcek adam mı bu çocuklar? Evet.
0: Örümcek adam.
1: Örümcek adam.
0: Ya bu ne ya? Ya şimdi bunu yapan bir sponsor bunu, firma.
1: Evet
0: bak,
1: yani.
0: Kardeşim bak.
1: Şu. 2017'ye gelince evet. Buna geliyoruz.
0: Mavi değil mi? O evet. Şey ne o? Turkuazmış.
1: Turkuaz.
0: Ya vay anasını. Ya şimdi bu firma istediği gibi benim milli formamı yapamaz abi. Öyle bir hakkı yok abi. Bedava yapıyorsa bilmem 300 bin
1: şimdi
0: tane.
1: Şimdi buna geldik abicim.
0: Ay, 30 bin tane yapıyor, 300 bin tane. Kaç tane yapıyor? İstediği gibi yapamaz abi benim milli formamı. Ben ona ancak otururum masada derim ki bak arkadaş benim milli formam budur. Yıllardan beri giydiğim. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu da yeni forma.
1: Sevgili yönetmenimiz lütfen kısa konuşun. Son bir dakika diyor.
0: Bak. Bu işte tepeden tırnağa şey. Komşulara bak. Bak. Ne?
1: Var ama burada çocuklar aşağıda da var numara yine.
0: Ay aşağıda var da yukarıda önde benim söylediğim.
1: Evet, evet.
0: Formanın önünde.
1: Yok yok abi falan diyorlardı da.
0: Ha. Yani bilmiyorum ya.
1: Evet.
0: Yani ben bilmiyorum. Bak biz Türk'üz abi.
1: Anladım. Sen bu ben bunu içime sindiremiyorum. Ben klasik formamı istiyorum. Ona yeni bir dizayn ne yaparlarsa yapsınlar ama bana bayrak gibidir o forma onu versinler diyorsun.
0: Abi bak şöyle sevgili Ender. Fenerbahçe'nin forması çubukludur.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın forması beyazdır. Siyah şort veya siyah beyaz şorttur. Ters.
1: Galatasaray'ın da parçalıdır.
0: Parçalıdır abi.
1: İki.
0: Yani neyinle, niye oynuyorsunuz abi? Benim anlayamadığım nokta bu abi.
1: Aklına yani sağlık
0: Kemal abi.
1: Şampiyon
0: mu oluyorsunuz yaptığınız zaman onu?
1: İşte biraz pazarlama unsurları hadi giriyor. Hadi ya bırak Allah. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yeni programlarda buluşmak üzere. İki tane şeyimiz var. Arkası yarınımız var. Haftaya Bezir yapacağız.
0: Bir de neydi?
1: Hatırlayacağız onu. Hatırlayacağız. Birazdan. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Kentin Entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Kentin Entel takacaksın. Kentin Entel takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Futbol meydanıyla karşınızdayız. Zafer Tüzün, Savaş Çorlu, Kartal Yiğit konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun. Kartal Yiğit, Savaş Çorlu hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, bulduk. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Herkese. İyi bayramlar olsun herkese. Ben bir kez daha dilemiyorum. Bu dördüncü olacak.
2: Sabahtan beri diliyorsunuz.
1: Dün de çalışıyordum.
2: Bugün de.
1: Bugün de. Çalışıyoruz, işimizin başındayız.
2: Allah kolay versin.
1: Ama keyfimiz yerinde, bir problem yok.
2: Bir de babam ne diyor biliyor musun? Evet. Babam ne diyor biliyor musun? Zaten devamlı spor seyrediyor. Ya diyor, ne zaman baksam diyor Kerem orada diyor. Hep Kerem'i görüyorum ya. Bu ne çalışkan çocuk diyor ya.
1: Bütün ekibimiz çalışkan.
2: Hepsi öyle.
1: Sürelerimiz yani de aslında denk geliyor.
2: Denk geliyor, seni sana daha çok denk geliyor demek ki. Yoksa bütün ekip yani mesela. Evet.

0: Bugün evet, de Melike geceliğinde var. Bütün değerli büyüklerimize hayatını kaybetmemiş, kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bayramlar benim için biraz tatlı, biraz acı. Yakınlarını kaybedenler için.
1: Evet.
0: O yüzden Allah sağlıklı bir şekilde nice bayramları hepimizi eriştirsin diyorum.
1: İnşallah diyelim.
2: Amin. Sağlıklı
0: gerisi
2: bir
0: boş.
2: İnşallah.
1: Kesinlikle öyle.
3: Savaş yaptığı agresif baskıyla Hayri'yi yedi.
0: Hayri'yi yedi mi ben söyleyecektim.
1: Yok. Agresif baskısı yoktur. Evet, tatlı evet. Tatlı baskıları olabilir.
2: Senin yanında ben buradan nasıl baskı yapacağım ya? Senin yanında adam ya.
1: Hayır, dışarıda dün yayındaydı bu arada. O da bayram mesaimizin içerisindeydi.
0: Dün orada, evet doğru. Evet,
1: dün de
0: demek ki bugün yoksa gelirdi, o bir işi var demek
1: doğru.
0: Ki.
1: Doğru, yine konuk ettik. Futbol meydanına Fenerbahçe ile bir başlangıç yapalım. Seçim gündemi malum. Oldukça yoğun sarı lacivertlerde. Başkan adaylarından Hakan Safi'yi geride kalan günlerde konuk ettik. Seçim sürecinde son durum nedir? İş nereye doğru gidiyor? Biraz bundan bahsedelim. Sonrasında iki başkan adayının da görüştüğü isimler var. Sanki kim gelirse gelsin transferde güzel hamleler yapacak gibi görünüyor. Bu yönde çalışmaları hem Yıldırım hem Safi cephesinden görüyoruz, duyuyoruz ve iyi bir Fenerbahçe kurmak için başkan adaylarından hangisi seçilirse seçilsin şimdiden kolları sıvamış durumda. Onu söyleyelim. Kadroyu tabii ki güçlendirmek gerekiyor. İyi bir teknik direktör tercihi yapmak gerekiyor. Muhtemel isimlerle ilgili de yine değerlendirmelerimiz ilerleyen dakikalarda söz konusu olacaktır. Yarışın seyrini, gidişatını nasıl görüyorsunuz? Açıklamaları izliyoruz. Çok özür diliyorum. İki başkan adayından da açıklamaları izliyoruz. Camianın memnun olduğu kısımlar oluyor. Memnun olmadığı noktalar oluyor. Herkesi de aynı anda mutlu edebilmek sanki
3: mümkün değil.
1: Hakikaten çok zor bir mesai veriyor sanki iki adayda. Zafer Hocam ne diyorsunuz?
3: Tabii. Hem mali açıdan hem manevi açıdan bir yükün altına girecekler. Ama
1: suyumu içeyim ben.
3: Tabii ki. Evet. Fenerbahçe başkanı için güçlü bir aday olmak istiyorsa iki başkan da öncelikli olarak üç şeyi vermesi gerekir camiaya. O da nedir? Güven, otorite ve net vizyon. Bunları verebilen bir adım öne geçecek. Ama sadece adayım demekle olmuyor bu. Fenerbahçe'nin bugünkü bu yükünü taşıyabilirim hissini vermesi gerekiyor başkanların. Onun için kazanan Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum ama camianın özlediği güçlü ve büyük hissetmek en büyük istek ve arzu. Taraftarın beklentisi yeniden güçlü ve büyük hissetmek Fenerbahçe'yi. O vizyona sahip olabileceğini hissettiği başkana oyunu verecek. Sonuçta kazanan da Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. Ama taraftarı duygusal olarak ayağa kaldırırken gerçekçilikten de kopmamak lazım. Fenerbahçe'nin bazı gerçekleri var. Her iki başkan adayı da gelir gelmez inanılmaz bir ödemeyle karşılaşacak. 100 küsür milyon, 150'ye yakın milyon euro. Bunlar tabii kolay şeyler değil. Hem kurumsal aklının olması hem de gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek karakteri gösteren başkan öne geçecek. Ondan sonra kulübünde zaten sadece bize futbol açısından düşünüyoruz ama sadece futbol değil tüm branşlarda yönetebilecek bir vizyonu sergileyecek başkan öne geçecek. Yani şu an itibariyle genç, güçlü, dinamik, otoriter bir görüntüyle daha fazla gençlerin kimin tarafına oy kullanacağı çok önemli. Çünkü Aziz Başkan verdiği hizmetlerle ki her başkanın başkan olduktan sonra verdiği hizmetler gururudur. Bu gururu yaşamış bir adam. Ama yeni genç, vizyoner, hakikaten kurumsal aklı olan, gerektiğinde masaya yumruğu vurabilecek bir Hakan Safi de var. Yani
1: Farklı profiller. Yani bir yandan bir yenilik arzusu camiada olabilir, bazı üyelerde olabilir. Diğer yandan Fenerbahçe bugün Galatasaray'la futbolda olan rekabetinde ciddi anlamda geriye düşmüş durumda.
3: Evet.
1: Ama Fenerbahçeli ne diyor? Spor kulübü olarak farkımız ortadadır. Bu da Aziz Bey'in Fenerbahçe başkanlığı yapmış olmasıyla ilintili bir durum. Yani iki profilinde vaat ettiği bazı şeyler var.
3: Var ama yani zaten aslında beklenti sadece vaat de değil. Bu dakikadan sonra bir otorite hissi görmek istiyor Fenerbahçe camiası. Bu otorite hissinin açılımına baktığımız zaman evet, sorunlarla baş edebilmek, lobi oluşturabilmek, rakiplerle üst düzey rekabet gösterebilmek, yeniden Fenerbahçe'nin o büyüklüğünü, güçlülüğünü hissedebilmek. Onun için ben çok fazla bakmıyorum ama maalesef bizim camialarımızı açıklanabilecek herhangi bir oyuncu transferi, açıklanabilecek güçlü bir, çok sevmesem de şu kullanacağım kelimeyi, hücum futbolu benimseyen bir teknik direktör açıklaması adayları bir adım öne çıkarabilir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde savunma yapmayıp savunma yaptıran bir takım olarak son iki senedir hücum organizasyonlardan eksik, sadece bireysel becerilerle skor alan bir takım haline geldiğinden dolayı taraftar artık ön bölgede agresif baskılı takım, o profilde oyuncular, o profilde transferler ve o oyun aklı olan teknik direktör istiyor. Bunlar Fenerbahçe'nin bana göre de acil ihtiyacı. Çünkü Fenerbahçe bulunduğu her alanda şampiyon olmaya, lider olmaya oynar. Fenerbahçe'de hedefler tükenmez. Ama Fenerbahçe'nin tükendiği bir şey var. Artık hiç kimse şampiyonluk haricinde işte mali tabloymuş, oymuş, buymuş ona bakmıyor. Bu dakikadan sonra hiçbir şey onları ikna etmiyor. Sadece şampiyonluk. Onun için çok önemli bir fırsat iki başkan içinde. Kim seçilirse, şampiyon yaparsa efsane olacak. Olmazsa belki de bir daha aday olamayacak. Bu da Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda iyi bir şey bence.
1: Aziz Bey için sanki o kesin. Yani bu seçimi kazanamazsa bir daha aday olmaz.
3: Olmaz, hem yaşı gereği ama...
1: Ama Hakan Safi için onu söyleyemeyiz. Diyelim ki seçimi kaybetti ama burada camia onu tanımış oldu ve yaşı daha genç, ilerleyen dönemde bir fırsatı da olabilir.
3: Çok yani, önemli bir şey söyledin.
1: Evet.
3: Duyur sen tamam.
1: Ona kapıyı kapamamak lazım.
3: O, evet.
1: Onun bir için, sonraki adaylığına kapıyı kapamamak lazım.
3: Tam tersi bence de yeniden gündeme gelebilecek ortamı yarattı artık kendisi.
1: Evet.
3: En azından bu camiada bir sonraki dönem yeniden ağırlığını hissedebilme hissini verdi camiaya. Şöyle baktığımızda Fenerbahçe'nin kaybettiği bugüne kadar sadece caydırıcılığı değil, yani şeyler, kupalar değil, caydırıcılığını kaybetti Fenerbahçe. Kupalardan öte. Onun için bu kulübün yeniden korkulan ve saygı duyulan bir yapıya kavuşması gerekiyor. O konuda da ben Hakan Safi'yi de bir adam önde görüyorum. Daha genç, daha dinamik, daha çok gençlere hitap eden. Ama şunu da unutmamak lazım. Aziz Başkan her zaman efsane başkan olarak Fenerbahçe'de kalacaktır. Yaptıklarıyla, verdikleriyle, ondan sonra hele hele tesisleşmedeki Fenerbahçe'yi belli bir yere getirmesiyle, taşınmazları Fenerbahçe'ye armağan etmesiyle o da bir efsane başkandır her zaman.
1: Evet. Kartal Yiğit, Savaş Çorlu tam söz almak üzereydi ki
2: değiş orada
0: ben
2: nasıl
0: gelirse.
1: Sırayla. Sen kapmadın. Sen kapacak doğru, durumda değildin. Aramızda değildin.
0: Ama belli olmaz da sen şimdi diyorsun ya bana söz veriyorsun ya tak o anda dalabilir artık.
2: Yapmam onu. Yok onu hiç.
1: Hiç ben hiç lafa daldığını görmedim. Yani.
3: Savaş'ın lafa daldığını hiç görmedim. Aslında çok güzel bir özelliği var. Torreira gibi, Lemina gibi. Evet. Abi basıyor alıyor abi.
0: Pirana gibi. Pirana gibi.
3: Her takıma lazım adam.
1: Bir itirafta bulunayım mı?
3: Evet.
1: Siz de beraber oynarsınız merkezde. Kesinlikle.
3: Ben hem hücuma da kalkarım.
1: Aynen öyle. Allah. Kartal Yiğit.
0: Seviyor aralara girmeyi.
1: Nasıl gözlemliyorsun?
0: Valla şunu söyleyeyim. Hakan Bey geldiğinde Sayın Başkan Adayı A Spor'da güzel bir yayına katıldı. O gün ben de buradaydım. Onun öncesinde benim de yayınım vardı. Tanışma imkanı buldum. Konuştuk ettik öyle. İşte Zafer abi de buradaydı zaten. Şunu gördüm kendisinde. Yani kendine güveniyor. Bir adayda olması gerekenlerin en başında gelen özelliktir. Yani yalnız adayda değil. Her işte öyle. Herhangi bir iş yaparken kendinize güvenmezseniz hiç boşuna o işe girmeyin. kendinize güveneceksiniz. Emin gözüküyor. Hırslı, enerjik gördüm. Heyecanlı tabii ki doğal olarak. Ama projelerini detaylı görmeden çok fazla bir şey demenin ben şu an için erken olduğunu düşünüyorum.
3: Önümüzdeki hafta değil mi?
0: Değil mi? Bir bayramdan sonra lazım. Bence iş, bu yarış daha da kızışacaktır. Her iki ayda adayda projelerini açıklayarak öne geçmek isteyecektir. Yarışlarda budur. Yani kongre yarışlarında projeler konuşur. Yanılmıyorsam Aziz Bey de bugün gördüm statla ilgili bir açıklamada bulunmuş. Stadı büyütülecek şeklinde. Yani kongreleri artık hem projelere bakıyor ama projeden de öte Zafer abinin dediği gibi bu takımı hangi başkan adayı şampiyon yapabilir? Onun düşüncesindeler ki gayet doğal. Yani 12 yıldır şampiyon olamamış büyük bir camia, ben hep söylerim yani büyük camiaların bu kadar uzun ara vermesi çok fazla iyi değildir. Geçmişte vardı gerçi ama son dönemlerde bu olmaması lazım. O yüzden Fenerbahçe'de gemiyi sağ salim limana kim yanaştıracağının, yani o dümene kim geçecek kaptan olarak, kongreleri buna bakıyor. Yani umut veren adayı seçecekler diye düşünüyorum ben. Şimdi bir tarafta hakikaten Aziz Yıldırım Bey yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş bir insan. Yani kimse Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli'ni falan sorgulayamaz. Yaptıkları ortada. Takımın A takım, futbol A takımı haricini söylüyorum. Amatör branşlara verdiği önem, tesisleşmedeki başarısı, idari anlamdaki başarılar. Son dönem evet sıkıntılar yaşadı. Son bir iki sezonu ayrı tutarsak genel anlamda başarılı bir Aziz Yıldırım profili var karşımızda. Tabii ki kazanırsa diğer kulüplerinde başında en tecrübeli bir isim olacak. Lider bir kişilik. Bir tarafta böyle bir profil var. Bir tarafta tam tersi şu an itibariyle yaşını da verdiği dinamizmle varını yoğunu ortaya koyabilecek, gece gündüz çalışabilecek niteliklere sahip bir başkan adayı Hakan Safi Bey. İki tarafı da böyle ben tarafsız bir gözle bakıyorum. Yani iki tarafı da tarttığım zaman ben şu iki tarafında artılarının ve eksilerin aynı olduğunu, yani ortada görüyorum açıkçası şu ana kadar. Tabii ki projeleri çok böyle görmeden de fazla bir şey demek, dediğim gibi demin şu kazanır bu kazanır o işlere hiçbir zaman girmem.
1: İki tarafta da böyle genel hatlarıyla şu ana kadar gözlemlediğim, belki ilerleyen günlerde biraz değişebilir ama yaparız hallederiz tavrı var.
0: Doğru. O ne derece doğru biraz
1: tartışılır.
0: Yani evet. Soru işaretlerini barındıran bir tablodur o. Yaparız ederiz. Öyle olmayacak. Yani şimdi
3: taraftar artık ayırıyor ama sert konuşanla otoriter olanı tabii, ayırıyor yani. Sert konuşmak ayrı, otoriter olmak ayrı.
0: Şimdi taraftar, hele hele Fenerbahçe taraftarı, o tribüne gelenler hangi başkanın neler yapabileceğini, hangi başkanın işte seçildiği takdirde takımın başına dünyaca ünlü bir hoca ve bir ekip kurabileceğini bizden daha iyi anlıyor bakın. İnanın bizden daha iyi anlıyor ki kongre üyeleri de öyle olacaktır. Şimdi onun için dedim Hakan Bey iş dünyasında çok hakikaten tecrübeli bir isim.
3: Başarılı,
0: yani
3: tecrübeli.
0: İş dünyasının önemli isimlerinden biri. Ama Aziz Bey'e göre futbol ve spor dünyasında yeni katılmış bir isim.
1: Yani mukayese edilemez. Evet.
0: Gayet de doğal yaş olarak. Yaşı genç bir kere. Yani Aziz Bey'le...
1: Tecrübesi Aziz Bey'le mukayese edilecek yönetici de pek yoktur yani.
0: Yok zaten.
1: Fenerbahçe için söylemiyorum.
0: Değil yani. Tabii. Beşiktaş, Galatasaray falan hepsinde. Yani şu an onun için diyorum Aziz Bey seçilirse bu ligin en lider karakterli, lider baskın bir profil oluşturacak bir başkan olacak. O ayrı mesele. Ama Hakan Safi Bey, Ali Bey'in Ali Koç döneminde ben yeteri kadar tecrübe kazandığını düşünüyorum. Yani futbolun başında olduğu o kısa dönemde de olsa tecrübe kazandığını düşünüyorum.
1: Önemli bir tecrübe
0: Önemli bir tecrübe olduğunu görüyorum ki yaptı işte gittiler aldığı oyuncular getirmeler. Kendi büyük ihtimalle maddi olarak kendisi de çok katkılar sundu. Bunları getirmesi tabii ki taraftarın gözünde ve kongre üyelerinin gözünde
4: olumlu bakılmasını

0: şekilde konuşacağını çok iyi bilen bir isim. Listelerinde birbirine yakın olduğunu, Aziz Yıldırım listesinin daha çok eski arkadaşlarından kurulu olduğunu görüyorum. O nedenle ben bayram sonrasında bu yarışın ortaya çıkacak projelerle ve hele hele hoca ve futbolcu adayları netleşince daha da farklılaşacağını söyleyebilirim.
1: Savaş Çorlu, sen seçim kongre işlerini seversin ve salt bir kulüp değil, bütün kulüpleri de elinden geldiğince takip etmeye çalışırsın. Havayı kokluyorsun mutlaka. Ne hissediyorsun kongre öncesinde? Ne gözlemledin şu ana kadar?
2: Şimdi yayına girmeden önce bir telefon görüşmesi yaptım. 28 dakika sürmüş 3 telefon görüşmesi. Ben şimdi çok net hem görüşmelerim hem gözlerimi şöyle bir şey ifade edebilirim. Bu seçim sürecinde her şey var. Olmayan bir tek şey yok. Heyecan. Heyecan sıfır şu anda.
1: Öyle
2: hiç
1: mi?
2: Kimse de seçim heyecanı görmüyorum ben. Çünkü Kartal'ın satır aralarına birkaç kez vurduğu yaptığı şey. Bu seçim yarışı herhalde o 1-2 Haziran'dan sonra tam olarak başlayacak.
0: Tabii.
2: Şu anda hep belli olan şeyler. Forvet lazım. Stoper lazım. Para lazım. En çok konuşulan şey. Bunu herkes biliyor. Bunu taraftar da biliyor. Bunu maça gelen taraftar da biliyor. Bunu dışarıdan futbolu biraz bilen insan da söylüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar borcu var. Aziz Bey de söylüyor. Özellikle borçlara Aziz Bey daha fazla vurgu yapıyor. Hakan Bey, Allah var, enkaz edebiyatı fazla yapmıyor. Çünkü Ali Koç Bey'in yanında yer almış bir insan bahsediyoruz. Yani şimdi kısa süre önce bu yönetimde yer almış bir insan. İçerini en iyi bilenlerden bir tanesi odur. Dolayısıyla ben Fenerbahçe kongresi olsam şu ana kadar hangi adaya oy vereceğimi iki açıklamalara, iki başkan adayına da baktığım zaman tam olarak kararımı veremem. Ne zaman olur? Dediğin gibi şu anda bakıyoruz, borç var. UEFA başkan UEFA'ya gidemiyoruz. Şampiyonluktan başka bir şey yok. Aziz Başkan sürekli bunu söylüyor da Hakan Bey de biliyor. Fenerbahçe seneye de şampiyon olmasa ekonomik anlamda büyük bir çöküş olacağını herkes biliyor yani. Bunun için oraya gelmeye gerek yok. Orada olmaya da gerek yok. Sürekli olarak bir hoca adayları konuşuluyor. Biraz da tesisleşme. Yeni beni heyecanlandıracak, seni heyecanlandıracak bir şey gördün mü hocam şu anda? 15-20 günlük birinde.
3: Şu anda şampiyonluk beklentisi doğrultusunda evet dediğin gibi.
2: Bak, bunun dışında bir şey yok. Beni heyecanlandıracak diyorum. Mesela bir önceki seçime gidelim. Ali Bey ile Aziz Bey'in seçim yarışında bir Mourinho ismi ortaya atıldı. İnanılmaz bir heyecan oluştu. Değil mi? Mourinho ismi üzerinden. Şimdi burada bakılan, yani geldiğimiz noktada sürekli hep aynı döngüde dönüyoruz. Aynı isimler üzerinde. Hoca olarak da bakıyoruz. İşte iki başkan adayı da, iki değerli isim de hoca olarak isim vermedi. Bakıyoruz bugün yine yok. Fenerbahçe'de Aziz Bey'in adayları Nuri Şahin, İsmail Kartal, işte Aykut Kocaman. Hatta Montella da girdi galiba bu devreye. Bugün bakıyorum sosyal medyada. Yeni isimler de çıkabilir. Bak yeni isimler de çıkabilir. Çünkü burada çok iki başkan adayı çok stratejik bir dönemden giriyor. Yıpranmak istemiyor. Hocasını yıpratmak istemiyor. Transferi yıpratmak istemiyor. Bakıyorsun Vedat Muriç ismi bugün ortaya atıldı. 18-20 milyon eurolardan bonservisle alınacağından bahsediyor. Çok bir heyecan veriyor mu desen yine bir heyecan vermiyor. Bir gerçek var. Bayramdan sonra iki başkan adayı da biraz daha fitesi yükseltecek. Daha gerçekçi hedeflerle kongreye kimi nasıl getirme. Herkes tatilde. Bayram tatili sonrası okulların bitişi oluyor. Bazıları karnelerini beklemeden tatile çıkmış olacak. Tatil planını yapmış olmuş olacak. Ben en başlarken Kerem sana bir şey söylemiştim. Aziz Bey'i önde görüyorum demiştim. Bugün hala Aziz Bey'i önde görüyorum. Ama bugün ayın 26'sı. 4 gün burada 10 gün var. 10 gün içinde bana seçime yaklaştığı zaman yine Aziz Bey'i önde mi görüyorsun dersen ben her gün aşağı yukarı bir iletişim halinde olduğum insanlar var. Bunun içinde kongre üyesi diyelim, eski yöneticiler diyelim. Bugünkü seçimde Hakan Bey sürekli olarak bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Kongre üyeleriyle Türkiye'nin birçok yerini geziyor, dernekleri geziyor. Kendini anlatmaya çalışıyor, yapacaklarını anlatmaya çalışıyor. Ama tekrar ifade etmem gerekirse iki başkan adayında şu anda kongreye koşarak gelebilecek bir şey görmedim ben hocam da. Yani ben evde otururken ya gitmeyin de diyen olacaktır. Bir gerçek daha var. Burada Aziz Bey'in hep söylediğim bir şey var. 9-10 bin bir kemik oyu her zaman Aziz Bey'in vardır. Her seçimde çünkü ilk Aziz Bey'in Ali Koç'a kaybettiğinde son aldığı oyda. Burada seçimin sonucunu 20 binden sonra eğer gelirse böyle bir katılım olsa gençler belirleyecek. Çünkü Aziz Bey gerçekten de sen az önce söyledin efsane başkan. Çok tecrübeli bir başkan. Şu anda baktığın zaman yaşayan eski başkan aslında herhalde en yakın Faruk Süren'i görebiliriz. Yani 4 yıl arka arkaya şampiyon. Onun dışında bir isim daha sayamam yanına. Futbolun içinde kalmış olarak. Dolayısıyla bundan sonraki açıklamalar, bundan sonraki demeçler kim daha gerçekçi bir şekilde anlatırsa. Çünkü bana kimse şunu yapamayacak başkan olmadan. İşte burada falanca hocayla sözleşme imzaladık. Falanca futbolcu sözleşme imzaladık diyemeyecek. En fazla bir sözlü olarak ön protokol yaparsın. Bu kim daha çok inandırıcı olursa O biraz

0: daha mesafe kat eder. Şu an itibariyle baktığım zaman Aziz Bey yine önde görüyorum. Ama Hakan Bey de çok iyi niyetli, hatta heyecanlı bir şekilde koşar adım geliyor bu mesafeyi kapatmak için. Ben bunu çok net hissediyorum. Aradaki açıyı kapatmak için ben bir hafta önce biraz daha fazlaydı. Kapatmaya çalıştığını ve kapattığını da görüyorum. Ama son 10 günde ya da son 3-4 günde ne olur? Bunu beraber göreceğiz. Ben az hata yapan da mesela burada kazanabilir. Aziz Bey çünkü çok tecrübe ediyoruz ama hala hata yapmaya müsait. Şimdi Zafer Hocam yıllardır tanıyor. Başkanlığı döneminden biliyor, futbolcu döneminden biliyor. Bazen seçimlerde bir kelime söylerseniz size 1000 oy getirir ya da 2000 oy getirir. Bazen bir kelime edersiniz 2000 oy götürür. Evet. Bu süreç bu konuda da çok önemli. Demeçler bazen çok sakin kalmak lazım. Bazen sizi sinirlendirebilir. Bu süreçte bu da çok önemli. Sakin kalmak da çok önemli.
1: Demeçler sanki oy getirmekten ziyade kim daha az oy kaybedecek sanki o belirleyecek.
0: Ben onu gördüğüm için bunu söylüyorum. Yani ben bunu gördüğüm için söylüyorum. İki tarafta dört dörtlük değil. Bunu söyleyeyim. İki tarafta hata yapmaya müsait. Aziz Başkan kemik bir oyu var. Bunun önüne asla yani önde görmemin sebebi de o. Hakan Safi Bey'i çok iyi anlattın. Sporun içine gelmiş. Baktığın zaman sadece Fenerbahçe değil, Türk sporuna, Türk futboluna ciddi anlamda katkısı olan bir kişiden bahsediyoruz.
2: Evet.
0: Spor sonluklar anlamında. Sporu seven bir insandan bahsediyoruz. Fenerbahçe sevgisi her ne kadar Aziz Bey ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim derse senin Galatasaray'ın benim Galatasaray'ım ya da senin Fenerbahçe'nin benim Fenerbahçe'ye böyle bir ölçer metre yok. Herkes en büyük Fenerbahçeli, herkes en büyük Galatasaraylı, herkes yani burada bir sevgi bazına bakarsak Hakan Bey'in bu seçimi kazanır ya da kaybeder ama Fenerbahçe için önünde çok uzun yıllar var. Belki bir dönem sonra tekrardan Ali Bey seçime girer, beraber girerler ya da bir daha şansını dener. Sonuçta efsane başkan dediğimiz Aziz Yıldırım iki seçim kaybetti.
2: Evet.
0: Maalesef. İki seçim kaybediyor efsane başkan. Bir de ben liderim diyor. Liderler seçim kaybetmez. Liderler gerçekten lider olur. Sayın Başkan iki seçim kaybetti. Şimdi ben liderim diyorsak lider çok başka bir şeydir yani.
1: Ya liderler de seçim kaybedebilir.
0: İki tane kaybetmez.
1: Yani.
2: Şimdi bunların yanısına bak.
0: Ama toparlayıcı anlamda söylüyorum liderlik.
1: Aziz Bey lider yani lider bir karakter. Onu kabul etmek gerekir yani. Bir aurası olan, bir karizması olan bir karakter. Seversin sevmezsin. Bu çok önemli değil.
0: Ben çok severim. Bak tekrar söylüyorum. Üzüne basarak söylüyorum. Ama Aziz Bey'i
1: ağırlığı olan bir karakter.
0: Son iki senedir Zafer Hocam daha iyi tanıyor. Bazen diyorum ki ya bizim tanıdığım, benim çocukluğumda büyüdüğüm 30 senedir mesleğin içindeyim. Aziz Bey'i bazen tanıyamaz hale geliyorum yani. En yakındaki insanlar da söylüyor bunu. Zafer Hocam sen değil yani başka birçok insan var. Aziz Bey tabii ki lider karakterli.
1: Ya konuştuğu zaman ne diyeceğini merak ettiğin birisi.
0: Ama bir taraftan da şu var. Yönetiminde 4-5 tane eski adamını görüyoruz ya, eski insanlarla, eski güvendiği insanlarla. Ama daha eski beraber çalıştığı insanlarla da yol ayrımına girdiği insanlar var. Değişim her zaman iyidir. Ama bazen yol arkadaşlarınızı her zaman bir şekilde yanınıza tutarsınız yani. Geçmiş yönetimlerde birçok yol arkadaşı varsınız. Zafer Hocam daha iyi bilir yani. O yol arkadaşlarından bir tanesi de belki de Zafer Hoca'ydı yani beraber yürüdü yani. O yüzden ben liderliğine bir şey demiyorum ama liderlik çok başka bir şey ya. Şu andaki ortamda lider ama iki seçim kaybetmiş. Zafer Hocam bir daha yani sen bir daha olur mu dersen bence de olmaz. Bir seçim daha kaybederse
1: evet.
0: Bugün kongrelere gelen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantılarına gelip Mali Genel Kurullara gelip çok sert eleştiriler yapan Aziz Bey'in bu seçimi de kaybetmesi halinde bir daha o konuşmalara o lider dediğimiz zaman o liderliğinden belki bir şey kaybetmez ama yani birçok şeylerde zarar görmüş olur.
2: Maneviyat önemlidir yani.
0: Birçok şeylerde zarar görmüş.
2: Yapılan hizmetler sonrasında ilk kaybedilen seçimde de yani şimdi 16 bin küsüre 4 bin bu bir yerde şeydir yani camia tarafından istenilmediğin göstergesidir yani. Bu acı bir şeydir. İnsansan bu oturur içine.
1: Tabii ki.
3: Değil mi? Geçen şeyde öyle miydi?
0: Zafer Hocam Hakan Safi bize geldiği zaman güzel bir şey söyledi orada. Dedi ki Sayın Başkan 8 senedir Fenerbahçe Başkan'da 2 yarış kaybettiniz ve bu sürecin içinde dışarısında kaldığınız dönemlerde arşivler ortada. Bir tane Fenerbahçe için ben Fenerbahçe'nin ta kendisinden ya da Fenerbahçe'nin efsane başkanı yani bizleri kucaklayan Aziz Bey, Ali Bey olabilir, Saadettin Bey olabilir, Ali Koç'un 6-7 senelik döneminde olabilir. Eğer asıl olan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'ye küsülebilir mi? Küsülemez.
2: Mümkün değil.
0: Fenerbahçe'nin ben ta kendisiyim diye Sayın Başkan Fenerbahçe'ye küsmek gibi bir şey olamaz. Ali Bey bugün vardır, yarın yoktur. İşte gördünüz Saadettin Saran geldi kısa vadede gidiyor. Ama Fenerbahçe hep kalacak. Bugün de olacak, yarın da olacak. Bunu Beşiktaş'ta Serdar Bilgin yaptı. Şampiyon yaptı 100. yılında. Sonra bir şekilde o tepkilerden küstü ve uzun süre gitti. Adnan Polat bunu 7 sene yaptı. Aziz Bey sürekli olarak eleştirel kullandı. Yani bugün o liderim diyen Sayın Başkan'a çok son derece saygım var.
2: Evet, şimdi birleşelim deyince bana burada hemen işte, onu hatırlatıyorlar.
0: Burada
2: evet.
0: işte ben o zaman diyorum ya, benim son derece saygı duyduğum bir insan, birleşelim, ben bir ağabeylik yapıyorum dediğin zaman bunun geçmişinde son 7-8 senede birkaç tane örnekler olması lazım.
3: İnandırıcı gelmiyor.
0: Birkaç tane örnekler olması lazım insan. Yani. Zaten, bu çağrıyı o inanmaz. En kriz anında Fenerbahçe 8 sene şampiyon olamazken de gelip kızmak yerine, ekonomik boyutlarını anlatmak yerine, Fenerbahçe'nin transferlerini çok ağır eleştirecek bir şekilde yapmak yerine daha iyi olarak ne olabilir? Mourinho örneğinde olduğu gibi. Bak Mourinho örneğinde olduğu gibi. Mourinho'ya geldiniz. Sayın Başkan Fenerbahçe Mourinho'yu almalı. Belki de o zaman Ali Bey Mourinho hiç aklında bile yoktu. İstemiyordu belki de. Sonra evet, Mourinho için
2: seçim yatırımı oldu.
0: Sonra Mourinho için Sayın Başkan şey demişti. Al Mourinho'yu, yarısı benden demişti mesela. Ben yanlış mı hatırlıyorum?
2: Yani.
0: Öyle bir ifadesini hatırlıyorum mesela.
1: Biraz saha içini konuşalım mı? Var mı hocam ekstra bir notunuz
2: var.
1: Varsa
2: ya,
1: baktığımız
2: ya, bütün bu anlattığımız olumsuzluklar sonucunda en hassas olduğu konu ne? Camianın artık
0: şampiyon.
2: Camia şu anda sürekli hayal kırıklığına uğruyor. Camia ne yaptı? Ağırlığını kaybetti. Onun için ne istiyor camia?
0: Birleşmeye
2: güçlü,
0: ihtiyacı.
2: Otoriter bir onun içinde lider bir insan istiyor.
0: Onun için de birleşmeye ihtiyacı var. Bu birleştirecek olan kişi ya da kişiler bir araya gelmeli. Birleşmedi. Evet. Hep kendi içinde bir tartışma, bir kaos vardı Fenerbahçe'de.
2: Şimdi o konuda şimdi Hakan Başkan mesela o günkü toplantıda söylediği güzel bir şey daha var. Yani rakiplerin karşısında biz savunmada kalan değil, oyunu belirleyen takım olacağız gibi bir şey söyledi. Şimdi camia bunu bekliyor. Kolay değil. Böyle bir camia şampiyon olmasa da büyüklüğünden bir şey kaybeder mi? Asla kaybetmez ama sürekli hayal kırıklığı camiayı bir enteresan hale getirdi. Eski coşku kalmadı. Onun için ne bekliyor herkes? Şu an itibariyle belki de çok doğru olmayan ama bir gerçek olan bir teknik direktör açıklanması, güçlü bir teknik direktör ve dünya yıldızı denen transferlerin açıklanması etken olacak.
3: Tabii.
2: Yani bu gerçekliğe kadar geldi.
0: İki başkan adayının da aynı teknik adayları olabilir mi hocam?
2: Olabilir. Birbirleriyle irtibatta olduğunu zannetmiyorum. Ancak teknik direktöre gittiğinde evet öbür başkan adayımız da geldi konuştuk der yani. Ama şu an
0: adaylar çoğalıyor bu arada yani. Biri 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Tekrar İsmail Kartal, bugün Montella konuşuluyor.
2: Yani, tabii
3: şimdi Alex diyenler var, isteyenler var.
0: Aziz Bey'in olduğu yerde Alex mi?
3: Hakan Bey kazanırsa.
2: Yok.
0: Alex hoca olarak olmaz. Ben bir isim konuşulmuyor. Çok hayret ediyorum ona.
2: Jesus mu?
0: Jesus da değil. Bak boşta olan bir hoca var.
2: Kim o?
0: Fenerbahçe döneminde. Hiç yani belki de çıkacaktır. Löw. Aziz Bey'le çalışmış. Şu anda Alman bir takımından sonra hiç ortalarda olmayan.
3: Bıraktım dedi galiba.
1: Yani çalıştı da yani çok dedi. Böyle güzel anılarla ayrılmadı. Yani.
0: Biz de Türkiye'de öyle.
1: Evet. Yok artık Almanya Löw olmaz. Yani.
2: Bu yapılacak teknik ve açıklanacak teknik direktör ve futbolcularla birlikte.
1: Löw'ün son kulüp takımı çalıştırdığı tarihi söyleyeyim mi?
0: 5 sene falan önce galiba.
1: Kulüp takımı. 22 yıl önce.
3: Tabii canım çok fazla.
0: Avusturya'nın.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: 22 yıldır kulüp takımı çalıştı.
0: Ondan sonra bir daha çalıştı.
2: Geldiği dakika kendini güncellemiyor diye hemen var ya ilk olumsuz.
1: Yok zaten beraberlik ya da şeyde. Yani. 22 yıldır kulüp takımı çalıştırmak.
0: Hayır şimdi ligi bilen bir teknik adam sözü iki başkan adayında da var. Yerli yabancı. Abi artık şey olduk böyle. Bulmaca gibi olduk. Ben akşam bakıyorum ligi bilen adamlara şöyle geçmişte bakıyorsun belli 3-4 tane. Ligi bilen Montella yoktu. Montella dahil oldu. Ligi bilen. Yani nasıl? Sergen Yalçın mı olacak?
3: Beşiktaş'ta arıyor diyorum zaten ligi bilen. Herkes ligi bilen arıyor da bulamıyor
1: mesela
3: yani.
1: Mesela Beşiktaş Fernando Santos'u getirdiğinde onun kulüp takımı çalıştırması üstünden kaç yıl geçmişti biliyor musun?
3: Onun daha az.
1: 14 yıl.
3: Ay o da varmış.
0: Çok konuşulmuştu.
1: Yani bu da kötü bir örnek yani güncel.
2: Ama başkanların yapacağı tek şey şu olacak. Açıkladıktan sonra teknik direktörünü ya da futbolcuları. O dakikadan sonra bahanelerde yeniden güçlü bir irade ortaya koymalar lazım. Onun için çok böyle doyurması, tatmin etmesi lazım camiayı. Tabii camiadan bahsediyoruz, Kongo üyeleri ayrı. Şimdi ben bir camiayı kapsayarak bu beklentileri söylüyorum.
0: Ama beklenti
2: ama nihayetinde bir gerçek var. Kongo üyeleri karar verecek. He?
0: İki tarafın da beklentisi bayağı yukarıda şu anda. Yükselttiler beklentisini.
2: Öyle olmalı yani. Şimdi
0: o iki başkan adayından bir tanesi, özür dilerim hocam. İki başkan adayından bir tanesi beklentinin altında kalırsa seçimin kaderini belirler. Evet. Teknik adam anlamında bak. Golcüsünden falan bahsetmiyorum. teknik adam anlamında.
2: Bunun için önümüzdeki hafta bence çok etkili olacak. Yani.
1: Hocam nasıl profiller bekliyorsunuz? İki başkan adayı için de soruyorum.
4: Fenerbahçe camiası kaybetmeyi değil, mücadele etmeyi temsil eder abi. Gelip Fenerbahçe'nin aidiyet duygusuna katılım sağlayabilecek, o sadakati, o bağlılığı gösterebilecek bir teknik direktör. Ön bölgede agresif, baskılı oynayan bir kadro yapılanmasıyla o zihniyetle camiayı tatmin edecek profillerle ancak bu iş yürür. Yoksa yani ben şimdi neden söylüyorum açıklanacak transferlerde mesela iki başkan da santrafor mevkinden bahsediyor.
1: Evet.
4: Şimdi güçlü bir santrafor senelerdir Fenerbahçe'nin beklediği rakip defansı yoran, üzen, duvar olan takım oyunsal anlamda düştüğünde ondan sonra gol bularak takımını rahatlatan böyle bir santrafor arayışı yıllardır bekliyor yani. Onun için bana göre hem mali yapı, hem futbol aklı, hem sportif yapılanma, kurumsallık adına beklentiler çok büyük. Yük çok büyük. Ama ne artısı var? Seçilecek başkan bütün sorunlarla baş edebilme gücü elde edecek.
1: Ve bütün sorunlarla yüzleşme sıkıntısı.
0: Ve burada geçmiş dönemi asla şöyleymiş böyle hep başkanlar bunu yapıyor. Bakın Ali Bey geldiği zaman Aziz Bey döneminin bir bölümünde olmasına rağmen geçmiş dönemle ilgili yaptığı konuşmada 3 saat 3,5 saatlik bir görüşme vardı. Konuşma vardı Fenerbahçe TV'de. Aşağı yukarı bunun bir saati Aziz Yıldırım dönemindeki enkaz edebiyatı borçların fazla ondan dolayı.
2: Ali Bey mi yapmıştı onu?
0: Ali Bey yapmıştı ilk toplantısında. Bugün Hakan Bey de gelse, Aziz Bey de gelse bunu yapmamalı. Ben Aziz Bey gelirse mutlaka Ali Bey dönemindeki bilançolarla ilgili bir eleştirileri olabileceğini düşünüyorum. Hakan Bey bizzat içindeydi. Yaparsa zaten mesela biz Galatasaray'da da Dursun Özbek, Duygun Yarsubat'la beraber çalışmıştı. İlk başkanlığı seçildiği zaman geçmiş dönemin şeyleri eleştiriliyor. Tabloları. Ya bunu bilerek geliyorsunuz. Neyle karşılaşabileceğiniz her şey ortada olması lazım. Eğer o gömleği giyiyorsanız geldikten sonra tabii ki bir usulsüzlük varsa, yolsuzluk varsa, bir şey varsa buna eyvallah. Ama şu kadar borç vardı. Ben 170 bekliyordum da 180 çıktı, 200 çıktı. Olmaz. Siz oraya gelirken her şeyi göze alacaksınız zaten ya. Ve böyle göreceksiniz. Gelen başkan bunları yapacak. Ben bu adımın savaş olduğu kadar eminim. Seçilen başkan geçmiş dönemdeki bütçeleri planlamadaki bir sürü şeyler açacak. Yani gereksiz açıklama, bu kadar bekliyordum, bu vardı, bu beklemiyordum, bu çıktı diye. Hep
2: ama
0: böyle oluyor.
2: Şimdi bak enteresan bir şey. Şimdi sen bunu söylerken şu an 350 milyon euro Fenerbahçe önce 500-550 ondan sonra 1 milyar euroya çıkaracağım diyor. Bu bir yerde güven hissi de verir ya. Yani diyor ki ben Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi adına ondan sonra yıldızları da getiririm. Ondan sonra gene sevmesem de söylüyorum. Hücum futbolu benimseyen bir teknik direktör de getiririm. Paraya sonradan bakarım demek camiaya bir güven verir. Öyle değil mi? Güçletmek, hissetmek istiyor. Büyük hissetmek istiyor camia. Şimdi senin dediğin gibi şu kadar da borç çıktı karşıma, bu kadar da borç çıktı filan bahanelere sığınmak yerine değil mi? Hayır kardeşim ben çözerim demek. Bu da bir özgüvendir yani.
0: Kerem o süreci hatırlar.
2: Bu da bir vizyondur. Bu özgüvendir.
0: Adnan Polat'tan sonraki ilk şampiyonluğunda şampiyonluk planlaması ve demeçlerinde hep Galatasaray'ın borcunu sıfırlayacağım demişti ilk 3 yıl içinde. Hatırlarsın gibi.
1: Göreve sonra geldi. Zaman geçtikçe
0: çarpı 3 oldu. Artan baş. Sonraki açıklaması hatırlıyor musun? Ben sportif başarıyı tercih ettim. Ekonomik boyutu değil. Mahallede ben sportif başarıyı tercih ettim.
3: Savaş hep söyle.
1: Bazı söylemler.
0: Sportif başarıyı yine düşün.
1: Başkanlığa aday olan her kulüp için söylüyorum. Bazı söylemler sadece
0: Bak bazılarını aşağı yukarı 30 senedir ben hepsini biliyorum. Görüyoruz. Evet. O yüzden diyorum yani geldikten sonra eğer asıl olan Aziz Bey'in dediği gibi şampiyon olmak zorundayız. Dursun Bey de bunu söyledi. 4 sene önce. Bir önceki dönemde de olmak zorundayız demiş. Sonra UEFA'dan ceza geldi. Hatta Aziz Bey UEFA'dan olası bir cezalardan falan bahsediyor. Çünkü gerçekten UEFA bu işlerin tepesinde artık yani takip ediyor. Eğer o şampiyonluk gelmezse ne olacak peki hocam? Geldim başkan diyor. Genel kurulu üyelerine ben her zaman sandıktan çıkan.
1: Ve 12-13 yıldır böyle oluyor.
0: Evet. Hiçbir başkan adayı gelip ben şampiyon olmayacağım. İşte parayı düşüreceğim. Ünal Bey'i o günden düşürdük ama sonra fark etti. Aziz Bey bugün diyor ki Fenerbahçe şampiyon olacak ve şampiyonluk sözü veriyorum diyor.
1: Ve problem ne biliyor musun Fenerbahçe'de? Beşiktaş'ta da aynı problem var bu arada. 2 senelik bir plan yapsam, 2 sene sonunda şampiyon olmak için bir plan yapsam, şampiyon olma ihtimali yüksek. Daha yüksek.
3: Tabii canım kesinlikle.
1: Şampiyonluk için plan yapılıyor. Her sene sil baştan kadro kuruluyor. kurulan kadrolar zaten genelde iyi olmuyor. Galatasaray'da zaten iyi olmuyor. Ve bu kısır döngüde iki kulüp de hareket ediyor ve kaybetmeye devam ediyor.
3: Aynen öyle.
1: Ya Fenerbahçe'nin gelecek sene şampiyon olma olasılığı sonraki seneye göre başkan kim olursa olsun daha düşük. Yani bunu
0: %100 katılıyorum.
1: Bunu kabul burada, bunu kabul edip buna göre plan yapmak burada, lazım. İnsanları ama sürekli gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunan Kerem, başkan olduğu için
0: bunu 30 yıl meslek hayatında bir kulüp yaptı. Bu, Beşiktaş yaptı.
1: Böyle alıştırıldı.
0: Bak bir kulüp yaptı bunu. Beşiktaş
1: muhteşem
0: yaptı.
1: Muhteşem bir işti.
0: Bunu Beşiktaş yaptı. Camiasına dedi ki stadımız olmayacak. Gerekirse de Türkiye'nin birçok yönde gideceğiz. 2 sene şampiyonluk beklemeyin dedi Fikret Orman değil mi o dönemde?
3: Müthiş.
0: Her
3: müthiş
0: gün sistem ve taraftar da dedi ki evet biz 2 sene dedi. Sıkacağız kulübümüze formamızı alacağız maça gideceğiz. Nerede olursa olsun destek vereceğiz.
3: Gittiler valla.
0: Ve 2 sene sonra gelen Avrupa'da şampiyonluk ve Avrupa'da başarı.
1: Trabzonspor şu an benzer bir sürecin içinde.
0: Trabzonspor.
1: Mesela şöyle düşün Kartal Yiğit. Lig yarın başlıyor olsa ya da yarın başlamasın. İki kulübün, iki başkanın, iki teknik adamın Beşiktaş'ta kim olur bilmiyoruz ama yapabileceği muhtemel aksiyonları düşünelim. Şampiyonlukta Beşiktaş mı daha avantajlı girecek sezona Trabzonspor?
3: Trabzonspor.
1: Tamam neden? Çünkü uzun vadeli plan yaptığı için.
0: Kadrosu daha iyi. Uzun vadeli program yaptığı için. Siz kısa vadede yaptığınız zaman yine mesela bunları konuşurken aklıma bir şey
3: günü
0: geldi.
3: Günü kurtarma. Hep günü kurtarma derdiler ya.
0: Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir insandı. Özcan Can Aydın. Lucescu'nun şampiyonluğundan sonra gönüllerin seçim yatırımı olarak yapmıştı. Seçim çünkü seçimler çok önemli. Bak, seçim heyecanlandırır dedim ya hocam. Bazen heyecanlanırsınız ama kaybedersiniz. Fatih Terim'i getireceğim dedi. Gönüllerin hocası dedi.
1: Gönüllerdeki teknik
0: direktör. Basın toplantısında şimdi yeni jenerasyon yeni nesil hatırlamaz. Getirdi. Getirirken de 5 senede 3 şampiyonluk Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vaadi vardı o zaman. Bazı planlama soymadı. Fatih Hoca'nın o süreçteki transferdeki süreçler vesaire bilmem ama bunları yaptığınız zaman çok farklı oluyor.
1: O zaman da konu neydi? Oynanan futbol çok tatmin edici bu.
0: Aynen öyle.
1: Fatih Terim'in takımından sonra. Ama o takım değildi netice itibariyle. O takım dağıldı. Lucescu'nun elindeki kadro çok daha zayıftı.
0: Eşref Hamamcıoğlu Burak Elmas seçiminde. Burak Elmas dedi ki ben dedi 45 milyon euro ile geliyorum dedi. Hazır param var bu kadar transfer yapacağım dedi. İnanılmaz vaat. Seçimi kazandı. Diğer tarafta çok şeyini eleştirdiğim, hala da eleştirmeye devam ettiğim. Bugün yine bir tweetini gördüm. Galatasaray'da divan başkanlığı yapmış. 2000'li yıllarda Mehmet Cansu döneminde yöneticilik yapmış. Eşref Hamamcıoğlu. Bugün yine bir tweet, yine bir eleştiri. Yani o ne dedi? Ben gençlerle yatırım yapacağım dedi. Gençlerle bana süre lazım dedi. Abi camia bunu kabul etmiyor. Şampiyonluk. Varsa yoksa şampiyonluk. O inandırabilseydi belki o da olacaktı. İnandırmanız lazım. Yok Beşiktaş abi. Burada inandırdı.
4: Camialar.
0: Eşref Hamamcıoğlu. Her gün bir tweet atıyorsun. Ya sen Galatasaray Kulübü'nün 2000'li yıllarda o dönemlerde mahkeme vermiş. Galatasaray Başkanı'na omuz atmış bir adamsın. Bakıyorum her gün bir tweetini okuyorum ya. Ne oluyor arkadaş ya? Galatasaray'da şu anda bir seçime girmiş.
1: Neyse o başka bir konu. Ben o da bunun içinden yani. Kartal Yiğit'e bir soru sormak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç'le konuştuğu iddia ediliyor. Belki bir anlaşma sağlansa Fenerbahçe'de de oynamışlığı var. Hatta çocukken Fenerbahçeli olduğunu galiba biliyoruz. O formalı fotoğraflarını hatırlıyorum. Belki seçilirse Hakan Bey'de bir olasılık, belki bir alternatif olarak düşünebilir. Bence daha üstüne birini de düşünecek. Öyle hissediyorum. Sıcak bakar mısın Vedat Muriç ismine Fenerbahçe için? Mallorca belki küme düştü ama La Liga'da sezonun en iyi performanslarından biri ondan geldi.
3: Doğru şey olur yani performans olarak bir kere... Çok iyi bir şey geçirdi, sezon geçirdi İspanya'da. Vedat Muriç hakikaten tehlikeli bir santrofor tipi olarak her zaman göze çarpmıştır. Ama şunu söyleyeyim, yani gitti geldi tekrar ben böyle çok dönüşlere sıcak değilim açıkçası.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Yani bir de şu var.
1: Ama şimdi, çok iyi futbolcu değil mi?
3: Ya tamam bak alabilirsiniz ama ben Fenerbahçe başkan adaylarının isim olarak Vedat Muriç'ten çok çok daha üst düzey isimleri telaffuz edeceğini düşünüyorum.
1: Bu arada iki santrfor lazım. Yani Vedat geldi diye
3: alabilirsin.
1: Yani Vedat
3: tabii,
1: geldi diye.
3: Ha bak olmaz bence. Hayır
4: tek
3: demem.
4: Başına olmaz.
3: Performans yani. Olarak o alınır mı alınır ama Fenerbahçe taraftarını keser mi? Kesmez. Aha. Çünkü çıta öyle bir yükselmiş ki. Ha şimdi yine söllotlar konuşulmaya başladı. Fenerbahçe alabilir mi? Alabilir. Her iki aday da alabilir.
1: La Liga'da gol krallığında da ikinci olduğunu bu arada.
3: Doğru. Belirtelim. Bakın yani ben şey için söylemiyorum.
1: 25 gol Mbappe, 23
3: doğru.
1: gol Vedat.
3: Hele bu sezon hakikaten çok iyi işler yaptı Vedat orada. Ama şimdi öyle bir ayrı bir şeye gelecek ki tekrardan o baskıyı yaşayacak. O baskıyı biliyor. Fenerbahçe'nin santraforu şu tabloda olmak hakikaten kolay değil. Yani kimleri öğüttü? Kimler öğütülüp gitti bu şeyden, kulüpte? O yüzden camianın ve taraftarın ve kongre üyelerinin Vedat Muriç'ten çok çok isim isteyeceklerini söyleyebilirim. Ha, çift zaten doğal olarak tek santrafor alamazsın. Evet. Fenerbahçe'nin 2 değil hatta 3 santrafora ihtiyacı var. Bak 2 değil hatta 3 santrafora ihtiyacı var.
1: Ben Şerif kalıyorsa da
3: yani Şerif kal.
1: Şimdi onu da yok etmeyelim.
3: Hadi Şerif kalıyor neyse hadi öyle diyelim ama ben yine Şerif'in de Fenerbahçe'nin şu anki tabloda santraforu olacak özelliklerde olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Üçüncü santraforda olur.
3: Yani üçüncü olabilir belki. Kerem, tamam, burada o ayrı mesele. Onu tutabilirsin ama iki kaliteli üst düzey baba derler ya, baba santrafor alması lazım. Yani Vedat Muriç bunların yanında olabilir mi? Olabilir. Baş. Ama onun dışındaki hocam, gelecek santrafor çok
1: hocam bir savaşçı oluyor söz Kerem'in, vereyim mi? Bu bölümü hemen, de sizle kapatacağım
0: çok,
1: çünkü.
0: Kerem'in Kerem dedim ya, Vedat Muriç'in alınmasına asla karşı çıkmam. Çok beğendiğim bir santrafor. Fenerbahçe'de oynar. Fakat 4,5-5 milyon euro gözüken şu andaki o verilere göre bakıldığı zaman rakam eğer 18 milyon euroysa ki öyle konuşuluyor.
3: Konservis mi?
0: Evet. Buna karşı çıkarım. Ben Vedat Muriç'i çok beğenen
3: bir
0: sorum.
3: Ben de
1: almam. 4,5 milyon euro gözüküyor dediğin bir tane transfer sitesinde
0: neyse olsun. Fenerbahçe kaç para
1: yazan
0: hesaptı?
1: Yazan bir durum. Fenerbahçe kaç para hesaptı?
0: Ben baktım az önce.
1: Ya onların yani hiçbir önemi yok.
0: Tamam 18 milyon euro verir
1: mi? Fenerbahçe 5,6 milyon euroya sattı.
0: 26-27 yaşında oldu. Yaşında evet, hala bir sıkıntı yok.
1: Özür diliyorum. Fenerbahçe 5,6'ya aldı, 21'e sattı.
0: 21'e sattı.
1: Hmm. Evet.
0: Doğru.
1: Mallorca'da Lazio'dan 8'e almış.
0: Futbolculuğuna asla itiraz etmem ama ödenecek olan paraya biraz itirazım olabilir. Yani ikinci golcün olacaksa eğer. Çünkü birincisine daha fazla vermen lazım. Ha geldikten sonra rekabet alır ama oynanacak sistem de önemli. Üçlü mü oynayacaksın? Tek santrafor mu oynayacaksın? Orası da önemli. Yani bu parayı veriyorsan yani oynatman lazım.
1: Sarı Jirasi ile de iki başkan adayının da adı sanki anılıyor. Öyle gözlemliyorum.
4: Kaliteli santrafor, evet.
1: O da iyi bir oyuncu.
4: Şimdi Vedat mı Jirasi mi dediğin zaman mukayese kabul etmez ya.
3: Bence de.
4: Ama ben hep şunu
1: İkisi söyleyeyim. Bir arada olsa hocam.
4: Olur. Niye olur biliyor musun? Şimdi bak topu saklayan, rakibi hırpalayan, yaratıcı bir santrafor duruşu yıllardır Fenerbahçe'de, hele son iki senedir değil mi? En büyük eksiği Fenerbahçe.
1: Evet.
4: Ona baktığımız
1: Çeko
4: zaman.
1: Çeko sonrası.
4: Tabi. Takımı ipten alacak kadar güçlü, hırslı bir santrafor duruşu da ne? Jirasi mesela örnek. Bunun gibi örnekleri çoğu.
1: Gol sayıları da çok iyi.
4: Efendim?
1: Gol sayıları da çok iyi.
4: İyi. Yani böyle bir beklenti var. Şimdi ben Savaş'la Kart'la ikisi de aynı şeyi söyledi. Golü hisseden adam mı? Evet. Ondan sonra arkadaşına duvar olur mu? Evet. Rakibi zorlar mı? Evet.
3: Bu ligede uygun
4: ama tek
3: bak,
4: başına ikna etmez Vedat.
3: Tabii onu diyorum. Vedat bu ligede uygun.
4: Uygun.
3: Olursa o ayrı.
4: Gelir mesela, burada da performans
3: tabii
4: verir. Ya o da
3: verir,
4: ayrı.
3: Verir ama sadece Vedat'a
4: ama
3: güvenerek.
4: Ama bak ben ne diyorum bak.
3: Olmaz.
4: Büyüklü ve büyük hissetmek istiyor abi taraftar artık.
3: İsim istiyor abi.
4: İstiyor.
3: İsim var. Beş
4: gelsin,
3: taraftar da istiyor
4: hocam,
3: şu an.
4: Ben mesela diyor zevkle şöyle oturayım, Beşiktaş'a yaslanayım.
1: Hocam, Kartal Yiğit 100 tane isim oyuna, geldi. Hiçbiri verimli olmadı.
0: Oyuna son başlarken
1: 4-5 yılda.
3: Bu yapıda şeyle zaten olamaz ki. Evet. Senin bir şeyin yok. Yani
1: isim diye
3: yok yani.
1: Hani futbol hayatı bitmiş. Oxlade Chamberlain'i izledik.
3: Niye olamaz? Sen onları getiriyorsun. İşte yani öyle. Sen yapacağın transferler sadece ismi olmayacak ama isim mesela Sörlot.
0: Heyecan vermez.
3: Sörlot'u getirsen
0: bana göre
3: kabul etmez misin?
1: Nasıl?
0: Şu anda abi büyük ya Sörlot da artık
3: nasıl
0: gitti.
3: Nasıl vermez be abi? Sörlot'u getir şimdi havada karada almak
1: Sörlot
3: isterler.
1: Sörlot müthiş bir oyuncu ya.
3: Keşke gelse abi. Gelmez ki bence de gelmiyor. Yani gelmeme
0: yani gelip gelmemesini bilmem de ama bu kadar başkanlık yarışının bu kadar böyle
3: yok abi Sörlot'u getirirsen
0: mesela
3: şey olur ya.
0: Vedat Muriç. Ben Aziz Bey'in adayı mı dedin?
3: Vedat Muriç kesmez abi.
0: Hayır, Vedat Muriç kimin adayı?
4: Kerem'cim söyledi.
1: 3 dakika var.
0: Vedat Muriç Aziz Bey'in adayı galiba.
3: Öyle
0: çıkan
3: gözüküyor.
0: Baktığım
3: öyle
0: zaman
3: gözüküyor.
0: Ben öyle inanıyorum ki mesela şu anda
3: olmaz.
0: Başkan adaylarının golcüsü de aynı gibi, teknik adamı da aynı gibi. Öyle görüyorum yani. Şimdi Vedat Muriç'i bence Hakan Safi de ister. Eğer 2 tane golcü alınacaksa. Ya biz hocalarda birbirine benzer özellik görüyoruz. Golcülerde birbirine. Şu anda o etki, heyecan dediğim beklenen etki ve heyecan oluşmadı daha kimsede. Öyle bir golcü atacaksın değil mesela Osimhen. O tabii kolay değil Osimhen gibi golcü almak.
1: Yok yani Osimhen bir
0: tane ödedim mesela. Sörlot, olabilir.
3: Yani Sörlot'u alırsan o heyecan gelir ya. Yapma gözünü seveyim. Sörlot yapmaz mı abi? He?
4: Yapar da
3: bir
4: abi.
3: Bir de burada şimdi iş yapar abi. Ligi de biliyor yapar yani. Gelmiş geçmişte.
4: Yıldız futbolcu tanımı, bunun açılımına baktığımız
0: abi
4: zaman
0: abi onu söylerim ben. Bak önemli bir golcü.
4: Sanki daha önemli bir golcülere hocam, gidiliyormuş hissi bu işte veriyor bana.
1: Bak, olabilir.
0: Bu.
1: 2 dakikamız
0: bunu
1: var.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben söyle Türkiye'ye geldi gitti. Önemli etken Fenerbahçe Ali Bey zamanında da
4: Lewandowski ikna eder mi abi Fenerbahçe camiasını? Kaç yaşında olmasına rağmen adamın performansı nasıl?
3: Tek ben başına
1: o tip bir oyuncu mu lazım?
4: Şimdi niye? Adam demin söylediğim gibi.
3: Lewandowski markadır abi. Bir tabii, sene oynadı.
0: Bir sene, madem ki Aziz Bey bir sene tabii şampiyon ki yapacağım diyor. Bir sene de Fenerbahçe'ye çok katkı sağlar.
4: Yok, Lewandowski demek söyle istediğim bu. Yani biraz daha isme gidilse daha çok ikna olur belki camia gidiliyor demek istiyorum.
0: Belki gidiliyor. Stratejik olarak diyorum ki iki başkan adaya da şu anda bir şeyler yapıyor ama en yakındakilerle bile paylaşmıyorlar. Şu anda çıkan isimlerin gördüklerimizin hepsi baktığımız zaman temenni, beklenti, hoca konusunda mesela. Hiç yoktu mesela. Montella yoktu. Bir anda Montella çıktı. Ondan sonra bir de hoca
3: Montella
0: belli oldu.
3: Ya daha önce
0: abi hoca belli olsun. Hocadan sonra oyun sistemine göre transfer daha farklı olacak. O yüzden diyorum siz hocayı belirlemeden aldığınız oyuncuyu ben Fenerbahçe'de Ali Bey zamanında hatırlayalım ya şeyden Alanyaspor'un o şahane işler yapan İngiliz stoperi neydi?
3: Şey Campbell mıydı?
0: Yok be. Alanyaspor'dan aldı.
4: Bir abi santrafor var ya takımını ipten alacak abi. Öyle güçlü öyle hırslı bir santrafor olacak.
1: Eski Liverpool'u Steven Colker.
0: Colker.
3: Colker
0: hocayı almadan Colker'ı aldın hoca geldi. Ferrari bir maç oynatmadan gönderdi. Bir maç.
1: 30 saniyemiz
0: kampı
1: var.
0: Kampı bile almadı. Yani sen o yüzden hocanı belirleyeceksin. Ondan sonra planlama yapacaksın.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte biraz Galatasaray'dan bahsederiz. O yüzden bu bölümü Fenerbahçe'ye ayırsak da Uğurcan Çakır'ın performansına geçmişiyle beraber göz atacağız. Sonrasında kısa bir ara hemen ardından beraberiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Aileden futbolcuydu. Babası santrfor, amcası kaleci, ağabeyi de amatör sporcuydu. Futbol onun genlerinde vardı. Her an futbolu yaşıyordu. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı. Hedeflerini tek tek gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'da da bir kaleciden fazlası oldu. O, tribünlerin adına haykırdığı, kurtarışlarıyla takımı ateşleyen, rakiplerini de sindiren bir kaleci. Uğurcan Çakır.
1: Sahilerin içinde Galatasaray ruhuyla.
0: Dile kolay tam 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera korumuştu. Yeni kalecinin kim olacağı, Muslera'nın yerini doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işaretiydi. O günlerde Ramspark'ta taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor diye tezahürat yapılıyordu. Ancak Brezilyalı kalecinin adresi Kadıköy'e oluyor, formasında sarının yanında kırmızı değil lacivert yer alıyordu. Transferin bitimine saatler kala taraftarlar büyük bir panik yaşarken ortalıkta birçok isim dolaşıyordu. Ve tam o anlarda Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşiyordu. Galatasaray 33 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Bu bedel Süper Lig tarihinde bir kaleciye ödenen en yüksek bonservisti. Ayrıca Uğurcan dünya futbol tarihinin de en pahalı kalecilerinden biriydi artık. Galatasaray'da efsane kaleci Muslera'nın yerini doldurmak ve yokluğunu hissettirmemek gibi zor bir görev bekliyordu Uğurcan'ı. Camianın tereddütleri yok değildi. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyette acaba dedirse de pes etmedi. Günler geçtikçe o tereddütler yerini güvene bıraktı. Bir Akdeniz deplasmanında tüm camianın güvenini kazanmayı başardı. 26 Eylül'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta tam 8 kurtarış yaparak kalesinde devleşti. Şampiyonluk ateşini yakan ilk isimlerden oldu. Süper Lig'de zafere giden yolda kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Çocukluk hayali olan Şampiyonlar Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus gibi rakiplere karşı kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en çok kurtarış yapan kalecileri listesinde yer aldı. Şampiyonluğa giden yolda kalecin tartışmasız olacak sözünü desteklercesine her maçta öne çıkan isimlerin başında geldi. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sezonun kırılma anı oldu. Rekor bonservisi ve Ederson kıyaslamalarının gölgesinde hiç kalmadı. Trabzonspor'dan sonraki ilk deneyiminde kariyerinde gerçekleştirdiği ilk transferiyle ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaderin cilvesi olsa gerek. Galatasaray'daki şampiyonluğunu da doğduğu şehrin takımı Antalyaspor karşısında kazandı. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna damga vurdu. Transfer olduğu gün yapılan eleştirilere en iyi yanıtı sahada verdi. Galatasaray'ın kalesinde sadece bir kaleci değil bir karakter vardı. O karakterin ismi de Uğurcan Çakır'dı.

0: Aspor Radyo. Futbol meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Sarı kırmızılı takımda hücum bölgesine alternatif oyuncu arayışı devam ediyor. Hatta alternatifin de ötesine geçebilecek bazı isimler var. Özellikle 10 numara oynayabilen oyunculara Galatasaray odaklandı. Bernardo Silva'nın ismini uzun süre konuştuk. O listeye sanki daha yukarıdan eklenen bir oyuncu var. Can Uzun. Haberimizi izleyelim. Üstüne konuşacağız.
1: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
0: Futbol meydanında Galatasaray'ı konuşuyoruz dedik. Can Uzun ismi hakikaten ciddi bir şekilde sarı kırmızılı kulübün gündeminde gibi görünüyor. Savaş Çorlu, sen nasıl algılıyorsun bu ihtimali ve gerçekleşme olasılığını nasıl görüyorsun?
2: Bir defa Galatasaray yönetimi, yeni yönetimi diyelim, revize edilmiş bir yönetimle Sayın Başkan göreve başlayacak. Çarşamba günü galiba 3 Haziran'da mazbatalarını alacaklar, sonra bir görev dağılımı. Sonra Okan Hoca ile bir araya gelecek, transfer planlaması o zaman yapılacak. Şu anda birçok isim var. Can Uzun ismi haberimizde, Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve istediği oyuncu olarak gözüküyor. Ama Okan Hoca'nın genç futbolculara karşı şöyle 4 yıllık süreçte baktığın zaman çok fazla genç oyuncuyu ön plana çıkarmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
3: Ama bu direkt katkı sağlayabilecek profilde bir oyuncu aslında. Yani, hala bir Mertens'ini arıyor değil mi Galatasaray?
2: Tabii Mertens'i arıyor. Şimdi Barcelona'da görmüş Yusuf Demir Galatasaray'dan kaybolup gitti. Devre arasında Can Armando'yu transfer etti. Fenerbahçe'de istiyordu. Bu sene geldikten sonra toplasan herhalde bir 10-15 dakikası vardır. 3 maçı falan var diye hatırlıyorum. Can Uzun tabii çok özel bir oyuncu. Ekonomik şartlarda mali tablolar bakılacak. Ondan sonra başka isimler de var. Silva Türkiye'ye geldi. Galatasaraylı idarecilerle İşte tatil bulunduğu bölgede bir araya geldiği söylendi. O da çok doğru bir şeydir ama haberleri okuduk o şekilde. Rafa Silva transferi
3: maliyeti. Biliyorsun değil mi Savaş'ım? Schuster'e gidiyorlar tatildeyken.
4: Nereye?
3: Schuster yok mu? Alman Schuster.
4: Kim gidiyor?
3: Kumsal'da bizim büyük takımlarımızdan bir tanesi. Kumsal'da böyle otururken ondan sonra gidiyor hani yanaşacak, transfer görüşmesi yapacak filan. Adam diyor ki güneşimi engelleme diyor. Bak güneşimi engelledim.
4: Ya bir Schuster vardı
5: pardon,
4: geldi.
5: Pardon lafını kestim, buyurun.
2: Ya bunlar savaş olabiliyor.
4: O Schuster değil herhalde.
3: Ha?
4: Geldi ya
3: bildiğimiz Schuster.
2: O Schuster'dan bahsediyor.
4: O Schuster'a gelen Schuster. Schuster geldi ya.
3: Eski şey. Almanların evet. Meşhur Schuster.
4: Sarı evet.
3: Ha, o işte.
4: Beşiktaş'a geldi. Bunlar,
3: gençken istiyorlar. Sonradan
2: bunlar geldi. Böyle çok fazla ama var. Türkiye adam. Tatil olarak baktığı zaman tatil cenneti. Birçok yıldız futbolcu zaman zaman gelebiliyor. Icardi gelmeden önce de hatırlayalım. O dönemde Van'dan Arabodrum'da tatil yapıyordu. O dönemde Erden Timur gitti. Kaç kere yatta görüştüler tatilde. Ama burada Rafa Silva için öyle Galatasaray'a bir yönetici yok. İdarecilerle bir arada falan diye haberler çıktı.
4: Rafa yalnız Silva mı?
2: Bernardo Silva için.
3: Abi bu kültür bizim gençliğimizde vardı ya. kaçırıyorlardı bizi bilmem ne falan bir yerlere tatile götürüyorlardı.
2: Allah'tan kaçırma olayı yok. Ha, kaçırma olayı olsa kim bilir neler olacak.
4: Eskiden çok vardı doğru. Çok.
2: Yani o uçakla kaçırmalar, yazlığa kapatmalar. Ben transfer olayını Galatasaray'da şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Ki kısa vadede söylemek biraz zor gözüküyor. Önce şu görevlendirme, mazmatalar alınsın. Daha henüz mazmatalar alınmadı, görevlendirme yapmadı. Bugün baktığım zaman yönetimde başkan vekilli tartışmaları falan konuşuluyor. Sayın Başkan bu konuya noktayı koyar yani. Sayın Başkan iyi niyetlidir ama her zaman söylerim. Masaya yumruğun bulmasını bilir. Şu anda iki başkan adayından bir tanesinin değişebileceği. Resmi olarak görevlendirme yok daha henüz ama başkan yardımcılığı için ismi geçen isimlerden, geçmeyenlerden var. Orada bir tatlı bir kriz oluşmuş vaziyette ama başkan bunu hemen bayramdan sonra aşar. Dolayısıyla böyle bir kriz olmaz diye düşünüyorum. Yani bugün çünkü Galatasaray'da görevlendirme yapılmadan daha böyle bir kriz konuşuluyordu. Sayın Başkan bunu çözer. Ondan sonra dediğim gibi transfer. Şu anda Okan Hoca da sezonun yorgunluğunu atıyor. Sayın Başkan da tatilde.
3: Ama planlamaya devam ediyorlardır. Çünkü bu 10+4 olayı büyük hocam, takımlarımızı sıkıştıracak.
2: Tamam da süre uzun hocam. Yani şu anda Galatasaray ta Temmuz 15'lerde falan rakipleri maç yaparken Galatasaray daha tatilde olacak. Bir de Dünya Kupası var. Bu planlama mutlaka en çok Galatasaray'ın canını sıkıyor. Ama dediğim gibi önce futbola kim bakacak? Abdullah Kavukçu devam edecek mi futbola bakmaya? Başkan bizzat kendisi mi ön planda olacak? Başkan çünkü biraz daha fazla sorumluluk alacağını ifade etmişti transferde. Ben şu anda Silva pahalı geldiğini daha önce de ifade etmiştik. Silva ile boşta olduğu sürece Galatasaray'ın ilgisi mutlaka olacaktır. 3 yıllık 50 milyon euro yüksek bir rakam baktığın zaman. Bütçe ne kadar olacak? Transfer bütçesi ne kadar ayrılacak? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani yeni yönetim başkan aynı. Yönetimde değişen isimler var. Bir otursunlar masaya. Okan Hoca da gelsin. Okan Hoca kaç tane oyuncu isteyecek? Hangi bölgeleri isteyecek? Transfer bütçesi ne kadar ayrılacak? Bunları gördükten sonra, duyduktan sonra daha rahat konuşabiliriz.
3: Talepleri olan oyuncu sayısı çok Galatasaray'da.
2: Tabii şimdi ama işte bu 10+4 dediğin gibi yani şu anda Galatasaray'ın transferdeki elini kolunu bağlayacak oyuncular. Bu 10+4'te 23 yaş altı oyuncu olayı herhalde yöneticileri en çok üzecek olan şeydir yani. 23 yaş altında kaç tane futbolcu
4: alacağız? Varmış değil mi?
2: 2 var.
4: Galatasaray'ın 2 var. Onlar da gönderilecek.
2: İşte onlar da gönderecek. Dolayısıyla bu 4 tane alacağın iki. İsim almış olmak için mi alacaksın? Yoksa almış olmak için mi alacaksın? Avrupa'dan da 23 yaş altı oyuncu aldığı zaman iyi futbolcu sana vermezler
4: kaç,
2: abi.
4: Vereceğim, kaç paraya verir?
3: Direkt büyük katkısı alacak oyunculara
4: bak,
3: gideceksin.
4: Orada, orada, orada işte scoutların devreye girecek. Senin iyi bir scoutun yani varsa Trabzon'daki gibi scoutlar. O zaman bulursun yani 23 yaş altı oyuncu. Bulursun işte sen bulursun
2: büyük
4: Savaş.
2: Büyük kulüplerde yıllarda scoutları tamam, görüyoruz ama hiçbirisi hafızamda değil. Trabzonspor'daki gibi olacak
4: ama, dinlemiyorlar. Bak dinlemiyorlar Savaş, dinlemiyorlar. Beşiktaş'tan biliyorum ben. Adamlar öneriyorlar mesela daha önce. Kaç tane oyuncu önerdiklerini biliyorum ben. Hepsi de sonunda bir yerlere gelmiş. Ellerinin tersiyle itiyor yönetimler. Her yönetim, yalnız bu yönetim değil. Bütün yönetimler elinin tersiyle itiyor. Ya bu bizde olur mu?
2: 300-500
4: bin euro veremiyorlar. Adam ondan sonra 15-20 milyon oluyor.
2: Bunu kim yapıyor
4: oluyor.
2: Peki? Hocalar mı yapıyor, yöneticiler mi yapıyor?
4: Yönetimler ya, başkanlar yapıyor. Kim
2: çünkü,
4: yapacak?
2: Çünkü niye? Kim transferde yapacak? Orada büyük transferlerde menajerlerin çünkü oyuncu
4: almış yöneticiler var. Tabii menajerlerin
2: Türk futbolun her zaman girmişler. Söylüyorum. İstisnai çok böyle inandığım, güvendiğim az insan da olsa menajer var ama menajerlerin çoğu Türk futbolunun katilidir abi.
4: Ya bak
2: şimdi bak bu 23 yaş altında, 23 yaş altında var ya. Neler getirecekler? 500 neler, milyon futbolcuyu 5 milyona getirecekler.
4: Neler yazılacak
2: geçmişte
4: şimdi?
2: Bunu dünya kadar yaptılar. Şu anda başlamışlardır köşe kapmaya menajerler. Scoutlar ne yapıyor? Scoutlar getiriyor.
4: Getiriyorlar ya. Ben biliyorum isim.
2: Abi getiren rapor tutacak abi. Kimse kusura
4: yani.
2: Bakmasın abi.
4: Var abi. Kime raporlarda
2: gittim?
4: Da var.
2: Diyecek ki ben Kerem'e gittim. Şu kadar maç oynamış. Bu kadar şey yapmış. Raporlayacak. Gelecek o raporda elinde duracak. Futbolcu yıldız olmuş. Necati Ateş, ay yıllar geçmiş futbolcu ben izlemeye gitmiştim diye mesela. Abi, rapor abi.
5: Scout transferi bitirmez.
2: Scout transferi
5: bitirmez yani, scout'un öyle bir görevi yok. Scout tespit eder, kulüpte i̇şte yetkili insan
4: zaten,
5: kimse.
4: Veriyor zaten.
5: O bitirir. Scoutlarda herhalde. Emin olun. Kerem. Pek çok iyi oyuncu buluyorlar. Bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Ama yöneticiler almıyor. Scoutların da işi şuna evrilmiş durumda maalesef. Her yerden oyuncu geliyor. Her yerden ama yani alakalı alakalı.
2: Hocalara da geliyor. Başkanlara da geliyor.
5: Scoutların işi gelen oyuncuları bu olmaz demek. Artık buraya evrildi.
2: Ama şu var.
5: Trabzonspor bir istisna olabilir. Burada tabii kulüplerin mantalitesi ve transfer konusundaki bakış açıları da çok belirleyici bir durum.
2: Ben bir gün bir seyahatten dönüyoruz. Yurt dışı seyahatiydi. İsmini vermeyeyim hadi neyse. Baktım önde oturuyor. Elinde böyle bir dosya. Rapor hazırlıyor. Yazıyor. Hocam ne yapıyorsun dedim. Beşiktaş'taydı bu olay.
3: Futbolcu raporu mu?
2: Futbolcu, eski futbolcu. Bir futbolcu izledim geldim onu raporluyorum dedi. Baktım uzunca yazmış. Yani böyle geldim. Ben Zafer'i izledim. Şahane futbolcu demek de olmaz. Onu bir maç izlemişsindir, iki maç izlemişsindir. Raporlarsın. O elinde durur. Sonra dersin ki bak ben bunu gidip izlemiştim. Şu tarihlerde şöyle bir rapor almıştım. İlk maç izliyor geliyor. Ben diyor hani bunun da altyapısı olması lazım. Bir dolu olması lazım içi.
3: Ama sonra, altyapıdan üç. Sen şimdi ondan sonra Galatasaray bir nebze becerdi bunu. Sistem değişmeyecek dediğimiz bir büyük takımımız var mı? Ya da şey diğer ligdeki diğer takımlardan Göztepe için sayabilirsin değil mi? Bir sistem oturtturdular Galatasaray
5: Başakşehir
3: Okan'la
5: için,
3: birlikte.
5: Için.
3: Olabilir bir nebze.
4: Göztepe ben tam bir numaraya değil. Koyarım. Göztepe.
3: Sistem takımı.
4: Kesinlikle.
3: Şimdi squat'ın işi
4: Trabzon'a
3: kaliteli
4: koyarım.
3: Oyuncuyu bulmak değil ki. Takımın sistemine göre uygun ihtiyaç olan oyuncuyu tespit etmek. Yoksa santrafor Kane'i herkes ister.
5: Yani bütçelere göre de
4: ya bilinen
5: oyuncu
4: bu kadar. Ya.
3: Bu kadar.
4: Bilinen mesela adamı herkes getirir.
5: Bugünlerde adı çok geçiyor da mesela Liverpool Salah'ı nasıl alıyor biliyor musunuz? Yani Salah bilinen bir oyuncu değil mi? Scout ekibinin önerisiyle alıyor. Yani onların scoutları
2: ama
5: da.
2: Ama onlar profesyonel yapıyor.
5: Hayır onların scoutları da o seviye oyuncu bakıyor. Yani evet. Senin kulübünün seviyesiyle ilgili ödeyebileceğin parayla karşılayabileceğin maliyetle ilgili Liverpool scout ekibi aldırıyor Jürgen Klopp'a.
2: Ama Kerem Liverpool'un scout ekibi bizim scoutlar gibi değil. Bizim scoutların burada maaşı düşük gidiyor işte zor
5: tabii,
2: şartlarda
5: tabii,
2: geliyor.
5: Ki.
2: Orada daha profesyonelce yapılıyor. Orada dinleyen benim söylediğim şey yapılıyor. Orada
5: son 8-9 yılda biraz böyle daha iyi kazanımlar oluyor.
2: Scout ekibinin getirdiği ama. Oyuncuyu ya hoca vete ediyor ya yönetici vete ediyor. Orada menajerlerin getirdiği oyuncuların içinden de seçiliyor. Bizde zaten 3 liralık 5 liralık değil abi 10-15-20'lerde oyuncu geldiği zaman beğeniliyor. Hı. Kulüpler bazında hemen kim orada sportif direktör? İşte Asay'da Uğur Yıldız o konuşuyor. Sonra Okan Hoca konuşuyor. 3 böyle toplanıyorlar. Bir mesafe kat ediliyor. Ondan önce bak transfer dönemi geliyor. Ben iddia ediyorum. Yani Ağustos ayına kadar çok daha Can Uzunlar duyarız. Çok daha Bernardo Silva'lar duyarız.
3: Peki ligimizde ya. Transferlere verilen paraların karşılığı bu futbol mu?
2: Çok net
3: bu futbol olmamalı.
2: Ya onu görüyorsun.
3: Rakamlara baktığın
4: yok,
3: zaman
4: güzel değil,
3: öyle değil mi?
4: Öyle yani,
3: Avrupa'ya çıktığında seviye farkı çıkıyor ortaya.
4: İşte ondan sonra kaliteli hoca getiremiyorsun buraya. Gelmiyorlar. Getiremiyor. Bu futbola kim gelir ya Allah aşkına?
5: Az sonra Beşiktaş'ı konuşurken.
4: Evet, yani Taylan Bulut 1,5 sene önce bilemedim maksimum 2 sene önce buluyor scout, Beşiktaş scout'u. 1,5 milyon euro. Bak 1,5 milyon euro adamın şeyi maliyeti.
3: Kendi alacağı dahil.
4: Kendi alacağı dahil işte herhalde
5: 300-400'dür yani.
4: 300-400 yok en fazla. Şu an kaç para verdin Taylan Bulut'a? Sadece bonservise 6 milyon euro verdin. Bak sadece bonservise yanılmıyorsan bir falan da
3: kullanma
4: kendine
3: tarihi
4: verdin.
3: Geçmediyse hemen
5: oyuncu
3: iade etsinler.
5: Oyuncu da görmedi.
3: Tabii. Hemen iade etsinler sen, kullanma tarihi.
4: Nereye gideceksin abi Allah'ını söylesin.
2: Sen
4: nereye
2: yıllarca Eskişehir Spor'da bu işi yaptın. Ucuza buluyorsun, evet. Alıyorsun, çok iyi rakamlara sattın. Tarık Çamdal'ı sattın, evet. Alper'i sattın. Birçok oyuncu var böyle daha aklına gelebilecek yani gelmeyenlere. Burada eksik olan bir şey var. Sen de 300 bin euro oynuyor, atıyorum. İsim de verim de şimdi. Mesela Levent Nazipoğlu dönemindeki Galatasaray yine Dursun Özbek'in bir önceki döneminde Almanya'dan bir futbolcuya kaç para alıyor diye bakıyorum, 400 bin euro alıyor. Abi Galatasaray'a geldiği zaman bir anda 2 milyon yok. Fark olsun da bu kadar olmasın. 5 kat olmaz. Olur mu 5 kat?
3: Olmaz.
2: Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor bu iş ya? Bakalım diyorum sana ya. Eskişehir'de de oynuyorsa, Almanya'da da oynuyorsa. Şimdi Taylan oraya gelmeden önce kaç para oynuyor? Gökhan Saz'da, Kayseri'de kaç para oynuyor? Beşiktaş'ta kaç para oynuyor? Bir anda. Büyük takımda oynamak tabii ki farklıdır. Büyük takımda oynamanın bir bedeli vardır. Ama böyle 4 çarpılar, 5 çarpılar falan. Çarpı
4: günah ya.
2: Yani.
4: Onu hep onu söylüyoruz. Yani.
2: Burada dediğim gibi. Burada her zaman
3: olur
2: menajerler abi.
4: Menajer tabii canım.
2: Burada çok güzel menajerler başkanları ikna
3: bak,
2: ediyorlar demeyeceğim. Başkanları
3: seçimde menajerlerin yönettiği transferleri yapmayacağım demek bir başkanı var ya bir adım öne atar biliyor musun?
4: Tabii o da var.
2: Bir dakika.
3: menajerlerin
2: bir dakika hocam,
3: tavsiye ettiği bir dakika, oyunculardan bunu, almayacağım
2: bunu,
3: demek.
2: Bunu yaptı işte burada Beşiktaş'a, Serdar Adalı yaptı bunu. Menajerlerle çalışmayacağım da menajerler benim kulübün içine giremez dedi. Bu söylediği transferlerin hepsi menajer transferi. Serkan menajerin kendisi zaten Serkan Reşmer'di Beşiktaş'ta. Oraya geldiğim zaman yani bunu söylüyorsun.
3: Zaten o var ya, anlamsız
4: bir nasıl getirdin ya. Direkt biliyorum.
2: Ben helal olsun dedim ya.
4: Tabii bak, neler varmış. Yapacağız
2: da, Serdar Adalı'nın başkanlık seçiminde benim olduğum yerde menajer gelip benim genç futbolcuma ya da futbolcu bu var bu yok diyemeyecek.
5: Can uzun olur mu olmaz mı?
2: Zor bir transfer. Maliyetli bir transfer. Olmaz diyemiyorum ama süreç için biraz bekleyelim diyorum. Ya, Can uzun şey önemli olur. Bir transfer olur. Ama şu anda haftaya Sayın Başkan'ın dümene tekrardan geçmesiyle beraber görelim diyorum. Yani
3: direkt büyük katkı verir mi? Olumsuzluklar arasında sazı eline alır mı? Şüpheliyim.
2: Birçok Galatasaray'ın
3: şüpheliyim ama olur. Uzun vadede bak, iyi bir transfer olur.
2: Okan Hoca'yı çok sevmeme rağmen çok takdir ettiğim şeyler de var. İşte, ama genç olması ne kadar tecrübeli olursa olsun haberimizde Okan Hoca'nın da çok istediği diyor. Ama Yusuf Demir'i de Okan Hoca isteyerek alındı. O dönemde Erdem Timur'la beraber. Barcelona'yı görmüş. Avusturya'dan buraya gelirken dünya basında yer almış. Bak beklenti başka
5: daha
2: bir şey.
5: Daha farklı oyuncu Can.
2: Hayır oyuncunun genç olarak diyorum ben. Yani oyun sistem anlamında değil mi?
4: Can'a oynayan
2: genç oyunculara karşı.
3: İkna olmuşsun sanki Can. Kerem. Sanki ikna olmuşsun.
4: Ama oynayan oyuncu
5: şöyle
4: abi.
5: Ben Can'ı zaten oyuncu değil Can. 2023'ten beri takip ediyorum. Benim için bu konudaki en saçma şey Frankfurt 2024'te 11 milyon euroya aldı. Yani sen alabilirdin 11 milyon euroya. Sen şimdi 35-40 milyon euro verme ihtimaliyle.
2: Daha düşünün söyleyeyim ya. Ben Galatasaray'da geçin yakın zamanda bu seçim.
5: Çok özel bir oyun.
2: Seçim günü sohbet esnasında yalan söylemeyeyim. 400 bin euroya biz Can'ı alabiliyorduk. O zaman almadık. Şimdi işte bu kadar para isteniyordu. Tamam. Yani bu
5: o da 2021'dedir mesela. 2022'dedir.
2: 400 bin euro civarında i̇şte, almadık.
4: Buluyorsun almıyorlar.
2: 40 milyon euro işte. Buluyorsun almıyor ona geliyor işte.
3: Almıyorlar. Bak, aslında o riski alıyor yöneticiler. Niye biliyor musun? Direkt katkı sağlayacak adamlara gidiyorlar. Çünkü o genç oyuncu potansiyelini risk olarak
5: görüyorlar. 300-400 bin euroluk oyuncuya da hocam, gir tabii, o riske.
3: Gir abi ya.
4: Tabii aynı
2: Yusuf Demir'de giriyorsun ya. Gidip 6-7 milyon euro verip giriyorsun.
3: Evet.
2: Ya da Bayern Münih'ten Eyüp alıyorsun. Bayern Münih'ten Eyüp aldın. Kaç maç oynattın? Gökdeniz Gürbüz şu anda şampiyonluk kutlamasında göremez. Kaybı. Bunlar hep hadi genç
5: onlar
2: oyuncular.
5: Onlar da çok düşük maliyetli oyuncular.
2: Maliyetine demiyorum. Evet. Alırsın.

0: alanda
1: seri bir çocuk.
0: Becerisi var.
1: Var.
0: Çok iyi şutör.
1: Giriyor ceza sahasına. Sahte santifor oluyor abi.
0: Zaten işte tam 10 numara değil. O da bir problem acaba teşkil eder mi? Yani 8'le yani orta sahayla santiforu bağlamaktan ziyade mesela Saşa İliç gibi bir profil diyeyim. Çok daha farklı özellikleri var. Çok daha iyi bir oyuncu olabilir Saşa İliç'ten. Ama tam mevkisi arada.
2: Bu sezon mesela Galatasaray'da beklediğini alamadığın bir futbolcu saysam kimi söylersen?
0: Bir oyuncu mu?
2: Bir oyuncu sayacak
1: olsun. Yedekler dahil mi?
2: Direkt 11 oyuncusu.
0: Sane.
2: Bu kadar basit. Neden? Niçin? Sane çok klas bir oyuncu. Sana maç kazandırabilen bir oyuncu. Bir sezon boyunca totale baktığın zaman Sane gibi bir oyuncunun toplam maç sayısını 5 sayarım ben mesela. 2 Fenerbahçe maçı derim. Bir tane Avrupa maçı var onun.
3: Bir ara sanki çıkıştaydı.
2: Abi bak bir ara diyoruz 5. Niye? Ya. Neden? Sane gibi bir oyuncum var. Sane'yi çok fazla kullanamadın. Sane normalde oynar ve oynattırır yanındakini ya. Alır, verir, kaçar. 10 numara dedim mesela. Sıkıştığın anda at 10 numara, 10 numara. Ama
0: oynayamaz 10 numara.
2: Yani sıkıştığın anda yapar.
0: Ya hiç kimse yoksa elinde.
2: Sıkıştı. 10 numara
0: Yunus var. Yunus Sane mi 10 numarada? Yunus derim.
2: Tamam da Yunus'un sakat olduğu zaman da göremedik. Onu istiyorum ya. Hiç kimse olmadığı zaman oynar. O sazı elini alır. Tecrübesi var çünkü. O tecrübesi var. Yunus da sakat, İlkay da sakat. Hatta bir ara Sara da orada yokken ben oraya koyardım. Oynar, mesela oraya koymadan adamlar oldu mesela. Ya Sane çok özel bir oyuncu. İnşallah Sane'yi Okan Hoca önümüzdeki sene hak ettiği değeri demeyeyim de hak ettiği oyunu bize izlettirir.
0: Bu arada Sane de bireysel olarak çok fazla hata yaptı. Yani oynadığı maçlardaki performansını şöyle bir
2: çok top kaybı yaptı.
0: Düşünüyorum. Çok şahsi oynuyor. Öyle gözümün önünden geçiyor. Evet, çok basit top kayıpları yaptı.
3: O da işte şahsi
0: yani o da Okan Hoca'ya mı yazar? Yok. Sane'nin performansı Sane'nin kendisine mi yazar diye sorduğumuzda bence kendisine yazıyor.
1: Bence baba direkt kendisine yazar. O tür oyuncuların tabii bu canım. Riski hep var. Bak Yunus'la Barış Alper'de de var o risk. Bunlar bir bakarsın 3-4 kişinin arasına girer kaybeder.
3: Aşırı güvenden
2: hocam Yunus Barış Alper tamam da ben Sane'ye yine diyorum çok özel bir oyuncu ya. İkisinden
1: abi
2: daha özel bir
1: ama
2: oyuncu.
1: Abi şimdi böyle bak kaliteli oyuncular en karmaşık durumlarda bile en iyi teknik ve taktiksel çözümleri bulmak zorundadır. Şimdi Sane'yi ben de ezberledim abi alıyor topla beraber içeri girecek alan kat edecek filan. Yok abi değişik çözümler de üreteceksin.
3: Rakipler de sonra...
1: Tabii abi
2: rakip ne kadar çözerse
3: çalışıyor.
2: Klas bir oyuncu. Yetenekli hareketleri var. Çalımla gidebilen bir oyuncu. Topu saklayabilen bir oyuncu. O klas bir oyuncu.
3: Dağıtıyor.
2: Niye bunu daha fazla gösteremiyor bize? Niye
3: ama
2: daha fazla?
3: Fiziği sergiliyor? Bak. Fiziği iyiyse yapıyor bunu. Fiziği kötüyse yapamıyor. Sakatlık geçirdi hatırlar.
2: Ben bunu biraz
3: sakatlıktan sonra nasıl düştü? Yapamıyor. Ama bir o çıkış yaptığı bir dönem vardı. Dedi ya Fenerbahçe maçları falan. Hakikaten iyi oynadı yani. O zaman fitti. Fizik olarak hazırdı.
2: Sana hala fit
3: ama
2: ya.
3: O sakatlık onu bence attı geriye. Ya, yani sonrasında sezon sonunda biraz yine topaldı ama böyle olmaz abi.
1: Mantalitesi de kötü değil.
3: Tabii.
1: Defansa da geliyor. Yardıma yok, geliyor. Bilmem
3: şey
1: ne falan
3: değil.
1: Ama sanki
3: abi.
1: Oyunun içinde yok gibi ya.
3: Böyle olmaz.
1: Sanki bunu, bir oyunun Galatasaray'ın ayrı bir parçasıymış
2: bunu
1: gibi.
2: Bunu sadece Okan Hoca'ya ya da Sane'ye bağlamak da doğru değil. Takım halinde bugün Galatasaray'ın çok inişli çıkışta zamanlar oldu. Yüksek maç kalitesi.
3: Tabii bu sene Galatasaray o şey
2: artı
3: zaten o.
2: Liverpool maçında mesela kadroda olmadı. Liverpool maçında kadroda olmayınca ya kusura bakmasın da Icardi bile oynama garantisi falan demiş ya mesela konuşuluyor. Dünyanın en saçma şeyi hiçbir futbolcu oynama garantisi de getiremezsin. Ama Liverpool maçında Sane ne kadar kötü olursa olsun buraya o futbolcuyu transfer ederken şampiyonluk için Şampiyonlar Ligi için transfer ediyorsun. Yurt dışından buraya futbolcu alıyorsan bir şey birinci öncelik paradır tabii. Para önemli ama bence Şampiyonlar Ligi'de en önemli etkenlerden bir tanesi.
1: Şimdi çok sen enteresan maçında... bir şeye değindin ama sen şimdi Icardi gibi bir adam oynama garantisi istemesi abesle iştigal ya. Icardi'sin sen ya. Sen Icardi'sen hangi takımda olur oynarsın öyle abi banko.
0: Zaten bu arada oynama garantisi diye bir şey var futbolda ama şöyle var.
1: Ama bunu 20, Icardi
0: 19-20 yaşında bir oyuncusundur.
1: Bunu Icardi söyleyemez.
0: Kiralık olarak gidiyorsundur. Transfer olurken kulübün senin için oynama garantisi ister. Abi. Çünkü gelişimini
3: genç
0: görmek
3: oyuncu,
0: ister.
3: Genç oyuncuya yaparsın.
0: Sen de ona
2: ama bunu birinci lige verirken yaparsın işte böyle alt liglere verirken. Süper Lig'de herhangi bir yıldız ya çok üst düzey bir oyuncu zaten oynama garantisi istemez ki.
1: Ben de onu diyorum
2: yurt
1: abi.
2: Yurt dışından üst düzey bir oyuncu herhalde geliyorsa burada zaten
1: Icardi bu lafı ediyorsa Galatasaray takımına hemen abi göndersinler abi.
3: Demek ki güvenmiyor
1: en kendine. Fazla savunan adam
3: tabii,
1: değil mi?
3: Güvenmiyor kendine.
2: Bu bir söylenti
1: oynama garantisi
2: ama
1: Çok saçma sapan
3: bir yönetici
1: bir şey.
3: Falan bunu şey yaptı mı?
1: Sen zaten Icardi'ysen, formdaysan, iyi durumdaysan oyna.

0: Yaparsın abi.
1: Zaten bu
2: açıkladım resmi olarak.
1: Bu nikah çok uzamaz gibi geliyor zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Burada, sana Galatasaray'da
2: uzadığını zaten kopar.
0: Galatasaray'da geçtiğimiz yıllara nazaran alışılagelmiş futbol kalitesini gördük mü bu sene?
1: Onu söylüyorum hocam.
0: Göremedik.
1: Evet bu sene.
0: Kimin kabahati? Icardi'nin kabahati. Kimin kabahati? Sané'nin kabahati. Kimin kabahati? Efendim Sara'nın kabahati. Yunus'un, Barış Alper'in
1: hocam,
0: kabahati.
1: Hocam sen direkt baş sorumluyu söylemedin ya.
0: Kim o? Katil bulamadım.
1: Burada bir şey söyleyeceğim. Bak tekrar söylüyorum. Kim o oyuncuyu çok sevmeme rağmen. Eğer sen 4 tane oyuncu sayıyorsan, 4 oyuncu bunlar yoksa burada teknik adamın da suçu vardır hocam. Teknik adamın da hatası vardır.
0: Tabii var. Ona geleceğiz sonra.
1: Evet. Geleceğiz
0: oyunculardan
1: sonra
0: giriyorum. Oyunculardan
1: öyle mi?
2: Oyuncuların performansı
1: bir tane sayarsan tamam. Abi. 2 tane sayarsan o da tamam. Ama 4 tane adam sayıyorsan, 4 de üstü adam bunlarda gerileme varsa.
0: Teknik direktör.
1: Kondisyon sayarım.
0: Yazar bak,
1: kondisyonu diyorsun. Sayarım. Yardımcılarına sayarım. O konucuya sayarım bunu yani. Söyle. 4 tane futbolcu bir takımda kötüyse,
2: Beşiktaş'ta yaşandı işte. İkinci yarı gelenler 4-5 maç herifler nasıldı? Sonlara doğru ne hale geldiler ya?
1: Ya orası
2: şaka
1: zaten...
2: gibi yani. Bir anda düştü adama. İnanamadım yani. Oh dahil herkes düştü.
0: Beşiktaş'ta
2: fizik olarak
0: bak, Beşiktaş'ın
2: son
0: transferleri
2: maçlarda adamların yürüyecek hali yoktu.
0: Kartalım. Belki bir önceki transfer döneminin yanlış transferler olduğunu ispat etti. Ama
2: tabii.
0: Büyük takım oyuncu o şeyi değil. Onlar oyuncuları
2: yine,
0: değil.
2: Almayacaksın abi.
0: Onlar takım oyuncusu.
2: Doğru.
0: Ama büyük
2: ama
0: takım oyuncusu
2: abi,
0: değil.
2: Almayacaksın.
1: Ya Trabzonspor'un elinden oyuncu aldın ya. Neye aldın? Şahane bir oyuncu. Bir Alanya Kupa maçında izledim ben mesela yerinde. Şahane bir oyuncuydu. O maçtan sonra bir daha izleyemedik. Son Kasımpaşa maçında son dakika izledim. Yani bazen bazı oyuncuların bu kadar düşmesini kişisel olarak bağlamamak lazım. Bunu
3: Niyaga bunu biliyordu bu arada. Yani bunun böyle olacağını bu sezon özelinde.
2: Niyaga genç, kaç yaşta? Gençti mi zaten? 19-20 yaş.
3: Evet evet.
1: Abi Niyaga biliyor.
3: Yani şimdi o maçlarda Lemina Torreira'yı bozuk Niyaga'yı koymazsın.
1: Son 4 senede Galatasaray'a gelen gençlere bakalım.
0: Bu Aspiri'yle kiralık değil mi Galatasaray?
3: Evet evet.
1: Aspiri'yle kiralıktı.
3: Bitti.
0: Abi o pozisyonuna bak. Kaleci var ya, kaleci onun dizlerine vurdu. Çocuk tam havayı yakalamış, formunu bulmuştu. Bir şeyler vaat ediyorum bak, diyordu hocam, sahada. O kaleci pozisyon var ya, bak, sakatlandığı pozisyonu. Çok kimse fark etmedi. Ben dedim ki bak sakatlanacak, o sakatlanır.
2: Aspirilla.
1: Ama kontrolsüz geçiyor hocam işte. O profesyonel oyuncu o şekilde.
2: O da kötü oyuncu değildi.
0: Herif kafaya çıktı, düştü.
1: Çok değil.
0: Kaleci
1: bak, onun belki ileride futbolcu olabilir.
2: Kötü değil. Yani ben olabilir, doğru.
1: Yani abi, çok iyi değil.
0: Yaratıcı oyuncu.
2: Bulamam.
1: Abi, 28 milyon euro şey satış bedeli koymuşlar. Demek ki beklenti.
0: Sané'nin ara sıra gösterdiği performansın aynısını hep her maçta gösterdi. Çocuk toplan alan kat etti.
1: Ben ilk geldiği
0: adam
1: gün iki kere izledim. Belki kereme söyledim. Burumayla sizin Segidike vardı Eskişehir'de. İkisinin ortasında dedim yani. İkisinden de biraz fazlası var dedim. Böyle ortaya bir karışık yapacak olursak dedim yani böyle. Belki ileride çok daha iyi olabilir. Ama ben böyle üst düzey bir oyuncu olacağını çok belki ileride olabilir. Ama Galatasaray'da gelişim
0: dönüyor
1: gösteremez.
0: Değil mi onlar?
1: Tabii onlar artık yani çünkü 28 milyon euro gibi bir rakam vardı. Galatasaray'da
0: abi o çocukta potansiyel var bak. Bizim ligimizin tekrar ediyorum dinamiğine göre Aspirilla potansiyelli oyuncu.
2: Bence de ben.
0: İş yapar bizim ligimiz.
2: Kötü oyuncu değil.
0: Hele Galatasaray'ın kaliteli kadrosunun
2: hangi
0: yanında
2: oynadı ya?
0: Beslene var ya büyük oyuncu.
1: Hocam ben 28 milyon euro veriyorsam aldığım oyuncu çat çat çat girecek oynayacak ya. Neyin
0: 28 milyon euro mu onun?
1: Onu söylüyorum hocam.
2: Şey mi? Var mı?
1: Satın alma opsiyonu 28 milyon.
3: Aspirilla'nın mı?
1: Evet.
3: Ben hocam Aspirilla'yı önceden de tanıyordum bu arada. Yetenekli bir oyuncu. Ama ne yaptığını bilmiyor.
1: İstikrar. Bu kadar basit. Bak Kerem'in her zaman söylüyorum. Bak beni de şey terse çıkarsa sen haklısın.
0: Kerem Aktürkoğlu biliyor mu ne yaptığını?
1: Çok savurgan.
0: Barış Alper biliyor mu ne yaptığını?
1: Bak şimdi öyle örnek
3: veriyorsun. Hocam Kerem ama gol atan bir oyuncu. Yani skor garantisi olan
1: bir ben bir şey söylüyorum. Galatasaray'a geldiği gün 2-3 tane videosunu izledim. Bir tane de Galatasaray maçını izledim. Buruma ile Sekitika arası dedim bak başka bir şey değil mi? Belki çok iyi futbolcu olacak. Savurganlığından dolayı ikisi de çok savurgandı.
3: Yani şöyle çok yetenekli dağınık. Ama henüz futbolcu değil.
1: 28 milyon euro
0: olacak
1: verdiğim...
0: işte ben onu diyorum bak kaliteli kadroyla
1: bir ya Zafer hocam bir daha söylüyorum.
3: Hocam, 28 karar mekanizmasında ciddi problem
1: var. Bak bu devre arasında
3: Girona'da da vardı. He? Yani şut atması gereken yerde pas veren.
0: Öğrenecek abisi onlar işte. Kaliteli kadro.
1: 20 milyon bak 28'i biraz daha çekiyorum. 20 milyon euro diyorum. Sara gibi oyuncu eğer veriyorsan Sara gibi katkı alman lazım.
3: Evet.
1: Ben Aspirilla'ya 20 milyon euro vereceğim. Olacak. Bekleyelim biraz daha. Olmaz.
3: 15 dakikamız var. Beşiktaş'ta gündem epey yoğun. Teknik direktörlerle ilgili çalışmalar, konuşmalar devam ediyor ama Filipe Luis'ten istediği neticeyi alamadı. Siyah beyazlılar. Neler yaşandı Kartal Yiğit? Şimdi yol haritası nasıl belirlenecek?

0: Vallahi şunu söyleyeyim. Bu konuda biraz zor günler Beşiktaş'ta zor günler geçiyor. Yani teknik adam bulma konusunda. Evet, Filipe Luis'e gittiler. Ben hep demiştim yani çok olacağını düşünmüyorum ama arkadaşlar olacak falan diyenler de vardı. Üstelik biraz da soru işaretleri vardı kafamda. Yani Filipe Luis de gelse bu şartlarda nasıl başarılı olabilir? Çok büyük bir baskı var. O baskıya dayanabilir mi? Ben sanmıyorum dedim. Nitekim de olmadı. Hayırlısı olsun. Ya şimdi Beşiktaş, daha doğrusu Önder Hoca, istediği özelliklere sahip hocaları bulmakta biraz sıkıntı yaşıyor. Çoğu gelmiyor. Çoğu müthiş bütçeler istiyor. Uzun vadede plan ve program istiyorlar. Uzun sözleşmeleri istiyorlar. Yani bunları Beşiktaş yönetiminin ben karşılayacağını çok kısa vadeli düşünmüyorum. Yani bu hoca mevzusu biraz daha uzayacakmış gibi geliyor Kerem bana. Yani ama tabii insanlar da sabırsızlanıyor doğal olarak, taraftarlar. Çünkü Beşiktaş sezonu en erken açacak kulüp. Belki de yani diğerleriyle beraber işte 5. Başakşehir'le falan en erken açacak takım. Yani siz Haziran sonunda sezona başlıyorsunuz. 26'sı 27'si İstanbul'da çalışmalar. Sonra ayın 1'i 2'si kamp düşünülüyor. 23'ünde maç oynayacaksın. Eleme maçı falan da hoca mevzular olsa büyük sıkıntı. Ya şu an netleşmiş bir şey yok. Belirginleşen bir şey yok. Hatta yani o isimler ortaya atılıyor. 3'e indi, 2'ye indi. Öyle de bir şey yok. Bak ben sana söyleyeyim. Öyle de bir şey yok. Her Luis ismi vardı, doğru. Yapamadılar. Gittiler, görüştüler. Demek ikna edemedi oradaki ekip.
1: İyi bir alternatifi de varmış. Hatta birkaç alternatifi varmış.
0: Varmış, öyle diyorlar. Razvan Lucescu, evet, listede vardı. Razvan Lucescu ile bir teklif iletilmiş ama Razvan Lucescu'nun da sıcak bakmadığını öğrendik. Yani Razvan Lucescu da çok istemiyor ki, sözleşmem var demiş. Sözleşmesi olmasa aslında buraya gelebilirdi. Şimdi o da olmuyor gibi görünen o. Buraya gelmeden önce bir iki telefon görüşmesi yaptım. Yani mutlu diyorlar Yunanistan'da. Hı-hı. Bir senede sözleşmesi, o sözleşmeden de çıkmak istemiyormuş.
1: Yıllardır
0: yani.
1: Da kulüpte bu arada.
0: Yıllardır da orada. Çünkü başkanla ilişkileri iyi. Ya başkana karşı ayıp olur demiş. Yani ben sözleşmem varken gitmem. Ha, sözleşmesi olmasa Beşiktaş'a gelir.
1: Başkan hala acaba silahla sahaya inen başkan mı?
0: O mu acaba?
1: Evet. Oysa zaman, zor bir durum olabilir.
0: O zaman korkuyordur abi. Yani ilişkiden de korkuyordur adam. Ne yapsın abi? Silahla abi. Dolaşan adam sahiye. Yani biliyorsan ya da gideceksen ona göre katlanacaksın.
1: O mu diye bakacağım şimdi.
0: Olabilir. O da şu an alternatifler arasında çıkmış durumda. Yani böyle sanki bir ikilem yaşıyor Beşiktaş yönetimi.
1: Evet. Ivan Savidis tabii. Devam. Abi.
0: Kaç senedir değil mi? Kaç senedir başkan?
1: Onu da söyleyeceğim şimdi. 2016'dan beri.
0: Tabii en az 10 sene diyecektim. Bak tabii. 10 sene. Yani o zaman zor ya. Razvan gelmez abi buraya.
1: Ivan Savidis bırakmayabilir.
0: Bırakmaz. O iyiymiş hakikaten. Arası çok
2: bilir
0: iyiymiş
2: de, belki tek ayakla gelir. Benim.
0: Ya o da olabilir. Ya şimdi şunu böyle... Biz şimdi şey bakıyoruz ya, ne olur bıraksın gelsin bir sene söyleyeyim. Öyle değil işte. Adamlar öyle yaklaşıyor. Profesyonelce yaklaşıyor. Sözleşmeyi atmış, sözleşmesinin bitimine kadar bu işi noktalamak istiyor. Biz de bıraksın gelsin. Olmaz işte. Aynısını yönetim de bu sıkıntıları yaşıyor. Yani şunu söyleyeyim fazla uzatmadan. Çok fazla bir alternatifi yok Beşiktaş'ın. Elbet olacak. Yani hocasız kalacak hali yok Beşiktaş gibi bir kulübün. Mesela onu da söyledim, ben bir iki yöneticiyle de konuştum. Yani hep söylüyorum. Ya Beşiktaş'ın zaten önümüzdeki sene Fenerbahçe ve Galatasaray'la bütçe olarak ben yarışacağını düşünmüyorum. Kadro o kalitesi anlamında da sıkıntılar yaşayacaktır. Onu yakalayacağını düşünmüyorum. Yani şampiyonluk tabii ki olabilir. Yani Beşiktaş her sezon şampiyonluk parolasıyla başlar. O ayrı mesele. Beşiktaş büyük kulüptür. Elbet şampiyon olur. Ama şampiyon olmama ihtimali yüksek. O yüzden bir geçiş hocası bulmaları lazım. Yani kim olabilir? Burayı bilenlerden mesela Thomas Rice, geçen de söyledim. Benim aklıma yatıyor ya. Ya getir yani, ama maalesef ki işte yöneticilerin en büyük hatası, yıllardır aynı hatalar yapılıyor. Çıtayı bir yükseltiyorlar ki ondan sonra o

0: Çıta yüksekte kalıyor. Çıtanın altında bir isim buldukları zaman kendileri de yanıyor. Sonra millet diyor ki ya diyorlar işte Philippe Lüster'e gittin, Zinedine Zidane'lar konuşuluyor. İşte ne bileyim kimi ararsan.
1: Samsun'un eski hocasını getirin.
0: Samsun'un eski hocasını getirin. İşte öyle yapma ya. Aha. Yapma öyle.
1: Bu arada Kayseri'nin eski hocası düşecek takımı Premier Lig'e çıkarttı.
0: Çıkardı. Evet. Kayseri'nin hocasını al desek buradan, bak eminim bizi linçlerler. Kayseri'nin hocasını getirseydi Serdar Adalı falan, ona da neler yaparlardı. İşte bizde maalesef ki şey yok. Öngörme yok, öngörme.
2: Onu biz öngörme yok. Yapmıştık Galatasaray işte. O dönemlerdeydi Karabükspor, Tudor'u aldı diye.
0: Tudor'u aldı diye. Adam Tudor ondan sonra nerelere gitti? Juventus'a gitti.
2: Başarılı.
0: Yani gitti ya ama. Olabilir ama ya bak ya.
1: Tottenham'da çok kötüydü ya.
0: Kötü, tamam doğru. Evet. Ya şampiyon olmak ayrı mesele. O ayrı mesele. Bir oyun planı olur hiç olmazsa. Mesela Beşiktaş, Önder Özen'in oyun planı ne? Hücumcu, sürekli hücum düşünen rakip takımı. Ya Önder Özen'in düşüncesi. Almak istediği evet. Teknik direktörün evet. Şeyi. Demin dedik ya profili. Hücumu düşünen Beşiktaş nedir? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray nedir her zaman? Önde oynayan, hücumla baskı yapan bir profil. Hele Beşiktaş iç sahada bunaltır abi adamı. Öyle bir profil bakıyor şu an. Onu yansıtacak hocalar, ben çok böyle inanılmaz bu işleri bilen bir insan değilim. Ona göre bir hoca getirecekler. Ama olmuyorsa da fazla da ısrara gerek yok. Yani sen ligin dinamiğini bilen, kısıtlı bütçelerle bir şeyler yapmaya çalışan, kafayı oynatan bir hoca var Thomas Rice.
2: Ama en sonuna gidersen de sıkıntı işte böyle.
0: İşte onu diyorum. Çıtayı yükselttin. O sıkıntı.
3: Hocam,
0: adam bulamadın kartal. Diyecekler Thomas Rice. Ya da bir saniye. Mesela şimdi Şenol Hoca'ya kapıyı niye kapattın ilk baştan? Ya ben onu anlamadım. Bak getirmeyebilirsin. İlla Şenol Hoca gelsin demiyorum. Başkan çıktı daha ilk günden dedi ki Şenol Hoca'yı düşünmüyoruz dedi.
1: Neden dedi biliyor musun?
0: Neden dedi?
1: İşler uzarsa ekranlarda olmayacak bir şey ya da olmasını zaten düşünmedikleri bir şey konuşulmasın diye söyledi.
0: Konuşulmasın ama ya bulamazsan istediğin gibi hoca ne yapacaksın? Olacaksın, da getirdi.
1: Bulacaksın bir tane hoca.
0: Gerçi Önder Hoca
1: demek,
0: geldikten sonra ben sanmıyorum.
1: Şenol Hoca ile olmaz. Yani bunu düşündük.
0: Onu düşünüyor.
1: Şenol Hoca'nın bize bak, katkı sunacağını düşünmüyoruz. O yüzden bu kapıyı kapatıyoruz.
0: Ben demek. Olsam ilk baştan kapatmazdım. Bak ilk baştan dakika bir Sergen Yalçın tesislerden çıkmış. Başkan diyor ki Şenol Hoca ile düşünmüyoruz.
1: Ama şöyle düşün. Şenol Hoca'nın da bir ağırlığı var. Yani hem ülke futbolunda bir ağırlığı var. Beşiktaş'ta bir ağırlığı var. Yani ben ona gideceğim, buna gideceğim. O olmayacak, bu olmayacak. Hocam
0: geleceğim.
1: Sana dönüyoruz. O olmaz,
0: ya
1: ayıp
0: da,
1: olur yani
0: ya
1: biraz.
0: O da belki şey
1: Şenol
0: olur.
1: Hoca
0: doğru.
1: Da öyle bir tavrı hak etmiyor.
0: Kesinlikle
2: Sergen
0: hak etmiyor.
2: Sergen bile bunu kabul etmedi ya bir önceki dönemde. Oraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Sonra bana ben de
0: diyor. Doğru, haklı ya. Kimse kabul etmez ama hayır. Alternatifler arasında bir yerde tutabilirsin. En azından dersin ki ya Şenol Hoca bizim değerimizde. Bizi şampiyon yaptı 2 sene falan. Avrupa'da üst düzey oynattı. Yani bakacağız şartlara, zor bir ihtimal. Yani öyle dersin. Hı hı. Onu dinliyorum. Yani büyük, hiçbir zaman büyük konuşmayacaksın hiçbir işte. O nedenle kafalarından geçmiyor. O ayrı mesela. Bu arada ben Şenol Hoca ile konuştum bugün. Bayramlaştık, onu da söyleyeyim. O da dedi ki Beşiktaş için hayırlısı olsun. Ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim dedi. Beşiktaş'ın iyi olmasını her zaman istiyorum. İnanın dedi, canı gönülden istiyorum dedi. Benim olup olmam hiç önemli değil dedi. Beşiktaş iyi olsun. Başkana da Önder Hoca'ya da başarılar diliyorum dedi. En iyi teknik direktörü bulur getirirler dedi. Onu da söyleyeyim. Yani öyle bir düşüncesi olduğunu da bana açıkladı.
3: Asıl davranış yapmış ama.
0: Doğru.
3: Abi bak. Artalım.
0: Ama bir beklenti
1: tebrik
0: için
1: ediyoruz
0: tabii. Ya Şenol Hoca böyle durumlarda bakmayın. Yani Şenol Hoca evet zaman zaman tartışmalar içinde olmuştur. Medyayla da zaman zaman böyle bu işlerin içinde karşı karşıya gelmiştir ama ben verdiği demeçlerle izlediği politikalarla Şenol Hoca'yı hep takdir etmişimdir. Yani hakikaten yani Beşiktaş'a o dönem hep söyledim. Tabii ki iyi bir kadro vardı. O ayrı mesele. Çok iyi bir kadro
1: ülke
0: sürmüştü.
1: Çok geniş
0: tabii,
1: yer
0: Fikret Orman iyi bir kadro sürmüştü ama Beşiktaş'a Gordon Mill'den sonra altı çağını yaşatan da kimse kusura bakmasın Şenol Güneş'tir yani.
2: Gordon
0: ve keyif
2: Gordon
0: veriyordu yani.
2: Kadrosunun kaç katıydı acaba? O da önemli.
0: Ama o zaman 3 tane yabancım vardı.
1: Oyun farklıydı her şey.
0: O zamanla bu zaman farklı. Oyun farklı, yabancı sayısı farklı.
3: Oyun farklı.
0: Her şey farklıydı abi.
3: Son dönemlerde.
0: O zaman 4-4-2 oynuyorsun. Gordon'u habire go go go derdi. Kenarlardan sağda kanatlara çok önem verir zaten.
2: Galatasaray, Fenerbahçe, yani, Trabzonspor'da koyan burada iyi kadrolarla hep şekilde şampiyon olurlar. Sonra baktığın zaman biraz kadro düşe geçsin, ekonomik anlamda yıldızlar eksilsin, o başarı olmuştu. O zaman orada
0: yani Şenol Hoca da doğru yani, şimdi Trabzon'a gitti, yapamadı, yıprandı. Yani ben başkana da o anlamda tabii ki bizim haddimize değil. Yani öyle bir başkanı niye Şenol Güneş almıyorsun ya da kızmak gibi bir şey değil ama yani orada ilk baştan sanki kapıyı bir anda kapatmak bence Şenol Hoca'yı kırdı. Kırdığını hissettim ben. Yani
3: kırılmaz mı? Tabii ki
0: onu da söyleyeyim yani, ama yabancılara gidecek. O görünen o yabancı teknik adam. Bilmiyorum nasıl bir profil getirecekler, göreceğiz.
1: 5 dakikamız var. 2,5
2: paylaşalım hocam.
1: Zaman olur başladı. Mu? 5 dakikayı 2,5 paylaşalım diyor Savaşçı. 2,5
3: olsa yoğurtlu mu diyeceğim de.
0: Hadi paylaşalım.
2: Ben rejim değilim. 1'e de razıyım.
0: Yeter be abi. Ben rejim değilim. 1'e de razıyım. Devam. Ben 3,5 konuştum abi.
3: Tamam.
0: 5 dakika en fazla konuştum.
2: Tamam, oraya vereceğiz tekrar. 1-1-3.
3: Hoca değiştiren takımlardaki futbolcular genelde iyi reaksiyon verirler değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi Sergen şampiyon yapmış olmasına rağmen Beşiktaş takımının oyunu gelişti diyebilir miyiz?
0: Hayır.
3: Futbolcularda özgüven eksikliği var diyebilir miyiz? Abi buraya gelecek adamın başta psikolog olması lazım.
0: Artık
3: mentor olması tabii lazım.
0: Ve çok iyi isim olması lazım.
3: Evet abi,
0: bu saatten sonra
3: tekrardan sen bu
0: madem bunu
3: ikna edeceksin,
0: buraya getirdin olayı.
3: Başarıya adapte edeceksin. Kolay bir şey değildir yani bu özgüven hasarı filan. Ve belki oyuncu bazında diyelim ki Orkun geldiğinde kötü performans verirken ligin sonuna doğru iyi performans vermeye başladı. Oyuncu bazında bir iki tane belki oyununu geliştiren var ama takım oyunu olarak oyunu gelişmeyen bir Beşiktaş vardı bir senedir.
0: Takımın %80'i oyuncu bazında gelişmedi. Bırak gelişmeyi ki, dibe vurdu dibe.
3: Bak kolay bırak değil buraya gelecek geçti. Koca şeyi.
0: Tabii canım. Şimdi, ona da bakıyorlar. Öyle bir profil. Yani oyuncuları geliştirecek bir hoca bakıyorlar. Bak,
3: olur. O zaman olur.
0: O çok daha iyi bak.
3: Önder bunu yapsın. Zekidir bak.
0: Tabii Önder Hoca.
3: Tercihlerini iyi kullanır.
0: Bence de.
3: Planlamayı iyi yapar. Ama o planlama doğrultusunda istediği profilde teknik direktör ve oyuncu bulabilecek mi?
0: İşte,
3: İnşallah şansı yaver gider.
0: Şu an biraz sıkıntı şimdi, varmış.
3: Yani.
2: O teknik direktörlerden hangisine giderseniz gidin. Takımın futbolcularına koyduğu zaman şöyle bir bakacak mesela Çerni, Orkun, Akbatu diyebileceğimiz 5 tane futbolcu sayabiliriz belki.
0: Murillo.
2: Murillo'yu da koyalım buraya. Evet 5 oluyor onunla beraber.
3: Murillo.
2: Hocam 5 tane oyuncu sayarız. 5 tane oyuncu. Ben kısa bir şekilde kartlara vereceğim. 5 tane oyuncu sayarız. Hoca diyecek ki bütçe kaç para? 5 tane oyuncu var takım madem genç olsun.
3: İyi bütçe açıkladı ya başkan.
2: 50 milyon lira diyorum ben.
0: Yok ya daha.
2: Ben bir şey daha söyleyeyim kartlara top atacağım. Şimdi Felipe Luis'e gidilmeden önce Önder Özen gitti. Diğer taraftan yönetici Murat Bey.
0: Yöneticiye gitti evet.
2: Murat Bey gitmeden Önder Özen orada. Murat Bey gidiyor. Felipe Luis ile konuşulacak. Bunları bırakın abi. Her gidip boş döndüğünüz zaman size eksi yazacak. Yönetim yıpranacak.
0: Diyorlar zaten.
2: Bunu yapmayın ya.
0: Gittin diyorlar.
2: İşte kendi söyledi Ravzan. Ya yeter Ravzan dedim ya. Yeter.
1: Razvan.
2: Her seferinde Razvan. Diğer taraftan Bilic. Diğer taraftan başka 200 Nuri Şahin. Bonser tazminatı var dedi yok dedi.
1: Ben şu bu anda, arada PAOK Başkanlığı biraz inceledim
2: yönetim,
1: de. O müsaade etmezse Selanik'ten bile dışarı çıkamaz Razvan.
2: Buyur.
0: Neyi incelemeye gök şu adam silahla sahayı bastı
2: bunu,
0: abi.
2: Bunu Beşiktaş yönetimi
1: biraz geçmiş.
0: O zaman büyük ihtimal tamam o yüzden geldi.
2: Bunu Önder Özen bilmiyor mu?
1: İki ya, dakika.
2: Şenol Güneş nasıl gündemimizde yok diyorsanız Beşiktaş'ta adı geçen diğer isimler için de aynı şeyi söyleyin abi o zaman.
0: Açıklama yaptılar. Dediler ki resmi siteden isim vermediler. Bizim ağzımızdan herhangi bir isim telaffuz edilmediği müddetçe medyada
2: Şenol,
0: çıkan haberlere
2: Şenol
0: itibar
2: Güneş'in
0: etmeyin dediler.
2: Şenol Güneş'in
0: i̇tibar
2: o zaman.
0: Bir Şenol Güneş'i
3: bunlara cevap vereceklerine gitsinler abi. Planlama doğrultusunda doğru profilleri seçsinler.
2: Ben Beşiktaş camiasının içinde bir şey olsam
3: İşini
2: Önder Özen oraya gidip arkasından yönetici Murat Bey gidiyoruz o transferi ben oldu gözüme. Beşiktaş yöneticisi
0: abi.
2: Gidiyorsa o transferi alır.
0: Bitirmen lazım
2: hocam.
0: Abi gittin de
3: bitirmen lazım. Getirmesi lazım.
2: Getirir.
0: Bitirmen lazım.
2: Getirir. Gidiyor deniyorsa bu işleniyorsa orada eksi yazar.
0: O zaman önce Önder Özen gidecek. Niye yönetici gidiyor? Yöneticinin ne işi var abi?
2: Önder Özen abi.
0: Tabii.
2: Önder Özen
0: niye getirdin o zaman?
2: Niye gittik biliyor musun?
0: Evet.
2: Burada ne konuştuk? Ekonomik anlamda orada akçeli işler olmasın diye gider yönetici. Çünkü bazı transferlerde bizim başkanlar da çok yapıyordu. Anlaşma sen git orada. Giden
1: kişi, bir dakika.
2: Giden kişi de şunu söylüyor. Ben yanlış anlamıyorum ama bir yönetici gelsin çünkü artık kağıda kaleme dökeceğiz. Burada gidiyorsan oraya alıp geleceksin. Boş dönüyorsan kocaman bir eksi yazar.
0: İlk Önder Hoca'ya
2: da yazar. Murat Bey'e de yazar.
0: Önder Hoca ne?
3: Senin giden yöneticinin yeterliliği var mı abi bir kere?
0: Ya zaten yönetici ben anlamıyorum zaten.
2: Önder Hoca'ya da yazar, Murat Bey'e de yazar abi. Buradan Felipe Loise'ye gidip oturup oradan boş dönüyorsanız her ikisine de yazar.
1: Noktalıyoruz programı burada. Savaş Çorlu çok teşekkür ediyorum. Son bölümde çok alevli bir çıkışla
3: çok programı kapatıyorsun. Çok kararetliydi
1: hakikaten ya. Futbol meydanına noktayı koyuyoruz.
2: Tekrardan hayırlı bayramlar dilerim.
1: İyi bayramlar olsun bir kez daha herkes için. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Bugünlerde Türk futbolunun zirvesinde genç futbolcu adaylarına emsal nitelikte bir hikaye yazılıyor. Hikayenin ne kadar özel olacağı başlangıç tarihinden emarelerini veriyordu. Galatasaray tarihinin en özel günlerinden 17 Mayıs 2000 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Rize İkizdere'de bir çocuk dünyaya geldi. Bu isim günümüz Galatasaray kadrosunun en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
1: Kerem ceza alanına gönderdi. Kafa topalarda gol. Barış Alper.
0: Rize'de çocukluğundan itibaren top peşinde koşturmaya başlayan Barış, futbol kariyerinin ilk adımını özel idare sporda attı. 2017'de doğup büyüdüğü memleketinden ayrılan yetenekli futbolcu, kariyerinin şekilleneceği Ankara'da futbol hayatına devam etti. Ankara Demirspor'la gün yüzüne çıkan Barış Alper, ilk sezonunda TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Mavi Beyazlı kulüpte 2 sezon daha forma terleten Barış, 2020 yılında yıldızının asıl parlayacağı bir diğer başkent ekibi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. 3. Lig ve 2. Lig deneyimleri sonrasında Mor Beyazlılarla 1. Lig macerası başlayan milli oyuncu, tek sezonda gösterdiği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sezonu 8 gol 5 asistle tamamlayan Barış Alper, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Fatih Terim'le çalışan hücum oyuncusu, takımın da kötü gidişatının etkisiyle arka planda kaldı ve 23 maçta yalnızca 500 dakika süre alarak sezonu gol asist üretemeden bitirdi.
1: Ligde rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, genç yetenekte bugün ilk 11'de.
0: 2022 yazında yeni yönetim, yeni teknik adamla farklı bir yapılanmaya giden Galatasaray'da önemli yıldızlar takıma katıldı. Barış Alper, Okan Buruk'un ilk sezonunda da istediği süreleri bulmakta zorlandı. Başarılı futbolcu tam bu süreçte mantalitesini en net gösteren davranışlarından birine imza atarak form tutmak amacıyla rezerv takımla maçlara çıktı. 22 yaşındayken akademi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, çalışkanlığının ödülünü de kısa sürede aldı. Kasım 2022 tarihinde Okan Buruk tarafından ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla yükselişinin fitilini ateşledi. Sezonun kalanında bir numaralı kulübe kozu haline gelen milli oyuncu, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almadığı Fenerbahçe deplasmanında santrfor performansıyla göz doldurdu. Sarı kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonlanan derbiyle birlikte Barış Alper, Galatasaray'daki statüsünü farklı bir pozisyona taşıdı. 2023-24 sezonuyla birlikte ise tamamen takımın ilk 11'inin vazgeçilmez parçası haline geldi. Okan Buruk tarafından görev aldığı bek, kanat ve forvet mevkilerinin hepsinde maksimum eforla mücadele eden başarılı futbolcu, takımın jokeri olmayı başardı. Bu sezonsa 25 yaşındaki yıldız için övgü ve yergilerin en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktı. Osimhen'in takıma geç katılmasıyla sezona santrforda başlayan Barış, perdeyi çok yukarıdan açtı.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
0: İlk iki

0: Haftada toplam 3 gol 2 asist üreten hücum oyuncusu kariyer sezonunu yaşayacağının sinyallerini verirken sarı kırmızılılarla beklenmedik bir kriz yaşadı. Suudi Arabistan takımı Neom'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper, bu fırsatı değerlendirmek isteyince camia ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kısa bir süre Galatasaray formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, dönüşünde ufak bir performans kaybı da yaşayınca tribünlerden memnuniyetsiz sesler yükselmeye başladı. Ancak başarılı oyuncunun rüzgarı yeniden arkasını alması fazla uzun sürmedi. Kasım ayında 11 maç sonra Gençler Birliği'ne karşı fileleri havalandıran sol kanat sezonun kalanında tam bir istikrar abidesi haline geldi. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta sarı kart cezalısı olan milli oyuncu oyununu da başka bir seviyeye çıkardı.
1: Icardi ortaya gitti. Barış'ın kafası, Barış Alper Yılmaz.
0: Duran topları da kullanmaya başlayan Barış Alper, kariyerinin en çok asist yaptığı sezonunu yaşadı.
2: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
0: Başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 asist üretti. Barış Alper Yılmaz fırtınası Şampiyonlar Ligi'nde de esti. İlk kez takımın ana parçalarından biri olarak Devler Ligi'nde sahne alan milli futbolcu tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Lig aşamasında Liverpool'a karşı kazanılan 1-0'lık zaferde Szoboszlai karşısında imza performanslarından birini sergileyen yıldız futbolcu son 16 playoff turundaysa kariyer zirvesini yaşadı. 5-2 kazanılan Juventus maçında sağ kanat olarak görev yapan Barış, rakip sol beklere gösterdiği kartlarla maça ve tura damgasını vurdu. Milli takımında önemli yapı taşlarından biri haline gelen Barış Alper, Vincenzo Montella'nın da gözdelerinden. Milli formayla ilk turnuvasını 2024 yazındaki Avrupa Şampiyonası'nda yaşayan başarılı futbolcu, çeyrek final oynayan Ay Yıldızlıların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
3: Şimdi pas savunmanın arkasına, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya, Barış vurdu topu, ağlarda gol. 4-1.
0: Milli Yıldız 22 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türk milli takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz'ın giderek büyüyen ve derinleşen hikayesine şu ana dek 6 kupa sığdı. Galatasaray'la ligde 4 sezondur şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kaldırdı. Icardi, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Torreira ile birlikte 4 sezondur takımın içinde yer alan Barış, Okan Buruk döneminde en fazla süre alan 3. futbolcu konumunda. Çocukluk tutkusunu azim ve profesyonellikle harmanlayan Barış Alper Yılmaz'ın öyküsünün ilerleyen yıllarda nasıl seyredileceği Türk futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.

0: Ekine vay haline.
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Aspor Radyo.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bayramlar tekrar.
0: İyi bayramlar. Biz artık 75. kez bayramlaştık. Yayınlarımızdayız. İzleyicilerimiz ve sizin de. Ama olsun, tekrar herkese ve size de tabii ki iyi bayramlar. Evet. Yine bir bayram gecesi beraberiz. 3 saatiz. Uzun uzun konuşacağız. Konuklarıma sohbet edeceğiz ama önce bir bakalım nasıllar. İbrahim Yavuz nasıl?
2: Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim.
0: Nasıl geçiyor bayram?
2: İstanbul'da kaldık. Biz uzun zamandır tabii bu kadar boş olduğunu hatırlamıyorum İstanbul'un. Hatta dün akşam biraz acıktım, gece bir şeyler yer miyim diye bir dolanayım dedim ama bayağı her yer kapalıydı yani.
0: Kapalı değil mi? İnsanlar evet. Da kapatmış. 19 Mayıs'a da birleştiren var çünkü. Evet, evet. Bayağı bir tatile çevirenler var. Ne mutlu size. Ama biz İstanbul'dayız. Evet. İstanbul'un tadını çıkarıyoruz diyelim. Burçin Keskin, sen nasılsın?
1: Aynen, ben de çok iyiyim Melike. Ben de İstanbul'da kalmayı tercih ettim. Hanımla oğlan gitti. Bayağı bir kafa dinlediğim bir bayram geçiriyorum. İstanbul bayağı tenhalaşmış. Tabii bayağı. Köprüler ve sahil kesimi çok yoğun. Ama o taraflara da çok fazla geçmiyorum. Kafa dinleyerek, güzel güzel Roland Garros seyrederek, futbola evet. Bakarak ben geçiriyorum. Yani. Bir de bugün çok güzel bir basket maçı vardı. Galatasaray yendi. Beşiktaş'ı 1-1 oldu.
0: Evet.
1: Ben serinin
0: eğer
1: uzamasına
0: Beşiktaş yenseydi artık garantileyecekti ama seri uzadı.
1: Uzayınca sevindim ben. Bir maç daha seyretmek istiyorum. Zaten futbol olmadığı için.
0: Çok zor buluyoruz değil mi izleyecek maçları bulmakta. Dur var, şimdi de bir Şampiyonlar Ligi
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir de var. Evet,
0: milli takımımızın hazırlık maçları var. Sizi maçsız bırakmıyor bu sistem. Hiç merak etmeyin yani. Hayır. Futbol yoksa tenis var. Tenis yoksa basketbol var. Bir şeyler var yani.
1: Yani bugün bir de yeniksinler. Yani büyük bir sürpriz oldu yani. 6-2, 6-3 önde, 5-1 önde bir anda herhalde sıcak çarptı.
0: İzlemeyi en sevdiğin Grand Slam hangisi?
1: Ya ben Wimbledon'cıyım aslında. Evet, ben hızlı kort seviyordum. Bir de ben çok Pete Sampras hayranıydım. O servis volesiyle falan Wimbledon'a yani en çok tenise yakınlaştığım zaman Wimbledon'u çok seyrederdim.
0: Biz Nadalcılarda Roland Garros deriz tabii ki.
1: Nadalcılar. Evet, Nadalcılar. Sonra Djokovic'çi oldum. Ben mesela çok merak ediyorum. Yani yolu bayağı açık şu anda Djokovic'in.
0: Evet.
1: Sinner yok, Alcaraz yok.
0: Artık
1: İnşallah biraz ilerler.
0: Meydan onda.
1: Evet.
0: İbrahim Yavuz, sen seviyor musun Grand Slam'ı izlemeyi? Hangisini seviyorsun?
2: Şöyle, aslında ben bir sene önce tenis oynamaya başladım. Yani
0: ben de denedim de.
2: Çok keyif aldım.
0: Çok zor.
2: Hatta yani psikolojik için anlamda şey diye düşünüyorum. Yani ben mesela onu yaşadığım için söylüyorum. Sabah uyandığımda o gün tenis oynayacağım. Öncesi, o an ve sonrası çok keyifli benim için. Ondan sonra biraz daha izlemeye başladım. İnsan aslında sahada onu deneyimleyince
0: daha başka
2: izlerken
0: izliyor.
2: De evet yani o vuruşların aslında ne kadar zor olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir konu hakkında hani
0: çok kolum ağrıyor.
2: Gerçekten çok keyifli. Yani böyle bir izleyiciyim ben de. Aslında yeni tenisle tanışan bir izleyiciyim.
0: Hem oynuyorum hem izliyorum diyorsun. Daha
2: oynamaya
0: da iyi
2: çalışıyorum
0: bir
2: tabii.
0: İzleyicisi.
2: Çok gerideyim yani.
0: Ben ders aldım. Alıyorum da ara ara. Şimdi hocam askere gitti maalesef ama yani çok kötü bir öğrenciymişim. Biraz yavaş ilerliyorum maalesef ama öğreneceğim. Yani şimdi padele de çok meraklı arkadaşım var. Onun apayrı bir ekipmanı ve disiplini var tabii ki ama biraz daha kolaymış.
2: Daha kolay.
0: Bilmiyorum oraya mı geçiş yapacağız. Diyecek ki sen padel oyna bırak ya tenisi de diyebilir yani. Ama yılmış değilim. Yani ortalama bir tenis oyuncusu olmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü izlemeyi sevdiğimiz gibi, dediğin gibi oynadığın zaman izlemek daha keyifli hale
2: çok
0: geliyor.
2: Çok kısa da bir eleştiri olsun. Hani içinde bulunduğumuz durumla alakalı. Hani herkesi spor yapmaya teşvik ediyoruz ama işte bunu yapabilecek alan insanlara da yaratmak zorundayız. Şimdi evet. Ben tenis oynamak istiyorum. Herkesin de parası yok yani
0: kort,
2: o rakamları verip kort değil mi? Yani en azından tesisleşme anlamında. Şimdi evet. Ben Balkan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Sırbistan'a da gidiyorum. Oralarda o kadar fazla onların onu tekrar yapması için alanı var ki hem basketbol hem tenis. Ya biz de buralarda aslında bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani herkesin her sporla ilgili çok rahat ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok az kort var. Şansınız varsa işte oturduğunuz yerde, mesela benim öyle kendi oturduğum yerde var ama herkesin yok. Spor salonlarının çoğunda yok. Bunun için özel alanların olması gerekiyor. Belediyelerin bu anlamda biraz daha yatırım yapması lazım. Daha çok kort olursa daha çok oyun oynayacak alan olur. Dediğin gibi kortları kiralamak da epey bir masrafla.
1: Ben de bak şöyle söyleyeyim. Ben 92-93 yılında başladım çok tenis seyretmeye. İşte o zaman bir böyle yine Roland Garros'la başlamıştı. Böyle Sergi Bruguera ile Jim Courier'in bir maçı var. Böyle 5 saat falan sürüyor. Neyse sonra kafayı sıyırdım ben tenisle. Balıkesirliyim ben. Balıkesir'de Batik Tenis İstisas Kulübü var. Oraya üye oldum. Sonra ben de oynadım. Lisans aldım. 3-4 turnuvaya katıldım. Yani ben fena değilimdir. Ama sonra çıktı. İstanbul'a geldik 95'te. İstanbul'a gelince pek bitirdi tenis hayatımı İstanbul benim.
0: Bakın bunların hepsi kendi kendimize de aynı şekilde. Çevremize de bir şey olsun. Eleştiri olsun yani. Daha çok bu tesisleşme. Niye çevremize diyorum? Bütün spor yatırımcıları izliyor bizi. Değil mi? Sponsorlar, bu işlere yatırım yapanlar çok var böyle izleyicimiz, kulüp yöneticileri. Bu konuda size iş çok iş düşüyor size. Dedik ve bu kendi aramızdaki bence çok faydalı sohbetin ardından artık haberlerimize geçiş yapabiliriz. Neler oluyor, neler bitiyor? Tabii siz durgun zannediyorsunuz ama hiç de durgun geçmiyor günler. Biz daha yeni gece bir gelişme açıkladık burada son dakika. Beşiktaş'ta hoca arayışları. Bunun haricinde takımların transfer çalışmaları. Her gün listeleri bir isim ekleniyor, bir isim çıkıyor. Kulüpler durmuyor. Çalışıyorlar. Hiçbir şekilde tatil dinlemiyorlar. Galatasaray'la bir başlangıç yapacağız. 10 numara arayışı olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın ki geçtiğimiz sezonda aslında yokluğunu hissettiği bir mevkiydi Galatasaray'ın bu mevki. Şimdi adaylar arasında bir isim eklendi. O da Can Uzun. Detaylar haberimizde.
3: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
0: Evet, henüz 20 yaşında Can Uzun. Bence transfer için de çok iyi bir yaş 10 numara transferi için Galatasaray adına. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Biliyorsunuz Bernardo Silva olmadı maliyeti sebebiyle. İbrahim Yavuz, seninle başlayayım. Aynı zamanda da milli futbolcu Can Uzun.
2: Ya şöyle, ben Okan Hoca döneminde bu tarz bahsettiğin oyuncuların Okan Hoca'nın eline geçip geliştiğini görmedim. Şimdi daha önce görmediğim bu anlamda bir bu kadar olumsuz deneyimin olduğu bir yerde Can Uzun gelir bu işi çözer diyemem. Çünkü geçmişte de buraya bu tarz genç gelen oyuncuları, ki aklımda Yusuf Yıldırım'dı yanlış hatırlamıyorsam, gelirken kıyamet koptu değil mi? Yani o özellikle yerli yabancı statüsü yüzünden, ismini doğru mu söyledim? Yani o dönemde yabancı statüsü yüzünden bayağı bir problem yaşamıştı. Federasyona da çok gidip gelmişti idareciler. Sonra oyuncu buraya geldikten sonra ya bunun burada ne işi var denmeye başladı değil mi? Yani problem aslında sanki oyuncuymuş gibi anlatıldı. Şimdi bu kadar sayısını da arttırabiliriz. İşte yerli gelen kulüplerinde çok önemli işler yapan oyuncuların büyük bir çoğunluğu bu organizasyonda, hele hele bu kadar oynama alışkanlığı olan bir organizasyonda başarısız olmuş. Burada tabii ki diğer isimlere göre daha güçlü, daha kağıt üzerinde hazır gözüken bir oyuncu var. Ama bu kadar olumsuz deneyimden sonra ben daha görmediğim için ya gelir Can Uzun burada Galatasaray organizasyonuna çok şey katar diyemem yani.
0: Burçin Keskin, sen ne dersin?
1: Şimdi ben de açıkçası şöyle baktığımda Galatasaray'ın zaten son 4 senenin şampiyonu. Ve genelde ne yapıyor Galatasaray? Atletizme ve dinamizme yatırım yapıyor ve bunu da iyi yapıyorlar. Yani, tam saha baskı, özellikle Rams Park'ta çok iyi bir oyun tutturuyorlar ve genelde de maçları kolay koparıyorlar. Şu andaki en büyük eksik 10 numara pozisyonunda gibi duruyor. Yani zaten elindeki iyi yabancıları tutacaklar. Çok fazla değişiklik yapacaklarını düşünmüyorum ben. Icardi'nin de kalacağını düşünüyorum ben. Yani Icardi'ye kalmış artık. Yani Icardi eğer Galatasaray'ın teklifini kabul ederse kalacak. O zaman zaten sadece bir 10 numara ihtiyacı var ve ben Can Uzun'un çok doğru bir alternatif olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Hem yerli statüsünde hem de o Mertens'ten sonraki o boşluğu doldurabilecek en doğru alternatiflerden biri olduğunu düşünüyorum. Ha, maliyetler muhtemelen tabi Alman kulüpleri de Türkiye'deki bu yabancı sayılarını falan bildikleri için biraz daha zorlaştıracaktır işi. Ama ben Can Uzun'un çok doğru bir tercih ve çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum Galatasaray için.
0: Şimdi tabii özellikle 10 artı 4'ü vurguluyor izleyicilerimiz de. Yorumlarına bakıyorum. Selim Bey yazmış, 10 artı 4 nokta transfer olur. Hem de bazı maçlarda Osimhen'in yanında bile oynayabilir demiş. Mehmet Bey, Galatasaray 10 numara eksikliğini Mert'ten sonrası çok hissetti. Heh. Okan Hoca belli formüller üretmeye çalışsa bile orijinali gibi olmaz. Galatasaray'ın bu sezon ilk transfer hamlesi 10 numara mevkini olmalı. Bernardo Silva olmazdı. Bonservisi çok yüksek. Can Uzun iyi bir tercih olabilir. Yorumunu yapmış. Ne de dedi Okan Hoca aslında, Yunus Akgün'ü de denedi orada ama sanki çok da fazla verim alamadı birkaç maç haricinde. O mevki özelinde diyorum. Yoksa Yunus Akgün'ün performansı için değil.
2: Yani Melike, aslında benim yani itiraz ettiğim konu, çünkü oyun artık 10 numarayı kaldırmıyor. Yani biz takıldık bir 10 numaraya, takıldık bir 6 numaraya. Teknik direktörlerde de bunları çok fazla duyuyoruz. Yani şimdi yüksek seviyeli oyunları izlediğimizde, güçlü organizasyonları izlemişim. City oyunlarını düşünüyorum. Ya, 6 numara, 10 numara, 8 numaradan çok bahsetmiyorlar. Yani artık orta saha pozisyonunda oynuyorsanız ya 6 numara, 8 numara, 10 numara oluyorsunuz. Şimdi 10 numara olayı geçmişte, evet, bundan 15
0: artık
2: sene önce
0: gibi,
2: bizim oynadığımız dönemlerde gözünü kapatıyordun, Hacı aklına geliyordu. Alex aklına geliyordu. Aynen. Evet, o dönemin 10 numara bu ama oyun değişti ve o
0: Mesut Özil bile bu anlamda kabul görmedi.
2: Kabul görmüyor çünkü yani, değil mi? 10 numara şöyle bir oyuncudur aslında. Hani şimdi Mertens aslında tam anlamıyla bizim anlattığımız 10 numara değil. Evet, pozisyon anlamında oralarda çok gezen bir oyuncu ama 10 numara dediğim pozisyon geçmiş dönemde aslında çok fazla özgürlük tanınan, yani işin koşu mesafesi kısmıyla, işin takım savunması kısmıyla oraya çok katkı sağlamayan, orada sınırsız özgürlük bırakan ve topla buluştuğunda da skor anlamında takıma katkı sağlayan oyunculardı. İşte Hacı, Alex yakın tarihte herkesin hafızasında kalacak. Ama Mertens tam anlamıyla öyle oyuncu değildi. Şunu anlarım. Mertens'in Galatasaray'a kattıkları konusunda Galatasaray orada eksikliği yaşıyor. Anlaşılır ama 10 numara doğru bir tanım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 10 numara bambaşka bir şey. Bu anlatılanla Mertens'in oynadığı oyunun ben uzaktan yakından alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu bizim değil maalesef, teknik direktörlerin problemi. Çünkü onlar bize böyle anlatıyorlar.
0: Herkesin de ezberinde bir 10 numara. 10 numara artık hani klişeleşti tabii ki. 10 numara alalım, 8 numara alalım. Herkes artık çok ezbere söylüyor bunları yani. Ama günümüzde biraz daha farklı bir durumda. Beklendiği gibi olmuyor o yüzden. Uyum sağlayamıyorlar. Az önce de söylediğim gibi yani dünya yıldızı da getirsen oyununa bir türlü adapte edemeyebiliyorsun. Oyunu onun etrafında kursan bile bazen bu sefer bütün oyun bozulabiliyor. Bu sefer transfer boşa gidiyor. Bunun gibi örnekler de var. Ya da hiç az önce İbrahim Yavuz'un söylediği gibi oynayamayabiliyor futbolcular. Peki başka isimler kimler olabilir? Biraz izleyicilerimizin de mesajlarına bakıyorum. Osman Bey'in yorumunu okuyayım. Burçin Keskin, sana öyle döneyim. Galatasaray maliyet sebebiyle Bernardo'dan vazgeçtiğini duyuyorum. İsabet olur. Cansa genç, yaşı ve Türk olmasının yanında oyun olarak da uygun olur. Kanaatindeyim. Dünya Kupası'ndan önce bitirilmeli bu transfer. Yunus'la da o mevki rekabette iyi olur diye eklemiş. Pek sanmıyorum demiş Zafer Işık, Can Uzun'un Galatasaray'a geleceğini. En iyi transfer bana göre Bernardo Silva'ydı yorumunu yapmış. Mertens tam olarak bir 10 numaradır. Sadece Alex ve Hacı kadar iyi bir 10 numara değildir.
2: Yok, numara
0: Burak
2: değil,
0: Bey'den gelmiş. Böyle bir tabii Hacı ve Alex'in hakkını teslim etmek istemiş izleyicimiz birazcık aslında. Can Uzun'un maliyeti de çok görülüp vazgeçilecek demiş Selman Bey. Ben hala Zaniolo'da Zaniolo'nun. Ben hala Zaniolo'dan umutluyum demiş Selman Bey, ama iki dönem sağ kanat oynadığı gibi değil, Roma ve Udinese'de oynadığı gibi 10 numara olmalı demiş. Bu yorumlara Burçin Keskin ne der?
1: Ya şimdi bence İbrahim Yavuz da sen de güzel özetlediniz. Yani 10 numara yani kolay ifade ediliyor sadece. Yani plesenk olmuş. Ama aslında Galatasaray'ın istediği işte kanatlara ve Osimhen'i doğru besleyebilecek, biraz daha yaratıcı, top dağıtımını yapabilecek bir oyuncu. Yani Mertens onu çok iyi yapıyordu. Yani çok doğru aralara giriyordu. Icardi'yi müthiş besliyordu. Kerem vardı o zaman, onunla da çok iyi oynuyordu. Yani işte bu özellikte bir oyuncu lazım Galatasaray'a. Yani Can Uzun bunları yapabilir mi? Bence kısmen yapabilir gibi gözüküyor. Yani gördük Eintracht Frankfurt'ta yaptıklarını, Galatasaray'a karşı oynadığı oyunu da gördük. O nedenle ben açıkçası Can Uzun'un iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın da en eksik noktasının işte o hem kanatları, yani Sané ile Barış'ı, ileride Osimhen'i besleyebilecek bir oyuncu alternatifi. Biraz daha yaratıcı diyebiliriz. Birazcık daha hareketli diyebiliriz. Bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve bence zaten birinci öncelik de Galatasaray'da bu. Onu hep altını çiziyorlar. Bir de biraz önce Twitter'da ya X'te gezinirken foto maçın bir paylaşımını gördüm. Bir ay sonra sözleşmesi sona erecek bazı oyuncular yazmışlar mesela. Şimdi mesela ben burada baktım. Mesela John Stones, Manchester City. Mesela bence oraya oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Maliyetleri tabii bilmiyorum ama yani eğer serbest kalacaksa, değil mi, o top dağılımını yapabilecek hareketli oyunculardan bir tanesi olabilir. Bu dediğim gibi bu Lemina ve Torreira'nın önünde oynayabilecek yaratıcı bir oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'ın.
0: Mesela Kadir Bey de demiş ki 10 numara değil, 2 tane kaliteli 8 numara lazım. Oyun iki yönlü oynayacak oyuncu lazım.
2: Bize ikna ediyorlar. İlla bir numarasından anlatıyor.
1: İlla bir numara olacak.
0: Bizim de eski oyuncularımızdan Mustafa Demirtaş'a buradan selam olsun. O da hep serbest 8 ifadesini kullanıp çok sever yani.
4: Sahte 9 var mesela.
1: O zaten 9.
4: Guardiola 9.5, 10.5.
1: Evet.
0: Atalay Bey de şöyle yazmış. İbrahim Bey'in atladığı bir durum var. Ligimize özel. 6 ve 10 numara dünyada kalmadı neredeyse, ama ligimizde büyük takımları, rakipleri

0: iyi işleyen orta saha, merkez orta saha İsmail Fred'le en iyi oynadıkları orta sahayı tut tam Rabat diye bir oyuncuyu bırak da onların arasına darmadağın etti iki oyuncuydu.
1: Arma geri çekildi.
0: Hocam canlı izledim. O bahsettiğin o 6 numara o kadar başına bela oluyor ki. Evet. Yani gidip statta gördüğünde daha iyi anlarsın. Ben gözlerimle gittim, bir de özellikle Jose Mourinho'nun arkasına oturdum ki merak ediyorum oyuncu diyaloglarıyla. Hani bir problem olduğunu görüyorsun aslında ama şimdi isim o kadar büyük bir isim ki şöyle düşünüyorsun kendi kendine. Hani sen Mourinho'dan iyi mi göreceksin diyorsun. Bir de orada göreyim onun davranışlarını dedim. Ya şuna şahit oldum ya. Geldi Fred, bir şeyler anlatıyor tercüme ve çok öfkeli, muhtemelen şunu söylüyor. Arkadaş, koca alanı bana bıraktınız ya. Bu arkadaş stoperlerin evet. içinde geziyor. Ve bittim ben diyor. Çünkü bir önceki sene İsmail'le beraber hallediyorlardı o işi. Şimdi bu kadar net gözünüzün önünde bir örnek var. İlla diyorsun ki 6 numara. E seni zaten Tedesco bu şekilde yanlış yönlendirmedi mi? Stav Bükreş maçından sonra Alvarez'i aradım dedi savunmanın önünde. Aradın Alvarez, bak başına bela oldu ondan sonra Kocaeli maçında oynattın Alvarez'i. Alvarez sahadayken Fenerbahçe sahada yoktu takım halinde. Çıkardın Alvarez'i, iki tane değişiklik yaptın. Merkez orta sahayla oynadın. Bambaşka yere gitti oyun değil mi? Şimdi bu kadar ısrar var. Sen beni şeye ikna etmeye çalışıyorsun. Ben sana diyorum ki bir yerlerde bu iş şahane yapılıyor. Teknik direktör davranışı, sistem. Sen diyorsun ki evet haklısın ama burası Türkiye. Şimdi böyle dediğin an bir adım ileri gidemezsin. Yani birileri çıkıyor, büyük bir kalabalığa bir şey anlatıyor. Sırf o insanların futbolculuk geçmişi ya da işte antrenörlük deneyimi fazla olduğu için ve kimse de onlara şunu demiyor hocam. Yani bana anlattığın bir şeyin altını doldurmak zorundasın antrenör olarak. Değil mi? Yani ben körü körüne bir şeye inanmamam gerekiyor. Yani neden 10 numarayı istiyorsun? Ya da şunu söylemesi lazım Melike. Galatasaraylıların Okan Buruk'a itiraz etmesi lazım. Nasıl oluyor da İlkay Gündoğan bu kadar önemli sistemlerin önemli bir parçasıyken buraya geliyor, koca sezonda tanınmaz hale geliyor. Git bir de İlkay'la bir röportaj yap. Sor bakalım İlkay'a. Guardiola ile ya da Barcelona oyunlarından sonra ne oldu sana da Okan Buruk oyunlarında burada tanınmaz hale geldin? Bak o da sana anlatsın aradaki farkı. Sen hangisine talip olacaksın? Bir tanesi geliş diyor sana. Bir tanesi kal burada biz bizi oynarız diyor. Harcayacağın para ortada.
2: Pek de biz bizi oynamak değil anlatılmadan.
0: Yok şeyi de yok zaten. Amacı da geç. Ekonomik anlamda biz bizi oynamın karşılığı da yok.
2: Yok.
0: Yani verdiğin paraların burada öyle bir karşılığı yok. Orada olursan sürdürülebilir ekonomiyle bu işi kurtaracaksın. Bence o taraftan bakmakta fayda var yani.
2: Şimdi yine devam edelim konuşmaya. Ne dedik? 10 artı 4 kuralı. Yerli oyuncu gündeme bu yüzden tabii ki daha çok geliyor. Ve Galatasaray'da alternatiflere bakarken önceliğini tabii yerlilerden yana kullanmaya devam ediyor. Tek bu mevkide değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde de söylemiştik. Roland Şalay'e Premier Lig'den teklifler var diye. Çok da kolay yeri doldurulabilir bir mevki değil. Yani oyuncunun esas mevki olmasa bile sağ bekte fayda gördü Galatasaray Şalay'dan ve giderse sağ bek transferi yapmak isteyecektir. Kime yöneldi Galatasaray? Arda Okan Kurtulan'a yöneldi Göztepe'den. Bir haberimizi izleyelim bakalım.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmak için arayışlara başladı. Sarı Kırmızılıların Macar sağbeki Roland Şalay ile İngiltere'den birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi karşılanırsa başarılı futbolcuyla yollar ayrılacak. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini Süper Lig'de buldu. Daha önce adı Galatasaray'la anılan Arda Okan Kurtulan için yeniden harekete geçilebilir. 23 yaşındaki oyuncunun Göztepe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 32 maça çıkan Arda 4 gol atıp 3 asist yaptı.
2: Hemen İbrahim Yavuz'la başlayacağım çünkü kendisi Arda Okan'ı bizim burada yaptığımız 11'lerde, sezonun 11'lerinde almıştı. Beğendiği bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum.
0: Çok uzun zamandır takip ettiğim için yani Fenerbahçe altyapısından A takıma çıkmış, A takımda süre almış aslında. Canlı da o gelişimine şahit olduğum için çok da ümitliydim ondan ama yine o bizim zenginlik diye anlattığımız aman yabancılar gelsin bizi bir an önce hedefe götürsün düşüncesinin işte ziyan ettiği oyunculardan biri. O süreye o şansı veremedik ve bir anda çok kısa sürede önemli işler yapmasını beklediğim oyuncu çok alt liglerde zaman kaybetti. Yine çaresizlikten biz yine Arda'yı şöyle tanıdık diyeyim. Adana Demirspor'da transfer yasağı vardı. O da bir önceki sene oraya gelmişti. Sözleşmeli oyuncusuydu. Adana Demirspor onu TFF 2. Lig'e kiraladı. TFF 1 değil bak 2. Lig'e kiraladı. Oraya gitti. Sonra döndü. Adana Demirspor transfer yapamadığı için sözleşmeli bütün oyuncularını alt liglerde oynayan oyuncuları bir araya

0: getirdi. Dedi ki biz kimseyi alamıyoruz, siz oynayın. O siz oynayın düşüncesinden bir tane Arda Kurtulan diye bir oyuncu çıktı ki orada çok kısa o dönem Mustafa Dalcı'ya, Mustafa Alper Avcı'ya da bir parantez açalım. Onların da orada o iki oyuncunun gelişimine de katkısı oldu. Onlara da haksızlık etmeyelim teknik direktör olarak. Çünkü ön oyuncusuydu. Normal Arda
1: evet.
0: Hücum oyuncusuydu. Oradan savunma kısmına evrildi. Ama burada yine bize örnek olan çok uzun zamandır buralarda ya bağıra bağıra ya bize bakın bizim gibi olun size faydası olur diyen Göztepe'li idareciler var. Hiç kimse göremedi. Yine onlar gördü, onun gelişimine talip oldular. Yine kimse cesaret edemedi. Ya Adana Demir'de ne olur demiştir muhtemelen büyük bir çoğunluk. Ama orada yine bizim gibi görmeyen, bizden farklı gören birileri vardı ve aldı, gelişimine talip oldu. Şahane bir sezon geçirdi. Özellikle üçlü savunmanın önündeki dörtlü blokta oynuyor. Tabii talip olurken yine çocuğu ziyan etmeyelim. Üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun beki bu oyuncu. Yani Frankowski'ye benzemesin Galatasaray'da. Hani bek bek bek diye getirdiniz. Kariyeri hep dörtlü blokta, yani öndeki blokta oynama alışkanlığı olan oyuncu. Çok zordur. Yapabilir mi? Yapabilir ama tekrar muhtaç bir durumdur. Yani dörtlü savunmanın beki olmakla üçlü savun önündeki dörtlü bloğun beki olmak farklı işlerdir ve ciddi tekrara muhtaçtır. Şimdi bu kariyerinde çok fazla alıştı dörtlü bloğun beki olmaya. Buraya getirirken çocuğu hangi takım olursa olsun umarım orada ya sen dörtlü bekin tam anlamıyla oyuncusu değilsin, biz seni gönderelim yenisi gelsin demezler. Çünkü gelişim açısından şey çok önemli. Geçen de konuştuk ya, değişen oyunda atletizmle beceriyi harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Hani eskiden beceri çok belirleyiciydi ve atletizm konusunda çok özel oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani birkaç aksiyona birden üst üste girmek çok zordur futbolda. Zaten o yüzden futbolu bırakıyorsun. Mesela bir ikili mücadeleye girdin, ikinciye girdin, o geri dönüşüm belirleyici oluyor. Geri dönemediğin zaman benim bırakmam lazım diyorsun. O geri dönme süresi ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir bir futbolcu için. O bunu en iyi yapan oyunculardan biri Süper Lig'de. Yani gelişimi konusunda çok merakla çok uzun zamandır takip ettiğim, bugün bu seviyeye gelmesi beni de çok mutlu ediyor. Çünkü gelecek adına ülke futbolu içinde çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun Burçin Keskin? Bütün detaylarıyla oyunun evet. gelişimini anlattı İbrahim
2: Yavuz. Çok güzel anlattı. Ben de iki noktada eklemede bulunmak istiyorum. Şimdi scoutların kullandığı platformlar vardır. Bu platformlardan bir tanesine ben de üyeyim ve oraya yazdım. 23 yaşına kadar Türk bu sezon en iyi verilere sahip oyuncuları sırala bana dedim. Sağ bek mevkiinde bir tek Arda Okan Kurtulan çıktı. Yani orada da zaten sezonun en başarılı performansını gösteren oyuncu. O nedenle ne kadar doğru bir alternatif olduğunu gösteriyor zaten. Bir de şunu ekleyeyim. Ben oyuncu hakem iletişimi üzerine de biliyorsun çok kafa yoruyorum. Arda Okan Kurtulan'a baktığımda oyuncu hakem iletişimi de çok iyi. Yani ne çok fazla itiraz ettiğini gördüm, ne kendini çok kolay yere bıraktığını gördüm, temasları abartmaya çalıştığını gördüm. Ya, o konuda da bence önemli bir artısı var. Umarım bozulmaz, böyle devam eder. Çünkü genç oyuncuların bu konuda birazcık daha böyle farklı davrandıklarını gördüm daha önce. Doğru bir rol model gibi duruyor. Umarım... yani Galatasaray tabii çok büyük bir basamak. Yani Galatasaray da eğer olur ve başarılı olursa futbolculuk kariyeri çok farklı yerlere gider. Ama şu anda sanki en doğru alternatiflerden bir tanesi gibi duruyor.
0: Dedi ki hocam çok değerli bir şey söyledi. Özellikle bu hakeme itiraz etme konusunda. Bence hocam şahane bir tespit. Çünkü burada tam tersi yorumlanıyor. Ne kadar fazla hakeme itiraz edersen, ne kadar hırslı gözükürsen taraftarda o kadar istiyorsun algısı var. Onun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hakemle çok fazla oynayan, çok agresif olan sağlıklı iş yapamaz. Ama yine orayla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın buradaki evet. hakemleri olan diyorlar. Çünkü orada kulübün başkanı federasyona gideceğiz demiyor. Evet. Ortalığı ayağa kaldırmıyor. Evet, teknik direktörü haksız bir penaltı verildi. Ben bu kulübeyi soyunma odasının içine sokarım da demiyor. Maçtan sonra evet. bu hakemin bana bir garezi var, bu tarz bir ifade kullanmıyor. Şimdi buradan oyuncu onu yapamaz. Çünkü kendisi rol model ya hocam.
2: Doğru.
0: Şimdi bizde tam tersi. Sen Doğru. oyuncuya diyorsun ki atılma ama sen sürekli atılıyorsun. Sen atılırsan oyuncu da atılır. Senin psikolojin iyi değilse ister istemez çünkü direkt iletişim kurduğunu. Ben de oyunculuğumda hep öyle düşünüyordum. Kenarda hırslı teknik direktör gördüğümde
1: Etkiliyor.
0: Evet ben de öyle olmak istiyordum. Onun doğru bir şey olduğunu zannediyordum. Çünkü düşünemezsin. Biz 20'li yaşlarda nasıl bir düşünelim onu?

0: sağlıklı bir şey olmadığını. Sonra tabii işin yani geç kaldık ama işin bu tarafına geçince hani o işin öyle olmadığını, aslında sakinliğin ne kadar değerli olduğunu gördük. Yani burada kesinlikle hocam, yani umarım devam eder tabii o davranışı, ama idareci davranışı da burada çok belirleyici.
1: Selman Bey yazmış. Arda Kurtulan 6 yaş kategorilerinde Makedonya U19 ve Arnavutluk, evet, U21 oynadı. Bizim yerel medya Arnavutluk milli takımını seçti diye haber yapmıştı. İbrahim Bey'in bu konuda net bir bilgisi var mı? Öyle bir durumda yabancı kontenjanında mı oynayacak diye soruyor.
0: Yok, hayır.
1: Oynamıyor öyle.
0: Yani mesela
1: zaten
0: ben de Sırbistan vatandaşıyım ama bütün kategorilerde, genç milli takımlarda, milli takımlarda oynadım. O da benim gibi işte çift pasaportu olan biri. O yaş kategorilerinde oynadığını da düşünüyorum. Onun da tercih etme sebebinin o dönem şöyle olduğunu duymuştum. Şimdi yanlış da bilgi vermeyeyim. Sonuçta o seviyelerde, milli takım seviyelerinde oynamak istiyor ama burada davet almıyor. Orada da böyle bir fırsat geliyor. Bunu da değerlendirmek istiyor normal olarak.
1: Öyle yani yapan gurbetçi oyuncu da var. Ya da vatandaşlı olan oyuncu da var zaten. Çift vatandaşlı olan oyuncu var. Yabancı kuralının yararları, Bernardo gibi birini alma alama, Can gibi koskoca sezonda 19 dakika, ne 19 ilk 11'i olan oyuncuya 20-25 milyon ver. Galatasaray stadının yanından geçememesi gereken oyuncu diye söylemiş. Ne için? Arda için de bunu söylemiş. En az 1,5 milyon euro maaş ve 10 milyon bonservisle alınması ikinci Tarık vakası. Bunu niye okudum? Yine Tarık Çamdal'dan bahsediyor. Yine maalesef aynı yere gidecek. Yani örnek verirken siz vardınız yine,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet,
1: yani örnek verirken hep bu isim verilince de bu sefer ayıp oluyor yani. Ama bizim de işte futbol izleyicimiz, yani takım taraftarlarının böyle bir algısı var. Adı yabancı olduğu mu kıymetli oluyor o futbolcu. Kendi futbolcuna bu paralar verildi mi? Alın, Uğurcan Çakır'a verildi. Sonuna kadar değmedi mi? Yani Galatasaraylılar değmedi mi? Bunu bir tek milli oyuncu olduğu için söylemiyorum. Bu gibi başka oyuncular da var. Biraz fazla değersizleştiriyoruz Türk pasaportunu gördüğümüz zaman. Burçin Keskin, seninle başlayayım.
2: Şimdi Melike, bu konunun konuşulacağını düşündüğüm için araştırma yaptım. Yapay zekaya da sordum. Dedim ki bu bizim, dedim, yeni 10+4 kuralının 3 tane olumlu, 3 tane olumsuz, dedim, özelliğini veya noktalarını belirt. 2-3 tane arama motoruna yazdım. Bak şunlar çıktı. Diyor ki bu 10+4'ün 3 tane olumlu özelliği. Birincisi diyor, genç yetenek gelişimini ve altyapı yatırımlarını zorunlu kılıyor. Ondan sonra 2, maliyetleri düşürüp sürdürülebilirliği arttırıyor. Ki onda yüksek maaşlı yaşlı yıldız furyasını frenliyor birazcık demiş. 3, milli takım ve Türk futbolunun uzun vadeli kalitesini yükseltiyor. Bunlar 3 tane olumlu özellik. 3 tane olumsuz özelliği ise, 1 diyor, büyük kulüplerin Avrupa hedeflerini baltalıyor. Zaten aslında hep hani Avrupa'ya giden takımların birazcık daha bu konuyla ilgili, evet, federasyonla iletişimde bulunması gerektiğinin altını çiziyorlar zaten hep. 2, kısa vadede sportif başarıyı ve lig kalitesini düşürüyor. Çünkü kısa vadede hemen elinde de oyuncular var. Ani geçiş ve ekonomik zarar riski yüksek diyor 3 olarak da. Çünkü biz böyle planlamaya göre, yani ayağımızı yorganına göre pek uzatmadığımız için şimdi hemen biz ne yapacağız, yine aynı şekilde devam etsin, bizim elimizdeki yabancı sayısı fazla gibi daha iyi planlamayla daha farklı sonuçlar elde etmek lazım. Yani aslında yapay zekanın harmanladığı 3 önemli özellik, 3 önemsiz, yani daha geliştirilmesi gereken yönler bunlar. Baktığımızda bence şimdi yabancı sayısı şöyle bakmak lazım. Ben kısıtlamalara karşıyım aslında.
1: Serbest olsun.
2: Çünkü kısıtlama çok planlı olmadığımız için futbolumuzda, zaten daha iyi yerlere gelemediğimiz için böyle sıkıntıları beraberinde getiriyor. Günlük yaşıyoruz. Yani Avrupa'da bu kadar çok teknik direktör değiştiren ülke yok. Teknik direktörü olmadan 2 tane büyük kulübümüz sezona başlayacaklar ve ön eleme turu oynuyorlar. Yani bu yüzden birazcık daha rahat bırakmakta fayda var. Ama ve lakin bu da aşırı maliyetli transferleri engellemekle beraber bir sonuç doğuruyor. Bence orada da doğru bir financial fair play ile birazcık daha ekonomiyi açıkçası daha iyi kontrol ederekten serbestliğin gelmesi taraftarıyım ben. Yani 14+14 ama maliyet

0: ekipleri birazcık daha federasyonun financial fair play'e bırakmadan kendisini denetlemesi lazım.
1: Güzel özetledin aslında Burçin Keskin. İşte neden evet, neden hayırın aslında en açık sebepleri izleyicimizin yorumunu özellikle okudum dediğim gibi. Çünkü bu algı aslında bizi başka noktalara götürüyor. İbrahim Yavuz, sen ne söylüyorsun?
2: Bir tane itirazım olur. Hani Avrupa ile yarışamama hadisesi. UEFA Kupası ile Süper Kupa 3 tane yabancı ile halledilmiş bir durum.
1: Doğru. Yani 8 bir tane. De o kadronun büyük bir çoğunluğu Dünya Kupası'ndaki başarıda da var.
2: Şimdi şey mi diyeceğiz yani? Yani o dönem vardı bir nesil. Yok, o dönem eğiticiler iyiydi. Altyapı antrenöründen en tepeye kadar iyiydi. Buluyorlardı altyapı antrenörleri. Şimdi git bir altyapılarını denetle. Hani zaman ayırdığım, gezdiğim için söylüyorum. Kimlere teslim ettiğine bak altyapıları. Sonra anlarsın neden çok fazla yabancıya ihtiyacın olduğunu. Çünkü var burada örnek yani. Ben Süper Kupayı, UEFA Kupası'nı en fazla Türklerle oynadığım sezon kazanmışım. O yüzden demek ki onun yarışla alakalı bir durum değil. Biri çıktı anlattı. Şu anki teknik direktörler Okan Buruk anlatmak zorunda. Niye öteki türlü hesap sormak zorundasın? Ya bu Icardi, Osimhen, hani kimde var bu kadar Avrupa'nın önemli oyuncuları bir araya getirmiş, zengin kadro var. Şimdi sen Okan Buruk'un Avrupa'da son 16 çok büyük başarı olarak anlatmasını kabul edersen Bodo'yu neyle anlatacaksın? Ya da Juventus'ta deplasmanda oynadığın oyunu neyle anlatacaksın 10 kişi takıma? Ya da gittin Liverpool'a tarihi ezimeti neyle anlatacaksın yani? Şimdi sen neye bakıyorsun? Bu tarafa bakıyorsun. Niye alıcı var? Son 16'dayız. Başarı. Başarısız demiyorum. Ama gelir gider dengesine bak, kadro planlamasına bak, bütün hepsini bir araya getir. Bak bakalım başarı mıymış? Başarı senin burada yaptığın işte UEFA Kupası başarı. Kendi sisteminden, öz kaynağından, akademinden yetiştirdin. Şimdi şey mi yok mu Galatasaray akademisinde, şu Galatasaray takımında, ya şu Cuesta'lar, Yeler kadar oynayacak oyuncu yok mu altyapıda?
1: Güvenilmiyor oyunculara.
2: Güvenilmiyor değil mi? Gitmiyorsun.
1: Bak şeyi özellikle okudum. İşte yanından geçemeyecek diyor mesela. Şimdi Arda Okan'a.
2: Gitmiyorlar.
1: Oyuncudan bak, da özür diliyorum. İzleyicimizin yorumu bu arada.
2: Melike, Fatih Hoca gidiyormuş. Bak birebir oranın, o akademinin en çok o akademide görev yapmış Ceyhun Müderris oğlundan dinlediğim için söylüyorum. Fatih Hoca her maçı izliyormuş akademi ligindeki maçları. Şimdi orada Fatih Hoca'nın döneminde o kadar oyuncunun çıkması tesadüf olabilir mi? İzliyormuş, gidiyormuş, soruyormuş. Gelsinler Okan Hoca ile ilgili sorsunlar. Yardımcısının ben videosunu izledim. Merak ediyorum. Ya, çünkü yardımcı antrenörler çok önemlidir. Biz hiç dinlemiyoruz onları. Geçen bir röportajını dinledim. Şaşkınlıkla dinledim hocam yani. Okan Hoca'ya şurada üzüldüm, tek başınaymış dedim yani. Çünkü bu düşünce buraya bir şey katma şansı yok. Çünkü tamamı hocanın söylediği her şeyi destekledi. Hatta bir soru sordular. Okan Hoca bu sene dediler çok fazla ders alma üzerinden bir şey anlattı. Çok fazla kaybetti ya Galatasaray. Ders aldık, ders aldık. Siz ne düşünüyorsunuz dedi. Okan diyorsa doğrudur dedi. Şimdi bunu dediğin an yani şeyde Guardiola'nın yardımcısına takım teslim ediyorlar yine orada ya da diğerlerinin yardımcısına, tesadüf olabilir mi? Hani bizde burada çok ciddi problem var yani. Hani bu tek başına buradan yetişmiyor ile falan anlatılabilecek bir durumdur. Yetişmeme şansı yok. Siz zaman ayırın. Siz bu konfor alanına alıştınız. Size bu güzel gelmeye başladı. Cuesta'da yanılayım. Yeler'te yanılayım. Frankowski'de yanılayım. Önemli değil. Şampiyon olduğumda hepsini bir tarafa bak. Zaniola dedim biraz önce. Ben bile unuttum Zaniola. Bak gene geliyormuş Zaniola.
1: Geliyor, yine
2: gitmiyor. Bu ben yani. Gidiyor, atıyorsun, geri geliyor sana. Gelecek, onun gibi gidecek. Bir sürü oyuncu var. Yani bence bu taraftan bakmakta fayda var.
3: İbrahim Yavuz, bak sana başka bir şey ekleyeyim. Şimdi sadece maçlara değil Fatih Hoca. Şimdi Galatasaray'ın altyapı takımlarına eğitime gideceğim. Federasyondayken işte sözleştik. Ondan sonra Fatih Hoca ile konuşuyoruz. Dedim hocam ben işte ertesi gün altyapı oyuncularına eğitime gideceğim dedim. Aa dedi ben de gelirim dedi. Eğitime dedi. İyi dedim ben. Şimdi gittim ben oraya, hazırlık yapıyorum işte. Altyapı hocaları geldi. Dedim ki belki dedim Fatih Hoca gelecek eğitime. Nasıl panik oldular anlatamam sana. Fatih Hoca da mı gelecek falan böyle hemen. Salonu birazcık daha böyle şey yaptılar falan. Sonra bir 5 dakika uğradı. Ama yani uğraması bile o kadar fark ediyor ki.
4: Çok önemli.
3: Yani bunlar hakikaten çok
1: kenarda çok Fatih Hoca varken ki oyuncunun oynayışı.
3: Ya benim bile yani motivasyonum fark etti. Ya yani ben bile böyle seçeceğim kliplere tekrardan bakıyorum falan. Fatih Hoca var mı falan diye bakıyorum böyle.
1: Sosyal medyada öyle bir şey paylaşmış ya, şöyle fotoğrafını çekiyor. Ya videosunu çekiyor Fatih'in. Bir anda Fatih Terim yakalıyor böyle baktığını. Ben ilk canlı yayın röportajımı Fatih Terim'le yaptım. Yani şansa bakar mısınız? Fatih Terim'le yaptım. O zaman Türkiye Futbol Direktörü'ydü. Gidip nasıl teklif edeceğimi düşünüyorum. Bir de şey başında yani, mezarlık başında anma.

0: İhsan Doğan'ın yıl dönümüydü vefatının. Orada hani zor da bir yerde hani işte asık nasıl teklif edeceğim? Yani hocama buradan selamlar. Aslında sıcak kanlı da bir insan ama işte varlığı bir insanı bir böyle hazır ol vaziyetine sokuyor. İyi anlamda söylüyoruz tabii ki.
1: Bu başarılar boşuna gelmiyormuş değil mi? Yani,
0: tabii
1: yani bunların
0: ki,
1: hepsinin
0: yani.
1: Altı oralarda doluyor.
0: Ben böyle olursam
1: yani.
0: Sağ kenarında sizinle ne oluyordur? İşte diyor ya Fatih Terim izleyecekmiş deyince insanlar ne oluyordur yani. Çok başka bir şey tabii ki. Evet, şimdi bir virgül koyalım. Galatasaray'da transfer dair konuşacak daha çok şey var. Farklı farklı isimler, kim gider kim kalır. Onları şöyle ilerleyen dakikalara, saatlere de bırakalım ki yeni açanlar olacak. Transfer haberlerimiz de olabilir. Diyelim şimdi bugünü en çok meşgul eden konulardan biri. Berat Muriç. Biraz Berat Muriç konuşalım. Şimdi başkanlık seçimi var. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi'nin yapacağı transferler merak ediliyor başkan olurlarsa. Ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Berat Muriç transferi için temaslarda bulunduğu konuşuluyor. Bir haberimizde ayrıntılara bakalım.
2: Umudu, alkışlarınızla sayın...
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken transfere dair gelişmeler merakla bekleniyor. Aziz Yıldırım isim vererek kadroya katmak istediği oyuncuları açıklarken Hakan Safi son haftayı bekliyor. Yıldırım daha önce Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç için önemli girişimlerde bulundu. Transferi bitirmek adına temaslarda bulunan Aziz Yıldırım ve yönetimi ikinci forvet olarak Kosovalı Yıldız'ı hedefliyor. La Liga'da muhteşem bir sezon geçirmesine rağmen Mallorca'nın küme düşmesine engel olamayan Vedat Muriç, 37 maçta 23 gol attı ve gol krallığı yarışında Mbappe'nin ardından ikinci oldu. Vedat'ın Mallorca ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
0: Evet, şimdi zaten böyle bir ihtimaller konuşuluyordu acaba gelir mi diye, tercih edilir mi diye. Özellikle Aziz Yıldırım şimdi istesem iki isimle, iki santrforla imza atarım deyince biz Muriç ve Lewandowski'yi mi kastediyor diye aramızda dün de konuştuk. Özellikle Lewandowski'nin artık hani sözleşmesinin bitmiş olması, veda etmiş olması. İşte Muriç zaten her transfer dönemi mutlaka Fenerbahçe ile de Galatasaray'da da pek çok takımda da kim santrfor arıyorsa anılıyor zaten ismi. Ve Fenerbahçe'de de bence yarım kalmış bir hikayesi var. Muriç'in keski seninle başlayayım.
4: Bence önemli ve iyi bir alternatif Fenerbahçe için. Yani zaten yoldaki 7 yaşındaki bir çocuğu çevirseniz Fenerbahçe'yi takip ediyorsa santrafor kimi alacaklar acaba derler yani.
0: Hiç merak
4: herkes,
0: eder bunu.
4: Aynen. Yani herkes 7'den 77'ye herkes Fenerbahçe'nin santrafor bölgesindeki eksikliğinin farkında. Zaten Aziz Yıldırım da yaptığı bütün toplantılarda iki tane forvet alacağından bahsediyor. Bir tanesi Vedat Muriç gibi duruyor açıkçası. Diğerinin de ben aslında Borussia Dortmund'da oynayan Ciresi olacağını düşünüyorum. Onunla ilgili bir takım şeyler çıktı. Ben Vedat Muriç transferini doğru buluyorum. Yani eğer maliyetleri de birazcık daha aşağıya çekebilirlerse, bu seneyi çok başarılı geçirdi Vedat Muriç. Bence takım aidiyeti de yüksek olan bir oyuncu. Yani bunun Fenerbahçe için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aidiyeti birazcık daha yüksek oyuncularla, Fenerbahçe çünkü çok sabırsız bir camia ve bütün motto önümüzdeki sezon şampiyonluk üzerine. O yüzden sanki Vedat Muriç bu bağlamda da aidiyeti de yüksek olduğu için en önemli ve iyi alternatiflerden bir tanesi. Hem fiziksel olarak güçlü, bitirici, o işte arkası dönük oynayabilen hep derler ya Fenerbahçe'ye lazım. Belki Kerem'in de performansını çok arttırır. O nedenle doğru bir alternatif diye düşünüyorum.
0: Vedat Muriç ismi için İbrahim Yavuz sen ne dersin?
5: Bana çaresizliği anlatıyor Vedat Muriç yani. Eğer Fenerbahçe gerçekten Vedat Muriç'le falan ilgileniyorsa ben onu bir çaresizlik olarak görüyorum. Saygı duyuyorum attığı bu sene özellikle. Normal olarak herkes son sezon kariyerinde yakaladığı istikrar. 20 küsur gol atmış bir oyuncu La Liga'da. Önemli mi? Önemli. Ama bence bütününe bakmakta fayda var. 32 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani kariyer sezonunu evet bu sezon geçirmiş, evet. Ama bu tarz kariyerinde çok fazla dalgalanma yaşayan oyuncular, hiç bu seviyeyi görmeyen oyuncuların o sürdürülebilir güçlü performansını ben daha görmedim sergilediğini ki ya Muriç'i de biliyorum. Yani Giresun'dan yanlış hatırlamıyorsam Gençler Birliği, Fenerbahçe o süreci de iyi biliyorum. Genç olduğu Lize. Dönemden bugüne kadar hani maksimum en iyi verebileceği 3 aşağı 5 yukarı oyunu düşünüyorsun. Ya Muriç'e talip oluyorsan Dzeko ile niye yolları ayırdın? Nasıl bir planlama bu Fenerbahçe'de? İnsanın i̇şte, aklı mantığı
0: mesela Burçin Keskin iyi bir alternatif dedi. İkinci santrafor olarak da mı?
4: Kabul ediyorum. Devrim yaratabilecek bir santrafor adayı değil ama tamamlayıcı olarak
5: ben de şöyle düşünüyorum.
0: İyi yani bir alternatif. Yıldız artı Muriç de mi sence çaresiz?
5: Olmaz. Ben şöyle planlama yaparım. Ben o takımda çalışan biri olsam. Ben ideal 11'imi bulmak zorundayım. Benim yanına oyuncularla falan şu an harcayacak zamanım yok. Yanına oyuncular sonra halledilebilir Türkiye'de. Hiç problemdir. O işin en kolay tarafı. Senin ideal net oyuncuya gitmen lazım. Ya sen Pierre Van Hooydonk'u getirdin bu ülkeye. Anelka'yı getirdin. Şimdi bana öyle bir isim söyleyecek ki Fenerbahçe idarecileri evet heyecanlandıracak. Vedat ya,
0: Aziz Yıldırım getirdiği için de özellikle.
5: O yüzden oradan örnek evet. verdim. Yani şimdi bunları getirmiş bir kulüp başkanından. Vedat Muriç'i duyduğum an ben bir çaresizlik gördüm orada. Yapamaz demiyorum ama bir planlama yapıyoruz ya. Planlama bu şekilde yapılmaz diye düşünüyorum ben. Yani Vedat Muriç iyi bir alternatif mi? Evet aynı fikirdeyim ama senin şu an problemin iyi bir alternatif oyuncu değil. Sen yaratırsın eldekinden de Şerif'ten de iyi bir alternatif yaratırsın. Bak Vedat'tan daha da fazla verim alırsın Şerif'ten. Ama sen Şerif'e yükledin 20 küsür milyon euro bonservisi yok ettin onu. O hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadı ki bir tane menajer çıktı dedi ki 20 dedi. Senin başkanın da tamam dedi ve bir anda sen 20'lik bir oyuncu bekledin. O hiç öyle o seviyelerde bir oyuncu olmadı ki. Yani planlama yapıyorsan senin zaten elindeki oyuncular üzerinden. Yani senin elinde aslında o ikinci oyuncu diyebileceğin oyuncu çok. Senin ideal kadro olarak belirlemen gereken insanları gerçekten heyecanlandıracak isimlere gitmen gerekiyor. Ya yine altını doldurma hadisesinde bir sürü problem var ama hadi bir isim veriyorsun. Vereceksen de bence böyle bir isim vermen lazım.
0: Vedat Muriç kesinlikle gelmesi gereken bir isim. İbrahim Bey Süper Lig'de en kritik anlarda kilit açar. Bence çok faydalı olur. Bir sene oynadı 15 gol attı Fenerbahçe'de. Mehmet Bey'in yorumu bu.
5: 17 şekilde. Atmış bu arada 15 atmamış.
0: Atalay Bey, Vedat Muriç konusu Fenerbahçe'nin zihniyetinin değişmediğini gösteriyor. 32 yaşına ve piyasası 4,5-5 milyon euro olan bir eski oyuncusunu 15-18 milyon euroya geri alacağı söyleniyor. Aynı şeyler yapılarak farklı sonuç beklemek deyip ünlem işareti koymuş. Burak Bey diyor ki Türkiye Ligi bana şunu öğretti. Ha Muriç ha Leva. İkisi de şampiyon yapar ama kadronun kalanı hoca ve başkan bir bütün olarak ne kadar şampiyonluk için yeterli olur? Önemli olan bu yorumunu yapmış. Formda ve yazdığı gibi Vedat'ın soyadı Muriç. Ne Muriki, Muriç değil. Tamam Q harfini Ç diye okuyalım ama sonunda İ harfi de var. Adam o kadar Türkiye'de oynadı. Kendisi mantıklı transfer olur ama Osimhen karşılığı olmaz ve seçim kazandırmaz demiş. Ha seçim kazandırır mı? Seçim öncesi işaret edilecek bir oyuncu mu? Bence de değil. Ama bence zaten seçim kazandıracak olan bir golcü transferi değil. Teknik direktör tercihi. Şimdi bunlara gelene kadar hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi'nin teknik direktör tercihleri ne olacak? Asıl benim de eminim Fenerbahçelilerin de merak ettiği bu. Yani Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye gelme isteği olduğunu biliyoruz bu arada.
4: Şimdi teknik direktör konusu tabii ki de çok önemli. Ben izleyicilerimize katılıyorum. Yani aslında önemli olan nokta futbol aklı. Yani ben hep onu söylüyorum. Fenerbahçe'nin başkandan daha öncelikli sıkıntısı futbol aklı bence. Yani senelerdir o konuda gol yiyorlar ve bence tuğla üzerine tuğla koyamamalarının nedeni de o. Aradaki köprüleri iyi kuramayan bir yapı var. Yani teknik direktör çok iyi oluyor ama onun Türkiye'ye doğru anlayabileceği bir köprü kurulmuyor. Yani Mourinho'nun burada başarısız olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi çok fazla saha dışına çıkması. Yani siz Mourinho'yu birazcık daha saha içinde tutabilseydiniz bence belki de sonuç daha farklı olabilirdi. Ama mesela Önder Özen'in şu anda Beşiktaş'ta aldığı görevin ben çok doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Devam edeceğiz Burçin Keskin. Araya gitmem gerekiyormuş. Bu konuyu Fenerbahçe'de hoca konusunu, hoca adaylarını, Beşiktaş'ta da aynı şekilde hoca adaylarını konuşacağız aradan sonra.
6: İlk düdük geldi. Bayern-Wolfsburg mücadelesi herkese

0: keyifli seyirler dileyelim. İyi bir pas. Şimdi ceza sahası içi ve gol! Erken geldi gol Michael Olise. Luis Diaz yine Bayern Münih çok erken buluyor golü.
1: Fischer kendi kalesine atmış olabilir mi?
0: Olabilir. Sonrasında Olise. Olise akıllıca bir top. Ceza sahası için Luis Diaz. Bayrak var mı? Geriden çıkmış olabilir Luis Diaz. Wolfsburglular offside bekliyor.
2: Yok, geriden de sanki ya. Yalnız olağanüstü bir pas.
0: Müthiş. Kontrol de çok iyi. İlk dokunuş çok iyi ama gol vuruşu kötü.
1: Oyunun kontrolünü tempo yapmaktan daha fazla önceliklendiren bir takım bence. Hem Kompany hem Bayern Münih.
0: Lennart Kahl, Luis Diaz top kaybı. Şimdi Wolfsburg için bir şans olabilir. Araya iyi top, gol pozisyonu. Vuruş ve gol! Şenan Pejinovic 1-1 dakika 13. Tabi aradan Neuer'in pası da çok iyi. Manuel Neuer'i ilk tehlikede alt etmeyi başardı Wolfsburg. Wimmer. Wimmer aradan verdi pası. Harika paslaşmalar Eriksen.
1: Vay.
0: Yani.
1: Vay vay vay.
0: Guardiola Barcelona'sı gibi geldiler. Sen demin ki atakta da iyi çıktılar demiştin. Burada aynen, onun da üstüne geçtiler. Bayern Münih geliyor şimdi. Laimer. Laimer'in pası. Olise. Michael Olise yine kurtardı kendini. Yaptı ortayı bir kafa ve gol. Luis Diaz 2-1. Bayern'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Burada bir kez daha hem de Bayern Münih çok da iyi oynamıyorken takımını öne geçirdi. Şimdi Olise. Olise'nin pası. Lennart Kahl, Harry Kane ortada. Kahl gole gidiyor. Lennart Kahl iyi vuramadı. Şimdi top kaleye doğru gitti. O da gol olmuyor. İlginç. İlginç. Yalnız Lennart Kahl için çok uygun bir pozisyondu. Bunları genelde gol yaptığını gördük. Burada çok da üstüne vurmuş. Gravara'nın. Uzun top. Yedeklerden de biraz bahsedeyim. Gnabry, Goretzka ve Rafael Guerreiro. Bu arada ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Olise vurdu Grabara. Kamil Grabara. Gole izin vermiyor.
1: Bak, hiç soluna çekme ihtiyacı duymadı. Yani bu o kadar önemli bir özellik ki.
0: Aynen. Michael Olise. Wimmer karşısında Olise, yine attı çalımı Olise, Olise, Michael Olise! Acayip bir maç oynamaya devam ediyor, bir imza daha çaktı Allianz Arena'ya. Bu sefer karşısına Kylian Fischer gelmedi. Wimmer geldi ama Patrick Wimmer de engelleyemiyor bu adamı. Hızında gidiyorlar. Bu arada savunma arkasına bir pas. Michael Olise verdi pası Luis Diaz.
1: Yine bir kendi kalesine.
0: Şöyle bir baktılar ya, rakeme offside yok. Olise asist, Diaz gol.
1: Yine kendi kalesine olabilir mi?
0: Yine bir kendi kalesine. 4-1. Skor gitgide ağırlaşıyor. Daha da 52. dakikadayız. Bundesliga'da acayip gollü bir hafta demiştik. O işte enteresan bir yere gidiyor. Kötü haber. Wolfsburg için Olise geliyor yine. Olise. Olise. Araya da bıraktı. Harry Kane. Offside de olabilir yalnız Harry Kane. Kaleci Grabar'a izin vermedi. Olise hakikaten çok küçük bir solo atıyor. Yani hakikaten solo atıyor. Luis Diaz vurur mu? Luis Diaz Olise'ye. Olise uzak direğe. Direğe de çarpıp dışarı gitti. Harry Kane de pas bekliyordu sanki. Vücut dilinden öyle bir ima aldım. Bu arada seyircilerin sesi yükseldi çünkü gol. Reji kaçırdı ama Guerreiro kaçırmadı. 5-1. Görün.

0: seyircilerin yükselen sesinden bir aksiyon olduğu belliydi bu arada.
1: Hakeme de bayağı bir tepki var. Yani size konuşuyordu acaba ondan dolayı yaz girdi mi? Yani yerini mi kaybetti? Maç Türkler şu maç nasıl bir kötü hakem performansını konuşturdu ona inanamıyorum.
0: Luis
1: yani.
0: Diaz bu arada Harry Kane'e, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane'siz parti olur mu? Acayip bir gol! Ya. Acayip bir gol! Harry, Harry Kane!
1: 67 dakika sahada yok. 1,5 dakikada bir gol, bir asist.
0: Guerreiro şık döndü. Guerreiro. Şimdi Luis Diaz, Michael Olise'ye. Michael Olise! 7-1. 7-1. 7-1. Michael Olise'den kariyer performansı gibi bir gece. Gerçekten kariyer performansı olabilir. İlk golü atacaktı. Fischer kendi kalesine attı. İkinci golü attırdı. Üçü attı. 7'yi de atıyor. Bischoff, Neymar dışarıya vurdu.
1: Ama Kompany'nin takımının iyi noktalarından bir tanesi anlık vites değişikliklerini çok iyi yapabilmeleri.
0: Luis Diaz. Luis Diaz. Stanisic.
1: Şu anca aslında çevresindeki Bayern'le
0: formaya
1: bakar mısın?
0: İyi yere Goretzka. Goretzka! Nasıl bir gol?
1: Bu da mı kendi kalesi acaba?
0: Yani değdiyse kendi kalesine ama değmemiş de olabilir. Fakat değmediyse o top kaleye nasıl yönlendi? Çünkü Goretzka sanki paralel çevirdi. Eğer kendi kalesine ise Wolfsburg da bugün 4 gol atmış oluyor. Bir rakip kaleye, 3 Bayern kendi kalesine. Bu da kendi kalesine. 8 gol olur muydu? Olmaz diyemiyorsun. Bu haftayı görünce son düdük Wolfsburg'un acısına son veriyor. Maçın hakemi 2.94 XG'den 8 golü çıkarıyor Bayern Münih. Bayern Münih 8, Wolfsburg 1.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Son sayfada ikinci dilimize konuklarım İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin'le birlikte stüdyoda yine sizinle birlikteyiz. Yeni güne de giriş yapmış olduk. Ne oldu, bayramın üçüncü günü mü oldu?
2: İki değil mi ya?
1: Ha canım, üçe girdik.
3: Üçe giriyoruz hocam, 12.
2: Girdik daha be, 0-0-0-0
3: yapmıştık.
1: Bayram 1 de 2'yi bitirdik. Devirdik ikinci günde artık 3.
2: Ben senin kadar alışkın değilim ondan.
1: Ya günler karışır. Ben aslında 2 ayrı günde yayın yapıyorum gibi düşünün yani. Takvimin 2 gününde de varım. Öyle bir şey. Yani daha 2 saatimiz daha var. Konuşacak çok şeyimiz var. Araya giderken Vedat Muş ile birlikte yeni hocası Fenerbahçe'nin kim oluru konuşacağız demiştim, konuşuruz demiştim. Burçin Keskin, senin lafın yarım kalmıştı.
2: Benim
1: biraz
2: lafın
1: aslında.
2: Yarım kalmıştı.
1: Hem konuşmaya devam edelim, hem hoca ihtimallerini de Fenerbahçe'de düşünelim. Şimdi daha başkan belli değil. Şimdi başkan belli olacak, hoca belli olacak, sonra da transferler belli olacak. Yol uzun ama konuşulan isimler var.
2: Bak şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeliler beni can kulağıyla dinlesin. Bu Aykut Kocaman'ın ismiyle ilgili bir sürü olumlu, olumsuz yorumlar var biliyorsun. Şimdi Başakşehir'deki üst düzey yönetici arkadaşlarımla konuştum. Dedim ki Aykut Kocaman'ın Başakşehir'deki süreci neden başarısız oldu? Siz neler düşünüyorsunuz? Bana ne dediler biliyor musun Melike? Birçok dedi teknik direktörle çalıştık biz. Aykut Kocaman şimdiye kadar bizim gördüğümüz futbol bilgisi en yüksek adam. Onunla futbol konuşmak, onun vizyonunu anlamak hakikaten çok değişikti bizim için dediler. Sonra dediler, çok disiplinlidir dediler. Yani mesela kimse parmak arası terlikle dolaşamaz, tesiste kahvaltıya inemez. Bu bazen tabii o çok garip egolu bazı oyuncuları yönetmede sıkıntı yaratabilir ama peki dedim, hep olumlu şeyler söylüyorsunuz. Niye peki olmadı? Onlardan aldığım geri bildirim şu: biz Fenerbahçe gibi çok seyircisi fazla olan, uzun yıl geçmişi olan bir camia olmadığımız için sanki o aradaki o elektrik tutmadı dediler. Yani daha büyük takım hocası, daha böyle camia hocası olduğunu düşünüyoruz Aykut Kocaman'ın dediler. Bir de zaten bir sene önce şampiyon olmuşuz, kötü başladı sezon. Oyuncuların mental olaraktan durumları çok sıkıntılıydı. O yüzden hoca da çok risk almadı. Ama sanki benim onlardan aldığım nokta, onların da yorumu, Fenerbahçe'de doğru bir yapılanma olursa Fenerbahçe teknik direktörlüğünde Aykut Kocaman'ın çok iyi bir alternatif olduğu yönünde.
1: Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun da özel haberi vardı. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyelerinin belirlediği teknik direktör adayları diye paylaşmıştı. Onların arasında zaten en başından beri de konuşulduğu için rahatlıkla söyleyebiliyoruz, Aykut Kocaman var. Bunun haricinde İsmail Kartal, Nuri

0: Şahin ve Vincenzo Montella. Hepsi de tanıdığımız, bildiğimiz isimler. Hem Burçin Keskin'in anlattıkları hem bu listedeki isimler üzerinden devam edelim.
1: Ya şöyle, yani geçmişte yaptıkları tabii ki hocanın çok kıymetli. Sadece Fenerbahçe değil, işte Malatya'da, Konya'da, evet, İlkbaşı, İstanbul Spor'da. Çok değerliydi ama uzun bir ara verdi. Tabii o hocanın ara verdiği dönemde oyun ciddi değişime uğradı. Yani hocanın antrenör ettiği dönemde oyuncu davranışları, oyuncu özellikleri, sistem bugün çok bambaşka yere gitti. O süreçte bir takım çalıştırmaması ister istemez onda ciddi içinde dezavantajları barındırıyor. Şimdi böyle bir durumda ben idareci olsam bu riske girmem. Yani yapamaz diyemiyorum ama şimdi elimde bu kadar da problem yaşamasıyla ilgili argüman var. Şimdi bunu yok sayamam. O yüzden Aykut Kocaman düşüncesi bana çok mantıklı gelmiyor ama antrenörlük olarak, kariyer olarak, zaten bunu kariyerinde başarmış birinden bahsediyoruz ama aradaki boşluk problem olabilir diye düşünüyorum. Diğer isimlerde tabii bizde ister istemez Melike düşünce şu: daha önce buralarda zaman geçirsin. Şimdi burada idarecilerin bunu seçme sebebi aslında şu: ya başımıza iş almayalım. Herkesin tanıdığı, bildiği isim olsun. Kötü giderse, ya Montella yapamayacaksa ben ne yapayım? Şimdi geçiş dönemlerinde dikkat et, Galatasaray bir dönem bunu Hacı ile yaptı. İşte her kulüp kendi efsane oyuncusunu yaratma, teknik direktör yapma düşüncesi var. Mesela İsmail Kartal hep bu geçişlerde. Neden bunu yapıyorlar, ya da Sergen Yalçın? Ya işler kötü gittiğinde taraftarı karşıma almayayım. Sergen Yalçın'ı getirdim, bu kulübün efsanesiydi. İsmail Kartal'ı getirdim ya da Hacı'yı getirdim. Burada aslında iki başkanın da genel olarak baktığında çok hazırlıksız olduğunu bize gösteriyor. Çok bambaşka isimler de. Ha, biz bugün bize söylenen isimleri yorumladığımız için böyle söylüyorum. Belki de gerçekten onlar bambaşka isimlerle ilgili bir planlama da yapıyor olabilirler. Doğrusu bence o. Yani bu kadar işte Montella ya da Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal. Şimdi bunlar biraz işte Muriç'te söylediğim hadise biraz çaresizliği anlatıyor. Var ya bu gezegende bu işi yapabilecek, hele hele güncel antrenörlük deneyimi açısından çok önemli antrenörler var. Gelişimine talip olabileceğin insanlar var. Bak Felipe Luiz'e birileri o şansı verdi. Arteta'ya birileri o şansı verdi. Değil mi? Bunlar şeyden gelmediler, değil mi? Yani sadece futbolculuk yeteneklerinden dolayı verilmedi. Birileri onları takip etti, oturdu, konuştu.
2: Hocam Arteta Fenerbahçe'ye gelseydi ne kadar dayanırdı
1: i̇şte
2: Fenerbahçe?
1: Ondan bahsediyorum ama Arteta'yı oraya seçenler o konuda donanıma sahip insanlar. Şeyi unutmayalım, Ali Koç'un bana sunum yaptı dediği, ikna olduğu pozisyonu unutmayalım. Size sunum yapıldı ama siz o konuda uzman biri değilsiniz. Size yapılan sunumun aslında bir geçerliliği yok. O işin uzmanı olan birine sunum yapsın, okeylensin, orada problem yaşamazsınız. 3 aşağı 5 yukarı öngörebilirsiniz.
2: Hep işte diyoruz ya, futbol aklı ya. Yani bu işte en önemli nokta o.
1: Çünkü orada da şu maalesef bizde çok geçerli değil. Ya ne olacak işte, Sayın Başkan adayı Hakan Safi de bunu çok dile getiriyor. Ya, biliyorum diyor yani. Hani ben 13 yaşından beri futbol izliyorum. Tamam, muhakkak yani ben yok saymıyorum. Yani oyunu çok seven, oyunu çok izleyen insanların bir görüşü olabilir. Mesela benim abim profesyonel futbol oynamadı. Ama oyun gözü şahane, oyuncu analizi şahane. Beraber maç izlediğimizde benim göremediğim şeyleri görebiliyor. Bu kıymetlidir. Var bu ülkede, değil mi? Bu gezegende öyle insanlar. Yani illa futbol oynamış olmasına gerek yok. Takip edin o insanları, bulun. Getirin ve onlara teslim olun. Ama bu kadar karar değiştirilen bir hadiseden de sağlıklı bir şey ortaya çıkma şansı yok hocam. Sayısını unuttuk gelen giden antrenörün, futbolcunun.
0: Doğru.
1: Ve aynı şeyleri yapın. Biraz önce arkadaşımızın söylediği. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyoruz.
0: Farklı sonuç beklemek yani, değil mi? Burak Bey diyor ki Pereira'ya sezon başı şansı verildi. Mourinho çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen ikinci sezon başı şansı verildi. Ama 99 puan alan adama sadece bir kez sezon başı şansı verildi. O da önceki sezonun son iki ayında gelip müthiş oyun oynattığı için getirildi. İsmail Kartal'dan bahsediyor. Burada niye bu şans verilmiyor diye.
2: Neden verilmiyor hemen söyleyeyim. Seçim vardı o sezon.
0: Evet tabii.
2: Seçim vardı.
0: Seçim vaadiyle de.
2: Aziz Yıldırım Mourinho ile anlaştım ben dedi. Belki de çok daha farklı bir...
1: Orada hocam evet, gerçekten yani o sizin söylediğiniz futbol aklı orada evet, olmuş olsaydı itiraz ederdi. Ya niye biz değişime gidiyoruz ki, evet, bu kadar bu oyuncularla tekrar yapmış. Tamam 99 almış, ikinci olmuş ama hemen açacaktı onların önüne Klopp'un City'nin arkasında ikinci bitirdiği sezonları. 97 evet, puan aldı Klopp, 98 aldı City. 92 aldı, 93 aldı. Bak bu işler böyle oluyor. Bugün 99 aldık, onlar fazla aldı, problem değil. Bu planlamayla yine devam edeceğiz ve bir sonraki sezon bu işi halledeceğiz. Birilerinin demesi gerekiyordu. Sırf ismi büyük diye teslim oldun, tarihin en kötü teknik direktör performansını sergiledi.
0: Mehmet Bey, Fenerbahçe'nin başkan adayları bir sezon için geliyor. Bu kısa

0: sürede iki başkanın seçimi bence yerli antrenör olacak. Aziz Başkan gelirse Aykut Kocaman, Hakan Safi gelirse İsmail Kartal olacak gibi duruyor. İlla bu isim yabancı olacaksa da sadece Montella olur diye bir yorum yapmış. Bora Bey diyor ki seçimi Aziz Yıldırım kazanırsa her türlü selametli olur. Arada bir sürü arada bir sürü kin var haklı olarak. Ama Hakan Safi diyor denendi yönetimde. Yıl var demek istiyor bence orada. Hakan Safi Ali Koç yönetiminde vardı demiş. Artık zaman insanları da değiştiriyor demiş. Aziz Yıldırım'ın yeni dönemi farklı olur demek istiyor. Atalay Bey maalesef Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da 35-40 yıl öncesinin kafasıyla açıklamalar yapıyorlar. Daha da acısı taraftarlar da bu açıklamaları önemsiyor ve kabulleniyor demiş. Selman Bey diyor ki Fenerbahçe o kartı Jesus ve Mourinho ile harcadı. İki defa teknik direktörle adaylar başkanlık kazandı. Sonuç hüsran. Artık sıra bir dünya yıldızını getirmekte. Tabii 37 yaşındaki Dzeko örneği olan Lewandowski'yi kastetmiyorum. 26 yaşında Osimhen gibi biri demiş. Yani benim dediğime itiraz ediyor. Hoca değil de diyor bir yıldız futbolcu getirerek seçim vaadinde bulunabilirler. Sizce öyle mi? Ya da siz olsanız başkan adayı Fenerbahçe'de seçim vaadiniz ne olurdu? İzleyeceğimiz de yazsın. Bu kadar vaat bekliyorsunuz. Bu kadar ne olacak ne bitecek diye soruyorsunuz. Oyuncular ortada. Futbol ortada. İzliyorsunuz, görüyorsunuz. Takımlar, şartlar, paralar. Siz başkan adayı olsanız elinizde de haklı sayılır bir bütçe olsa. siz ne vaatlerde bulunurdunuz? Bir söyleyin bize. Seviyorsunuz ya söylemeyi. Biz de onları okuyalım hadi. Ben şimdi konuklarıma soracağım.
1: Çok basit. Daha önceki hataları yapmayaraktan, doğru bir futbol aklıyla, saha içinde kalaraktan sezonu başarılı
0: isim
1: bir şekilde bitirmek.
0: Vaat etmiyorsun.
1: Hiç vaat etmiyorum.
0: Kazanamadım,
1: çok basit.
0: Bitti.
1: Daha kesinlikle bak.
0: Oyun sana değil.
1: O eski hataları yapmasınlar, futbol aklını doğru oturtsunlar ve saha içerisinde kalsınlar, çok daha farklı bir şey olur.
0: Şimdi ben tamam ben seni
1: ikna etmeye çalışıyorum.
0: Ben burada şu gözlük Fenerbahçeli gözlüğü olsun. Fenerbahçeli gözlüğü taktım ve bakıyorum. Bana diyorsun ki işte böyle böyle.
1: Evet.
0: Nerede yıldız? Direkt.
1: Para
0: hani
1: yok.
0: Bana yıldız transfer söyle. Melike geri döndü şu anda. Sen?
2: Ben aynı fikirdeyim hocamla. Yani hatta ben şöyle söylerdim.
0: Kalma,
2: yani
0: seçimi kaybettim
2: hiçbir şey,
0: size.
2: Hiçbir şey vaat etmiyorum. Aynen. Size vaat ettiğim evet. Tek şey şu. Geçmişte yapılan hiçbir şey yapmayacağız. Evet. Teknik direktör aynen. Ve oyuncu değişimi
1: aynı
2: konusunda.
1: Aynı fikirdeyiz hocam.
2: Yapmayacağız. Bir tane sportif direktör alacağız. Evet. Bir tane sportif direktör. Onu iyi süzgeçten geçireceğiz. Ve onunla teknik direktör planlamasına sadık kalacağız. Tesislere hiç gitmeyeceğiz. Onlara teslim olup tekrarla biz bu işi halledeceğiz. Onun dışında çünkü yok, dünyada bu işi farklı halleden kimse yok. Şimdi Osimhen'den örnek veriyor. Şahane bir örnek. Osimhen bir nereye geldi? Hangi organizasyona geldi? Onu unutmasınlar. En fazla tekrar yapılan takıma geldi. 7-8 oyuncu ile tekrar yapılan takıma Osimhen geldi. İkincisi Osimhen bir planlamayla gelmedi ki. Sen şimdi Fenerbahçe'ye diyorsun ki belki de ligin 3. 4. haftaları böyle sonlara doğru bir tane Napoli'de, Atletico Madrid'de kulübüyle sorun yaşayan biri gelsin ve hiç tekrar yapmadığın oyuncularla ben bir organizasyona atayım. Şeyi unutmasınlar. Bak bu Osimhen dediğin oyuncuyu Fenerbahçe'ye o dönem getirmiş olsaydın tanınmaz hale gelirdi. Tanınmaz hale yani.
0: Takımla da çok ilişkili. Sen bunu bir önceki yayında da evet söylemiştin. Ama ben izleyicilerin vaatlerini de okuyacağım. Tamam, siz anladık.
2: Bizden başkan seçilmez. Aynen. O tamam, kesin yani.
0: Şu halimle katılıyorum.
1: Ama biz şampiyon yaparız.
2: Bize oy vermedi.
1: Hocam biz şampiyon yaparız ama bak ben sana söyleyeyim.
2: Eminim, ben hiç şüphem yok hocam ondan.
0: Şimdi bakalım izleyicilerimiz neler söylüyor. Selman Bey, tek vaadim Galatasaray'la uğraşmadan işime bakıp kulübümü şampiyon yapmaya çalışacağım olurdu. Bastıra şampiyon yapacağım değil. Yapmaya çalışacağım. Hep beraber elimizden geleni yapacağız olurdu. Ya Selman Bey, size de şu anda böyle şu gözlüğümle bakıyorum ve kaybettiniz diyorum. Fenerbahçeli olarak eğer bu gözlüğü bir Fenerbahçe taraftarı olarak taktığımı söylüyorum. Şimdi çıkardım yine Melike olarak okuyorum. Haklısınız tabii ki. Ama taraftara bunu anlatamazsınız. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakayım vaat geliyorum şimdi öyle. Bol keseden attınız. Vaat bekliyorum. Yusuf Bey, benim vaadim şu olurdu diyor Melike Hanım. Sportif direktör Dzeko, yardımcı antrenör Tadic, teknik direktör İsmail Hoca ve

0: Vlahovic artı Vedat artı Kimmich'i artı Leo transferi, bir de Mustafa abime selam yollayabilir misiniz? Mustafa abi. Onları da kaynattı. Selamlar o zaman Yusuf Bey. Ne yaptınız siz? Bütün isimleri tek bir şeyde toplamışsınız yani. Bu nasıl bir formülerce Vlahovic?
1: Ama sana göre başkan oldu.
0: Çok enteresan. Yok. Bu Fenerbahçe'yi gözümü size de yaz. Bana bu vaatler gerçekçi gelmedi şimdi. Onu da söyleyeyim. Bakalım başka. Mehmet Bey, ben başkan adayı olsam 4 transfer yapıp rakiplere gönderme yaparım. Ya kim o 4 transfer? Şimdi size göre o rakiplere gönderme başkasına göre değil. Öyle bakın, öyle yazın. İsim istiyorum. Burak Bey diyor ki, Türkiye'de başkanlık kazanmak istiyorsan beni seçin. Lewandowski, Salah'ı getireceğim derim. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyorsan şampiyonluk için ne gerekiyorsa onu yapacağız derim. Güvenin derim. Ya Burak Bey öyle olmuyor işte. İsim istiyorlar yani. Olmuyor öyle. Biz de biliyoruz öyle deme. Atalay Bey demiş ki, başkan olsam direkt istifa ederim. İnsan dert sahibi olur. Doğru, bugüne kadar yani başkanlık yapanların hepsi sonrasında diyorlar yani. Yani dert sahibi oldum diye. Başka. Gendouzi, Asensio, Kante, Skriniar dörtlüsünü koruyup en az 4 yıldız transfer yapıp, kim o yıldızlar? Öyle yıldız demeyin. Sana göre yıldız, bana göre değil. Takacağım şimdi Fenerbahçe gözlüğümü. Geri kalan eksikleri İsmail, Kerem gibi güvenilebilecek yerli futbolcularla güçlendirmelidir. Amatör branşlardan asla taviz vermemeli. Hedef şampiyonluklar demiş. İsim istiyorum. Bakın isim söyleyin. Bir isim gel. Salah geldi işte. Salah derim. Bitiririm diyor. Salah da yani Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyormuş bu arada. Neden olmasın?
1: 20 milyon euro istiyormuş ama. 20 milyon euro.
0: Taraftar gözlüğümle paraya hiç bakmıyorum. Taraftar gibi. Fenerbahçe taraftarı gözlüğüyle paraya bakmıyorum. Şampiyon olacaksam diyorum. Beni diyorum şampiyon yapacak transferleri yap diyorum ben. Şu an ben değilim. Guardiola falan yazmışlar. Futbol aklı olmayan yere Ronaldo, Messi beraber gelse olmaz Murat Bey. Güzel yorum ama bu gözlük bunu da kabul etmiyor yani. Hem futbol aklı hem yıldız istiyorlar yani. Şimdi soruyorum, neden başkan seçilecek yani? Ya hocasıyla fark yaratacak ya transferi. Bana göre de yıldız transferi değil. Ben Melike olarak söyledim. Hoca tercihi Fenerbahçeleri ne etkileyecek? Seçilen hocayı, hocanın verdiği güven, bildikleri ya da beğendikleri bir hocaysa oy dağılımı ona göre değişebilir diyorum. Ve o hocanın da oyununa uygun transferler yapılacaksa. Ama şimdi 3-5 tane işte tartışılır biri yıldız, 3'ü tartışılır isim alıp sonra da onlarla alakasız hiç kimyası uyuşmayacak bir hocayı da takıma getirirse yine aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek olacak. Aslında bu yüzden size soruyorum. Yani sizin doğru formülünüz ne? Mesela işte yazanlar var, işte olur olmazı getiririm Conte'yi, bir yıllık bir anlaşma, hemen 3-5 tane iyi yıldız oyuncu, Salah gibi, Lewandowski gibi getiririm ve çok da fazla kadroyu bozmam, stoper alırım, bek alırım, bitiririm transferi santrforla birlikte diyorlar mesela Fenerbahçe. Bunları söyleyin yani.
2: İşte o kısa vadede kim? O söylediğin çok mantıklı değil mi hocam? Yani tabi o işlerin ekonomik anlamda bir maliyeti var ama işte o tarafıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü bizde şey problemi yok. Para bulmayla ilgili bir sorun yok. Biz buluyoruz bir şekilde. Bizim harcamayla ilgili bir sorunumuz var. Çok yanılıyoruz. Ama o söylediğin şey mantıklı yani. Hani Conte bu anlamda düşündüğümde teknik direktör davranışı, bir de bize de benzeyen o hani öfkeyle alakalı olan hadise. Çünkü biz seviyoruz. Sahanın kenarında çok agresif teknik direktörü seviyoruz. Bir de işin antrenman kısmında da çok deneyimli, çok başarılı bir teknik direktör. Yani getirebiliyorsan şahane bir isim olur. O bahsettiğin, çünkü santrafor konusunda işte hata yapma. Mesela Lewandowski bana mantıklı geliyor. Neden mantıklı geliyor? Şimdi diyeceksin ki ya bu yaşa gelmiş bir oyuncu, biraz önce genç diyorsun, kendinle çelişiyorsun. Yok, üretemediğin için en azından kısa vadede hedefe getirme açısından, götürme açısından. Çünkü Lewandowski'nin kariyerine baktığında hemen hemen her takımda antrenman sayısı, maç sayısı, oraya katılma sayısında bir problem yok. Senin talip olman gereken önce iş disiplini. Şimdi Dzeko gibi oyunculara, Tadic gibi oyunculara talip olacaksın. Çünkü onlarda en azından şunu biliyorsun. Sezon başından sonuna kadar benim başıma iş açmaz. Yani oyuncuları buraya getirirken, mesela John Duran buraya gelirken yani niye şaşırdılar mesela John Duran'ın sahadaki agresif davranışlarına, antrenmana katılmamasını. Zaten kariyeri öyle geçmiş bir oyuncunun. Yani burada baksan zaten, orayı sağlıklı analiz etsen hiç şaşırmayacaksın. Çünkü gittiği yerlerde bu işi zaten böyle halletmeye çalışan bir oyuncu var. Sen Lewandowski'ye talip olabilirsin kısa vadede ve senin

0: Kerem'i kesebilecek fırsat kanat transferi alırım. Parantez içinde Leao demiş. Ederson'u da psikolojik olarak iyileştirip İsmail Kartal'la sezona başlarım. Fazla maceraya gerek yok. Bu formülü nasıl buldunuz Fenerbahçeliler? Siz yazın, size de sorayım. Sizce nasıl? İsmail Kartal'ı alıyor. Kalede transfer yapmıyor. Ederson'u psikolojik olarak iyileştiririm diyor. Şikriniyer'in yanına Kim Minje demiş. Tabii mümkün mü? Hani onlara da bakmak lazım. Vedat Jurasi diyor. Sol sağ bek diyor alırım. İsim vermiş orada. Kerim kesebilecek fırsat transferi diyor. Kanat transferi alırım diyor. Leao'yu yazmış. Böyle bir formül bulmuş.
1: Yani kağıt üstünde fena durmuyor. Ama Kim Minje ile ilgili bugün yani 9 milyon euro net maaşı varmış. 25-30 milyon civarında bonservis beklentisi varmış Bayern Münih'in. Yani şimdi bu ya bunlar çok güzel yazmak. Yani ben mesela Aziz Yıldırım tarafında birazcık daha böyle daha böyle istikrar, daha böyle bir bu konulara birazcık daha dikkatli yaklaşım görüyorum. Yani o kadar çok uçacağız, kaçacağız şeklinde yaklaşmıyor. Ama Hakan Safi tarafı birazcık daha genç ve cesur sanki planları simgeliyor. O yüzden yani ben bu ekonomik koşullar altında çok böyle inanılmaz büyük transferleri hiçbir takımın yapabileceğini zannetmiyorum.
0: Fenerbahçe başkanı olarak ilk icraatım, Serdar Bey yazmış, kendisi başkan olursa ilk icraatı. Şimdi ne sorduk izleyicilerimiz, belki yeni açanlar vardı. Dedim ki siz başkan adayı olsanız vaatleriniz ne olurdu? Yazıyorsunuz. Fenerbahçe başkanı olarak demiş Serdar Bey, ilk icraatım Salah, Lukman, Kim Minje, Muriç ve ne demiş, Mateta'yı alırım. Hoca Filipe Luis olur, geçmiş olsun Monaco.
1: Evet.
0: Kimya'nın tutacağını düşünüyorum. Sağ ve sol beklerde Kostiç tarzı iki adam koyar, şampiyonluğu kutlarım. Birazdan Beşiktaş Hoca konusuna da geçeceğim orada. İbrahim Yavuz, ne diyorsun bu formüle?
2: Yani müthiş formül. Kostiç dedi. Kostiç burada gibi, değil miydi zaten?
0: Gibi, evet, gibi. Yani,
2: beğenmedik ya Kostiç'i, evet, gönderdik ya.
1: Yolladık.
2: Yani mesela fırsat transferi diyor. Mesela neyi bekleyeceğiz biz? Birilerinin birileriyle kavga etmesin mi? Yani kulübüyle kavga etsin.
0: Birilerinin dışlanmasını
2: yani
0: mı?
2: Dışarı gelsin. Yani bir tane örnek var ama böyle ben sana 100 tane olumsuz örnek sayarım. Böyle fırsat diye aldığın, ayağına dolanan bir... Ama sen şimdi Osimhen'i gördün ya. Icardi'yi de gördün. Şimdi hafızanda hep var. Son dakikada Osimhen, Icardi gibi oyuncuları getirelim. Onlar bir düzene geldiler. Onu unutmayın. Çok fazla tekrara geldiler. Ki onlar bile düzene ve çok fazla tekrara gelmiş olmalarına rağmen çok fazla rakibine şans verdiler. Yani sen bugün tamam Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ama her sezon sana o şansı verdi. Aslında belirleyici olan hep sen oldun. Unutma Jesus zamanı 2-0'dan verdiğin oyunları. Yani orada senin adına işler bu kadar karmaşık olmasaydı sen de bir hikaye yazabilirdin. Sen şimdi tabii sonla ilgilendiğin için, analizi sağlıklı yapmadığın için hep o taraftan gidiyorsun. Fırsat aşağı, fırsat yukarı. Gerek yok ya, bu kadar ya küçük falan olamaz bu futbol dünyası. Hiçbirimizin adını sanını duymadığı birileri gelip burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir. Ama o işin uzmanları da bulacak onu yani. Şimdi biz çıkalım şeyden dışarı. Daha önce buralara gelmiş ya da hep böyle gözümüzün önünde olanlar gelsin. Yok, var işte, hiç mesela Kim Minje'yi biz biliyor muyduk yani? Bak geldik, aldık oyuncuyu, acayip bir oyuncu oldu. Şimdi bu kadar getirip para kazandığım bir oyuncu niye bir daha ben o paraları verip geri alayım ki? Yani yapabilmişim zaten, Ferdi'yi almışım değil mi? Yapmışım yani, burada bu kadar fazla örnek varken sırf şampiyon olmadım diye burada yapılan doğru transferleri yok mu sayalım yani? Bu planlama şahane bir planlamaymış, bunu al cebine koy. Ha, şampiyonluğa seni ne götürmedi onu iyi analiz et. Bırak şu fırsat transferinden çık, yok onun sana bir faydası.
0: Pereira'nın oyuncu seçimleri ve hocalığı. Orada iki farklı evet, çıkıyor ortaya değil mi? Ya. Aslında çok enteresan. Bir tane daha okuyup artık biraz Beşiktaş'a da bakalım. Virgül koyacağım ama bu konuyu sevdiniz. Tabii Balıkesir'den transfer sözleşmesi devam eder.
1: Hayret, Guardiola'yı getiririm diyen çıkmadı mesela.
0: Var var yazdı, o ciddiye almadım. Şey, yarım ağız okudum. Hani, hani Guardiola veder, Guardiola'yı getiririm diyenler. Ya şimdi tabii çok dalga geçiyoruz yani. Bu her şey olabiliyor yani. Osimhen geldi buraya ama. Yani biraz fazla hayal yazıyorsunuz.
1: Melike bak, okumadan önce bir şey daha eklemek tabii istiyorum. Çok güzel özetledi İbrahim Yavuz. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum katıldığım yayınlarda. Şimdi takım olmanın 4 adımı var. Şimdi bak, 1 kurulum, 2 alışma, 3 çalışma, 4 performans.

0: Bak, Galatasaray ne yapıyor? Hep son 4 senedir, ilk seneyi bırakırsam son 3 senedir o ilk 2 adımı atlıyor hocam. Senin dediğin gibi.
1: Yaş duymuyor çünkü hazır.
0: Bak,
1: bir
0: çalışma ve tabii performanstan tabii başlıyor, tamam mı? Şimdi diğer rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş, kurulum, tanışma, çalışmaya gelirken zaten çok darbe alıyorlar.
2: Evet, zaman da kaybı.
0: Ve o yüzden gelen oyuncular da daha rahat bir ortamda hazır düzene konuyor. Ve bu çok büyük fark yaratıyor. Aslında bunu görmesi lazım izleyicilerin.
1: Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Hani diyorlar ya mesela Galatasaray bu ligin Bayern Münih'i. Aslında Galatasaray bu ligin Bayern Münih'i olması lazım. Hocamın anlattığı çok değerli. Yani o bahsettiğin iki planlama, çok önemli iki planlamanı atlamış. Çünkü hep kadro tekrarı olan bir takımın aynen aslında öyle rakiplerine bu kadar şans vermemesi lazım. Bak, bu kadar avantajlı başlamasına rağmen her sene rakibine o şansı veriyor. Ya şurada Fenerbahçe, Karagümrük, Kasımpaşa maçları gibi maçlarda problem yaşamamış olsaydı çok başka bir şey konuşacaktı ki. Bak, hep ekside başlamış olmalarına rağmen yani bu anlattıkları gibi bir hadise olmadığını da bize
2: geçen
1: gösteriyor.
2: Geçen sezonlarda Galatasaray iyi, Fenerbahçe iyiydi. Galatasaray daha iyi olduğu için şampiyon oldu. Bu sene hayır. Yani Fenerbahçe kötüydü. Galatasaray da kötüydü ama Fenerbahçe daha kötüydü. Aynen, evet, gibi bir durum oldu doğru, gerçekten. Doğru. Son bir tane öneri. Yani diyorum ya, o kadar uçuyorsunuz ki. İsmail Kartal'la yola başlayıp Oblak, Şikriniyer, Konate, Diouf, Semedo bütün kurguyu yeniden yapmış. Kante, Gendouzi, Asensio, Rashford, Kerem, Jurasi 11'ini kurup yedek kulübesine en az 11'dekiler kadar kaliteli yaparım demiş. Bütün kalbi yapmış değil mi işte, yani tam vaatler vaatler. 2-3 isim derken siz bütün 11'i değiştirebiliyorsunuz birkaç isim hariç. Bunları konuşacağız. Başka ilgimi çeken 11'ler olduğunda da okuyacağım ama bir de Beşiktaş'ta hoca arayış var. Hatta zaman zaman adaylar çakışıyor. Aynı isimler iki takımla da gündeme gelebiliyor. Beşiktaş'ın ilk başta gündeminde Filipe Luis var. Dün gece yayınımızda paylaştık sizinle. Filipe Luis tercihini Monaco'dan yana kullandı. Peki Beşiktaş'ın yeni alternatifleri kimler? Eskiden kalan alternatifler kimler? Yine masaya geri gelen bir haberimizde ayrıntılarına bakalım.
3: Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük görevi için Filipe Luis'le yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. As Başkan Murat Kılıç'la sportif direktör Önder Özen, Brezilyalı teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın son 4 yıldaki istikrarsız görüntüsü ve transferi ayırdığı bütçe sebebiyle tercihini Monaco'dan yana kullandı. Bu gelişme üzerine sportif direktör Önder Özen, Başkan Serdal Adalı'ya yeni bir liste sundu. En güçlü aday Razvan Lucescu. Siyah beyazlılar daha önce Rumen teknik adamla bir ön görüşme yapmıştı. Lucescu ile kısa süre içinde masaya oturulması bekleniyor. 57 yaşındaki teknik adamla anlaşma zemini bulunamazsa listedeki alternatif isimler için girişimler başlayacak. Temmuz 2021'den bu yana PAOK'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör, Yunan ekibiyle 2 lig şampiyonluğu ve 2 de Yunanistan kupası kazandı.
2: Evet, şimdi yine masaya geldi Razvan Lucescu. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem Lucescu ile ilgili hem başka ihtimaller neler olabilir? Yerli, yabancı, sizin görüşleriniz ne? Bizden önceki yayında Kartal Yiğit de açıkladı. Kendisi Şenol Güneş ile konuşmuş ve Şenol Güneş en iyi hocayı bulurlar mesajını vermiş. Gereken hocayı bulurlar mesajını vermiş ki Serdal Adalı'nın da en başta o Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmediğine dair bir açıklaması vardı. Ama tabii yine Beşiktaş için de, yine başkan olsanız sevgili izleyicilerimiz, sizin hoca öneriniz kim olurdu ya da kimler olurdu? Siz de yazın. Siz yazana kadar size biraz süre, konuklarıma döneyim. İbrahim Yavuz, seninle başlayayım.
1: Ya teknik direktör ya da oyuncu seçerken buraya gelmeden önceki davranışlarına bakmak lazım. Yani hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak. Şimdi Lucescu yani babasıyla ilgili ben onun çalıştırdığı takımı oynama şansı buldum. İşte Beşiktaş'ta çalışırken Adana Spor'da oynuyordum. O dönem işte Ümit Bil takımdan takım arkadaşım işte vardı, birçok arkadaşım vardı. Şöyle bir yorum yapmıştı ya, Lucescu tek tek ilk 11'in, yani hepinizin tek tek analizini yaptı bize. Şimdi ben o zaman sol bek oynuyorum, Ümit Mil takımında oynuyorum. Şimdi Lucescu benimle ilgili nasıl bir şey söyler değil mi? Baktığın zaman hani genelde şöyle yorum yapıldığı için söylüyorum. Hep hücum oyuncularının analizi yapılır. Önde süratli ya da işte teknik oyuncular. Yani o kadar aslında işin analiz kısmına değer veren, rakip kim olursa olsun tamamı, oyuncuların tamamının analizini çok sağlıklı yapan bir...

0: teknik direktör ki bugün o sürece kadar yaptıkları bizden sonraki süreçte amil takımda özellikle bence orada şahane bir şey yapmıştı. Geldi yaş ortalamasını düşürdü. İkinci ligden kimsenin adını duymadığı o dönem oyuncuları aldı, amil takımın bir parçası yaptı. Şimdi böyle bir insanın oğlu, yani ona çok fazla temas etmiş bir insanın. O yüzden Razvan Lucescu ismi beni tabii ki planlama konusunda o anlamda o düşünceye itiyor. Yani bu babanın çok fazla oğluyla zaman geçirmiş ve oğlunun da bu sürece kadarki teknik direktörlük davranışına baktığımızda yani bu sayılan isimler arasında sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama burada yine belirleyici olan şu ki Beşiktaş bence Fenerbahçe'ye göre önemli bir iş yaptı Önder Özen'le hemen anlaşarak. Çünkü bir futbol aklı dediğimiz Önder Hoca'nın geçmiş deneyimleri de önemli. Tabi burada belirleyici olan şu olacak. Yani o bahsettiğiniz sportif direktör ve teknik direktörün planlamasına kulübün başkanının asla dahil olmaması gerekiyor. Yani geçmişte bence Serdar Adalı'nın yaptığı en büyük hatalardan biriydi. İlk göreve geldiğinde sağ bek yok dedi takımda. Onu bir kulübün başkanı dediği an orada o işler sağlıklı gitmez. Ki daha problemli bir hadise oldu. Onu o açıklamayı yaparken sağ bek alacaklarını düşündüler. Alamadılar sağ bek. Svensson'du yanlış hatırlamıyorsam, Adana Demirspor. Onunla devam etmek zorunda kaldılar. Düşünebiliyor musun? Sen bir kulübün oyuncususun. Kulübün başkanı senin yetersiz olduğunu söylüyor.
1: Yok diyor senin mevcut.
0: Binlerce insan her hafta o maça gidiyor. Ve sen orada o işi halletmek zorundasın. Bence çok zor yani. Onu sahada deneyimlemiş bir insan olarak söylüyorum. Bu bir oyuncu için çok zor bir durum. O yüzden Beşiktaş'ın en azından rakibine göre bu planlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Lucescu yine babasından örnek verdiğim için bu kadar önemli bir insana temas etmesi değerli. Ama belirleyici olan onlara gösterilen sabır olacak.
1: Burçin Keskin, sen ne diyorsun?
2: Melike, ben aslında Sergen Yalçın'ın devam etmesi taraftarıydım. Neden? Çünkü o dediğim gibi takımın o ilk iki kısmını, takım oluşumundaki ilk iki adımı atlayıp Beşiktaş'ın da çalışmayla sezona başlamasının daha doğru olduğunu düşünüyordum. Yapılan transferler var. Bu sezona Sergen Yalçın kafasındaki ilk 11'i oluşturmak için yaptığı çalışmalardı bu yapılan transferler. O nedenle şimdi tekrardan Sergen Hoca devam etmeyince sil baştan bir model bekliyor Beşiktaş'ı. Ama İbrahim Yavuz'a katılıyorum. En azından Sergen Hoca gittikten sonra Önder Özen'le çok hızlı anlaşılması bana çok mantıklı geliyor. Çünkü dediğim gibi o aradaki köprüyü oluşturabilecek kişi çok önemli burada. Yani teknik direktör yönetim, teknik direktör ülke futbolu. Bunu da bence en iyi yapabilecek kişilerden bir tanesi Önder Özen. O yüzden yaptığım veya gözlemlediğim noktada Önder Özen'in 3 tane özellik aradığını belirledim. Teknik direktörde bir yenilenme yapabilecek, hücum futbolu oynatabilecek, bir de uzun vadeli vizyonu olabilecek hoca arıyor. Şimdi Razvan Lucescu benim kontratım var diye cevap verdiğini okudum.
1: Filipe Luis,
2: Filipe Luis zaten Monaco ile anlaştı. Yani benim karşıma çıkan en iyi alternatiflerden bir tanesi Dino Topmüller. Yani Eintracht Frankfurt'tan ayrıldı. Şu anda boşta. Nagelsmann'ın la beraber çalışmış, modern ve yüksek tempolu hücum futbolunu Almanya'da uygulamış bir hoca. Genç ve iddialı bir profil. Uzun vadeli istikrar potansiyeli var. Peki dezavantajları ne? Tecrübesi çok fazla yok. Bir de inişli çıkışlı bir performansı oldu Frankfurt'ta. Ama ben en azından Önder Özen'le doğru bir seçimi yapabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ama tabii çok hızlı davranmaları lazım. Çok erken açıyorlar sezonu.
1: Evet.
2: Ve yani kadronun da eksikleri, çok önemli yerlerde eksiklikleri var. Yani defans hattı SOS veriyor, kanatlar SOS veriyor. El Bilal gitti, onu tekrardan istemediniz. Sağ tarafta mutsuz oyuncular, forvette mutsuz oyuncular. Yani biraz daha hızlı davranması lazım bence Beşiktaş'ın.
1: İzleyicilerimizden gelen yorumlara da bakalım. Ben Beşiktaş için şu listeyi doğru buluyorum demiş Erkut Bey. Ama ne olursa olsun en az 1,5-2 yıl sabredilmeli ve istediği kadro kurulmalı teknik adamın. Bence bu isimler Beşiktaş için doğru isimler. Tuchel, Edin Terzic, Amorim, Nuri Şahin, Vitor Bruno yazmış.
2: Ya şimdi bu isimler harika ama Tuchel. Yani Tuchel nerede şu anda?
1: Yani kalkıp da yani
2: İngiltere milli takımında milli takım dünya kupasına gidiyor.
1: Yani. Ama işte şimdi Montella

0: ya da Türkiye milli takımın hocası ama konuşuyoruz ya işte biraz fazla yüksekten gidiyor. Beşiktaşlılar da yine Fenerbahçeliler gibi Pep Guardiola demiyor da Tuchel diyor yani. Hani.
1: Aynen şimdi bu kuantum yani kuantum fiziğinin hani önemli böyle bir sır diye bir kitap
0: Igor
1: vardır.
0: Igor Tudor demiş Recep Bey de mesela.
1: Igor Tudor. Recep Bey Beşiktaşlı mı?
0: Bilmiyorum.
1: Recep Bey. Igor Tudor ilginç bir seçim olmuş.
0: Görev yapmıştı. Hatta ondan önce Karabük.
2: Karabük'ten Galatasaray'a geldi.
0: Aslında başarılı olamadı çok, ama beğenilen bir hoca olarak bak, akılda
2: orada,
0: kaldı.
2: Orada şöyle bir şey olmuştu. Tudor bir takım kurmuştu. Evet. Zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti ve bence Galatasaray'ın fiziksel o anlamda en güçlü olduğu dönemdi o dönem. Yani evet skorlar gelmiyordu. Hatta bir basın toplantısı var hiç unutmuyorum. Yani,
1: Tromsø maçı sonrasıydı galiba değil mi?
2: Tromsø hocam maçı, net maçı hatırlamıyorum yurt dışı ama maçından sonra. Ya öyle sorular soruyordu ki hatta sorunun ötesinde ya çok ciddi eleştiriyorlardı hocayı ve oturup o çok sabırla sakin bir şekilde herkese cevap vermeye evet, çalışıyordu. Evet. Yani planlamanın tekrarla bu işi halledebileceğini hepsini ama çok acımasız davrandılar o gün ona. Hiç unutmuyorum babasının toplantısını ve bence Galatasaray'ın çok uzun zamandır fiziksel anlamda belki de en iyi bıraktığı takımlardan biriydi Tudor'un çalıştırdığı. Yani isim bence mantıklı bir isim çünkü o döneme kadar çünkü şey çok önemlidir. Bir takımın fiziksel durumu, fiziksel planlama çok önemlidir. Aslında Terzic var o söylediğin isimlerde.
0: Bilic'in yardımcısıydı. Evet. Dortmund'da evet, hocalık yaptı. Başarılı da bir isim aslında.
2: Mesela o da enteresan. Yani final oynattı yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Sonra da zaten Nuri Şahin geldi.
2: Evet orada yani, mesela Terzic'in bu kadar süre hem hadi şeyde diyoruz ya buralardan yolu geçsin. Buralardan da yolu geçmiş. Camia kültürünü de 3 aşağı 5 yukarı bilen bu deneyimi de kazanmış biri. Mesela Terzic ismi Beşiktaş'ın gündeminde olabilir diye düşünüyorum. Önder Özen gibi düşünmeye çalışıyorum. Kim olabilir? Muhakkak onda planlaması var ama Terzic heyecanlandırabilir. Tudor heyecanlandırabilir. Ki Önder Özen Bilic'le çalıştı değil mi o dönem?
0: Evet,
2: yani.
0: Bilic çalıştı Bilic'le.
2: Hani Balkan kökenli teknik direktörlerle iletişim kurma açısından da onu da planlarlar diye düşünüyorum yani.
0: Başka isimler de var.
1: Ben mesela Domenico Tedesco'nun önemli bir alternatif olması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Hemen mi?
1: Neden olmasın?
0: Ne diyorsunuz?
1: Değil mi yani?
0: Şimdi de bu Beşiktaşlı gözlüğü oldu. Şöyle bir bakıyorum. Kaybettin.
1: Ben hep kaybediyorum.
0: Ama şöyle ben...
1: Aşkta kazanacağım filan.
0: Şöyle, şunun için söyledim. Şu an seçim yok tabii ki de. Niye kaybettin? Kararınla kaybettin. Şundan ötürü aslında Tedesco kötü tercih değil de bir taraftar bakış açısıyla yakın zamanda hani bu kadar eleştirilen oyunu, oyuncu tercihleri, değişiklikleri eleştirilen ve bekleneni veremeyen bir hocanın hemen getirilmesi başka bir takıma hocanın da bir yıpranması olduğu için tepki çekebilir. O yüzden kaybettin dedim. Yoksa peşin hükümlü değilim ben. Hani ben olarak öyle bir şey söyleyemem.
1: Ama Mourinho nasıl uğurlandı? Domenico Tedesco nasıl uğurlandı? Bir de
0: Domenico
1: orada var ya.
0: Domenico Tedesco
1: yani,
0: nasıl uğurlandı konusunda da benim bazı
2: bence orada şöyle bir şey var.
0: Var.
2: Melike onun bence
0: bu ülkeden kimler gitti öyle uğurlanmadı bilmiyorum. Orası benim kafamı karıştırıyor.
2: Ama bence orada şöyle bir durum var. Uğurlanma hadisesi. Ben de teknik anlamda çok eleştirdiğim hatta benim maç sonu Fenerbahçe'nin maç sonları ile ilgili bir programım var dijitalde. Yani Tedesco ile ilgili geldiği günden son güne kadar sürekli eleştiren biri olarak işlere giderken de çok eleştiriyordum. Yani çok eleştiriyordum. Çünkü teknik anlamda anlattığı şeyler çok örtüşmüyordu. İşlere giderken de bu bizi hedefe götüremez, bu düşünce sağlıklı değil diyordum. Ama Tedesco'da en doğru bulduğum şey yani mümkün olduğunca bizi oyunun içinde tutmaya aynen, çalışan, asla hiçbir şeyden şikayet doğru, etmeyen. Yani bize
1: hakem
2: çok
1: vermişse penaltıdır
2: hiçbir
1: dedi
2: mesela. Şey yani demeyen. Hatta evet, o dönem hatırlayalım ya Galatasaray'ın kulübedeki genç oyunculara ağza alınmayacak ifadeydi. Kendi oyuncularına o ifadeyi kullanırken altyapısından Fenerbahçe'nin bir oyuncuyla o derbiyi oynaması hani asla ondan şikayet etmeme. Davranış olarak şahane. Bence o havalimanına bu kadar insanı toplayan hadise şuydu. O dönem hatırlayalım. Burak Yılmaz kendi yardımcısıyla kavga edecek durumdaydı. Hakemi acayip öfkeliydi. Selçuk İnan kulübeyi içeri sokmaya çalışıyordu öfke. Okan Buruk zaten söylemiyorum sürekli sahanın kenarında ve insanlar birini gördü sahanın kenarında. Hiç kavga etmeyen, gayet enerjisiyle, çok evet, kibar dili kullanan. Bence insanların, hatta ben orada kalabalığa hep baktım, kadın çocuk yani, ya birileri artık bir şey isyan ediyordu. Ya bu dil güzel bir dil, böyle bir adamı kaybetmeyelim. Çünkü oraya giden kadın ve çocuğun çok fazla teknik anlamda bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Onlar insani olarak oraya gittiler. Ya böyle birini kaybetmeyelim ülke olarak, çok sinirli.
0: Öyle mi gittiler sen?
2: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ona inanmak istiyorum yani. Senin
0: olabilir. Ben aylardır, ya ay oldu herhalde değil mi yani, haftalardır diyeyim, tam küçülteyim, ben haftalardır, bu arada editörümüz Serkan da mesaj atmış, hatırlatma yapmış, biraz profil olarak söylüyoruz ama hatırlatma için teşekkürler. Terzic Bilbao ile 2 yıllık anlaşmış. Profil olarak bu profillerden gidiyoruz, yoksa zaten ismini andığımız pek çok teknik direktör geçmiş olsun, olmadı diyeceğimiz isimler de var, teşekkür ederiz. Ama şimdi diyorum ki Tedesco'yu vedaya gidenler, veda etmeye gidenler, uğurlamaya gidenler yazsınlar dedim bana. Ya da arkadaşı gidenler, tanıdığı gidenler, tanıdığının tanıdığı gidenler. Ben biliyorum, benim şu arkadaşlarım organize oldu diyenler. Futbolun bu kadar içindeyiz yıllardır. İlla ki bir ortak nokta bulunur. Bana gelmedi böyle bir mesaj. Ben de şunu düşündüm yani, kim, nerede bu veda edenler, nerede bu uğurlayanlar? Hani her gün burada iletişimde ve temasta olduğumuz futbol severlere soruyorum. Kim Tedesco'ya veda etti? Hem burada hem orada kim karşıladı? Yani bu sevgi selini oluşturanlar gelsin, bana da burada yansısınlar dedim. O yüzden ben de soru işareti yaratıyor. Çünkü çok daha derin izler bırakan, çok daha sevilerek uğurlanan teknik direktörler oldu. Ve Fenerbahçeliler, ya kimse kusura bakmasın, şampiyon olmuyor yıllardır. Şampiyon olmayı da başaramayan bir teknik direktöre bu kadar sarılarak, bağlanarak veda etmezler diye düşünüyorum. Hani orada benim kafam biraz karışıyor. Evet, bunu kaybetmeyelim noktası şu an Fenerbahçeli psikolojisiyle örtüşmüyor bende.
2: Yani ben genel oraya gidenlerin tek başına Fenerbahçeli olduğunu düşünmediğimi yorumladım. Ben genel bir hani taraftardan bağımsız,
0: evet, diyebiliriz yani belki.
2: Böyle insanı yani görelim, böyle insanları kaybetmeyelim düşüncük yoksa. Teknik anlamda ben de %100 aynı fikirdeyim. Yani bu kadar kadroda, sistemde değişime gitmiş, oyuncu analizi bu kadar sağlıksız, biri bu kadar başarısız olmuşken ya birilerinin onu bu kadar bağrına basması normal bir hadise değil. Ben onu Fenerbahçe taraftarının dışında, yani ülkede futbolu seven insanlar ve büyük bir çoğunluğu çocuk ve kadınlar, hani neden işte hani kadınları daha çok futbolun içine sokalım düşüncesini, değil mi? Yani o kadının olduğu yerde insanlar biraz daha oturmasına, kalkmasına, ağzından çıkan söze dikkat eder. Hani onları da bu işin içine katalım gibi düşündüm. Neyse, onu da bir
0: gözden geçiririz. Saygı duyuyorum. Olabilir. Mesela sen de gidebilirdin o zaman, ya hocam gitme diye.
1: Ben kendimle çelişirim çünkü programlarda baştan aşağı bu kadar eleştirdim.
0: Değil mi? Yani evet, sizin anlamadığınız bir şey var. Kadroyu Tedesco kurmadı, kampa girmedi, ilk yere oyuncu almak çok zor. Halbuki Tedesco ile transfer yapsan, kampa girsen bence çok iş yapar. Olabilir bu arada. Eminim Fenerbahçe'de oynatmak istemediği 5 oyuncu vardır ama mecbur oynatması lazım. Olabilir. Tabii ki bir şans veriyorum. Ben burada sadece Beşiktaş açısından, hani daha yeni giden bir hocanın tekrar yeni bir projeyle gelmesi ne kadar ikna edici olur soru işareti gibi görüyorum. Kurbanov, Uğur Bey'in önerdiği isim. Şenol Güneş ismi geliyor yine aynı şekilde. Gelen isimlerin birkaç tanesini daha okuyayım. Sonra bir ben kimim yapalım. Nuri Şahin hoca adaylarım. Amorim yazmış, Mehmet Bey yine. Roger Schmidt yazmış. Ya dediğim gibi bol keseden atıyoruz yani. Söylüyoruz isimleri ama gelebilir, gelemezi farklı. Şimdi bir ben kimim yapalım mı? Sonra kimi? Çok mu az zamanımız var? Peki o zaman yine izleyicilerimizin yorumlarıyla devam edelim. Çünkü 2 dakikamız kalmış. Bu konuyu devam ettirelim. Ben ironide haklıymışım. 250 milyon harca ve az kalsın ikinci de olamıyordu demiş. Tabii dediğimiz gibi hocanın yaptığı transferler mi, orası ayrı tartışılır ama sonuç itibariyle burada teknik direktör olarak ayrıldı. Selman Bey, Mourinho'nun gidiş şekli kadar hiçbir zevk vermedi. Geldiği gün lig bitti deniliyordu. Nisan'da, hatta Mart'ta paltoyla kutlama yaparız denilirken adam havalimanında tek başına, kimse yüzüne bakmadan gitti demiş. Selman Bey'in yorumu bu şekilde. Devam edelim.
1: Onun gitmesinin nedeni de belgeselle alakalı. Onu da biliyorsunuz yani. Kendi bir belgesel çekecek. Bence özellikle öyle gitti yani.
0: Hem öyle hem de zaten bugün Mourinho tekrar gelse Türkiye'ye kimse coşkuyla karşılamaz diye tahmin ediyorum. Kolay kolay.
1: Real Madrid'e gidiyor ama yani, adamı.
0: Real Madrid'de başarılı olup gelse karşılanabilir. Ama şu an ikna edemiyor bence kimseyi başarılı olacağına da, beni de. Ben başarılı olacağına inanmıyorum mesela Real Madrid'de. Kimse gitmedi çevremden. Fenerbahçeliler evinde oturdu.

0: Mehmet Bey yazmış. Erhan Bey, Jürgen Klopp bir şekilde ikna edilecek. Olmazsa Şenol Güneş yazmış. Orkun, Ohengü, Agbado, Murillo, ilk 11, Çerni, Rıdvan, Endidi, Olaytan yedek olacak şekilde de transfer yapacak. Formüller yazılmaya başlanmış. Bu konuları konuşacağız. Bu arada bugün biraz çenemiz düştü. Çok şey konuştuk. Ben kimim bu dilimde yapamadık. Ama çok güzel ben kimim sorularımız var. İki tane. Onları son dilimde hızlı hızlı yapacağız. Bir de sizden sosyal medyada da istedim, şimdi de isteyeyim. Dünya Kupası konuşacağız. Hakem konusunu konuşacağız ve Dünya Kupası ile ilgili şöyle bir isteğim var. Dünya Kupası'na gidemeyen ülkelerin futbolcularından karma 11 yapıyoruz. Yapın, X'de son sayfa etiketine yazın. Son dilimde birlikteyiz. Kısa bir ara.
1: Şimdi Anthony sarktı. Offside gibiydi. Bakacağız. Anthony, Abde koşuyor.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sayfada son dilime girdik ama inanın daha konuşacak çok şeyimiz var, yarışmalarımız var, hızlanmamız lazım. Size araya giderken Beşiktaş'ta hoca konusunu konuşuyorduk. Tam da üstüne İbrahim Yavuz'a bir bilgi geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda yeni bir isim gündemde olabilir. Hemen sözü sana vereyim İbrahim Yavuz.
1: Beşiktaş Zlatko Dalic'le, Hırvatistan teknik direktörüyle bir görüşme yapıyor. Hoca menajerler aracılığıyla görüşüyor. Oraya çok sıcak bakmıyor. Devamında hoca sözleşmesi bitiyor. Ya Türkiye'de çalışmak isterim ama bu takım Fenerbahçe olabilir diye menajerle bir haber gönderiyor.
0: Yani Beşiktaş'ın hoca araçları içerisinde teması var Zlatko Dalic'le. Ama hocanın bir muhtemelen de biliyor Türkiye'deki şu an hoca arayışını, durumları. Belki de bir Fenerbahçe teması da olmuştur, bilemeyiz ama sıcak baktığı taraf daha çok Fenerbahçe diyorsun.
1: Yani bakıyor ligimize. Ya Beşiktaş'la ilgili muhtemelen bir araştırma yapıyor. Ya Fenerbahçe'nin de hoca aradığını, sonuçta bu işler menajerlerle iletişim kurularak yapılıyor. Ya böyle bir durum olursa burada da Fenerbahçe'de çalışabilirim gibi bir görüşme oluyor.
0: Evet, Hırvatistan milli takımı. Hocası sözleşmesi de yazılana göre Temmuz sonu bitiyor. Evet. Şimdi milli takım hocaları çok gündeme geliyor şu anda arayış içindeyken Türkiye'deki kulüp takımları. Dünya Kupası sonrası ne olur ne biter belli değil, ayrılıklar olabilir. Bazen başarılı olup veda edenler de olabiliyor, gelen teklife göre ayrılabiliyorlar. Tabii o zaman daha zor öyle hocaları getirmek ama böyle bir bilgi geldi. Yeni bir isim, izleyicilerimiz ne düşünüyor yazsınlar. Zlatko Dalic ismiyle ilgili olarak biraz da üzerine konuşalım. Ben hemen bir Burçin Keskin'e söz vermek istiyorum bu bilginin ardından.
2: Şimdi Zlatko Dalic ismi bence Beşiktaş için tabii önemli bir alternatif. Ama mesela Fenerbahçe tarafı için ben birazcık daha kafamda soru işaretleri var. Neden? Çünkü Aziz Yıldırım katıldığı programlarda bizim iki tane saha bekimiz var. Mert Müldür ve Semedo. İkisi de Dünya Kupası'na gidiyor. Dünya Kupası'ndan ne zaman dönecekler? O nedenle benim oraya da bir alternatif bulmam lazım derken Dünya Kupası'nda çalışan bir teknik direktörün dünya gelmesini kabul edebileceğini çok zannetmiyorum. O yüzden ben Fenerbahçe...
0: Sezonda erken... açılacağını düşünecek.
2: Yani oyuncular için böyle bir fikri olan bir başkanın teknik direktör için böyle bir seçim yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Aynısı aslında Beşiktaş için de geçerli. Sezonunu erken açacak bir takım olduğu için.
1: Yani öyle durumlarda 2000'den birini gönderiyorlar. Daha önce de benzer durumlar oluyor. Onlar antrenman planlaması, oyuncularla ilgili o planlamaları yapıyorlar. Daha sonra devam ediyorlar. Yani daha önce de böyle şeyler oldu.
0: Ama tabii yeni bir isim gündeme gel. Elbette temas kurulan başka isimler vardı ama şu enteresan, muhtemelen hani biraz bir önceki geçirdiği sezon Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, belki de ekonomik olarak kafasındaki planlamalara göre yapabileceği transfer ve bütçenin daha fazla olabileceği düşüncesine göre Fenerbahçe'de çalışmaya belki de daha yakın.
1: Bir de şöyle Melike, yani Beşiktaş'ı tabii teknik direktörler analiz ederken şunu görüyorlar. Çok fazla teknik direktörde değişim var ve sabır göstermeyen idareci davranışı, birbirini takip eden, ister istemez ben de yabancı bir teknik direktör olsam ilk önce ona bakarım. Yani planlamaya sadık kalıyorlar mı? Planlamaya sadık kalmıyorlar. Hatta kendi

0: Kendi öz kaynaklarından çıkmış, şampiyon olmuş teknik direktöre de bu anlamda çok fazla sabır göstermiyorlar gibi. Hem taraftar hem idareci konusunda bunu da analiz etmiş olabilirler tabii ki.
1: Selman Bey, Zlatko Dalic'i ben de yazmıştım. Hırvatistan gibi mütevazı ülkeyle Dünya Kupası finali ve üçüncülüğü var. Fakat şöyle bir durum var. Dalic ülkesinde olmazsa olmaz biri, tek ihtimal Hırvatistan'ın kötü turnuva geçirmesi. O da çok mümkün değil gibi yazmış Selman Bey. Başka bir görüş de var. Ravşan Bey, kötü seçim. Hırvatların milli takımı da çökmüş durumda. Umarım gelmez. Fenerbahçe'ye gelsin ama demiş. Böyle bir yorum yapmış. Fenerbahçe'nin hocası demiş Mehmet Bey, Haziran başında göreve başlayacak isim olmalı. Temmuz ayının sonunda sözleşmesi bir tane hoca bizi nasıl Şampiyonlar Ligi'ne hazırlasın diye.
0: Erken gelen
1: şerh koymuş.
0: Erken gelen de hazırlayamamış ya yani.
1: Tabii.
0: Erken gelen de hazırlayamamış. Yani tek problemin ben olduğunu düşünmüyorum ya. Yani.
1: Dalic bizim ligimiz için kapalı kutu. Hırvat Petković Trabzon'da tutmamıştı. Jakirović Kayseri'de başarılı olup Halstead'i üst lige çıkardı. Yorumunu yapmış. Mesut Bey'in de yorumu bu şekilde. Risk yazmış Mehmet Bey. Zlatko Dalic Beşiktaş'ta ama iş yapar. 2018'de de final görmüş bir hoca yorumu gelmiş. Olumlu görüşler de var, olumsuz görüşler de var. Tabii bir temas kurmuş, daha net bir şey yok ama yeni bir isim tabii heyecan verici. Beşiktaş'ta şu anda gündeme gelmiş. Beşiktaş'ta yeni hoca kim olur konusunu konuşuyoruz bir süredir programda da. Ne dedik? Filipe Luis denklemden çıktı. Razvan Rüçescu adaylardan biri, adaylar başka kim olabilir? Demek ki çok sayıda isimlere temas kuruluyor ve onlardan biri de Zlatko Dalic'miş. Şimdi bir başka konuya geçeceğim, yine Beşiktaş'la şöyle dolaylı yoldan alakalı. Serdal Adal'ın açıklamaları, Beşiktaş Başkanı'nın açıklamaları. Yeni sezon öncesinde beklentiler, yabancı oyuncu kuralı, pek çok şey soruluyor, konuşuluyor, yorumlanıyor. Ve Serdal Adal'ın da hakemlerle ilgili bir açıklaması vardı. Bunun üzerinden bir sizinle konuşalım. Ne demişti? Yabancı sayısından da önemli, geldi de ekrana. Hakem kadrosu ne olacak yeni sezonda diye. Burçin Keskin de hazır buradayken bu konuyu bir masaya yatıralım istiyorum. Federasyon hangi hakem kadrosuyla başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım demiş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Yoksa bu ligi 10 artı 4 ya da 10 artı 10'a oynasak bir şey değişmez. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak sayılar önemli değil. Serdal Adalı'nın açıklaması var bu şekilde. Biraz bunun üzerine konuşalım. Yeni sezonda hakem kadrosuna ilişkin endişelerini aslında dile getirmiş Burçin Keskin.
2: Melike, ben bu tespitin çok doğru ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezonda yaşadığımız sıkıntıları tekrardan yaşamamamız gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Futbol Federasyonu Başkanımız göreve başladığında ne demişti? Ben bir beyaz sayfa açacağım. Herkese eşit mesafede olacağım. Ama hakemlik organizasyonu yöneten kişiyi seçtiğinde aslında bunu dediği gibi uygulamadığını gördük. Neden? Çünkü Ferhat Gündoğdu daha önce 8 Mart 2022'de o operasyonu yapan ve böylelikle Türk hakemliğini neredeyse karpuz gibi ortadan ikiye bölen bir kişi. Tekrardan göreve kendisiyle beraber geldi. Yani aslında bence ilk düğme yanlış iliklendi zaten. Sonra tekrardan kategorilerde oynamalar oldu. Bazı hakemler yine uzaklaştırıldı, neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. Zaten elimizdeki dar kaliteli hakem havuzu iyice daraltıldı. O yüzden yani şu anda bence raydan çıkmış bir Türk hakemliği var. Şimdi bu raydan çıkmış Türk hakemliği nasıl tekrardan raya oturtulur? Ben sadece bir tek şu anda çözümün olduğunu düşünüyorum. Ne yapıyor takımlarımız mesela? Oyuncularla ilgili çok sıkıntı ve performans problemi olduğunda bütün oyuncuları değiştiremediği için teknik direktörü değiştiriyor.
1: Evet.
2: Bizim de şu anda yapmamız gereken yabancı bir merkez hakem kurulu başkanını bulup buraya getirmek. Niye yabancı diyorum? Çünkü buradaki isimler çok daha iyi yapabilme kalitesi olsa bile çok yıpranmış isimler hocam. Bizim farklı bir vizyona ihtiyacımız var. Yabancı bir merkez hakem kurulu başkanı gelecek. Bu görevden olan ayrılmış olan hakemler de tekrardan çağrılacak. Çünkü ancak Patagonya

0: ya da olacak şeyleri yaşıyoruz biz. Ben sizinle çalışmak istemiyorum deyip hakemi uzaklaştırıyorsunuz. Yani şimdi hala bilmiyoruz biz bu Tugay Kaan Numanoğlu'nun, Burak Şeker'in, Bahattin Şimşek'in, Kadir Bitigen'in ne kusurları vardı? Bu sezon sistemde olsalardı neler daha kötü olurdu? Bu kadar eli rahatlamaz mıydı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın? O yüzden ben mesela dediğim gibi bir herkesin isminde saygı duyacağı bir yabancı Merkez Hakem Kurulu Başkanı gelecek. Ekibini getirecek. Aradaki köprü doğru bir şekilde kurulacak. O hakemler de çağrılacak. Diyecek ki biz bir şey yaptık ama anlamadık neden yaptığımızı. Bu arkadaşlarla neden görev yapmıyorlar, neden ayırdık onları da bilmiyoruz. O nedenle abicim sen al bu geniş kadroyu. Bu sene çalış. İstediğine görev ver, istediğine verme. İstediğini sadece vardı kullan. Hazır olanları sahaya da yavaş yavaş tekrardan adapte et. Dediğim gibi yani bazı isimler, Antalya'dan Burak Şeker mesela, niye yok? Kimse bilmiyor. Bu görevden ayrılan hakemlerle helalleşmeden, bu problemi çözmeden Türk Hakemliği tekrardan raylara oturtulamaz. O nedenle bu konu çok önemli. Bence Kulüpler Birliği'nin ve futbol paydaşlarının da bu sorunu çözmeden yeni sezona başlanmasına izin vermemesi lazım. Herkesin bu konuyla ilgili bence bir şekilde yaptırımda bulunaraktan Futbol Federasyonu'nu hareket etmeye yönlendirmesi gerekiyor. Bilmiyorum hocam, siz ne dersiniz? Siz de hakemle ilgili sonuçta sahada en çok siz yaşadınız.
1: Ve bizim toplum olarak en sevdiğimiz konu, evet. Hocam. Yani hele hele şu an teknik direktörlerin bütün problemi ya da kulüp başkanlarının bütün problemi anlatabilecekleri en kolay, en zayıf bölge olduğunu düşünüyorum. Ya benim orada hocam sen söylerken geçmiş dönemde merak ettiğim, asla sebebini öğrenmediğim bir dönem o hakemler bir görevi bıraktırıldı. Evet. Neden bıraktırıldı? Evet. Sonra bir geri geldiler.
2: 8 Mart.
0: Evet, 8 Mart 2020.
1: Tugay Kaan Numanoğlu'nu tanıyorum. Birkaç kez aynı ortamda bulundum. Hakem performansı olarak çok beğendiğim hakemdi. Aynen. Neden ayrıldı?
0: Hocam bir sezon önce Konyaspor Galatasaray şampiyonluk maçını yönetiyor. Evet. Tugay Kaan Numanoğlu. O sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden biri. Evet. Ertesi sezon yeni Merkez Hakem Kurulu ile beraber yok görevi.
1: Aynı fikirdeyim hocam. Çok beğendiğim hakemdi. Nasıl oluyor bu kadar zirveye çıkmış, performansı yakalamış bir hakem ve neden sonraki organizasyonlarda olmuyor? Onu da öğrenmemiz gerekiyor değil mi hocam?
0: Yani hiçbir açıklama yok.
1: Sonuçta onları da ciddi anlamda zan altında bırakıyoruz. Çünkü çok ciddi bir kalabalık maalesef hakem konusunda zehirlenmiş durumda. Yani hakemlerin bu anlamda niyetlerinin kötü olduğunu söyleyen ciddi bir kalabalık var. Bence ayıp da ediyorlar. Onların da çoluğu çocuğu, kesinlikle, ailesi var. Yani onlar en zayıf halk olduğu için, konuşamadıkları için de istedikleri her şeyi söylüyorlar. Bir de benim hakem konusunda geçen gün öyle merak ettim. Ya bu, biz bir şeyler yanlış yapıyoruz bu planlama konusunda. Mesela Avrupa yaş ortalamasını oyuncuda düşürüyor. Hakem de deneyimli hakemlerle çalışıyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Aynen. Plansız bir şekilde hakemlerin yaş ortalamasını düşürüyoruz. Gencecik hakemleri, deneyimsiz hakemleri sahaya gönderiyoruz. Oyuncularda da yaş ortalaması düşmesi gereken yukarı çıkartıyoruz. Yani burada bir problem var. Hakem dediğin insanın bir kere çok fazla deneyime ihtiyacı var. Çünkü defalarca bunu sahada deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yani hakemin iletişimi çok önemlidir. İster istemez onlara da hak veriyorum. Yani şu durumda hakem olmak istemem bu organizasyon. En problemli yer. Adın açıklandığı an hangi kararı verirsen ver ciddi bir kalabalık ihaleyi senin üzerine yıkacak. Kazanan sana rağmen kazanacak. Kaybedenin zaten senden dolayı kaybettiği çok açık ve büyük bir kalabalık buna ikna olacak. O yüzden bu hakem konusu maalesef çok problemli. Yani Tugay Kaan Numanoğlu gibi bu işi çok başarılı yapan hakemlerle genç hakemleri harmanlayacaktınız. En azından bugün o sorunları yaşamazdınız diye düşünüyorum. Evet. Ve ciddi anlamda hocam sizin dediğiniz gibi ciddi anlamda ayaklarına dolandılar ve bir sonraki sezonda bu durum çok sağlıksız gözüküyor.
0: Ya müthiş özetledin. Yani ben de hep bütün yayınlarda aynı şeyi söylüyordum zaten hocam. Şimdi Süper Lig'de genç hakem amacı olamaz. Yani Süper Lig genç hakemlerin yetiştirilebileceği bir ortam değil. Süper Lig'de senin de dediğin gibi tecrübe, deneyim ve yaş önemlidir. Tecrübe çok önemlidir. Satın alamazsın. Hem ya futbolcularla hakemleri aslında böyle bazı noktalarda özdeşleştirebilirsin. Hep aynı örneği veriyorum. Şimdi Arda Güler süper yetenekli bir oyuncu değil mi? Real Madrid'e gitti. Hemen ilk 11'e koydular mı?
1: Niye? Bir senesi şeyle geçti. Aynen.
0: Yani süreci niye? Hazırlanmakla yeteneksiz geçti. Olduğu için. Tabii, hayır. Yavaş yavaş. Hazırlama süreci. Şimdi biz yani. Ne yapıyoruz? Oğuzhan Çakır'ı geçen sezon bu Merkez Hakem Kurulu yönettiği ilk Trabzonspor maçı, yönettiği ilk Fenerbahçe maçı, Trabzonspor Fenerbahçe maçı oldu hocam. Olur mu?
1: Mümkün değil. Tabii.
0: Olabilir mi? Bak inanılmaz bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz.
1: Ya onu da yok ediyorsun aslında farkında bravo, olmadan yani.
0: Bravo. Çünkü siz de sahadan geliyorsunuz. Ben de biliyorum. Şimdi derbi maçlarını yönetirken Melike sadece hakem olarak oraya gitmezsin. Daha önce bir historinin olması lazım yani. Bir tarihin oyuncu seni görmüş olacak, oyuncu seni tanımış olacak. Beraber daha farklı maçlarda aynı sahayı paylaşmış olman gerekir. Derbi çıkıyorsun, ilk defa görüyorsun hakemi. Bu sene mesela Ali Yılmaz iyi bir çıkış yakalamıştı. İlk Beşiktaş maçı, Beşiktaş Fenerbahçe maçı olmaz.
1: Mümkün değil.
0: O ne oldu? Ondan sonra o hakemin de gelişimi durdu.
2: Hakemlerimizin zaten hani gelişemediği veya kalitesinin aşağıda kaldığı, işte diyoruz ya Dünya Kupası'na gönderemememizden, Avrupa'da yeterince görev yapamamalarından bir tek işte eskiden daha üst düzey organizasyonlarda görebilirken, hani şimdi bazı işte Yunanistan'da en son derbi yönetti.
0: Halilumfener
2: var. Onun dışında çok bir bizi temsil ettikleri bir alan göremiyoruz.
0: Göremeyeceğiz de zaten. Sebebiyle. Yani bunu değiştirmemiz.
2: Aynen. Dünya Kupası'nda maç yöneten Cüneyt Çakır'dan buraya geldik.
1: Bir de şeyi de unutmayalım hocam ya. Çok özür dilerim. Hani şimdi burada yerden yere vuruyoruz. Hani hakemlerimiz gitmiyor işte. Sebebi bu. Kabul ediyorum. Orada ciddi bir eksiklik var ki sizin de anlattığınız gibi hocam. Şimdi idari tarafı ama ya biraz da şeyde samimi davranmıyoruz. Milli takımın Dünya Kupası'na gitmediği, Avrupa Şampiyonası'na gitmediği dönem Tarık Ongun, Bahattin Duran, evet. Değil mi? Cüneyt Çakır gidiyordu. Hiç evet. Onlara bir kere bizim çocuk demedin değil mi? Bizim çocukları gönderiyorsun.
2: Hep dedim.
1: Yani ben yani özür dilerim. Yani ama genel olarak
2: sistemimizden
1: değil mi?
2: Bahsediyorsun.
1: Evet. Yani hiç mesela çıkıp ya milli takımlarımız orada yok. Bak futbolda evet ya final yönetiyoruz orada başarılıyız. Bu insanlarla gururlanmıyorduk. Şimdi ama bir fırsat yakaladık. Orada aslında hiç günah olmayan insanları da sırf planlama konusunda sizin anlattığınız yani hiç deneyim olmayan birini ya futbolcu için de geçerli bir şey değişmiyor ki. Ben hayatımda derbi oynamamışım. Gönder ister istemez orada o problemi yaşayacağım. O deneyim olması gerekiyor.
2: Doğru. Yani şimdikileri de o anlamda eleştirmiyoruz tabii ki. Sadece yeterince gelişmeden hemen ortaya atılmasını burada.
0: Bak çok basit bir neden sonuç ilişkisi kurdu. Yani şimdi eskiden hakemlerimiz Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na giderken milli takımımız gidemiyordu. Yani futbolumuz ilerlemiş, hakemliğimiz gerilemiş. Çok basit. Ve bunu da çözmek için bir şeyleri değiştirmek lazım.
1: Problem de ortada.
2: Okan Hoca yani. Halis Özkahya'ya demiş ya, sizi arıyoruz hocam evet. diye. Öyle bir şey söylemiş Halis Özkahya'ya. O da aslında tırnak içinde bir özet yani.
0: Tabii. Çünkü sistem,
2: o zamanlarda onlar çok eleştiriliyordu yani.
0: Sistem büyük SOS veriyor. Yani evet. Bunu sadece Serdar Adalı Başkan dile getirdi. Bak hepsinin aslında söylemesi lazım. Yani bence Türk hakemliğinin bu şekilde yönetilmesini ne kulüplerimiz ne de bizler hak etmiyoruz.
2: Evet. Buradan bir ben kimim yapmamız lazım artık. Süremiz geçiyor. Siz de bekliyorsunuz. Bir de herkes Dünya Kupası kadrosunu bekliyor. Hemen oralara geleceğiz. Hemen gecenin ilk ben kimimidir bu. Bir tane daha var dakikalar sonra onu da yapacağım. Doğduğum şehirde futbola başlasam da ezeli rakipte parladım. Evim dediğim kulüpte kariyerimdeki tek şampiyonluğu kazandım. Gol kralı olduğum sezon benim için unutulmazdı. Milli takımda ilk ve tek golümü Polonya'ya karşı kaydettim. Türkiye'de 9 farklı şehirde teknik direktörlük yaptım. Ben kimim?
1: Yok. Türkiye'de 9 farklı takım.
2: Nasıl sormuşsun soruyu?
0: Vallahi yani ya. Yani bunu.
2: Ya o kadar basit bir isim. İsim yani şöyle, iyi bir isim.
1: Buralarda
2: ama
1: çok fazla
2: kolay yani bilmeniz kolay anlamında basit.
1: Pardon. Ben yabancı olarak niye yorumladım ki ben değil mi yani? Pardon.
2: Türk
1: ya evet ben niye ya, doğru Türk. Türk. Tek şampiyonum evimde
0: gol kralı olmuş demek gol krallarından gitmek lazım.
2: Yerli bir isim soruyoruz. Türkiye'de 9 farklı şehirde teknik direktörlük yapmış. Biliyorsunuz bunun 30 civarı olan rekoru Yılmaz Vural'da.
1: Yılmaz Vural evet. Hocam da var.
2: Bugün bayramını kutladım Yılmaz Hoca'nın. Bütün izleyicilerimize selamı var. Almanya'da kendisi. Yakında sonsuz

0: Şimdi hoca
1: Bülent
0: olarak
1: Uygun
0: mı?
1: Bülent Uygun olabilir.
0: Evet. Ciddi Bülent misin? Uygun.
2: Bravo. Bravo.
0: Tebrik ediyorum. Bülent Hoca'yı sormuştuk. Ve bildin. Şimdi diyecektim ki futbolcu olarak mı?
2: Ben bu işi zirvede
0: mı?
2: Bırakıyorum bir daha. Vallahi
0: futbolcu ya. Futbolcu olarak ya. Mı? Teknik direktör olarak mı daha kolay bilebilirsiniz diye. Ama sen bu şekilde bildin. Tebrik ediyorum. Bravo.
1: Teşekkür ederim. 9 farklı şehirde teknik direktörlük
0: evet.
1: yapmış mı Bülent?
0: 9 farklı şehirde yapmış teknik direktör.
2: Zaten oradan önce bir bak, şimdi, yani milli takımda az oynadığını düşündüm.
0: Sivas, Buca, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Osmanlı Spor'da görev yapmış. Evet. El Garafe'ye gitmişti biliyorsunuz. El Rayyan'a gitmişti. Kayseri, Denizli, Rize, yine Sivas. Hocanın farklı farklı evet. deneyimleri var. Bülent Hoca da buradan selamlar.
1: Selam olsun hocam.
0: Sevgiler.
2: Evet, selam olsun.
0: Valla izleyiciler bilememişti daha. Ama senden sonra bileni de söyleyelim. İlk bileni de. Mehmet Bey, Mehmet Ekiman da Bülent Uygun cevabını belki de senden sonra yazmıştır. Bilemiyorum. Artık günahını almayalım. Bir sonraki ben kimime geçmeden şu bizim 11 konusuna dönelim. Araya giderken hatırlatmıştım, tekrar söyleyeyim. Şimdi ben Instagram direkt mesajlarınıza da bakacağım. Dedim ki izleyicilerimize bugün ana haber bülteninde hatta bize aslında ışık oldu. İzleyicimiz şu isim yok, bu isim yok Dünya Kupası'nda. Keşke bir karma 11 olsa demişti. Biz aa ne güzel söyledi demiştik. Olsa birçok kişi de o takımı tutardı dedik. Çünkü gerçekten işte Osimhen, Lewandowski gibi isimler Dünya Kupası'nda yoklar ülkeleri olmadığı için. Biz de dedik ki hadi Dünya Kupası'na gitmeyen ülkelerden bir 11 yapın. Ama biz de boş durmadık. Biz de yaptık. Şimdi biz 11'imizi paylaşalım. Ben sizin de tek 11-11 değil de kadroda düşündüğünüz isimleri söyleyeceğim. Tabii İtalya yok. Özellikle evet, İtalya'dan çok isim geleceğini tahmin ediyordum. Sen komple İtalya. Ne,
1: savunma İtalya.
0: Evet, savunma hattılı tabii. Donnarumma da başlıyor direkt. Calafiori, Bastoni, Di Marco'yu almış savunma üçlüsüne. Madem yok diyor İtalya, ben savunma hattımı oradan kurarım diyor. Çok mantıklı. Ertuğ sen mi hazırladın? Evet. Biz piyasa değeri en yüksek olan futbolculardan yapmışız bu arada. Mbeumo, Kamerun bu arada söyleyeyim. Tonali, Szoboszlai, Kvaratskhelia. Ben tahmin ediyordum zaten Gürcistan'dan evet, da geleceğini.
2: Ben mesela Lewandowski'yi beklerim ya. Lewandowski.
0: Şimdi onu da işte piyasa değerinden muhtemelen eledi. Højlund, Šeško ve Šeško diyelim ve Osimhen. Hadi bakalım. Önce bunu bir yorumlayın. Sonra izleyicilerimizin yazdıklarına da bakacağım. Kim var kim yok diye. Nasıl buldunuz? Ya tabii bütün oyuncular tartışması çok değerli.
3: Şahane bir kadro. Tabii üçlü oynatmışlar. Bir
0: güzel. İzleyicilerimiz de az
3: ama çok mantıklı. Şöyle İtalyanlardan kuruyorsam onlar üçlü düzeni tekrar ettikleri için. Yani İtalya'dan savunma daha kalabalık olacaksa üçlü düzen. Şahane bir kadro olmuş yani.
0: Müthiş. Sen ne diyorsun Burçin Keskin?
2: Müthiş kadro. Ya Donnarumma hayranıyım ben zaten. Yani kalede Donnarumma. İşte dediğim gibi ben oraya Lewandowski'yi koyarım ama ya.
0: Lewandowski'siz olmaz. Ben
2: evet,
0: de koyarım.
2: Yani Lewandowski'siz olmaz yani. İstediği kadar değeri o kadar yüksek gözükmesin. Ben bu takımda bir görürüm ya.
0: İşte Gürcistan'dan, Macaristan'dan isimler almışlar. Çoğunluk İtalya. Osimhen işte illaki Nijerya'dan, Nijerya takımından orada alınacak başka isimler de çıkarırsınız yani ama Osimhen'i.
2: Tabii Lukman da var mesela.
0: Lukman da orada evet Lukman'ı da alabilirsin. Yani kimler kimler gidemiyor inanın şimdi bakacağız işte sizin yazdığınız mesela hemen Ahmet Bey Lukman yazmış. Kale, Donnarumma Burak Bey yazmış. Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Szoboszlai o da biraz benzer. Orta saha Barella demiş, Höberg demiş, Lukman demiş, Kvara'yı yazmış. Ve Osimhen'le Lewandowski'yi de 4-4-2'de ikili yapmış. Mesela bak 4-4-2. Yani 4-4-2 ben de düşünebilirdim bunu. Ama nasıl olur hiç bilmiyorum ikisi birlikte de. Evet güzel. Biraz aşağılara gideyim. Akşam saatlerinde istediğim de kalede başka başka isimler görmüştüm. Şimdi sizin mesajlarınıza bakacağım. Yine Donnarumma yazan var. Kim bu? İsmail Bey. Biraz işte kaleden başlıyorum farklı cevaplara. Ondan sonra yine eğileceğim diğer yazdıklarınızı da yorumlayacağım ama yanlış anlayanlar var bakın ülkesi Dünya Kupası'na gitmeyenlerden yapın
1: hani kadroya çağrılmayan
0: evet kadroya çağrılmayanlardan değil mesela kaleci Oblak gelmiş güzel olabilir
3: evet Polonya'dan bir de Polonya'da iyi kaleciler çıkıyor Polonya'da mesela bir takım bu arada hani oradan da devam etsin sohbet diye söylüyorum hani kadro planlaması yapacak

0: baksanız Polonya'da yetişmiş, eğitimini orada almış kaleciler, çok iyi kaleciler çıkıyor oradan yani.
1: Bakıyorum başka kim var? Başka farklı cevaplara bakıyorum yine. İzleyicilerimizden gelen. Slovenya, evet, Oblak yazmış yine. Stoper, Bastoni, İtalya. Calafiori yazmış yine stopere.
2: Ya benim İbrahim Bey. Christian Eriksen hayranlığım vardı yani, o da mesela çok çok seviyorum ya. Çok.
1: İşte bir o de hele yaşadığı, o, şey, evet,
2: yaşadığı şeyden
1: mi?
2: Sonra
1: hatta akıllarda kaldı yani, evet, gerçekten. Evet. Hepimiz etkilenmiştik. Sol bek Di Marco yine İtalya'dan seçmiş. Di Lorenzo'yu sağ bek seçmiş İbrahim Bey. Tonal yine
2: İtalya olmasaydı İtalya, çok Soboslay, daha fazla.
1: Evet, herkes Kvaratskhelia zaten tartışmasız. Kamerun'dan Mbeumo'yu seçmiş. Nijerya'dan Osimhen yazmış. Bakalım başka. Dünya Kupası'na ülkesi gitmeyen dünya yıldızları, bakın ülkesi gitmeyen, böyle yazın lütfen. Bir de X'e bakalım şimdi, Instagram'a biraz baktım. Yine bakacağım ama farklı cevap arıyorum. Yine Bastoni gelmiş. Mutlaka Kıvara yazmışlar. Şikriniyar yazmışlar. Ahmet Bey.
0: Yani. Ama şimdi tabii böyle bir üçlüye.
1: Ya işte İtalya biraz şey fark olsun, yaratıyor. Evet. O yüzden değişiyor. Konu çok süre kısa demiştiniz Melike Hanım. Zaten sizden sonra canlı yayın yok. Devam edelim 1-2 saat. İster misin? Doğru yani. Mesela şunu, sana da mesaj var. Ertuğ bak sana diyor ki internet kafe jargonuyla masa 2'yi bir saat uzatacağım yazmış. Evet, uzatabilir miyiz? Yani şimdi bu kadroya kimse itiraz etmiyor bu arada ama herkes bir Lewandowski eklemesi yapıyor. Onu söyleyelim. Onun dışında işte kaleye Oblak'ı yazanlar var.
2: Vlahovic de var, forvet.
1: Evet, olabilir. Doğru. Osman Bey ne yazmış? Donnarumma demiş. Şalai, Gatti, Bastoni, Di Marco, Onyedika, Soboslai, Barella, Kvara, Lukman, Osimhen. Farklı. Güzel. Olabilir. Yine bakayım başka farklı. Herkes bir kaleye Donnarumma'yı almış. Yani bu Dünya Kupası, evet, nasıl ya kaçırır Donnarumma diye. Herkes bir İtalya milli takımını hem kale hem savunma olarak eklemiş bir kere. Bunu söyleyelim.
2: Geçen sene Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönem müthiş bir oyun oynadı Donnarumma'ya.
3: Çok iyi kaleci. Ya tabii de İtalya'nın olmaması değil mi Dünya Kupası'nda, evet, yani tabii en çok kazananlardan biri.
1: Ve ama işte üst üste de bunu kaçırıyor, evet, bu fırsatı. Ben Katar'da da ben böyle Dünya Kupası'nda yine yapacağım. Dünya yemeklerini yapıyordum. İşte Suudi Arabistanlar, Koreler vesaire bir sürü yemek yaptım. İşte İtalya en sevdiğimiz, evet, mutfak ya, yapamıyorum işte. Hatta Dünya Kupası biter bitmez İtalyan yemekleri.
2: Bence wild card versen İtalya'ya.
1: Zaten öyle konu da öyle açıldı. Wild card yapalım diye açıldı zaten bu konuda. Bu kadroyu yaptık. Ben de sonra öyle bir şey yapmıştım. Gerçekten her şeyle çok seviyoruz İtalya'yı. Bize zaten hocamız İtalyan. O da sevinci Türkiye'ye yaşatmış oldu. Kendi ülkesi gidemeyince tabii ki. Herkes bir aradı, bir istedi yani. Ama olmadı. Şimdi kim demişler? Kerkes Macaristan, Arça Çolak yazmış. Hoca kim? Hoca kim olsun? Dünya Kupası'na gidemeyen hoca kim ayağı hocayı? Şimdi hiç düşünmemiştim bak. Böyle bir kadroya hangi hoca yakışır? Siz söyleyin artık. Ben söylemiyorum.
2: Guardiola.
1: Benim de aklıma direkt o geldi de söylemedim yani. Melike yani demesinler diye. Şalay alıyorlar mesela. Savunma Şikriniyer demiş Ahmet Bey. Takımlarından da yola çıkarak söylüyorlar bence. Tekrar edelim ekranlarını yeni açanlar için, bu 11'ine diyenler için. Gerçi görüyorsunuz ama belki biz radyoda dinleyenler vardır. Dünya Kupası'na ülkesi gidemeyen oyunculardan oluşturduğumuz bir kadro yaptık. Bir karma kadro yaptık. Herkes de ağırlıklı olarak İtalyan kadrosunu tercih etmiş. Demek ki çok istiyormuşsunuz İtalya'nın Dünya Kupası'nda olmasını. Bir tane daha okuyacağım. Yine kalede Donnarumma, Di Lorenzo, Zinchenko, stopere Şikriniyer almış, Bastoni almış bir de. Tonali, Soboslai yine aynı, Kvaratskhelia yine aynı, Osimhen'le Lewandowski almış, bir de Lukman'ı eklemiş kadroya. Gruptan çıkmaz diyor Ertuğ kulağıma. Bakıyorum farklı bir şey var mı? Farklı olarak bir tek kalede Oblak tercihini görüyorum. Başka da

0: bir şey görmüyorum. Genellikle Kerkez'i yazan var yine farklı olarak. Angusa Locatelli, Kvaratskhelia yazmış izleyicimiz. Osimhen. Osimhen zaten büyük bir... Bu arada şimdi Osimhen yazıyorsunuz. Osimhen yazdığınız kadro aslında Onuachu'da Nijerya milli takımının oyuncusu. Niye yazmıyorsunuz Onuachu'yu? Yani liginde gol kralı olmuş yani mesela.
1: Oynat ikisini çift santrafora.
0: Yani yazın bunu. Bu kadar popülist olmayın yani. Kvaratskhelia tartışması herkesin yazdığı bir isim bu arada. Onu söyleyeyim.
2: Donnarumma gibi.
0: Donnarumma gibi aynen. Ama Lewandowski de şu kariyerinin belki de son Dünya Kupası olacak da olsun. Dünya Kupası'nda isterdik gerçekten. Polonya yok ama. Evet, teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Bizim kadromuz bu. Bu konu ben belki yokum bu gece ama bence virgül olsun. Süremiz az çünkü ama bu konu bence bu gecede yine herhalde yanılmıyorsam Koray Baloğlu sunacak. Sol sayfada konuşulur diye tahmin ediyorum. Siz yine X hesaplarınızdan yazın. Direkt mesajdan da Koray Baloğlu'na yazın. Biraz onu rahatsız edin. 11'lerinizi bence bu karma 11 daha çok konuşulur. Biz bir ben kimim daha yapalım. Süremiz geçiyor. Yine farklı isim görürsem okuyacağım bu arada. 2000-2001 sezonunda Süper Lig'de yaşadığımız şampiyonluk çok özeldi. Yılmaz Vural'ın Gözde öğrencisiydim. 93'te Dünya Kupası elemelerinde Polonya'ya karşı ilk kez milli formayı giydim. Ancak ardından 70 kez daha gururla taşıdığım ay yıldızlı forma altında gol sevinci yaşayamadım. 3 büyük kulüpte toplamda 433 kez forma giydim. 2008 yılında U17 milli takımının başına geçerek kariyerimdeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadım. Bu ismi nasıl bu şekilde sordun?
1: Aslında çok kolay gibi gözüküyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Çok kolay gibi gözüküyor.
1: 2000-2001 evet. Fenerbahçe mi şampiyon oldu diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet.
1: Değil mi hocam? 2000-2001 Fenerbahçe. Yılmaz Hoca ile çalışmış. 93.
2: Ümit Ozat mı?
0: Hayır.
1: Oğuz Çetin.
0: Hayır.
1: Üç büyük kulüpte pardon, evet, orayı kaçırmışım. Üç büyük kulüpte oynayan. Vay, çok ciddi bir rakam.
0: Doğru cevaplar geldi burada. Emre Aşık değil, İlhan Mansız değil.
1: Üç büyük kulüpte oynayan.
2: Zaten Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu olması lazım. İlhan Mansız olmuyor.
1: Evet.
0: Yani Kaan Özkan bildi bu arada. Tebrik ediyorum.
1: Şampiyonluk yaşayan o gün.
0: Hayır.
1: Özkanoğlu diyecektim.
0: Tolunay Kafkas değil.
1: Abdullah Ercan.
2: Evet, Abdullah Ercan. Ben de evet.
0: Aynen. Bizim de kıymetli yorumcumuz sevgili Abdullah Ercan'ı sorduk. Hocam selamlar. Sevgiler, seni belki defalarca sormuşuzdur ama bir de böyle sorduk. Biraz daha farklı sorduk. Valla bilemeseniz üzülürdüm.
2: Evet evet. Aynı anda hemen hemen çıktı.
1: Yani bir anda evet. Fenerbahçe 3 büyük. Evet, Abdullah Hoca.
0: Ve aynı anda bir anda söylediğiniz evet, güzel oldu. İzleyicimiz de bildi. Güzel. Yani
1: bilemeseydik üzülürdük gerçekten.
2: Aynen,
0: gerçekten. Ben de bilemeseydiniz üzülürdüm. Peki şimdi logolarımız var. Bakalım. Sırayla geldi değil mi?
2: Of.
0: Yine muhteşem zorlukta.
2: Hakikaten bu ne Allah aşkına.
0: Açıklayıcılıkta bir logo.
2: Bence bu logoyu değiştirsinler.
0: Üzerine biraz çalışılabilir.
2: Evet yani. İrlanda filan mı bu? Yeşil meşil.
1: Buralarda mı?
2: İskoç, İrlanda.
0: Buralarda. Sınırlara geri gelelim. Yani
1: buralarda değil
0: evet,
1: mi?
0: Sınırlarımızın içinde kalalım. Buralarda. Bugün böyle.
1: Buralarda.
0: Bugün
1: bu
0: böyle.
1: Yüksek yüksek ihtimalle demeyeyim zaten. TFF ikincilik ya da üçüncülik. Var mı öyle bir tüyo?
0: Birazdan vereceğim.
1: Daha erken şu an onun için.
0: Çok uzağa gitmeyin. Öyle söyleyeyim. Böyle yakın şehirleri düşünün.
2: Hmm.
0: Amatörde bu arada.
2: Amatörde mi?
1: Hmm.
0: Bölgesel amatörde.
1: Bölgesel amatörde buralarda.
0: Böyle yakın şehirlerden gidin ama şehir takımı değil.
1: İlçe. Daha önce Süper Lig falan görmüş mü? Görmüş mü? Hmm.
0: Güzel. Tarihimizde de yeri olan bir ilçe diyeyim.

0: tatil olarak da tatile gidilirken de tercih edilebiliyor. Aynı isimle bir göl de var.
1: Çınarcık diye ismi geldi. Orhan Gazi.
0: Değil, kısmen oralara, şehir Yalova olarak değil ama işte yani akla gelir işte
1: Gölcük.
0: O.
1: Gölcük.
0: Yok. Evet. Değil.
1: Gölcük zaten üçüncülükte olması lazım. Oralarda dolanıyoruz değil mi?
0: Tarihi de düşünün biraz Osmanlı'yı. Bence güzel ipucu verdi.
2: Çok verdi.
0: Osmanlı Devleti.
2: Selçuklu falan mı? Anadolu.
0: Osmanlı Devleti. Buralarda
1: ya. Orhan Gazi dedik ama.
2: Orhan Gazi de evet. İyi.
1: Osman Gazi de değil.
0: Hatta Bizans için de önemliydi. Onu da söyleyelim. Ya hatta şöyle söyleyeyim. Kudüs ve Vatikan'dan sonra kutsal kabul ediliyor.
1: O bölge işte geçen onunla ilgili olan
0: i̇şte
1: ama.
0: Bursa'dan bir şehir, evet, evet, şey, ilçe.
2: Evet.
0: Aa. Şu an saate veriyorum. Yoksa şimdiye kadar bence bulacaklardı sevgili izleyicilerimiz.
2: Evet, ben uyuyorum bu saatlerde genelde.
0: Saate veriyorum. Benim Osmanlı dedim.
1: Evet.
0: Bizans dedim. İznik. Serkan Aydın da hala uyumamış, Serkan'a bak. Evet, İznik. Teşekkür ediyoruz. Sen de bildin. İznik Spor, İznik.
2: Gördük nasıl aklınıza yani geldi? Müthiş aslında ipucu verdin ama.
0: Bence de yani evet. Bütün tarihi bilgilerimizi.
2: Bence programı bitirelim yavaş yavaş.
0: Bütün tarihi bilgilerimizi beslediğimi düşünüyorum.
2: Neler?
0: Daha da artıyor. Biraz daha artırsaydım artık bilin olacaktı. O kadar da değil yani. Şimdi yine çok uzağa gitmiyoruz. Gelsin.
2: Eyvah.
1: Yalova.
0: Evet. Bravo. Yalova Spor. Peki hadi bunu da bilin bakalım.
1: Mardin Spor mu?
0: Hayır.
1: Mardin'in de böyle bir logosu var gibi. Yani.
0: Şimdi izleyicilerimizin burada söylediklerine çok bakmıyorum çünkü yapay zeka okutup öğrenebiliyorsunuz. Kabul etmiyorum onu. Yine şey bir mi? İlçe bu arada.
1: Ege falan mı, oralarda mı?
0: Hayır.
2: Marmaris falan mı?
0: Güneyde.
2: Güneyde. Amatör mü yine bu da?
0: Nerede oynuyor bakalım, bilmiyorum. Bakacağım. Hemen bakıyorum.
1: Adana, Antep, Hatay. Oralarda ne vardı?
2: İskender yani tam Rondi. Böyle sanki Mimoza'dan Bodrum'a bakıyormuşum gibi, böyle güneş de var, tepecik de var. Bodrum'u çağrıştırdı bende.
0: Güneyde bir ilimizin ilçesi. Hatta isminde şuradaki görseldeki bir şey var. Hadi bakalım. Öyle bir ipucu vereyim size.
1: Yıldızla alakalı bir şey var.
0: Hayır, orada başka ne var?
1: Dağ var, güneş var, deniz var.
0: Öyle ne mi? Var? Dağ var değil mi?
1: Evet.
0: Adında da dağ var. Hadi.
1: Dağ var. He. Ne dağ spor? Ardahan.
0: Güneyde dedim. Dedim.
1: Pardon. Güneyde.
0: Güneyde.
2: Dağ. Yok ya benim.
0: Hatay'da.
2: Hatay'da.
1: Şey. Hataylı bir arkadaşımla konuştum telefonda.
2: Pes ediyorum ben.
0: Rövşan 5'e aldık. Dünya Kupası'na bizi alamayan ülkeler gibi hissettiğimiz bölüm.
2: Çok güzel ifade etmiş hakikaten.
0: Hatay'ın bir ilçesi. Samandağ.
1: Samandağ, bravo.
0: Samandağ Spor. Bravo. Samandağ buradan sevgiler.
2: Ben çok, herhalde sabaha kadar bilemezdim.
0: Bize çok mesaj geldi, gelir oradan. Özellikle deprem zamanı. Çok iletişim kurduğumuz bir ilçeydi. Samandağ'da. Buradan bütün Hatay'a sevgiler, selamlar diyoruz. Bugün sınırlarımızın içinde kaldığımız logolarımızın ardından tanı beni yapacağız. İlk fotoğrafımız gelsin.
1: Bu şey Galatasaray'a gelen Şalkeli değil mi? Volkan Demirel'le kavga.
0: Bütün isimlerin neyse söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim.
1: Ya değil değil mi? Benim biraz önce öyle değil. Bu forma Şalke'nin formasına benziyor hocam.
2: Chelsea'ye de benziyor.
1: Ha, Chelsea de bravo.
2: Samsung yazıyor.
1: Chelsea. Jokol mu?
2: Balak mı?
0: Çok eğleniyorum.

0: Hiç orayla alakalı da değil o zaman yani.
1: Birazdan
0: yanlış
1: söyleyeceğim.
0: Yerde mi geziniyorsun?
1: İpucu bu, birazdan söyleyeceğim. Şalke'den güzel gidiyorsunuz ama.
0: Hamit Halil kardeşler değil.
1: Değil.
2: Kafası da benim kafama benziyormuş aslında.
0: Raul bir ara oraya gitti, o da değil.
1: Çok özel de bir isimdir Türkiye için.
2: Türkiye için.
1: Niye acaba? Çünkü kendisi bir Türk.
2: Hami Mandıralı.
1: Hami Mandıralı.
0: Bravo. Bravo.
1: Hami Mandıralı'ya da buradan. Bugün çok selam göndereceğim kişi varmış yani. Selamlar Hami Mandıralı'ya.
2: Ama ben ama bak ben seni yanılttım. Şalke'den sen hemen
0: gidecektin. Yok, sonra geri döndük ama ben daha yakın tarihe giderdim hocam.
1: Evet, Şalke formalı eski fotoğrafıyla tanımanızı istedik. Şimdi ikincisi gelsin. Çok ikonik.
0: Mbappe mi?
2: Evet,
1: göz teması kurmuyor.
2: Mbappe gibi geldi bana da ama.
1: Şimdi büyük konuşmayayım ama ben biliyorum ya, şimdi bilerek bakıyorum. Hani ben acaba o yüzden bana kolay geliyor. Mesela az önceki kolay değildi Hami Hoca'nın ki, yani o kadar kolay bilinemeyebilirdi ama.
0: Yabancı mı, Türk mü?
1: Şimdi onu söylemeyeceğim.
0: Söylemiş.
1: Onu şu an söylemeyeceğim.
0: Ya Tümer Metin.
1: Tümer Metin.
2: Bravo.
1: Tamam, bu kolaymış ya. Çünkü bu Tümer Metin'in çok ikonik bir fotoğrafı.
0: Evet,
1: ya.
0: Milli takım forması ve şey.
1: Tümer Metin, selamlar.
2: Evet,
1: sana
2: selam,
1: da çok
2: selam.
1: Sevgiler. Böyle herkese selam göndereceğimiz, göndermemize vesile olan bir şey. Pep Guardiola'yı falan sorsam Ertuğ nereden bilecek yani, ama en azından yerli isimlere bol bol selam gönderdik bayram vesilesiyle. Şimdi son fotoğraf. Kim acaba?
2: Ümit Davalı mı?
1: Güzel cevap ama değil.
0: Bu da milli takım forması mı? Antalya Spor mu?
2: Milli takım ya.
1: Bilmem. Kim bu acaba?
2: Beşiktaş'ta da oynamıştı değil mi? Değil.
1: Söyle. Söyle. Çekinme.
2: Dilimin ucunda.
1: İsim mi gelmiyor aklıma? Evet, bir yerli isim. Evet.
0: İbrahim Kaş mı?
1: Hayır. Beşiktaş'ı da var.
0: O yüzden İbrahim Kaş dedim. Yani
1: Beşiktaş'ı da,
0: da var.
1: Var.
2: Uzun saçlı. Feda sezonunda oynamıştı.
0: Öyle mi?
2: Hmm.
0: Veli Kavlak mı?
2: Değil.
0: Değil. Olcay Şahan.
1: Olcay Şahan
2: değil mi?
1: Hayır, değil.
2: Olcay Şahan zannettim ben ya.
0: Veli Kavlak, Olcay Şahan.
1: Ama sezonu da aşağı yukarı bildin yani.
2: Bildim mi?
0: O dönemki. Ersan Gül'ün müydü vardı? Öyle
1: hayır.
2: Nihat Kahveci.
1: Hayır.
0: Yani şimdi bu şey başka bir büyük takımda da mı oynadı?
1: Hayır değil.
2: Aslında tam Nihat Kahveci.
1: Fenerbahçe'si de var.
0: Fenerbahçe'si de var. Güzel. O tarihte Fenerbahçe'si de
1: Trabzonspor'da var.
2: Yok artık.
1: Bilmeniz lazım.
0: Şu an bizim bunu biliyormamız lazım bence de.
1: Başakşehir'de var.
0: Şey, Ekici miydi?
2: Mehmet Topal.
0: Yok şey. Neydi Beşiktaş Fenerbahçe? Gurbetçiydi ya. Yanlış mı? Gurbetçi değil mi?
1: Çok basit. Bulmanız lazım.
2: Evet, bu çok basit ya. Nasıl bulamıyoruz?
1: Hayır, gurbetçi değil.
0: Gurbetçi değil mi? Hı. Yanlış yerde olamayayım.
2: Başakşehir.
0: Başakşehir'de var.
1: Şöyle bir hikayesi var.
2: Mehmet Ekici mi?
0: Değilmiş. Hayır. Hocam. Evet, o değilmiş.
1: Beşiktaş'a geliyor. Sonra hemen bir sonraki sezon Fenerbahçe'ye gidiyor. Oradan hatırlayabilirsiniz. Hayır, İsmail Köybaşı değil. Serkan, bilemedin. Ya bu kadar o zaman zor bunu bulmak
2: evet
1: ya.
2: Evet ya, Allah Allah.
1: Ama takımlarını söyledim. Hadi bir takım daha söylüyorum. Çok eskiye gideceğim ama. Bursa Spor. Yani, Bursa Spor'dan zaten.
0: Onu demesen Serkan Balcı diyecektim.
1: Bursa Spor'dan zaten.
0: Bursa Spor'u yok.
1: Trabzon Spor'a gidiyor. Beşiktaş. Fenerbahçe.
0: Bursa Spor.
1: Çok üzüleceksiniz bulamayın.
2: Evet ya.
0: Bursa Spor.

0: Ne kadar?
1: Bence artık verelim. Bu da bu gecenin ismi
2: şok,
1: olsun.
2: Şok şok şok.
1: Egemen Korkmaz.
3: Aa.
2: Abi nasıl
1: hiç tepki yani. Size.
2: Evet ya.
0: Benim de takım arkadaşım mil takımlardan ya. Yani.
1: Üzüldün.
0: Biraz daha üzüldüm.
2: Abi nasıl? Hakikaten inanılmaz evet, bir şey.
0: Çok rahat bulmamız lazım.
1: Ya burada Mehmet Yılmaz'ın kendini bilemediğini hatırlatmak isterim. Sevgili Mehmet Yılmaz'a buradan sevgiler. O yüzden Egemen Korkmaz'a da buradan sevgiler. Kusura bakmayın sizi bilemediler. Ama benim hiç suçum yok. Her evet. Şeyi söyledim.
0: Evet evet.
1: Ama bu oyunun bizim güzel hatamız. Yanı, bu oyunun güzel yanı zaten size bildirmemek için. Evet. Ya bulanık fotoğraftan nereden bileceksiniz? Aklınıza gecenin ama bu saatinde ya, nasıl gelecek? Ya. Yani evet, ama evet. Bunun hakkıdır bilen izleyicimizi söylemek. Lütfen. Hemen söyleyeceğim ilk bileni. Hemen sizi daha fazla bekletmeden. Egemen cevabını Kaptan Tsubasa isimli sayfa Sadık Bey, Sadık Bahçeli ilk bilmiş. Egemen yazmış. Sadık Bey sizi tebrik ediyorum. Kaptan Tsubasa hesabı. Adı böyle. Tsubasa. Profil fotoğrafı da Galatasaray forması giydirilmiş Tsubasa. Tebrik ediyorum. Siz bildiniz ve bununla birlikte artık golü koklayacağız. İlk pozisyonumuzu isteyelim. Gol mü değil mi?
2: Ben sürpriz oynayayım, gol diyeyim bari.
1: Yememenizin herhangi bir yaptırımı yok burada bu arada. Sadece ben biraz gülüyorum, o kadar yani. Başka bir şey değil.
3: Ben de değil diyeyim. Çok
1: nereden
3: zor.
1: Evet.
3: Yakın. Çok zor bir vuruş, çok yanında oyuncu.
1: Estudiantes Gremio maçı.
2: Aynen.
1: Dakika 8.
3: Uzak köşeye mi? Ben değil dedim.
1: Değil mi?
3: Değildim.
2: Gol.
1: Hadi bakalım, izliyoruz. Gol. İkinci pozisyon gelsin. Gol mü değil mi?
3: Yok.
2: Bence de yok.
1: Hollanda'dayız. İkiniz de değil mi diyorsunuz?
2: Çok yukarıdan gidiyor, evet.
1: Bize bunu aldıysak bilemiyorum, cevabı bilmiyorum. Hadi izleyelim bakalım, merak ettim. Kolay değil o işler gidişi, yani.
2: Evet,
1: yani. Arda güler hocam. Misiniz?
2: Bir de yani. Görmüş olurduk bu golü. Evet. Bu gol olsaydı.
1: Evet. Ama Arda güler nasıl attı?
3: Müthiş. Müthiş.
1: Daha niceleri...
3: Şimdi burada devreye ne giriyor biliyor musun? İnşallah. Oyunculuk özellikleri olarak. Aslında bunu o an top ayağına geldiğinde karar vermiyor. Oyun oynanırken o kaleciyi önde görüyor.
1: Evet,
3: o an kafasında planlıyor. Yani ben topu aldığımda muhtemelen oralarda geziyor. Evet. Bakıp hemen sonuçlandırma çok... Değerli.
1: Çok isterdim öyle bir futbolcu olmayı bu arada. Çok havalı.
3: Çok havalı. Evet.
1: Çok havalı. Peki son pozisyon gelsin.
3: Bu da dışarı
1: gidiyor. Gol mü acaba?
3: Bir daha bakalım bunu.
2: Gol oldu bu bence.
1: Dakika 19. Evet, son cevapları alayım artık.
2: Gol.
1: Gol dedi İbrahim.
2: Ben de gol dedim.
1: Gol dedi Burçin Keskin. İki golle son pozisyonun sonuna bakalım.
2: Kaleci kurtarmazsa.
3: Uzak köşeye.
2: Ay. Ama bu da normal.
3: Gol saydık bunu. Bence bunu gol saydık. Gol yazık kadar yani. Kıymetli yani.
1: Çok yazık olmuş evet. Gerçekten ya. O vuruşa, o var. Kuvvetli vuruşa yani ah demiştir herhalde diye tahmin ediyorum. Olmadı ama yani. Ama bugün güzel bir yayın oldu. Bu gol olmadı ama bugün çok keyifli bir yayın oldu. Burçin Keskin, İbrahim Yavuz çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Yani gerçekten Selman Bey'in dediği gibi bir saat daha verseler bize şurada Dünya Kupası'na dair de konuşacak çok şey var ama daha günler bizim daha çok konuşacağımız gün olduğu için sadece bugünlük noktalıyoruz. Size haberler de vermeye çalıştık elimizden geldiği kadar bu bayram gününde. Takımların teknik direktör listeleri, transfer listeleri. Elbette eksik kalanlar, konuşamadıklarımız vardır. Hiç üzülmeyin. Yine saat 23'te son sayfa var. Koray Baloğlu sunacak. Ben olmayacağım belki. Bir küçük güvenli bir

0: haftalık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: Amirli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası yolculuğu öncesi ilk geniş röportajını A-Spor'a veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampı için nasıl bir planlama yapıldı? Turnuvadaki rakipler hakkında ne düşünüyor? Milliler nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkacak? Kadro seçiminde en çok hangi bölgede zorlanıyor? Ay Yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefine Cüneyt Şenli Abdullah Ercan soruyor. İtalyan teknik adam yanıtlıyor. Vincenzo Montella ile gündem özel. Bugün saat 12'de A-Spor'da.
2: Yaşasın spor.
3: İki asırlık çınar Almanya'da karşı karşıya geliyor ve mücadele sarı kırmızılı oyuncuların vuruşuyla başlayacak. Evet, çalan düdük ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dostluk Kupası'nda tabii ki öncelikle dostluk kazansın ve iki takımımızdan da güzel futbol bekliyoruz bu akşam. Stol ve Alex Arda ceza sahasında 5 Galatasaraylı direkt kaleye Volkan çıkarttı. Volkan Üstrey'in hemen altına, bir karış altına giden topu kornere çeviriyor. Çok şık bir vuruş Arda'dan. Aynı güzellikte çıkartıyor Volkan. Hızlı başladı karşılaşma. Arkadan bir müdahale. Faul, Selçuk faul yapıyor. Ve bir kart daha. 13, şu anda 14. dakikadayız ve kırmızı. Selçuk sarı karta itiraz ederken kırmızıyı çıkardı maçın hakemi. Çok erken çıkan kartlar. Dostluk maçında aslında tabii açıkçası ben de biraz daha hakemin en azından iki takımın 11'e 11 sahada kalması için çaba sarf edeceği düşüncesindeydim ama bu pozisyonda evet arkadan çekme, Selçuk'a sarı kart, ardından eline doğru bir hamle yaptı. İtiraz etti Selçuk ve hemen ikinci sarı kartı çıkardı. 14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Galatasaray Arda ile geliyor. İçeri doğru. Boşta kaldı. Sana vuruyor dışarıya. Bir tehlikeli pozisyonda Galatasaray adına. Lorik Sana topu dışarı gönderdi. Yine topun gerisine Arda geçti. Servet, Gökhan Zan, ceza sahası içindeki oyuncular. Volkan aşan top. Kimse dokunamıyor. Out. Volkan topa hamle yaptı. Çıktı ama dokunamadı. İşte Arda'nın kale sahası içerisine gönderdiği bu top. Güzel bir çalım. Christian sol kanada doğru tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Santos vuruşu ve top ağlarda. Harika bir gol atıyor Andre Santos. 30. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Dar açıdan nefis bir şut çıkardı Andre Santos. 30. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 14. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Sarı Lacivertler çabuk gelişen atakta Andre Santos'u golü buluyor. Sana, Lorik Sana Battal koşu yapıyor. Mehmet Battal, ortada Musa var. Battal duruyor kaleye. Volkan iki hamlede. Stoh. Yerden vuruşu, ufuk dokunuyor, korner.

0: Stoh'un vuruşunda köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor sevgili seyirciler. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde tamamlıyor. Mönchengladbach'ta Borussia Park'ta Fenerbahçe Galatasaray Dostluk Kupası mücadelesinin ikinci yarısı başlıyor sevgili seyirciler. İlk yarıyı Fenerbahçe 30. dakikada Andre Santos'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Arda yeni transferlerin yerine tecrübeli isimler girdi. Serdar sol kanada geçti. Arda içeriye, Barış kaleci Volkan. İlk yarıda sağ kanatta görev yapan Serdar Özkan ikinci yarıda sol kanatta Hakan Baltan'ın önünde yer alıyor. Hakan yerden ortası Barış. Arda içeri doğru kale içine doğru gönderiyor. Out. Şut şansı arıyor Barış. Kapattı Santos. Barış. Sabri'ye. Stoh var karşısında. Sabri. Blika. Boşta kalan top dışarıya. Hakan Balta. Barış. Yerden bir top. Tekrar Barış'a. Santos kontrol ediyor kendisini. Barış. Sabri. Barış. Out'a gidiyor. Sadece tribünde yanıyor. Meşaleler. Galatasaray tehlikeli geliyor. İçeriye Blika sekti. Sabri'nin ortası. Volkan çıkıyor. Boşta kaldı top. Gol pozisyonu. Battal ortaya. Şut şansı Volkan. Vuramıyor Mehmet Battal. Mutlak gol şansını değerlendiremedi. İşte Galatasaray'ın beraberlik golüne yaklaştığı an Hakan çeviriyor. Mehmet. İşte bu pozisyon Volkan'ın hatası. Hakan Balta ilk pozisyonda kaleye vuramadı ama çevirdi Mehmet Battal'a. Mehmet Battal ise bu topu kaleye gönderemedi. 4 kişilik bir baraj. Volkan dikkatli. Arda köşeye direkten dışarıya. Etkili vuruşlar çıkartıyor bugün ama birincisinde direğin hemen altına giden top Volkan çıkarttı ilk yarıda. Bu ise tam çatala gidiyor. İki direğin birleştiği noktaya vurup dışarı çıkıyor. Arda uzak direğe doğru. Gökhan içeriye karambol kale sahasında. Andre Santos taça gönderdi. Sezon öncesi bu anlamlı ve önemli karşılaşmada iki asırlık çınarın Türk futbolundaki iki büyük kulübün mücadelesinde artık son anlar. Beraberlik çabası, top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyor Arda. Kale sahası içerisinde kaleye birkaç metrelik mesafe ve bu top dışarı gidiyor. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Ve Spor Toto Dostluk Kupası mücadelesi sona eriyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe bu karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
1: İlk düdük iki takıma da başarılar. Christian Baroni, Mehmet Topuz ve Orhan Şamama bir pas hatası Emre Çolak. Emre hızla ceza sahasına girdi. Ortası kimse dokunamadı. Mert bir zorunlu değişiklik. Mert Günok. Volkan Demirel 16. dakikada sakatlanarak yerini Mert

0: Günoğa bıraktı. Emre hemen kullandı köşe vuruşunu, Ahmet'le paslaşarak yeniden Emre. Orhan karşıladı savunmada. Orta alanda Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Gol sevinci tamam ama bu tabii çok doğru olmuyor.
1: Gerek yok bize.
0: Ortalığı gerek tam yok. Bir duman bulutu kapladı. Serbest vuruş için Alex de Souza topun gerisinde bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex, orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
1: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Sol tarafta Caner top istedi. Hasan Ali bindirme yaptı. Caner'in ortası. Kayt Muslera vurdu. Topu dışarı çeldi. Görüntüde Muslera. Köşe vuruşunu Alex'e kullanacak. Fenerbahçe işte pozisyon. 65. dakika paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Caner'den bir orta daha. Yine savunmadan sekti top. Bir kez daha köşe vuruşu. Galatasaray 2-1 önde. Fenerbahçe beraberlik için rakip kalede. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt

0: Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kaytin golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor. Şimdi köşe vuruşu Selçuk. 88. dakika, orta geldi. Kafayı Kuyt vurdu. Taç atışı Galatasaray'ın.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Galatasaray bir kez daha önde. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde. Bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına. Hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray. Ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde Süper Kupa Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ersun Yanal görüntüde ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde.

0: topu sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu Muslera. Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu, üçten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, önü açıktı.
1: Alibiz'e çarpmış.
0: Bunu Alibiz'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Vebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu, kaleci Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru.

0: doğru alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboué atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboué ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü, Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow'da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anda bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. Platformdaki yerlerini aldı futbolcular. Konfetiler havaya atılıyor ama henüz kupa yok ortada. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarla ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sow orada ama öncesinde bir daha...

0: Fenerbahçe kale sahası içinde bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu, üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı, gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
1: Karar değiştirdi, dağıldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu, yine Muslera. Galatasaray'dan dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Çeleği de bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu havaya yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. İlk düdükle birlikte tribünler daha adeta yanıyor. 6. dakikanın ilk saniyeleri. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde. Bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak. Bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. İşte Lukas Podolski kale ağzında dışarı gönderiyor topu. İki takımın da finale namağlup geldiğini vurgulayalım. Galatasaray 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik kupada. Fenerbahçe yine 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Finale gelene kadar Lukas Podolski yerde. Mete Kalkavan faul dedi. Tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruşu kullanacak Galatasaray takımı. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu olacak. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski, Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Snyder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog, oyun devam ederken. Şimdi Nani. Üzerine

0: gidiyor Semih'in. Nani, Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Fenerbahçe'nin maçın başından beri en ciddi pozisyonuydu bu. Alper Potuk 26. dakika. Sinan Gümüş üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağını aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rantabıl azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız
1: yakalarsam diyor hızlı gideyim
0: diyor. Hayli baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Podolski daha önce 6. ve 13. dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. 31. dakikanın ilk saniyelerinde uzak direk dibinde topu kafayla ağlara gönderdi. Ve finalde Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İşte gol. Dinayer'in kafası tamamlayan Lukas Podolski. Offside'ı Hasan Ali mi bozuyor hocam?
1: Evet, maalesef. Çıkamamış, kaçamamış.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. İlginçtir. Sakin olarak bildiğimiz futbolcuların da burada biraz daha sinirli tepkileri var. Örneğin Hasan Ali'nin, Muslera'nın.
1: Bak hakem kendini pozisyonun hareketlerin dışına atıp seyirci olarak bakmaya başlayınca hemen ayrılıyor futbolcular. Çünkü hakeme bakıyorlar nerede diye.
0: Cezayı kesecek
1: İçine
0: mi
1: girse
0: diyorlar.
1: Yanarlar tabii. İçine girse hakem yanar. Aferin. Doğru yapıyor.
0: Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Fatura bu şekilde çıktı. Nani şimdi o bölgeye geldi. İşte Bağ ile Muslera arasındaki bu kontak gerginliğin başlamasına neden oldu. Dakika 39. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. Luis Nani. Selçuk'la mücadelesi. Araya girdi Emre. Topu kazandı. Pası Sinan'a doğru. Yanında Yasin var. Sinan. Şimdi Yasin. Sağ ayağını aldı. Yerden dışarıya. Köşe vuruşu. Önce Galatasaraylı futbolcular gitti Mete Kalkavan'ın yanına. Sonra da Souza. Köşe vuruşları bile bir hayli tartışma konusu oluyor.
1: Yalnız hakemin de el işaretleri biraz tuhaf. Önce avutu gösterir gibi sonra korneri gösterir evet. Gibi olunca orta çarşı karışıyor. Net gösterse karışmayacak çarşı.
0: 31. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Hasan Volkan'a doğru. Volkan birinci hamle. Volkan ikinci hamle yerde. Faul Fenerbahçe kullanacak.

0: solda Volkan var. Ceza sahasında Kea ve Bağ da geldi. Bir kafa doğrudan dışarı gidiyor top. Out.
1: Bu pozisyonların hepsi Galatasaray kalesinde tehlike işareti hocam. Hiç değişmez. Bu pozisyonların hepsi. Kornerler bunlar. Hiç şaşma.
0: İşte Joseph ve Kea. Burada da iki Fenerbahçeli futbolcuyla aynı topa gitmiş. Simon Kea da biraz ellerini iki yana açtı. Hani neden bana bırakmıyorsun? Benim pozisyonum daha rahat dercesine bir hareketti. İlk dakikalarda da buna benzer yine iki Fenerbahçeli futbolcunun birbirini hava topunda bozduğu bir enstantane yaşanmıştı. Out diyor Mete Kalkavan. Bu arada Podolski ile Robin van Persie arasında iki eski Arsenallı bir gerginlik. Aynı döneme denk gelmedi onların Arsenal geçmişi ama birisi ayrılınca diğeri gelmişti. Küçük bir gerginlikten sonra ortalık yatıştı. Tek gol Lukas Podolski'den. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı Galatasaray. İkinci yarı için her şey hazır. İlk düdüğü bekliyoruz. Ziraat Bankası'nın 7 yıldır ismini verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 54. finalde ikinci yarı başladı.
1: İstemeden de olsa Fernando'nun karşısında Cedu'yu da orta sahaya takviye olarak mı soktu acaba? Hani denk geldi diyelim ve görelim.
0: Dakika 47 değerli futbol severler, Antalya Arena'da. Selçuk köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa Dinayer. İkinci hamle De Souza. Öncesinde bir düdük var. Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin faulü kullanmasını istedi. Biraz daha geriden kullanılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi. Luis Nani. Top hala kendisinde. Fernandao şimdi. Mehmet. Solda Hasan Ali. Orta geldi. Dinayer karşıladı. Volkan. Volkan Şen. Joseph De Souza ile oynuyor. Sağda Şener var. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Fernandao. Rakip kaleyi yoklayan isim Fenerbahçe'de. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Galatasaray'ın 31. dakikada Lukas Podolski'nin kafasından kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

0: baskı gelince geriye doğru. Şimdi Muslera. Hasan Ali yerde, oyun devam ediyor. De Souza. Sağda Şener. Yanında Alper var. Yeniden Şener. Nani. Karşılayan Yasin. Volkan'dan önce müdahale Hakan Balta'dan. Bağ, dönen top yeniden Fenerbahçe'de. Uzaklardan bir şut dışarı gidiyor. Abdullah'a Bağ şansını denedi.
1: Schneider Galatasaray'da oyunun kaptanıydı. Çekince şu anda İkter Fenerbahçe'nin eline geçti. Galatasaray o organizeyi kaybetti. Birinin çıkması lazım, çıkabilecek mi? Çok enteresan bak, bir oyuncunun çekti. Öbür taraftan pozisyona giren arkadaşlar da frene basıyorlar.
0: Jolof de Souza indirdi. Kademede Karol var. Atak devam edecek Fenerbahçe adına. Şener. Şener. Kendisi gidiyor. Selçuk yanında. Ayak koydu Selçuk. Korner. Fenerbahçe baskıyı arttırmaya başladı son dakikalarda. 58. dakikanın ilk saniyeleri değerli futbol severler. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde. Nani topun gerisinde. 2-4-6 Fenerbahçe'yi ceza sahasında. Orta geldi. Bir kafa.

0: son anda müdahale. Hakan Baltadan. Yasin. İleride hiçbir arkadaşı yok. Fabiano da kendi yarı sahasının ortasına kadar geldi. Hasan Ali. Robin van Persie ikinci yarıda kenara geldi. Volkan. Top hala Volkan'da. Sağ tarafta boşluk var. Şener'in koşu yoluna doğru. Şener kontrol etti. Ortası kötü. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen yakalama şansın sıfır.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sarı lacivertli takım baskıyı arttırıyor. Solda Nani yine. Semih karşısında. Nani ve Semih. Luis Nani. Top hala kendisinde. Nani vurdu. Savunmadan geri geldi top. Şener bu kez. Şener uzaklardan bir vuruş. Muslera. İşte az önceki pozisyon. Bağ vuruyor. Top direkten geliyor. 65. dakikaya girdik biz de bu arada. Pas açarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da başta Simon Kea olmak üzere bir offside beklentisi içinde. Sıfır önde 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın 54. finalinde. Fernando iki kişinin arasından çıkma uğraşındaydı, yerde kaldı. Kartla geliyor Mete Kalkavan. Şimdi sarı kartı görüyor Hakan Balta. Daha önce de Muslera ve Semih sarı kart görmüşlerdi. Sarı kırmızılı takımda Alper'de, Fenerbahçe'de sarı kartı olan isim. 70. dakika. Nani yine bir duran top ve topun gerisindeki isim. Son 20 dakika artık finalde değerli futbol severler. Nani, karşılayan Selçuk. Şener. Hasan'la oynadı. Hasan Ali geliyor. Hasan. Şimdi Volkan. Volkan Şen son çizgiye indi. Yerden Muslera için çok kolay top. Fernando o kafayla indirdi. Nani. Luis Nani. Kendisi gidiyor. Karol girdi araya. Topu söktü rakibinden. Şimdi Yasin. Yeniden Karol. Yasin. Faul. Sarı kartı elinde yine Mete Kalkavan'ın. Yasin görüyor. Sarı kartı.

0: akmaya başladı sarıların sayısı.
1: Galatasaray ateşle oynamaya başladı. Bu baskı hata yaptırır.
2: Markovic. Lazar Markovic. Markovic topu hala kendisinde. Fernandao da o bölgede. Kazandı topu Galatasaray. Yasin. Şener girdi araya, topu kazandı. Ortasını da yaptı. Şimdi Fernandao, kontrolü iyi değil. Selçuk'la çıkacak Galatasaray. Pas yerini bulsa. Simon Kea ve Nani atak tazeliyor Fenerbahçe. Nani yaptı ortayı. Kafa Hakan'dan. Yine Nani ceza sahasında. Nani yerden, bu kez Semih karşılıyor. De Souza kontrolü iyi değil ama ikinci hamleyi yaptı. Bağ ve Şener. Şimdi Nani, karşılayan Karol. Markovic. Markovic yerden. Fernandao yerde kaldı o da. İkinci hamle Markovic, sıyrılamadı. Selçuk orada savunmasına yardımcı. Galatasaray şimdi Emre ile topu kontrol etti. Sabri. Sol tarafta Podolski var. Simon Kea topa yakın. Çok soğukkanlı, kafayla dönüyor Fabiano'ya.
1: Sabri yaptığı iş son derece yanlış. Orada 3 oyuncum var, pas yap. Ufak ufak top oyna, dinlendir.
2: Volkan sıyrıldı Semih'ten. Volkan geliyor. Ortasını yaptı. Denier kesti o topu. İleride bu bölümde top tutamamaya başladı Galatasaray. Souza, Nani, Souza, top kaybı. Şimdi kontratak Galatasaray için. Podolski soldan Yasin Atağa destek veriyor. İleride sadece Podolski var. Şimdi Emre de geldi. Yasin de biraz bekledi arkadaşlarının atağa katılması için. Selçuk. Selçuk. Duvar pasları ama son hamle başarılı değil. Nani. Dakika 76 oldu artık. Şener. Kea. Mehmet. Hasan Atağa katıldı, ortasında yaptı. Seken topa kimse dokunamıyor. Hasan'dan Volkan'a doğru. Volkan sıyrıldı Semih'ten. Volkan şimdi Nani kontrol edemiyor. Denayer yine. O da bugün savunmada başarılı müdahaleler yaptı. Gökhan Gönül az sonra oyuna girecek. Fenerbahçe'de değerli futbol severler.
1: Bak, Volkan Şen Semih'in üzerine çalışmaya başladı. Niye? Sarı kartı var. Her pozisyon üstüne gidiyor.
2: Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. İşte Nani böyle sıyrıldı, ortasını yaptı. Fernandao'nun kafa vuruşunda top. Yandan böyle gidiyor dışarı.
1: Bu pozisyonlar Van Persie'ye gelse ne olurdu? Hani halamın bıyıkları o zamcam olurdu var ya, onun gibi olurdu ama olurdu yani.
2: Denayer girdi araya yine. Hasan o topu kazandı. Denayer'in yeri boş. Hasan Ali Volkan'a doğru. Yine Volkan'la Semih karşı karşıya. Volkan yaptı ortasını. Kademede Karol var. Topu dışarı yolluyor. Ve Şener'in yerine Gökhan Gönül oyunda, dakikalar 78'i gösterirken. Böylece 3 değişiklik hakkında kullanmış oldu Fenerbahçe. Nani köşe gönderdi. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı, tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Son hamle Joseph de Souza'dan.
1: Ya pozisyon, Fenerbahçe yaratmadan pozisyon geliyor. Kullanacak adam lazım. Van Persie timinde bir adam lazım. Ayak içi, ayak dışı. Enteresan ya. İnanılır gibi değil. Ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey.
2: Muslera kale vuruşunu kullandı. Bağ kontrol etti ve pasını verdi Mehmet. Şimdi Kea. Galatasaray'ın 31. dakikada Podolski'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Marković. Gökhan yanında. Top hala Marković'te. Marković 1-2 derken seken top Gökhan'ın önünde. Gökhan Gönül yerde. Karar faul.
1: Emre de yoruldu.
2: Bir değişiklik hakkı daha var. Yani Odeli Kerink'in
1: gol yemesini mi bekliyor acaba Kerink? Şey, Galatasaray bu saatten sonra belli artık.
2: Dakika 80. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Vitor Pereira. Ve işte az önceki pozisyon. Kafa darbesi Kea'dan. İki Fenerbahçeli'nin önünden geçip dışarı gidiyor top. Son 10 dakika elbette normal süre olarak. Galatasaray bütün hatlarıyla çekildi savunmaya. Şimdi Marković. Lazar Marković'in ortası. Seken top. Hasan. Top hala kendisinde. Hasan. Semih'ten geri geldi top. İkinci hamle. Souza. Durun diyor. Mete Kalkavan. Çünkü iki Galatasaraylı oyuncu yerde. Biri Emre, diğeri Selçuk. Fenerbahçeli futbolcular bu kez itiraz ediyor. Podolski o bölgede, Sabri o bölgede, yine bir küçük gerginlik. ...85. dakikayı da tüketmek üzereyiz. Sabri köşe gönderdi. 90+1. Dakikayı da geride bıraktık. Selçuk'la paslaştı Sabri. Selçuk. Hasan Ali orada, Nani orada. Serbest vuruş. Bu arada Selçuk'la Hasan Ali arasında gerginlik. Sarı kart Selçuk'a.

Nani. Fabiano topu Galatasaray yarı sahasına gönderdi. Markovic. Markovic. Oynayın diyor Mete Kalkavan. Gökhan girdi araya. Fernandao bıraktı. Nani. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. 90+3. Dakikalar tükeniyor. Zira Türkiye Kupası'nda kupaya yakın olan taraf Galatasaray. Değerli futbol severler. Muslera topu yine dışarı gönderdi. Hasan Taç atışını kullanacak. Kea seken top Fabiano'ya kadar geliyor ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez zira Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. Bu kupa Galatasaray'ın da Avrupa'daki cezasını bir yıla indirmesi demek.

Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası yolculuğu öncesi ilk geniş röportajını A Spor'a veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampı için nasıl bir planlama yapıldı? Turnuvadaki rakipler hakkında ne düşünüyor? Milliler nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkacak? Kadro seçiminde en çok hangi bölgede zorlanıyor? Ay Yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefi ne? Cüneyt Şen'le Abdullah Ercan soruyor. İtalyan teknik adam yanıtlıyor. Vincenzo Montella ile gündem özel. Bugün saat 12'de A Spor'da.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: UFC 229'da sizlerle birlikte olacağız. Conor, Habib kartında. Habib Nurmagomedov kemerini korumaya çalışacak Conor McGregor karşısında. İşte alana giriyoruz. T-Mobile Arena tamamen dolu. Süper bir gece olacak. Yılın maçı ekranlarda olacak. MMA tarihine geçecek karşılaşma. UFC tarihine geçecek karşılaşmayı sizlere taşıyoruz. İşte Habib Nurmagomedov'un maçlarından görüntüler geliyor ekranlara. Round kaybetmedi. UFC'de bırakın maçı. Round kaybetmedi. 26-0'lık galibiyet. Randal Pauta yerde rakibini yakaladığı zaman onun altından kaçış hakikaten çok güç. Conor McGregor'a karşı da aynı taktiği uygulamaya çalışacak işte. El Ayakinta maçıyla beraber kemeri beline takmıştı. Hafif siklette uzun süredir istediği kemeri almayı başarmıştı. Conor McGregor ekrana geliyor. UFC tarihinin iki farklı siklette şampiyon olan ilk ismi, daha sonra Daniel Cormier'de aynı şeyi yapmıştı. Conor McGregor önceki tüm siklette şampiyonluğa ulaştı. UFC'ye geldi. Kendisinin tabiriyle işte buranın bir parçası olmaya değil, burayı silah etmeye, fethetmeye geldi ve bunu da yapmayı başardı. Jose Aldo'dan işte bu nakavta kemeri almıştı. Tüm sikletin zirvesine çıktı. Onun ardından da Eddie Alvarez'den hafif siklet kemerini almayı başarmıştı. Conor McGregor işte face off geliyor ekranlara. Habib Nurmagomedov sakin. Conor McGregor ise tabii ki daha hareketli bir karakter. Tamamen zıt karakterler karşı karşıya. Burada işte tartıdan görüntüler geliyor ekranlara. Conor McGregor o dokunuşu yaptı Habib Nurmagomedov'a. Ardından da ortalık karışıyordu ki tabii ki güvenlik araya girdi. Dana White araya girdi ve ikiliye ayırdı. Daniel Cormier'in şampiyonluğa ulaştığı ki Stipe Miocic'ten almıştı kemeri. İşte ağır siklette sıralama geliyor ekranlara. Derek Lewis ikinci sırada, Alexander Volkov beşinci sırada ve burada kazanan daha da yukarıya çıkacak. İşte dün tartıda ortalık karışmıştı. Alexander Volkov önce tartıya geldi, ardından Derek Lewis ve face-off'ta yani yüz yüze bakışmada bunlar yaşandı. Gülmesine sinirlendi. Belki de Derek Lewis burada Alexander Volkov'un ardından 4 kişi tuttu Derek Lewis'i. Tabii ki profesyonel arena dövüşçüler kendilerini tutmayı biliyorlar ama burada anlık sinirlenme durumları olabiliyor. Maçı da daha heyecanlı kılıyor tabii ki bu durumlar.
1: Fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record. 30 wins, 6 losses. He stands 6 feet 7 inches tall, weighing in at 251 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, presenting the number 5 ranked heavyweight contender in the world, Alexander Drago Volkov. And now introducing his opponent, out of the red corner, a brawler holding a professional record, 20 wins, 5 losses, 1 no contest. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 265.5 pounds. Fighting out of Houston, Texas, presenting the number 2 ranked

0: heavyweight contender in the world, Derek the Black Beast Lewis. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean.
1: Bu maçın hakemi Herb Dean olacak. Derek Lewis.
2: Ready to fight.
1: Alexander Volkov. Ağır siklet karşılaşması başlıyor. Belki de bu maçı kazanan kemer maçına çıkacak Cormier. Brock Lesnar maçının ardından tabii ki. Kafesin merkezine geldi. Siyah şortuyla izlediğimiz Derek Lewis. Şu anda kenarda Alexander Volkov.
3: Deminki maçta dediğimiz gibi yine bu sefer Volkov iyi mesafe koruyan taraf. Derek Lewis'in pres yapmaya, sert vuruşlarını vurmaya ihtiyacı var. Ve bu maçta çok ciddi bir şekilde nakavt bekliyorum.
1: Hemen sağını uzattı zaten Lewis ama kısa kaldı. Volkov'a da ulaşmak çok kolay değil tabii. Evet. 2 metrelik boy.
3: Ve çok iyi bir counter vuruşçusu.
1: Şimdi yavaş yavaş orta mesafe ilk hareketi kim yapacak? Oo, switch kick geldi. Burada Derek Lewis'den.
3: Atletizminin geliştiğini gösteren
1: hareketler. Hakikaten ben iyi gördüm. Sol direkt çok güzel.
3: Sol direkt çok iyi geldi. Çok iyi geldi.
1: Bitirmeye gidiyor Alexander Volkov. Şimdi sarılmak istedi Derek Lewis. Clinch'te bir diz daha. Sağ kroşeye. İsabet sağlıyor. Derek Lewis kapandı. Orada bombayı savurdu ama boşa. Yani soluyla saçtı.
3: Evet.
1: Güçlü olan sağ yumruğuyla da değil. Şimdi bir sağ parkatta. Derek Lewis kapandı. Derek Lewis kapandı. Volkov bitirmeye gidiyor. Bitirebilecek mi? Şu anda sarıldılar. Tabii ki o kadar nakat yumruğu atınca yoruluyor insan.
3: Volkov bir kafaya tekme deneyecektir.
1: Bir sağ daha. İsabet oranı çok yüksek. Gözünü tutuyor burada Derek Lewis. Canı acıdı. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Burada Volkov durdu, gözünü gösterdi. Derek Lewis'in öptüğüm bakıyor. Muhtemelen parmağı geldi burada Lewis'in gözüne. Çok kendinde değil gibi.
3: Evet, çok iyi yorum gibi. Yapmak istemedi.
2: It's okay, it's time to fight.
1: Yani tam da işler kızışmıştı.
3: Evet.
1: Öptün devam.
3: Bu Volkov'un aslında birazcık da maçı zaten bitireceğine emin olmasıyla da alakalı bir durum. Fırsatı kaçırmayı çok umursamadı. Zaten o duruma getireceğini biliyor.
1: Sol direkt geldi. Rakibini evet. Rakibinden daha çok düşünüyor gibi. Gerçekten. Alexander Volkov. Hakikaten ilginç. Tekmeler geliyor şimdi gövdeye bir solda. İkili kombinasyon ama bir vuruşta her şey değişebilir tabii ki.
3: Volkov öndeki ayağıyla sol ayağıyla kafaya tekmeleri iyi atıyor. Ve Derek Lewis'in de genel olarak elleri hep aşağıda. Bu şekilde yakalayabileceğini düşünüyorum.
1: Şu anda toparlamaya çalışıyor. Derek Lewis öyle bir görünümü var. Ağır vuruşlar aldı çünkü. İşte hareketlenip biraz daha kan dolaşımını arttırıp kendine gelmeye çalışıyor. Takedown denemesi ama yanlış adama.
3: Ve yanlış bir şekilde.
1: Ve yani bu takedown denemesi durumun rahmetini gösteriyor zaten. Derek Lewis için. Sen de şaşırdın herhalde.
3: Evet.
1: Ayağa kalktılar. Yani bu roundu çıkarabilecek mi Lewis? Ben merak ediyorum. Şimdi sağ uzattı. Sağsı bu da Volkov'u. Lewis dediğim gibi knockout gücü çok yüksek. Derek Lewis'in de şakaya gelmez. Tekten geliyor Volkov'dan.
3: Derek Lewis'de bir sersemlik var gibi.
1: Çok ilginç, evet. 17 galibiyeti nakavtla geldi Derek Lewis'in Volkov.
3: Ve belki şu an hayatının en önemli maçına çıkıyor. Kemer yolunda, bunu kazanırsa kemer maçı dövüşecek. Ama çok burada değil gibi kafası.
1: Tabii maçın başında ağır bir vuruşla sarsılmak işleri değiştiriyor. Bütün oyun planını tabii. değiştiriyor. Bunu daha önce yine gecenin maçına atıfta bulunalım. Conor McGregor. Habib Nurmagomedov karşılaşmasına. Eddie Alvarez'in köşesi şunu demişti. Oyun planımız vardı ama ilk 30 saniyede ağır bir darbe alınca her şey değişti demişti.
3: Mike Tyson'ın meşhur sözünde de olduğu gibi herkesin suratını yumruğu evet. yiyene kadar bir planı vardır.
1: Şimdi arkasına geçti. Back mount'ta Alexander Volkov. 50 saniye kaldı.